0: olmam. Burası C-1934. Buzda bir gemi tespit edildi. Koordinatları veriyorum.
1: Gitarı kırman iyi olmadı. Mürettebat bunu unutmaz.
2: Hepsi bu mu yani? Sağ ol ama tavsiyelerini kendine saklayabilirsin.
1: Dürüstçe bir cevap istiyorum. Sence gerçekten bizi kurtarmaya birilerini gönderecekler mi? Şimdiden 2,5 ay oldu çünkü.
2: Bir gün bakanlığın emirlerini tartışmak istersem eğer konuşacağım son kişi olursun.
1: Şimdi beni iyi dinle. Bu yolculuğa planlanandan daha geç çıktık. Çünkü senin şu bakanlık bir türlü ne yapılacağına karar veremedi. Ve 1 metre buzda takılıp kaldık. Bu beceriksizliğin hesabını vermek zorundalar, tamam mı? Sence bir soruşturma açılmasını isterler mi? Açıkça bence bunu istemezler. Bakana bunu hiç kimsenin bildirmediğine, seninle bir şişe bahse girerim.
2: Mürettebatı da aynı saçmalığı mı söylüyoruz?
1: Bak, tek söylediğim önce bunu iyice düşün. Ve duyuru yap.
2: Bu yaptığının adı ajan provokatörlük.
1: Avustralyalılarla temas kur. Bir kaptanın kritik durumlarda telsiz sessizliğini bozma yetkisi vardır, unutma.

0: Tıbbi muayene zamanı. Bu taraftan. Işığın altına. Ağzını aç. Kapat. Soyun. Tamam, işimiz bitti.
1: Neden bu kadar sinirlisin?
0: Hala anlamadın mı? Valya, neden hiç arkadaşın olmadığını düşündün mü?
1: Ha, yine başladık.
0: Ha? Haline bak, saçların ağırdı ama hala bir arkadaşın yok. Herkesin üstün aklını kıskandığını mı sanıyorsun ha? Ya da o güzel suratını? Ne yapıyorsun sen ha? Burada 70 insan bir teneke kutuya sıkışmışız. Hepsinin sinirleri gergin. Ve tek yaptığın onları daha da germek. Kaptan.
1: Ailen nasıl?
0: Ne ilgisi var şimdi? Neyse. İyiler. İyiler.
1: Seni bu haldeyken nasıl gemiye verdiklerini anlamıyorum.
0: Doktorlar her zaman birbirine yardımcı olur. Ayrıca herkesin bir sorunu var, değil mi? Son yıllarımı burada geçirmeyi tercih ediyorum. Karada ne yapacağım ki? Bence limana hiç dönmesem daha iyi.
1: Tahtaya vur.
0: Valya, hazır konuşuyorken sana söylemek istediğim bir şey vardı. Bana bir şey olursa beni direkt denize attır, dolaba koyma, tamam mı?
1: Neden bahsediyorsun?
0: Ya, ne olur ne olmaz, değil mi?
1: Seninle daha çok denize açılacağız.
0: Evet, zaten ölümüm senin yüzünden olacak.

0: Lanet olsun. Daha ne bekliyorsunuz? Gidip kaptana haber verin. Oysana. Hadi haber verin. Koşun.
1: Hadi. Lanet olsun, çabuk olun.

0: Aşağıda.
1: Söyle.
0: Ambar su alıyor.
1: Nikariş, alarm ver.
2: Dikkat, genel alarm. Ben iniyorum.
1: Dikkat dikkat. İkinci kaptan tamir ekibini alıp ambara inin. Erzağı alıp üst güverteye getirin.

0: Bayan, nereye gidiyorsunuz? Lütfen durur musunuz? Hemen doktoru çağırın.
1: Durun! Durun! Camı açın. Operasyonu yarın için planladık. Size söylemediler.
2: Söylediler ama istemiyorum.
1: Ama operasyon olmadan bebeğinizi doğuramazsınız. Bu mümkün değil.
2: Doğururum.
1: Bunu bir düşünün. 42 yaşındasınız. Kalbinizde sorun var. Bu ilk gebeliğiniz. Yardım almadan doğurursanız ölürsünüz.
2: Emin misiniz?
1: %90 eminim.
2: Gidelim.
1: Bekleyin.
2: Gidelim lütfen.
1: Ama hanımefendi.

0: Beyler, her şeyi kaybettim. Hiç unumuz kalmadı. Tahılımız da yok. Sadece biraz fasulye. Lobya fasulye yapacağız.
1: Temiz su depoları da hasar gördü.
0: O büyük bir sorun.
2: Nikolayevich, ne yapacağız şimdi?
3: Bana hiç sorma Mikaliç. Zaten hepsi benim yüzümle başladı.

0: Kaptan açar mısınız?
1: Ne var?
0: Petrol telsiz odasını kilitledi.

0: Andrei Nikolayevich, orada mısın?
1: Evet, buradayım kaptan.
0: Neden? İçeride ne yapıyorsun söyle.
1: Radyodan bir program dinleyeceğim. Kanalında, rock'n'roll hakkında. Sevan Novgorodsev'i bilir misin?
0: Elbette, kim bilmez ki.
1: Güzel.
2: Yangın baltasını getir, çabuk ol.
3: Baş üstüne.
0: Nikolayevich, duyuyor musun?
1: Evet.
0: Leningrad'a kritik bir durumda olduğumuzu bildirdim. Biraz yavaşlar tabii ama şu anda tartışıyor olmalılar. Bürokratlar işte, gelirler.
1: Aynen öyle.
0: Bir daha bildirmenin yararı yok. Bir şey değiştirmeyecek.
1: Konuşmak istediğim Leningrad değil.
0: Kim peki?
1: Canlı yayına çıkmak istiyorum. Bütün dünyaya SOS mesajı yollayacağım.
0: Neden bütün dünyanın bilmesini istiyorsun?
1: Neden mi? Hep kötü hayatlarımızı haber yapmanın peşindeler. Bu hikayeye bayılırlar.
0: Şu balta nerede kaldı?
1: Rus gemisi aciz durumda ve kimse kurtarmak istemiyor.
0: Açılın. Alın şunu. Aşağılık! Bırak! Bırak beni Zorkin!
1: Evet. Endişelenme Valentin Grigoryevich. Henüz hiçbir şey yapmadım. Bir telsiz mesajı aldık. Tebrikler baylar. Sonunda telsiz sessizliğini bozmak için izin çıktı. Novorossiysk buz kıranı bizi kurtarmaya geliyor.
0: Geliyor mu peki?
1: Evet.
0: Tamam, bırak. Sakinim ben, sakinim. Bırakın beni, tamam. Dönene kadar hapse atacaksınız. Bırak beni Zorkin. Aşağılık herif. Kapıyı da tamir edin.

0: Merhaba. Adım Vladimir Sfonov. Bana Volodya diyebilirsin.
1: Lyudmila Petrova, gazeteciyim.
0: Evet, memnun oldum. Mürettebat'la tanıştın mı?
1: Henüz değil.
0: Tamam, seni tanıştırayım.
2: Dikkat, hadi çekilin.
3: Dikkat et. Dikkat et.
2: Gönder.
0: Adımına dikkat et.
3: Onu bu tarafa uzat. Yavaş ama, yavaş. Yavaş. Evet.
2: Tamam, çek.
4: Hadi, tamam.
2: Çek. Dalga mı geçiyorsun ha?
4: Çek.
0: Herhalde bir sürü sorun vardır.
3: Devam et.
1: Hayır, hiç yok.
3: Tamam, karşıya geç.
5: Buraya mı?
0: Baş editörüne ve ofisime istekte bulundum. Bu görevden alınmak istediğini söyledin. Neden burada olduğunu merak etmiyor musun?
1: KGB emri benim için yeterli. Şimdi izninizle fotoğraf çekeceğim. Akşama haberi yollamam.
2: Yavaş.
0: Nasıl istersen.
2: Ne yapıyorsun? Kıracaksın.
0: Görüşürüz.
5: Yavaş. Ne yapıyorsun?
2: Kalsan işi tamam, tamam mı?
5: Hadi. Yavaş ol biraz.
2: Hadi.
5: Tamam, hallettim.
4: Hadi, tamam.
2: Acele et. Bitirmemiz gerekiyor.
6: Ross Denizi, sürüklenmenin 79. günü.
0: Hepsi bu kadar mı?
5: Evet.
7: Durumumuz kritik. Yemeği kıstık.
5: Hayır. Önüne baksana sen.
0: Yiyecek lezzetli bir şey yok mu? Bu berbat çorbadan bıktım. Şu adamlar bir an önce gelse ya.
5: Bu herif yüzünden kaptandan.
8: Navarro, Siski o kadar güvenmesen iyi olur. Daha önce o gemide çalıştım ben. Pek güçlü değil. 40'ı geçebileceğini sanmıyorum. Şu an orada hava çok fırtınalı. Durumları kritik.

0: Aa, Lüda. Buraya seninle konuşmak için gelmiştim. Bunu oğlun mu çizdi? Çok güzel olmuş. Bak, özel hayatına burnumu sokuyorsam özür dilerim. Ama neden kocandan boşanmak istediğini anlayamıyorum doğrusu.
1: İçiyor, dövüyor, aldatıyor.
0: Hayır, hiç sanmıyorum. Hiç sanmıyorum.
1: O zaman başka birine aşık oldum. Daha mı iyi?
0: Nüfus dairesindekilerin söylediğine göre evlenmek için başvurduğunda öyle sevinmişler ki ağlayacaklarmış.
1: Bunları neden soruyorsun?
0: Lüden. Lüden. Bak, sakın beni yanlış anlama. Yardım etmek istiyorum.
1: Belli.
0: Neden öyle söyledin? Petrov seni seviyor. Sen de onu seviyorsun. Ama sana ne verebilir ki? Açıkçası sana çocuğun için istediğin geleceği sağlayamaz, öyle değil mi? Özür dilerim. Ama senin için başka seçenekler de var.

0: Hafta içinde rüzgarın hızı...
1: Vera Spaskaya ile Amerika'nın Sesi programını dinliyorsunuz. Zamanında müzik listelerini alt üst etmiş olan Beatles grubundan çok iyi bildiğiniz bir parça geliyor şimdi.

0: Ne oluyor orada? Ne yapıyorsunuz siz? Nedir bu saçmalık?
1: Onu zor yakaladım.
0: Delirdin mi sen? Derdin ne?
2: Artık dayanamıyorum. Bu buz tutmuş yerde öleceğiz. Anlıyor musun?
0: Sorun yok, bırakın. Söyle bana, nereye gitmeyi düşünüyordun?
2: Sizden mümkün olduğunca uzağa.
0: Buna üzüldüm. Ama buna izin veremem. Ölmek istiyorsan benim için sorun yok. En azından nöbetimin bitmesini bekle.
2: Canınız cehenneme. Sürüklenmenin de, buz kıranın da, buzların da canı cehenneme.
0: Tamam.
2: Lanet olsun bu buz kıranına.
0: Tamam,
2: hepinizin canı cehenneme. Hepinizin
0: tamam,
2: canı cehenneme.
0: Lanet olsun. Kendini, gel buraya.
2: Lanet olsun. Ol. Canınız cehenneme.
0: Sakin ol dedim.
2: Bırakın
0: sakin
2: beni.
0: Sakin ol.
2: Lanet olsun.
3: Abi, gel buraya. Gel buraya.
2: Cehenneme. Ne yapıyorsun?
0: Ne yaptığını sanıyorsun ya, sen ya, ha? Ne yapıyorsun?
2: Gidin başımdan.
0: Hey. Sakin ol, bırak.
2: Şuradan çek. Çalışıyor. Çalışıyor. Çalışıyor.
0: Çalışıyor. Tamam.
2: Çalışıyor.
4: Evet.
5: Valentin Grigoryevich, helikopteri tamir ettik.
4: Bu kadar mı?
5: Evet.
4: Gidebilirsin.

0: Tamam. Şöyle 125. Şöyle. Şöyle 126 oldu. Hadi, hadi. Evet. 127 oldu. Rekoru kıracaksın.
1: Sırada kim var?
2: Ben. Ne yapıyorsunuz burada? Delirdiniz mi? Elektrik kullanmıyoruz. Sana söylüyorum, sana. Beni duymadın mı yoksa?
3: Bırak
2: beni. Hadi.
3: Tamam.
1: İyi misin?
0: Hak etti ama. Yine de kavga etmeyin.
2: Lütfen. Biraz sakin olalım.
0: Bu bir işimize yaramaz.
2: Aynı gemideyiz.
0: Adamın bugün doğum günüydü. Bu gemide hayatını çürüttü.
1: O zaman nice yıllara. Buna karşı değilim. Ama işte kaptandan bir emir aldık. Yakıtı sadece ısınma için kullanacağız.
0: Özür dilerim, ben denizci değilim ama böyle boş boş oturup başımıza gelecekleri de bekleyemeyiz, değil mi? Bir şeyler yapmalıyız. Yakıtı patlatıp gemiyi kurtarmayı önerdik mesela.
1: Bana mı söylüyorsun? En azından buza bir keşif kolu gönderebilirdi. Ona rapor vermeye gittim. Valentin, helikopteri tamir ettik dedim. Ama tek kelime bile etmedi. Orada düşünüyordu.
4: Mankafa'nın teki o. Öyle bir emir alsa kendi boynunu bile kırar.
5: Kaptandan kurtulmaya ne dersiniz?

0: anlaştığımız gibi.
1: Girin.

0: Kaptanımızın kamerası güzelmiş. 5 yıldır bu gemideyim ama hiç görmemiştim. Bu sürüklenme boyunca herhalde bizimkilerden daha güzel yemekler yemişsindir.
1: Şu andan itibaren tutuklusunuz.
0: Şu lükse de bakın. Adam sanki kara borsacı. Çok satıyor mu bari?
1: Sakin ol, tamam mı?
0: Kaptan, buranın hali ne böyle?
2: Bitirdiniz mi?
0: İşaret fişeği tabancası.
3: Bende.
0: Sakın bir yere kaçmasın. Gidelim.

0: Pekala Rubik Kübü. Başaramayacağımı mı sanmıştın? Ha? İşte. Şuna bak. Dükkandan alınmış gibi.
1: Bay Manik, makine dairesine motorları hazırlamasını emredin.
0: Bu kaptanın emri mi?
1: Mikaliç Bezzi.
2: Sorular sormana gerek yok. İkinci kaptanın emri yeterlidir.
0: Çocukluktan beri meraklıyımdır.
3: Kendin yap.
1: Tamam. Geçebilir miyim?
4: Makine dairesi. Dört ana motoru çalıştırmaya hazır olun.
5: Gitmeye karar vermiştim.
4: Geriye doğru gideceğiz.
5: Dört ana motor tamamdır. Kosya.
1: Tamam.
0: Ne demek öyle?
4: Çabuk olun.

0: E Pinto.
1: Hey. Yavaş.
2: Yavaş çek.
0: Ne oluyor burada?
2: Tamam.
0: Çocuklar, buraya. Ne oluyor burada?
3: Bu tarafta.
2: Çek hadi çek.
3: Hadi çek.
2: Yardım et.
3: Hazır.
2: Yukarı, yukarı.
3: Hadi.
2: Sen.
3: Oluyor.
1: Altına çekin.
2: Buraya gel.
1: Dikkatli olun. Tamam çek.
0: Borya, ne oluyor burada?
4: Sen orasını boş ver.
0: Bunun için emir yok.
2: Bunu diğer tarafa götüreceğiz, tamam. Onları bağladın mı?
3: Bağladım.
2: Evet. Pekala.
5: Kaptanla bir şey sorabilir miyim?
6: Silahlı insanlarla konuşmaya alışık değilim de. Tamam ama sor.
5: Önceki geminde 12 kişinin donarak öldüğü doğru mu? Yakıtınız bittiği için.
7: Kim o?
8: Petrov. Sen iyi misin?

0: Andrei Nikolaevich, seni daha erken bekliyordum. Hapiste yalnız kalmaktan mı korktun? Bütün mürettebatı yanında mı götürüyorsun?
1: Dinle, benden hoşlanmadığını biliyorum, tamam mı? Ben de senden, ama yakıtı yakmalarından önce mürettebatı durdurmaya çalışalım.
0: İsyanı sen mi başlattın?
1: Bırakın o silahı kaptan. İşleri zorlaştırmayın.
0: Belki seni vururum. Ödül falan alırım ha?
2: Valentin Grigorievich, isyanı o başlatmadı. Kendi başımıza yaptık.
0: Ana motorlar mı çalıştı?
1: Evet öyle.
0: Salaklar!
3: Beyler! Beyler, başardık. Yakında önümüzde bir yol açılacak.
4: Biraz konserve balığın kalmıştır. Hadi getir de yiyelim.
5: Ne? Nasıl oldu bu?
4: Buzu havaya uçuracaklar. Gelin.
5: Hey, dur. Dokunma ona, dur.
4: Ne yapıyorsun?
5: Defol buradan. Uzak durun.
4: Ne yapıyorsun? Hareket edeceğiz. Bırak da kutlayalım.
5: Önce açık denize çıkalım, sonra balık yiyeceğiz.
4: Saldırın!
3: Ne yapıyorsunuz siz? Hakkınızı mı kaçırdınız? Durun!
4: Hadi saldırın millet!
3: Durun! Yapmayın! Durun dedim!
4: Hadi beyler çabuk! Tamam hadi! Güzel!
0: Neler oluyor burada?
6: Makine tam yol ileri.
7: Tam yol ileri başlıyor.
0: Hız kontrole yaklaşma.
1: Sakin ol.
0: Sana hız kontrole yaklaşma dedim.
6: Patlatıyoruz. Eğilin.
4: Beyler. Ne yapıyorsunuz?
6: Kaybol Ivanoviç.
0: Ana motorları durdurun.
3: Makine dairesi, ana motorları durdurun.

0: İvanoviç, neyin var?
1: Ne olmuş?
2: Ne yapıyorsunuz siz? Aklınızı mı kaçırdınız? Vurun!
3: Millet!
2: Vurun!
3: Millet! Beyler, doktor öldü! Doktor öldü diyorum! Beni dinleyin, dinleyin! Doktor öldü diyorum!
2: Nerede?
4: Hadi kalkın.
5: Hadi.
4: Olamaz.

0: Artık durum değişti Lydia. Kocan adamlarının ölümünden sorumlu tutulacak. Yeminin aldığı hasardan da öyle. Ama teknik olarak bu beladan kurtulabilir. Gemiyi yönetmekteki ve gereksiz sürüklenmedeki beceriksizliğini kabul ederse sözleşmesi iptal edilir ve o kadarla da kalabilir. Biliyorum bu çok tatsız bir durum. Ama inan bana, yine de Leningrad'daki yeni dairende bunları düşünürken gülümseyeceksin. Hepsi geçip gidecek, boş ver.
1: Hayır.
0: O zaman daha açık söyleyeyim. Şimdi beni dinle. Şaka yaptığımı mı sanıyorsun ha? Fazla seçeneğin yok. Ya suçunu kabul eder, ya da bu ikinizin de sonu olur. Anladın mı beni? Anladın mı?

0: Valentin Grigorievich. Onu evine götürmemizi istemediğine emin misin?
1: Bu zaten evinde. Yapalım şunu.

0: Üniforma sana yakışmış, Anatoli Kiriloviç.
1: Çok güzel.
0: Gerçekten öyle. Buna emin misin? Bundan sonra ne olacağını merak etmiyor musun?
1: Bensiz olacak. Ya denizin dibine gideceğim, ya da hapishaneye. Muhteşem bir mürettebattık. Şimdi kaptan ve ikinci kaptan çöp olduk.
0: Gerçekten öyleyse çok iyi.
1: Ne dedin?
0: Çöp dibe batmaz, Tolya.

0: Isıtmayı iyice kıstık. Işık ve elektrikli aletleri kullanmıyoruz. Ama tüm bunlara rağmen en fazla 3 günlük yakıtımız kaldı. Novorossiysk yakıt getirmezse donarak öleceğiz.
1: Gelmek zorundalar.
2: Ya ben ne olacağım? Hapse mi gireceğim?
3: O zaman hepimiz gireriz. Adil olan bu. Düşam geldi.
4: Ne diyor?
5: Ne diyor? Ne diyorsun?
4: Anlamıyorum.
5: Ne?
6: Geldiler mi? Hadi güverteye.
7: Hadi.
6: Çabuk ol. Tamam. Hadi.

0: Gözlerime inanamıyorum. Doğrular üzerimize geliyor.
1: Sakin olun. Bu bir şanstır, Valentin Grigorievich.
0: Neden öyle dedin?
2: Yarıktan mı geçmek istiyorsun?
0: Nasıl? Nasıl geçebiliriz ki? Buzdağının alt kısmı çok yakın olacak. Bizi iğne deliğinden mi geçirmek istiyorsun?
2: Çok az yakıtımız kaldı. Motorları son ana kadar çalıştırmayacağız. Buzdağı, oradaki buz tarlasını yarayacak olursa bunu bir deneyebiliriz.
1: Helikoptere binip etrafından geçmek için en iyi yola bakacağım.
2: Hayır, ben gideceğim. Kukushkin, sakıncası var mı?
3: Elbette yok kaptan.
2: Tamam, helikopteri hazırla o zaman.
3: Tamam.
2: Ben yokken komuta sende olacak.
1: Güvendiğin için sağ ol.
2: Güvenden çok çaresizlik diyelim. Seninle daha işim bitmedi.
0: Pekala. Emirlerinizi bekliyorum, kaptan.

0: açıldı.
1: Korkuyor musun?
0: Evet efendim.
1: Bence de korkmalısın. Gromov, buzdağının sağında bir buz deliği var. Yanından geçmek için kullanabiliriz. Buzdağının hızı sorun çıkarabilir.
2: Anlaşıldı. Buz tarlası çatır diyor. Motorları çalıştırmaya hazırlan.

0: Nesi var?
1: Sokakta fenalaşmış, henüz teşhis konmadı.
0: Onu tanıyorum. Seni uyarmıştım.
2: Beni doğurtması için bir stajyer yollayın.
0: Gidelim.
2: Profesör olduğunuzu biliyorum. Başaramazsam başınız belaya girecek.
0: Hocanız nerede?
2: Denizci. Artık denizinde sürükleniyorlar.
0: İrtibat bilgilerine ihtiyacımız olacak.
2: Anladım. Cesedimi alması için değil mi?
0: Artık sessiz olsan iyi olur.
3: Bravo! Buzdağının arkasındaki buz tabakası çok daha ince. Kaptan, acaba size bir şey sorabilir miyim? Söyle. Siz de korkuyor musunuz?
4: Korkuyorum tabii. Çok korkuyorum. Yakında bir oğlum olacak benim.

0: Ikaris, ön güverteye git. Buzdağıyla mesafemizi ölç.
1: Anlaşıldı.
0: Şu yarıktan geçeceğiz bak.
2: Yarıktan baş üstüne.
0: Folyo, hız kontrolü.
3: Tamam kaptan.
1: Buzdağına 30 metre. 20 metre. 10 metre.
0: Sancağı kır. Sağ motor geri.
3: Sağ motor geri.

0: altındayız.
1: Şimdi tam yol geri. Sabit.
0: Kaçın.
2: Hadi dayan.
3: Lanet olsun.
1: Herkes iyi mi? Tolya, alarm çal.
3: Baş üstüne. Genel alarm verildi. Hasarı kontrol edin.
4: Çabuk olun. Hasar almış. Hep delik nerede? Çabuk olun.

0: Aman tanrım. Başardık.
1: Başardık galiba. Değil mi? Başardık mı? Başardık mı?
0: Başardık.
1: Kaptan. Hala titriyorum.
2: Bravo. Dönüyoruz. İnişe geçtik.
3: Pekala, her şey hazır.
4: Tamam.
3: Stajyer nerede?
5: Bebeği ben doğurtacağım.
3: Teşekkür ederim. Narkoz.
6: Tamam.

çok şiddetli. Buzluğunu dolaşacağız Valentin Grigorievich.

0: 27-200, 27-200, burası Gromov. 27-200, Kukushkin.
1: Telsizleri bozuldu belki de.
0: Telsiz sinyallerini bulmaya çalışalım.
2: Baş üstüne. Buradalar. Buzdağının hemen arkasında. Onları sürüklüyor.
3: Gromov. Gromov, cevap verin. Burası Novorossiysk.
0: Ben Petrov.
1: Kaptanı çağır. Şevçenko nerede?
4: Yerine bakıyorum.
1: Siz kafayı mı üşüttünüz ha?
4: Kaptan Şevçenko ve helikopter pilotu buzdağının yakınında düştüler. Helikopterinize ihtiyacımız var. Ne zaman gelebilirsiniz?
1: Kaptan dışında kimseyle konuşmam. Artık kapatabilirsiniz Bay Petrov. Sizinle bir dakika...
5: Çok özür dilerim. Ben Manugaro. Andrei Nikolayevich, oraya gelmemiz en az 2 saatimizi alır.
0: Çok geç olur. Kendimiz kurtaracağız.
5: O halde iyi şanslar.
2: Kendimizi nasıl kurtaracağız kaptan? Buzdağı orada paramparça oluyor.
6: Dinleyin kaptan. Sevçenko'yu kurtarırsanız bizi isyan yüzünden tutuklatır. Sizi de öyle.
0: Dümene geç.
6: Baş üstüne.
1: Hala hayattalar mı bilmiyoruz bile.
0: Onlar kaptanımız ve pilotumuz. Onları kurtarmamıza bir itirazınız var mı?
2: Yok efendim.
0: Geri dönelim. Tam yol ileri. Sol motor terse. Arkaya bir göz yolla.
2: Anlaşıldı.
1: Makine dairesi 800'e.

0: Gemisini asla boş yere tehlikeye atmaz.
1: Ama onun gemisi değil. Oraya başka bir kaptan atandı. Kocan şu anda güya onu kurtarmaya çalışıyor.
0: Onunla konuşabilir miyim? Beni bu yüzden mi çağırdın?
1: Daha önce yaptığımız o konuşmayı hatırlıyor musun? He?
2: Burası Kromov. Petro konuşuyor.
3: Ben Petrov. Dinlemedeyim.
0: Petrov. Petrov, beni duyuyor musun?
2: Lyuda.
0: Novorossiysk gemisindeyim.
2: Orada ne işin var?
0: Petrov, senden nefret ediyorum. Neden diğerleri gibi olamıyorsun? Neden hep akıntıya karşı yüzüyorsun? Başkalarını umursuyorsun?
2: Neden öyle yaptığımı biliyorsun.
0: Yoruldum artık.
2: Yo da seni seviyorum.
0: Kimi kurtarman gerekiyorsa kurtar ve sakın boğulayım deme, tamam mı?
2: Boğulmam.
3: Söz veriyorum.
1: Biliyor musun? Gece konduğunda çürüyüp gideceksin.

Lanet olsun. Kolya. Kolya, iyi misin? Kolya.

0: İyi misin? Tamam, buraya gel. Çabuk. Çık hadi. Gel hadi. Gel dedim. Hadi.
1: Çıkamıyorum. Bacağım sıkışmış.
0: Lanet olsun. Boş
1: ver. Yapamıyorum.
0: Gel. Dene.
1: Bizi kurtarmaya gelmeyecekler. Buzdağının çok yakınından geçemezler.
0: Hadi.
1: Buraya kadar gelmiş. Asla şair olamayacağım.
0: Tamam. Hadi lanet olsun. Tırman şuraya. Çık. Çık dedim hadi.
1: Valentin Grigoryevic.
2: Göbek dağı. Nefes almıyor. Kalp masajı başlatın. Adrenalin.

Al. Hadi.

0: Gidip biraz uzanmak ister misin Valentin Grigoryevic?
1: Daha sonra. Yardımın için teşekkürler Andrei Nikolayevic.
0: İkinci ambardan su aldık.
1: Ben ilgilenirim, gidebilirsin. Dümeni sola kır.
2: Sola kırıldı.
1: Tam yol ileri.
2: Tam yol ileri.

0: Senin için. Oynaman için sana geri veriyorum.
1: Daha.

0: Sen Valentin Grigorievich olmalısın.
1: Evet.
0: Arthur Manogarov. Bizi bekleyebilmenize sevindim.
1: Bize yakıt verebilir misiniz?
0: Boru hattını hazırlıyoruz. Yakıtınızı alacaksınız.
2: Şevçenko sen misin?
1: Evet, sen kimsin?
2: Daha sonra söylerim. Seninle konuşmam gerek ama burada olmaz.
1: Kim bu adam?

0: Hey bakın kim geliyor?
1: Hey.
0: Bak,
1: Kukushkin.
0: Evet bu Kukushkin. Evet.
2: Aman ben. Çok güzel.
0: Hey. Gel buraya hadi gel.
1: Hey.
0: Bu Kukushkin.
3: Oho at bakalım. Hey.
1: Kukushkin. Gel dostum bir bakayım sana.
0: Hadi karı buradasın. Evet. Güzel. Tamam.
3: Hoş geldin.
0: Şuna bak.
3: Barbekünün kokusunu mu aldın? Bu gazetede ne? Sen mi getirdin ha?
4: Şunu tut.
3: Tamam.
4: Bunu okuman lazım.
0: Hadi gülümseyin.
3: Pekala. Bir bakalım.
4: O adam partinin yeni lideri. Artık her şey değişti.
3: Burada ne diyor?
4: Boş ver. Sen üçüncü sayfaya aç.
5: Merhaba Kukushkin.
4: Hey.
3: Andrei Nikolaevic. İşte burada. Pravda karının haberini yayınlamış. Bu Manugarov.
6: Burada da ben.
3: Çevçenko ve sen.
4: İşte bak. Bakın. Bizimle ilgili.
3: O güvenlikten gelen herif bizi bir hafta sorguya çekti. Bize ne yapacaklarını tartıştılar.
5: Karar verdiler mi?
3: Kesinlikle. Buradaki isyanla ilgili hiçbir şey yok. Şevçenko rapor etmemiş.
7: Beyler sizi bilmem ama ben acıktım.
0: Hadi başlıyoruz.
3: Başlayalım mı?
5: Tamam.
3: Simbalisto. Hı? Git getir şunu.
5: Ha, tamam.
3: Sıraya girin. Hadi sıraya girin.
0: Hey düşem.
6: Sıraya girin.
0: Tamam hadi devam edin.
7: Evet hadi.
0: Hadi gel şuraya.
7: Gel sana yemek ısmarlayayım.
0: Tamam. Geç şöyle. Dur.
3: Tıpkı anlaştığımız gibi.
0: Şuraya bak. Hey Duşamp'a bak.
5: Duşamp. Yere yat.
0: Pekala.
7: Tamam mı sen?
0: Tamam sakin ol.
8: Ne oldu? Neden çağırdınız beni?
5: Teşekkür etmek istiyoruz.
8: Ne için?
5: Basit. Bizi satmadınız. Bütün mürettebat adına.
8: Artık bir oğlum var. Onu büyütmekle meşgul olmak istiyorum.
3: Oğul.
0: Kaptan. Evet.
5: Size hediyemiz. Merak etmeyin kaptan. Kukushkin evinize götürür.
3: Sağlıklı güçlü bir çocuk olsun kaptan.
0: Bravo.
8: Teşekkür ederim.
7: Bravo.
3: Bir saniye daha bekleyin. Sayın kaptanlar.
9: Titriyorum.
0: Yaşa. Çok güzel.
8: Kahramanlar.
0: Bravo.
5: Valentin Grigoryevich. Teşekkür ederim.
0: Evet. Sonunda bitti. Evet başarılı.
8: Kahramanlar.
0: Hadi. Tamam.

0: dize bu hafta da renkli konuklarıyla ekrana geliyor. Bir Adam Yaratmak filmiyle başarılı oyuncu Engin Altan Düzyatan.
1: Bu rolü oynarsanız ya gerçekten vezir olursunuz ya da rezil olursunuz. Düşünceli bir süreçti. Öyle hemen cesaret ettiğimi söyleyemem. Kaçamayacağın bir şeyden korkmanın insana bir faydası olduğunu düşünmüyorum.
0: Fosforlu Cevriye müzikalinin başrol oyuncuları Larissa Lara Türk Özer.
2: Ne kadar güzel bir şey geliyor, farkında mısın dedi. Öyle mi ya dedi. Farkında değil misin bunu dedi.
0: Ve Ali Ersan Duru.
3: Bir şey yapacaksam en iyisini yapmaya çalışayım. En iyisi diye bir şey yoktur. Zaten çok yüksek çıkışların çok sert inişleri olur. Hayır.
0: Şarkıcı Derin Lüleci. Gelir geçer bu rüzgar. Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla Biz Bize bugün 11'de Ahbara'da.
4: ...7 yaş ve üzeri için uygundur.

kültür sanat dünyasındaki gelişmeler, son dakika haberler izlenceyle sizlerle buluşuyor. Avrupa'daki ve Türkiye'deki müzelerden yerli ve yabancı sinemanın renkli dünyasına, sanatçıların eğlenceli konserlerinden daha önce hiç duymadığınız şarkılara kadar birçok içerikte karşınızdayız.

0: Evladım, torunum, sen şu an Balkanların hafızasına bakıyorsun.
1: Sevgili izleyicileri, vizyondaki filmler hangileri? Gelin birlikte bakalım. Megastar Michael Jackson'ın hayatını konu alan Michael filmi gösterime girdi. Michael Jackson'a yeğeni Jaffer Jackson'ın hayat verdiği film, Pop'un Kralı ismiyle anılan, hayatı büyük başarılar ve tartışmalarla dolu geçen Michael Jackson'ın yaşamına odaklanıyor. Kadroda ayrıca Miles Teller, Coleman Domingo, Nia Long ve Kendrick Sampson gibi isimler var. This is what I was put on earth to do. I knew you were different the moment you were born. You let your light shine into the world.
2: Greatest of all time.
0: Evladım, torunum, sen şu an Balkanların hafızasına bakıyorsun. Bu topraklar İslam diyarı olduğundan beri yaşayanların, yapılanların, yıkılanların, didenlerin, kılanların kaydıdır.
1: Dram türündeki Geçmişin Kokusu'nun yönetmeni Serkan Özarslan, Görkem Sevindik, Gülsim Ali, Emir Benderlioğlu gibi oyuncular filmin başrollerinde. Film, Makedonya'nın tarihi dokusu eşliğinde imkansız bir aşk hikayesini beyaz perdeye taşıyor.
3: Anlaşılan seninle konuşacak çok şeyimiz var Elena.
4: Salih.
3: Elena.
4: Bunu sormuşsun.
3: Unutmadım.
4: O kadar çok özledim ki. Çok değişmemiş buralar. Şehir, çarşı, hep hatırladığım gibi.
3: Hepimiz bıraktığın gibiyiz. Bunların yaralarını sarmaktan başka yapabileceğimiz bir şey yok.
5: Evet.
3: Benim amca.
5: Hızlı.
4: Sonra onlar geldi. Hepimizi bir yere götürdüler. Kardeşlerimi, çocukları, herkesi öldürdüler.

0: animasyon türündeki Marakuda Taş Devri efsanesi vizyona girdi. Filmin konusuna gelince, bir kabile reisinin oğlu babasının avcılık yeteneklerine yetişmekte zorlanır. Kendini kanıtlamak için gizemli bir ormana doğru yola çıkar ve burada Tink adında büyülü ve dünya dışı bir kuşla karşılaşır. Birlikte kılıç dişli sincapların, sevimli mirketlerin ve hatta dinozorların yaşadığı Taş Devri ormanında sıra dışı maceralara atılırlar.
1: Ateş olmazsa işimiz biter.
2: Madem bu kadar beceriksizim, kabileden ayrılıyorum.
3: Sabaha koşa koşa geri döner.
1: Ateş, ateş, ateş.
2: Ateş?
4: Baba. Sen ne kadar da büyümüşsün oğlum.
5: Kaç oradan.
6: Hepiniz hoş geldiniz.
7: Bu çok tatlı.
1: Gidelim tatlım. Hadi, hadi.
8: Burada çok tehlikeli şeyler var.
0: Cesur Hayvanat Bahçesi Sakinleri animasyon türünde bir film. Hayvanat bahçelerine meteor çarpması sonucu zombiye dönüşen bir grup hayvanın hikayesini konu alan film gösterime girdi.
9: Bayanlar, baylar, hayvan

0: Yarısı sandığımdan daha ilginç.
1: Sen uzunsun. Ve çirkin.
0: O zaman işleri benim yöntemimle yapacağız.
2: Gerçekten mi?
3: İşareti mi bekliyorsun?

0: hayvanat bahçesini nasıl kurtaracağımızı biliyorum. Diğerlerinin yardımına ihtiyacımız var.
1: Ne? Onlara güvenemeyiz. Onlara ihtiyacımız yok.
0: Ya tek çare birlikte hareket etmekse?
1: Gracie!
0: Boğuluyorum.
2: İşte böyle dostum. Biraz daha yaklaş.
3: Aksiyon türündeki Largo Winch, Dünyanın Durduğu An filminin yönetmeni Olivia Masedopas. Tommy Siste, James Franco ve Clotilde Emo gibi oyuncular filmin başrolünde. 15 yaşındaki oğlunun yakın zamanda kaçırılmasıyla yıkılmış olan Largo Winch, iş ortağının canlı bir basın toplantısı sırasında ölmesini çaresizce izler. Her şey aleyhine dönüp iş imparatorluğu başarısızlığa uğrarken iki olayın belki de bağlantılı olduğunu keşfeder.
4: Tout ce que je sais, c'est que ça sent pas bon pour vous.
5: Méfiez-vous de lui.
6: By kidnapping Noom, you unleashed Margot's true nature.
7: You are not a killer.
8: So let's hope I didn't touch an artery.
9: Or he'll hunt you down.
10: The hell and back if he needs to.

Türkiye'nin dört bir yanında Kültür Yolu Festivali heyecanı başlıyor. Festivalin ilk durağı 25 Nisan 3 Mayıs arasında köklü ve kadim mirasıyla Şanlıurfa. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen festival, gastronomiden çocuk etkinliklerine uzanan geniş bir içerikle düzenlenecek. Üçüncü kez Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapan, insanlık tarihinin en eski yerleşimlerinden biri olan Şanlıurfa, festival süresince tarihi mirası, güçlü kültürel dokusu ve zengin mutfağıyla ziyaretçilere çok yönlü bir kültür sanat deneyimi sunacak. ...2025 yılının aile yılı temasından ilhamla hazırlanan hane sergisi, aile,

yuva ve nesiller arası bağları, geleneksel İslam sanatlarının estetik diliyle ele alacak. Sergi, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi geçici sergi salonunda ziyaretçilerle buluşacak. Bir diğer sergide Osmanlı dönemine ait kutsal emanetleri ve tarihi mirası ziyaretçilerle buluşturan Osmanlı'nın mukaddes emanetleri sergisi olacak. Festival programında Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde Haluk Levent, Murat Boz, Betül Demir, Sinan Akçıl, Tuğçe Kandemir, Kıraç, Ceylan, Sagop Akajmer ve Alişan sahne alacak. Festival boyunca ayrıca Şanlıurfa çocuklara oyun, sanat ve keşif dolu unutulmaz anlar yaşatacak. Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Arkeopark'ta kurulacak çocuk köyü, renkli aktiviteler, atölye çalışmaları, sahne gösterileri ve oyun alanlarıyla miniklerin buluşma noktası olacak.

0: Sevgili izlenci izleyicileri, şimdi de başarılı çıkış yapan ve dinlenen şarkılarda sıra.
1: Ben de herkes kadar yandım.
0: Bahadır Tatlıöz, sözleri Sezen Aksu'ya, müziği Kostas Montakis'e ait 90'lı yıllarda süperstar Ajda Pekkan'dan dinlediğimiz Ağlama Anne şarkısıyla dijital platformlarda ön sırada.

Can Taşçı ve Teoman, sözleri ve müziği Teoman'a ait 90'lı yılların klasikleşen şarkılarından Sus Konuşma'yla dijital platformlarda ön sıradalar.

Adı korunaklı kale anlamına gelen Pergamon, günümüzde İzmir-Bergama sınırları içinde yer alan bir antik kent. Her yıl binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan Pergamon, zamanının en gelişmiş metropollerinden biriydi. Helenistik dönemin ihtişamını sürdüren kültür, sağlık ve ticaretin başkentiydi.

milattan önce 282-133 yılları arasında Pergamon Krallığı'nın başkentliğini yapan Helenistik dönemin en önemli kültür, sanat ve sağlık merkezlerinden biri olan Pergamon, özellikle parşömen kağıdının icat edildiği kent olarak biliniyor. Sanat tarihinin en değerli yapıtlarından biri olan, bugün Berlin Müzesi'nde sergilenen Zeus sunağına, antik dünyanın en dik tiyatrosuna ve 200 bin yazma eserle Helenistik dönemin en büyük ikinci kütüphanesine ev sahipliği yapan bu antik kentte, sosyoekonomik düzeyi düşük halk, taş ve kerpiç evlerde, zengin ve üst sosyal konumdaki insanlarsa daha görkemli, mozaikli havlusu olan villalarda yaşardı.

Sağlıkalarında da gelişmiş olan Pergamon'da uyku odalarında hastaların istihare uykusuna yatırılması, su sesi, çamur kürü, şifalı su, açlık tokluk kürleri, terapi ve müzik dinletisi gibi yöntemler hastalıkların tedavisinde kullanılırdı.

Peki dünyanın en önemli antik kentlerinden Pergamon'da hayat nasıldı? Lovick History, yapay zekayla bir zamanlar Pergamon'u canlandırdı ve ortaya bu görüntüler çıktı.

Danimarkalı Ulusal Oda Orkestrası müzik tarihinin en ilginç performanslarından birine imza attı. Şef Klaus Schlepilgo'nun yönetimindeki orkestra, Gale'in Tango Jalouse eserini çalmadan hemen önce tüm izleyicilerin ve kameraların önünde dünyanın en acı biberlerinden birini yedi.

dünyanın dört bir yanında büyük ilgi gören performanslarıyla The Four Italian Tenors güçlü vokalleri ve etkileyici sahne enerjileriyle Ankara'da müzikseverlerle yeniden buluşuyor. Dörtlü 14 Mayıs akşamı CSO adı Ankara Ziraat Bankası ana salonda müzikseverleri opera sahnelerinin görkemli eserlerinden Napoli şarkılarına, romantik İtalyan klasiklerinden efsane hitlere uzanan büyüleyici bir müzik yolculuğuna çıkaracak.

Klasik Türk müziği sanatçısı Murat Seçkin yönetimindeki Kızıl Toprak Musiki Topluluğu vefatının 5. yıl dönümünde sanatçı Hüner Coşkun Er'i şarkılarla anıyor. Hüner Coşkun Er'i anma konseri 28 Nisan akşamı Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. Soleil'in en iddialı prodüksiyonları arasında gösterilen OVO İstanbul'da sahne almaya hazırlanıyor. Gösteri 21-24 Mayıs tarihleri arasında Ülker Arena'da 8 performansta izleyici karşısına çıkacak. Yüksek tempolu akrobasi performansları, etkileyici sahne tasarımı ve dinamik müzikleriyle yapım, doğanın ritmini, hareket ve renk aracılığıyla sahneye taşıyor. Türkiye'nin ilk sanal gerçeklik müzesi Müzeverse'ün yeni deneyimi Piramitlerin Gizemi, Ustaların Antik Mirası ziyaretçilerle buluşuyor. Deneyim, Giza Büyük Piramidi'nin nasıl inşa edildiğine dair 4500 yıllık sorulara, bilimsel keşifler ve etkileyici bir hikaye anlatımıyla yanıt arıyor. Müzeverse, yeni içeriğiyle ziyaretçilerini geçmişi izlemeye ve tarihin en büyük mühendislik başarılarından birinin parçası olmaya davet ediyor. Katılımcılar, tarihin farklı dönemlerini Galataport İstanbul O2 blokta yaşamaya devam edecek.

kültürel mirasın en özel koleksiyonlarını geçmişten bugüne taşıyan Rahmi Koç Müzesi, dünya denizcilik tarihinin iki gözdesi Kengarda ve Önne'ni ziyaretçileriyle buluşturuyor. Çelik buharlı yatlardan günümüze ulaşan tek örnek olan 1901 yapımı 38 metrelik Kengarda, kapsamlı restorasyon projesinin ardından başarıyla suya indirildi. Müzede sergilenmeye başlayan yat, erken dönem buhar gücüyle çalışan yatçılığın yaşayan bir örneği olarak gelecek nesillere ilham verecek. 1903 yılında İsveç'te inşa edilen Örnen isimli buharlı römorkör ise günümüze ulaşan en eski römorkörler arasında gösteriliyor.

0: MJ. Hadi ama hayatında bu kadar mutlu olmamışsın gibi yap.
1: Merakla beklenen Örümcek Adam serisinin yeni filmi 31 Temmuz'da sinema severlerle buluşacak. Örümcek Adam yepyeni bir günde Peter Parker üniversiteye odaklanmaya ve Örümcek Adam'ı geride bırakmaya çalışır. Ancak yeni bir tehdit arkadaşlarını tehlikeye attığında sözünü bozup tekrar kostüm giymek ve sevdiklerini korumak için beklenmedik bir müttefikle işbirliği yapmak zorunda kalır. Destin Daniel Cretton'un yönettiği devam filminde Tom Holland, Peter Parker Spider-Man rolünü yeniden canlandırırken Zendaya, Sadia Sink ve Jacob Batalon da filmde rol aldı.
2: Keyfim bilir. Senin ben.
3: Evine dön.
4: Bana ne oluyor böyle?

0: yaşlarsınız Doktor Banner. Yardımınız gerek.
1: Adım ne demiştin? DNA mutasyona uğruyorsa bu son derece tehlikeli olabilir.
2: Örümceklerin 3 yaşam döngüsü vardır. Döngüler arasında tehditlere karşı savunmasız hale gelebilir.
3: Kontrol edemediğimiz bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Hatta göremediğimiz.
4: Karşıma çıkma sakın.
5: Aklını kaybediyorsun çocuk.
2: Ve bu süreci atlatabilenler için bu aslında bir tür yeniden doğuş.
6: Güzel çiçekler.
0: Bunlar taşınma hediyesi.
6: Ben MJ.
0: Ben de karşı dairedeki komşuyum.
6: Kibar komşu.
7: 1 Eylül 1977 Ankara'da doğdum.
8: Ünlü oyuncu Mehmet Günsür, kült romantik film Aşk Tesadüfleri Sever 3'ün çekim tarihinin netleştiğini söyledi. 2011 yılında vizyona girdiğinde izleyicileri gözyaşına boğan Aşk Tesadüfleri Sever, nihayet gerçek devam halkasına kavuşuyor. 2020 yılında vizyona giren ikinci film, farklı bir olay örgüsünü işlediği için ilk filmin hayranları tarafından beklenen ilgiyi görmemişti. Ancak serinin üçüncü filmi hikayeyi başladığı noktaya, yani Özgür'ün dünyasına geri döndürüyor. Bu arada ilk filmde Özgür karakteriyle gönüllere taht kuran Mehmet Günsür'ün yeni partneri Devrim Özkan oldu. Filmin vizyon tarihi 20 Kasım 2026 olarak belirlendi.
9: Başka oluyor. Affet beni oğlum.
10: Biliyorum sen de üzülüyorsun. Ana gelmeyişin
9: bana çok benzediğin içindir. Onun için kızamıyorum sana. Kızamıyorum ama
10: çok özlüyorum Özgür.
9: Hani sana demiştim ya, senin çerçeven çizilmiş, dışarı çıkamazsın demiştim.
10: Eksik söylemişim be oğlum.
9: Mesele o çizilen çerçeve değilmiş. Mesele o çerçevenin içine hangi resmi koyduğunmuş.
10: Sen hayatını anlamlı kılan ne varsa, kim varsa sakın bırakma. Sakın vazgeçme oğlum.

Harry Potter serisinin en ikonik karakterlerinden biri olan Lord Voldemort'u kimin canlandıracağı tartışmaları alevleniyor. Karakteri sinemada ölümsüzleştiren usta aktör Ralph Fiennes ise sessizliğini bozdu. Fiennes, Voldemort rolüne geri dönme ihtimali hakkında hayranlarını üzecek bir yorum yaparak o geminin artık kalktığını düşündüğünü söyledi. Rolü yeniden üstlenmeyeceğine dair net bir sinyal veren usta aktör, bayrağı kime devretmek istediği konusunda ise heyecan verici bir isim ortaya atarak kadın oyuncu Tilda Swinton'ın adını verdi.

Asıl adı Sahna Stolmak ama sevenleri ona Violinia diyor. Zira violiniyle o denli sıcak ve organik bir bağ kuruyor ki bunu onu dinleyenlere de anında yansıtıyor.

Almanya'da doğup büyüyen Violinia, kemanı sadece teknik enstrüman gibi değil, sanki bir anlatıcı olarak kullanıyor. Kah dinleyeni neşelendiriyor, kah melankolik çalışıyla hüzünlendiriyor.

sosyal medyada klipleriyle tanınan ve binlerce takipçisi olan genç müzisyenin violiniyle kurduğu derin ve samimi bağ dinleyeni her seferinde alıp uzaklara götürüyor. Siz de bir kez dinleyin, ne demeye çalıştığımızı anlayacaksınız.

kiminiz belki de ilk kez görüyorsunuz. Haklısınız. Çünkü mekik danteli ülkemizde pek tanınır değil. İpliklerin bobinlere sarılarak örülüp bükülmesiyle yapılan bir dantel sanatı olan mekik danteli daha çok Belçika'da yaygın. Bu sanatta dokuma bir dantel yastığına yerleştirilen iğnelerle yerinde tutuluyor. İğnelerin yerleşimi genellikle yastığa iğnelenmiş bir desen ya da delme deseni tarafından belirleniyor. Masa üzerindeki yastığa yerleştirilen desen şablonu üzerine iğneler saplanarak iplikler sabitleniyor. Bobinlerin ustaca çaprazlanmasıyla motifler yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Bu kimi zaman zarif bir çiçek, kimi zamansa geometrik şekil olabiliyor. Belçika Bruges'da önemli bir sanat ve iş alanı olan mekik danteli Avrupa'da 16. yüzyıldan beri yaygın. Hatta İmparator Şarken döneminde dar gelirli kadınların dantel eğitimi alması teşvik edilir. Böylece hem şehir ekonomisi güçlenir hem de bu sanat uluslararası ün kazanır. Bugün Bruges'u ziyaret ederseniz Bruges Müzesi'ne de uğrayın deriz. Küçük ama ruhu olan bu müze, kadın emeğine, el işine, kültüre dair büyük bir mirası içinde barındırıyor.

Son yıllarda Türk sineması önemli bir atağa geçti. Yerli yapımlar dünya festivallerinde boy gösterirken vizyona giren filmler gişede de hatırı sayılır performans gösteriyorlar. Peki Türk sinema tarihinin en çok izlenen filmleri hangileri? Bazıları hemen aklınıza geliyordur. Sizi daha fazla yormadan

0: Ben bir hatırlatalım.
1: Fadesi durmuş. Buraya kadarmış.
2: Lan dalga mı geçiyorsun? Adamla sabahtan beri halay tepip duruyorsun. Ne ölmüşsün?
1: Halaydayken zaten ölüydü abi. Pas yerken öldü. Ya o kalabalığın içinde ben şimdi bunu buraya kadar sürüklersem dedim dikkat çeker. Ben bunu ne yapayım? Halaya atayım. Kutip ettim ya. Ne güzel fikir. Ama muallim oluyor mu böyle ya? Odada ölü var. Yaşayanlar korkuyor belki. Ben de insanım. Ürküyorum ben de insanım.
0: Yönetmenliğini ve senaristliğini Selçuk Aydemir'in yaptığı, başrollerinde Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in rol aldığı Düğün Dernek, 6 Aralık 2023'te vizyona girdi ve 29 hafta gösterimde kaldı. Komedi türündeki filmi tam 6.961.909 kişi seyretti.
1: Ben bu ayvası işine gireyim. Bu benim anlama yazılmış. Bu belli. Takılları makılları da alamayacak. O da belli. Aha bir tane de eşimiz var. Sanki ben buradan kaçıp gitsem beni sen mi yakalayacaksın?
2: Şunu ben sana vereyim, yolunu getirsin, dur.
1: Allah razı olsun abi.
2: Abi, tek kurşun. Seni vururum. Bir takarım 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 86. madde 3. bet 2. fıkrası gereğince 6 ay yatarım yani. Desem yalan olur. Sebep? Sonuç 46C. FBI'den çok yetkim var ulan benim. Seni gözünü kırpmadan vururum. Dönüp arkama bile bakmam. Önümdesin oğlum çünkü. Gez. Göz. Arpacık. Şimdi ne yapacık?
0: ...16 Şubat 2012'de 900 salonda vizyona giren Fetih 1453, İstanbul'un fethini konu alan ve Ulubatlı Hasan'ın hayat hikayesi çerçevesinde kurgulanan bir yerli yapım. Filmde İbrahim Çelikkol, Devrim Evin, Dilek Serbest gibi isimleri başrollerde izliyoruz. Sosyal medyada filmin 3 dakikalık fragmanı tam 24 saatte 1.670.000 kişi tarafından izlendi. Fetih 1453 gösterimdeki ilk gününde ise 300.000 biletli seyirci tarafından izlendi.

Fetih 1453'ten sonra 14 milyon dolarla en pahalı bütçeye sahip Kurtlar Vadisi Irak'ın yönetmeni Serdar Akar, Cannes Film Festivali'nde jüri özel ödülüne layık görüldü. 3 Şubat 2006'da sinema severlerle buluşan filmi 4 milyon 256 bin 566 kişi izledi.

silah. Siz burayı tutun. Adamları sokun.

0: we are lost thing. Lost. We are lost. We have no money. No money perfect storm.
1: Öf, yeter be yeter. Anlamıyor işte adam. Beni bak. Kaptan var ya kaptan. Bu adam var ya boğacak bizi boğacak. Tekneyi batıracak. Kesecek bizi. Paraları indirdi indirdi paraları. Gel beraber kopartalım kopartalım kafasını gel. Öleceğiz yoksa herkes ölecek. Gel bakalım gel hadi.
2: Çekimleri Geyikli ve Bozcaada'da gerçekleşen Ata Demirer ve Demet Akbağ başrolde gördüğümüz Eyvah Eyvah 2 7 Ocak 2011'de gösterime girdi. Film resmi rakamlara göre 3 milyon 962.700 kişi tarafından izlendi ve 41 hafta gösterimde kaldı.
3: Tekneyi kim kullanacak?
0: Aferin size.
1: Ne ya bundan ötürü? Ben vurmasam öldürecek adamı. Bayıltayım dedim madem ne yapayım? Sen de vur dedik öldürdün. Elin amamış senin de be. Çek şuradan. Çek.
0: Şeyin gidiyor mu bir şey yap.
1: Abi ne bileyim ben müzisyenim ben be ya dümenci miyim?
4: Bu ne ya?
5: Sahtaya çıkıyoruz.
6: Emredersiniz komutanım.
1: Durdu.
3: Durdu evet.
1: Ses denemesi. Ses denemesi yapıyorum. Ses denemesi. Ses.
3: Ver bakayım bana.
0: Alo.
7: Bizi duyan var mı Selam?
3: Tamam da o Selam dedi. Konuşmuştum ben çünkü daha önce. Tamam. Bizi duyan var mı tamam?
1: Firfan abla. Bu ne be ya? Eyvah eyvah.
8: Bu ticari teknenin tatbikat alanında ne işi var yüzbaşım?
9: Truva tatbikatına balıkçı kayığıyla katılan ilk kaptansın. Doğrusu büyük cesaret.
4: Komutanım şimdi...
9: Tarihe geçtiniz ya. Sayenizde yasa dışı göçmenler evlerine döndüler. Ben de büyük olasılıkla Adıyaman'a bot komutanı olacağım. Bravo, bravo.
3: Adıyaman'da deniz var mı? Yok ki. Yok orada deniz.
2: 2005 yapımı bir Çağan Irmak filmi olan Babam ve Oğlum, Türk sinema tarihinin kültleşen yerli yapımlarından. Çetin Tekindor, Hümeyra, Fikret Kuşkan, Yetkin Dikinciler, Şerif Sezer ve Ege Tanman'ın oyunculuk performansı gösterdiği Babam ve Oğlum'u 3 milyon 839 bin

0: 1883 kişi izledi. Seyircilerin çoğunun gözü yaşlı tamamladığı film tam 84 hafta gösterimde kaldı.
1: Burada duraydım böyle. Tam burada. Böyle kollarımı açaydım iki yana. Tutaydım onu. Tutaydım onu ben. Gitme. Değildi. Gitme Sadık. 15 sene evvelsi duraydım öyle Nuran. Tutaydım Sadık'ımı.
2: Hüseyin, indir kollarını. Hüseyin kurban ol.
1: Sarılaydım öyle evladıma. Gitme deyeydim.
3: Bak, herkes bize bakıyor.
2: Hüseyin topla kendini. Başımızda babamız sen kaldın bir tek. Bak el kadar torunumuz var. Yapma Hüseyin. Hüseyin topla kendini.
1: Gitmez idi o vakit. Kalırdı. Ağzım dilim lal olaydı. Git diyen dilim kopaydı. Benim yüzüm.

0: içeceğim diyen adamın önünde daha olsa duramaz.
1: Yavaş yavaş. Burada bırakam arabayı. Burada dur. Dur burada. Bundan sonrasını yürüyeceğiz.
2: Niye yürüyormuşuz ya? Araba ne olacak?
1: Ablacığım, bu arabayla inilir mi oraya? Vurduruz altını. Yazık günah arabaya. Adamı yeri patikanın altında zaten bak görünüyor aşağıda. Bayır aşağı sallanacağız. Hadi yürü.
3: Ben arabada kalsam?
1: Sen bilirsin.
4: Ata Demirer, Demet Akbağ ve Özge Borak'ı bir araya getiren Eyvah Eyvah 3, 31 Ocak 2014'te vizyona girdi ve 3 milyon 414.212 izlenme rakamına ulaştı. Film 18 hafta gösterimde kaldı.
3: Hüseyin, Firuzan beni de bekleyin.

0: Mercedes! Ay! Mercedes! Ay! Mercedes! İyi misin?
1: Ay ay ay ay ay ay! Kocaman bir yılan çıktı.
2: Allah Allah! Ya buranın yılanı bir şey yapmaz gibi ablacığım, zehirsiz onlar. Boş boşuna parçalamış kendini.
0: Ya salak salak konuşmasana sen. Korkmuş işte kadın.

0: Galiba ayağım kırıldı.
1: Ay ne yapacağız? Hadi tut da kaldıralım kadını.
2: Biz kaldıramayız bunu be ya.
0: Terbiyesiz, sen kendine bak şişko. Senin o 3 tane adam çıkar.
2: Bu nasıl laf ya? Teessüf ederim Mercedes Hanım. Senin gibi Avrupa görmüş bir kadından böyle bir hakaret işitmek.
0: Kes. Ay.
2: Ne yapalım biliyor musun? Rasim'e gidelim. Yardım isteyelim, hadi yürü.
0: Ay yok yok yok, bir yere gitmeyin, beni bırakmayın. Çok korkuyorum, çekilim.
2: E ne yapacağız? Ne bileyim, korkuyor. Dur dur, ben buldum ne yapacağımızı, dur.
3: Yavaş yavaş taşlama, devireceksin kadını.
1: Ya sus, ben sana da başlayacağım, taşına da başlayacağım şimdi. Ben de akıl ki senin ipinden kuyuyayım. Kaçırdı bu be. Sen de oradan hiç ağlanma Mercedes Hanım, senin yüzünden. Yok jandarma bebeği buldu da yok bilmem ne de, al sana bebek.
0: Ay teessüf ederim Firuzan, aşk olsun yani.
2: Ne bağırıyorsun kadını, ne suçluyorsun kadını be. Allah razı olsun senin ismin Mercedes teyze. Senin sayende bir umudumuz oldu.
1: Ay. Şunlara bak. Zagorla Çiko. Allah'ım sen bana yardım et. Ay.
2: Yavaş yavaş, dikenlere yasladın kadını. Geldik zaten, aç bakalım kapıyı.
4: Başka bir yaşamda başka bir mutlu son. Biz bunu hak etmiştik. Hikayemiz orada bir yerde. Hep benimle duracak. Dayanabilmemin tek yolu bu çünkü. İnsanın kokusu hep aynı mı kalırmış? Şaşırdım. Sonra sana ait bir şey aldım yanıma. Bir küçük 45'lik plan.
5: Yine bir Çağan Irmak filmi, Arbe Issız kardeşim, Adam bakalım. Sinemamızın kült filmlerinden. 7 Kasım 2008'de vizyona giren Cemal Hünal ve Melis Birkan'ı buluşturan film, gösterimde kaldığı şunu 44 haftada tam 2.788.550 seyirci tarafından izlendi.
4: Ve gözlerimi kapattığımda kollarımda başka biri değil, sen varsın. Ve sen bunu bilmiyorsun.
6: Aha, saat 7 olmuş.
7: Evet, 7 seansı başladı. Hadi geç kalıyorsun.
6: Yok, ben gitmeyeceğim şimdi, çocuk filmi, sıkılırım ben. Başka planlarım var zaten, daha cazip geldi onlar şimdi.
7: Bekleyen biri mi var yoksa?
6: Evet, var.
7: Güzel, buna sevindim.
6: Yok, hiç kimse yok. Sana yalan söylüyorum.
4: Biliyorum sevgilim, hiç kimse yok. Olmayacak. Başkalarının çocuklarını, hayatlarını, bedenlerini ödünç alacaksın. Geri vermek üzere. Ve hep ıssız kalacaksın.
6: Ben müsaadeni isteyeyim o zaman.
7: Tamam. Hoşça kal.
6: Hoşça kal.
7: Aa, bu arada havuçlu tarçınlık ekin tarifini verecektim bana, hatırladın mı?
6: Tüh.
7: Ben buldum tarifi. Bir kitaptan yapıp yedik afiyetle. Seninki kadar güzel olmadı tabii ama olacak. Umut var.
6: Bravo.
7: Azmettim, başaracağım.
6: Şimdiden tebrik ederim.
7: Hoşça kal. Kendine iyi bak.
6: Hoşça kal.

İzmir'den Atina'ya mübadeleyle gelmiş Rum asıllı Anadolu göçmenlere ait bir halk şarkısı olan ve gerçek bestecisi bilinmeyen Mısırlı ilk kez Tetos Demetriades tarafından 1927'de Rebetika tarzında seslendirildi. Klasik kemancı Caroline Campbell ve pop piyanisti besteci William Joseph, Mısırlı'ya rock çelisti Tina Gunn'un eşliğiyle farklı bir dokunuş katıyor. İzliyoruz.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: İyi hafta sonları sayın seyirciler. Bir her şeyi konuşalım programında daha birlikteyiz. Bugün konularımız çok güzel. Müzikten bahsedeceğiz, sağlıktan, beyinden, hatta frekanslardan bahsedeceğiz. Hoş geldiniz diyorum. Şimdi beyin önemli bir organ değil mi?
1: Evet, çok önemli.
0: Ve bir çalıştığı frekans mı var bu beynin?
1: Beyin aslında bir frekanslar bütününden oluşuyor. Yani beyin elektrik enerjisiyle çalışıyor ve beyin hücrelerimiz çeşitli frekanslar üretiyor. Bunları işte dışarıdan nasıl anlayabiliyoruz? Mesela çeşitli beynin frekansını ölçen tetkikler var. Örneğin elektroensefalografi gibi. Orada bu frekansları birbirinden ayırabiliyoruz.
0: Yani beynin içinde kendi hücreleriyle iletişim kurduğu değişik frekanslar
1: var.
0: Var diyebiliriz,
1: evet.
0: Öyle mi?
1: Evet, hücreler bir araya geliyor ve belli bir frekansı üretiyorlar.
0: Peki şimdi mesela bu şeyciler var, frekans veriyorlar diyor. Şimdi frekansın bir sürü çeşidi var. Dalga, su dalgası frekansı var, ses dalgası var, elektrik dalgası frekansı var. Şimdi mesela ses dalgası frekansları elektrik dalgası frekanslarını mı etkiliyor? Nasıl çalışıyor mekanizma?
1: Şimdi beynin çalışma frekansları,

0: frekansını aslında değiştirmek çok bilim kurgu değil. Yani değiştirebilirsiniz ve bu çeşitli tıbbi yöntemlerle, çeşitli cihazlarla yapılabilir. Bunlara örnek vereyim mesela. Manyetik uyarı var. İşte kafanın üzerine bir tane manyetik bobin koyuyorsunuz ve bununla beyindeki frekansları çok güzel değiştirebiliyorsunuz.
1: Hatta bu, ibadet hissi falan veriliyormuş değil mi? Böyle yoğun manyetik dalgalarla o hissi tetiklemeyi becermişler galiba.
0: Olabilir, yapılabilir. Şu anda ama en çok kullanım alanı işte çeşitli nörolojik ve psikiyatrik hastalıkların tedavisi mesela.
1: Ha, ama beyni yanlış frekansta çalışıyor diyor ve manyetik bir alanla onu düzeltiyor, öyle mi?
0: Evet, evet.
1: Dışarıdan.
0: Dışarıdan, evet.
1: İçeri sokulan brain şeyler var, o beyin pilleri var, o ayrı değil mi?
2: Evet. Puan alacak müzik verirseniz 6'yı çok iyi diye tarif ediyor, 7'yi çok çok iyi tarif ediyor ama 9-10'lu tarif edemiyor.
1: Bilmiyor
2: mesela.
1: Zaten.
2: Evet, bu nasıl bir şey diyor. Zaten aslında sanatsal baktığınızda da çok şaşırtıcı olması lazım. Çok üst düzey bir şey olduğunda bu ne çok güzeldi ama bu ne diye bir şaşırtması gerekiyor. Yani müzik aslında kulağımız işte 20 Hz ile 20 bin Hz arasını duyabiliyor. Yani günlük yaşamda işte 500-2000 belki hani o arada kullanıyoruz.
1: Çocuklar
2: ama
1: biraz daha fazla duyuyorlar galiba.
2: Tabii yani yaş ilerledikçe azalıyor. Hayvanlarda bir takım daha duyamadığımız sesleri belki de iyi ki de duymuyoruz. Çünkü duysak belki burada çok
1: rahatsız olacağız.
2: Başka sesler de duyabiliriz. Ya da görsek çok başka şeyler de görebiliriz. Peki, o kısım biraz karışık.
1: Peki şimdi yayından önce bir frekans meselesi konuşuyorduk.
2: Evet.
1: Onu bir anlatsanız. Notalar nasıl başlıyor, ne olmuş, nasıl olur diye.
2: Yani hocamızın çalışmasıyla ilgili konuştuk. 432 Hz, 440 Hz. Hani La'yı 440 Hz olarak alıyoruz birçok orkestra. O akort düzeniyle çalınıyor, söyleniyor. Ama tabii uzun yıllardır yapılan çalışmalar var. 432 Hz üzerine kurulu, frekans üzerine kurulu akort düzeniyle insanların psikolojik olarak daha iyi etkilendiği üzerine çalışmalar var. İşte hocamız da bu çalışmayla ilgili...
1: Bunu doğrulamış değil mi hocamız da?
0: Evet, bunu biz mesela elektroensefalografi yöntemiyle gösterdik. İnsanların hani bu beynimiz frekanslardan oluşuyor ya, 432 Hz ile dinlediği zaman insanlar aynı şarkıyı, bu rahatlamayla ilgili frekanslar daha yoğun ortaya çıkıyor.
1: Yani daha bu, tiz sesler daha rahatsız ediyor insanları,
0: evet,
1: belki de değil
0: öyle,
1: mi?
0: Öyle diyebiliriz.
2: Tiz ses gibi demeyeyim çünkü yani hani akort düzeni içinde siz...
1: Ama biraz daha aşağı kayıyor toplam olarak. Toplu sesler biraz daha tizleşiyor diyemez miyiz?
2: Ama şarkı içinde ya da yani enstrümanda da tiz sesleri çalabilirsiniz. Akort düzeninde biraz fark var. Yani titreşim düzeninde bir fark var. Yani frekans dediğimiz şey zaten titreşim. Hani kulak organımızla duyuyoruz.
1: Hayır, benim anladığım şu oluyor. Siz bir notayı 40 yerine 32'ye fixlediğiniz zaman en tiz ses daha tiz oluyor. En bas ses de daha az bas oluyor. 8 Hz kadar. Ben yani düz matematiğimden o kadar anlayabiliyorum.
2: Yani o çok fazla kulağın ayırt edebileceği kadar bir peslik.
1: Ancak
2: ya da
1: zaten yan yana olursa belki hissedilebilir o.
2: Evet, sesle. Yani arka arkaya dinlerseniz bir farkı anlayabileceğiniz düzeyde çıkar. Hani bununla ilgili birçok çalışma var. Yani biz de yaptığımız 432 üzerine kurduğumuz yaptığımız bizim de müzikler var. Biraz daha elektronikle işte bizim Türk müziğini birleştirdiğimiz projeler var mesela. Onda da hani amaç bu.
1: Şimdi mesela Yaralı Kalbim.
2: Evet, Yaralı Kalbim çok 19 sene oldu. ATV'de Hatırla Sevgili dizisi vardı. O dizi için söylediğim şarkı. O yani tam devlet korosuna girdiğim yıl ortaya.
1: Hangi megahertz'ten girdik bunu?
2: Bu klasik 440 yani hani normal akort düzeniyle yapılmış o dönem.
1: O zaman bir dinleyelim,
2: tabii.
1: Bir dinleyelim onu.
2: Tabii, hayır,
1: buyurun mikrofonu.

0: Teşekkür.
1: Yaralı kalp. Kalp doktorlarının hastası mı oluyor, sizin hastanız mı oluyor daha çok?
2: Şimdi bununla ilgili çok fazla tartışma var. Bunun nedeni işte kalbin böyle tarih boyunca hep duyguların merkezi olarak algılanmış olması. Tabii aslında kalp duyguların merkezi değil ama insanlar neden kalbi duyguların...
1: Çok sinir mi var orada? Çok yoğun bir şeyler var orada. Ne var? Sinir de yok.
2: Evet, çünkü insanların duyguları değiştiği zaman bu direkt kalp ritmine vuruyor. Ve insanlar duygularının mesela işte insanlar heyecanlandıkları zaman, aşık oldukları zaman falan kalpleri çarpmaya
1: benim
2: başlıyor.
1: Benim daha çok mideme vuruyor mesela, evet. Kalpten daha, evet. Çok.
2: O da olabilir. Böyle olduğu için insanlar duygularının mesela yüzyıllarca, hatta bin yıllarca kalplerinde olduğunu düşünmüşler. Halbuki duygularımız tabii ki de beynimizde. Kalbimiz biraz beynin kumandasıyla hareket edip duygularımıza tepki veriyor tabii ki.
1: Beyin mi idare ediyor kalbi? Evet, yani o sinyali, evet. Beyin mi yolluyor?
2: Evet, aynen. Yani o kalbimizin mesela korktuğumuz zaman, heyecanlandığımız zaman, sevindiğimiz zaman, çok coşkuya geldiğimiz zaman hızlı hızlı pır pır atmasını tabii ki de beynimiz sağlıyor. Çünkü aralarında çok güçlü bir iletişim var.
1: Peki mesela müzik bu kadar etkili. Siz de araştırma yapmışsınız.
2: Evet.
1: Notanın nerede başladığı bile, evet, insanı etkiliyor. Peki hastalarınıza ilaç yerine müzik yazıyor musunuz mesela?
2: Ha, bu mesela bizim günlük yaşamımızda aslında sık gördüğümüz bir şey. Özellikle mesela şeylerde görebiliyoruz bunu. Demans hastalarında mesela. Kendi gençliklerine ait müzikleri dinledikleri zaman, ki bunlar genelde klasik müzikler oluyor.
1: Hafızalar geri geliyor.
2: Evet, evet, çok faydası oluyor. Bir anda canlanıyorlar mesela.
1: Ondan daha etkilisi,
2: evet.
1: Eski zamanda duydukları kokuları koklatabilseniz belki daha etkili olur, değil mi? Çünkü kokunun hafızası çok daha derin benim bildiğim kadarıyla.
2: Evet, onunla ilgili de çok çalışma var. Örneğin mesela bazı çiçeklerin kokusunun hafızayı güçlendirdiğiyle ilişkili. Özellikle mesela bununla ilgili en çok literatürde gül kokusu falan geçiyor.
1: Ama daha gül çiçekten, evet, daha ziyade herhangi bir koku.
2: Evet.
1: Duyduğunuz anda nerede, yani o geçmişe gidebiliyorsunuz direkt, en derin.
2: Evet.
1: Galiba bir de şöyle bir şey duymuştum, yani direkt bağlantısı,
2: evet,
1: var beyne,
2: filtresiz.
1: Değil mi? Filtresiz direkt,
2: evet,
1: bağlantısı var.
2: Bütün duyular filtreli, bir tek koku filtresiz. Yani kokuyu biz içimize şey çekiyoruz, filtresiz çekiyoruz. Doğrudan hiçbir, yani bütün duyularda bir arada perde var. Sinyali böyle törpüleyen, bloklayan bir tek koku doğrudan duygularımızın merkezi olan bölgeye hiçbir filtre olmadan giriyor. O yüzden mesela kokuya karşı çok koyamıyoruz. Yani koku bizim

0: Mesela istediği gibi evirip çevirebiliyor.
1: Evet, değil mi?
0: Evet.
1: Hatta istemeden insanlara bile kokularına göre karar evet. veriyormuşuz, değil mi? Yani çok farkında olmasak bile.
0: Evet, bilinç dışı mekanizmalar var burada. Yani her kokuyu aslında o anda çok farkında olmasak da insanların kokularını alıyoruz. Ve bu mesela çekici ya da antipatik olarak algılamamıza biz hiç de fark etmeden direkt tamamen arka karar. Planda.
1: Peki.
2: Ama kendi kokusu galiba, yani parfümle bunu bastırmamak gerekiyor. Eş seçiminde falan da hani işte ben de okumuştum onu. Yani kendi teninin kokusu olması gerekiyor ki doğru mesaj versin.
1: Veyahut da ne koku sürdüyse o kokuyla i̇şte da uyuşacak
2: parfümle
1: yani.
2: Parfümle kandırmış oluyorsunuz aslında.
1: Ama o zaman kadınlar her şeyle kandırıyor. Topuk giyiyor, rujunu bilemem. Boyuyor, onu yapıyor. Kandırmadıkları şey yok yani kadınların. Kandırabiliyorlar mı sizce?
0: Yani uzun dönemde tabii olmuyor. Uzun dönemde belki ilk karşılaşmada insanlar diğerinin mesela aldığı parfüm kokusundan etkilenebilir ama hani o insanla daha uzun vakit geçirdiğiniz zaman herhalde gerçek kokuları alıyorsunuzdur.
1: Şimdi bu sinir beynimizin ne kadarını biliyoruz? Nasıl çalıştığını, ne kadarını yani?
0: Evet. Aslında mesela işte insanın en bilmediği şey olarak hep işte uzay düşünülür mesela. Biz evreni bilmiyoruz. Aslında mesela kendi işte vücudumuzun içindeki bir organ olan beyni uzaydan çok daha az biliyoruz. Yani o bize çok yakın ama onu...
1: Ya bilinç nedir bilmiyoruz bir kere,
0: evet,
1: daha değil mi?
0: Evet.
1: Nerede oluyor bilinç yani?
0: Evet, bu hem yani nörolojide hem işte felsefede en çok tartışılan konulardan
1: biri. Fiziksel olarak yani bilincin nerede oluştuğu tam bilinmiyor bildiğim kadarıyla.
0: Evet, bunun en önemli nedeni tabii hiçbir işte yapay zekanın, şunun bunun insanın sahip olduğu bilinç düzeyine sahip olamaması.
1: Hayır,
0: geliyor.
1: Yapay zeka yani gerçek zekanın ne olduğunu çözmedik ki. Yapay zekanın ne olduğunu çözebilelim,
0: evet.
1: değil mi?
0: Evet, yani şu ana kadar biz mesela kendi kendini algılayan bir insan makine üretemedi mesela. Kendi kendinin farkında olup kendi kendini algılayan esas mantığı zorlayan konu da bu.
1: Ama insanın farkı şu galiba veya canlıların doğduğu andan itibaren kayda geçiyor ve hiç o kayıt durmuyor.
0: Evet.
1: Şimdi bilgisayarlar böyle değildi. Ama şimdi bilgisayarlar da o hale geliyor. Yani siz sistemi koyuyorsunuz. O andan itibaren artık o bilgileri sürekli kaydetmeye başlıyor ve hiç kesintisiz bir hale geliyor. Tabii onun içinde de ne olduğu çok fazla.
0: Evet, yapay zeka eğitiliyor mesela sürekli.
2: Yapay zekada epifiz bezi mi var hocam?
1: Epifiz bezi ne yapıyor mesela?
2: Güzel şeyler yapıyor. Yani köreltmezseniz.
1: Ne yapmamız lazım epifiz bezimizi köreltmemek?
2: Yani çok onu böyle bayağı oturmamız lazım bence onun için.
1: Öyle mi? Yani. Ne yapacağız oturup?
2: Yani konuşmamız lazım. Şimdi burada çok kısa bilemiyorum. Yani o konuya girelim mi ama bilinçle ilgili dediğiniz için biraz daha yani sırf dünyevi ya da fiziksel bakarsak o işin içinden çok çıkamayız ama daha hani inanç sistemleri.
1: Ya dünyeviyle ruhani... fizikselin sınırları zaten belli değil. Şimdi insanlar anlamadığı şey bilim dışı diyor veya doğaüstü diyor. Halbuki doğanın kendisi o. Sen anlamadığın için doğaüstü oluyor değil mi bir şekilde?
0: Evet, bu mesela felsefede de en çok metafizik konusunda tartışılan şeydir. Yani bizim yani her şeyi algılayabiliyor muyuz yoksa algılayamadığımız çok şey var mı? İşte her şeyi bilebilir miyiz? Ya da işte bilincimizi ne yaratıyor? Bunlar aslında en çok şey yapılan şeyler. İnsan beynine geldiğimiz zaman hani sırrını çözdük mü dersek hiç çözemedik. Hani mesela işte
1: %5 anlamış mıyızdır?
0: O kadar anladığımızı düşünmüyorum. Yani bunun mesela sırrının ne kadar, insan beyni nasıl çalışıyor? İşte en basitinden insan beyni tamam sinir hücrelerinden oluşuyor ama bilinç nasıl oluşuyor dediğiniz zaman orada tıkanıyorsunuz. Orada yani hareket edecek yeriniz.
1: O zaman tıkandığımız yerde biraz müzik
2: yine
1: diye. Evet. Tıkanmayalım.
2: Evet. Tamam. Bunun ne? Çok küçük
1: tabii.
2: Bir şey soruyor. Aslında hani bilinçaltı yani o 0-7 yaş arasında biraz daha şekilleniyor diye biliyorum ben okuduklarımdan, izlediklerimden. Hani bir çocuğu 7'sinde neyse 70'inde hikayesi gibi 7 yaşına kadar kayıtlarla aslında sonrasında da yani 7 ve 40 arasında biraz daha dünyevi
1: yani gidiyor. O bilinçaltı teorileri falan

0: Biraz havada kalıyor çünkü bilinçin ne olduğu belli değil. Yani bilinci bilmiyorsun ki, altını bil, üstünü bil falan filan.
1: Yani hani o yoldan gidince belki keşfedilebilir diye söyledim. Tamam, şarkıya dönelim.
0: Şarkı fikrimin o ince gülümü.
1: İsmail Hakkı Bey'in, evet, yani biraz daha böyle çok klasiğe girmedik. Daha bilinen.
0: Ne anlatıyor bu şarkı?
1: Çok güzel şeyler anlatıyor. Aşkı anlatıyor.
0: Aşkı
1: diyelim.
0: Mı anlatıyor?
1: Özetle. Söyleyelim.
0: Bilinç lazım değil mi aşk için? Lazım mı değil mi?
2: Her zaman değil. Çünkü bu psikolojide işte en çok çalışılmış şeylerden bir tanesidir. Hani birçok süreç, bilinç dışı da zaten, bilinç dışı kavramı da buradan üretilmiş. Hani insan mesela bir şey beğeniyor ama niye beğendiğini kendisi de bilmiyor. İşte buna bilinç dışı diyoruz mesela.
1: Daha belki bilinçaltı etkili olabilir.
2: Evet.
1: Evet, yine aşkı güzel anlatan şarkılardan. Peki.
0: Bunu herhalde bilmeyen de yok.
1: Yoktur gibi. Peki, bu sefer buradan.

0: ağzınıza, yüreğinize sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Şimdi bu aşk nasıl bir şey? Şimdi bu sizin şarkınızı dinleyen bir genç mesela bundan sonra aşık olmak mı ister, olmamak mı ister? Görüyor, yandı, bitti yani.
1: Aşk yanmaktır zaten. Yanmıyorsa nasıl aşk olacak? Her konuda.
0: Hep acı mıdır aşk yani her zaman?
1: Yani yanmak illa aklınıza acı geldi ama acının daha koyusu bir şey.
0: Yani öyle...
1: Başka bir boyuta geçiyorsunuz gibi.
0: Gördüm, gerçek sevdim, aşk... rahatız filan. O zaman aşk olmuyor galiba. Ulaşamamak lazım. Yanacaksın, kavuşamayacaksın. Yani bir uyumsuzluk olacak illa, değil mi? Yoksa aşk olmuyor galiba.
1: Şimdi çok haddimize değil yani aşkı tarif etmek ama...
0: kavuşabildiğin zaman bitiyor, değil mi?
1: Niye bitsin yani?
0: Bitmiyor mu? Niye yansın ki o zaman ya? O zaman o dudakları, o şeylerle güle oynaya oturur.
1: Aslında her halimizde var aşk. Yani gerçekten bağlı olduğumuz her şeye...
0: Yok, aşk ben ile... o her halden demiyorum. O belli, spesifik haldeki
1: aşk. Bir kadın, bir erkek, evet. Aşk manasında. Evet. Yani onu hocamız teknik olarak bize anlatabilir diye düşünüyorum. Evet, bunu demin kokudan bahsettik, evet. İşte. Hani parfüm olmadan... Evet. Daha kolay bulunabilir bir şey, evet. Diye.
2: Burada mesela şey açısından, beyin açısından önemli olan bağlanma. Hani bağlılık diyorsunuz. Yani aslında gerçek insanların bir arada olma ya da mesela birine karşı işte aşık olma hissini sağlayan şey, beynimizde böyle bağlanma mekanizmaları var. Onlar sağlıyor. Bunların içerisinde hem böyle nöral devreler var, hem böyle oksitosin gibi mesela hormonlar var. Evet.
0: Ama şimdi mesela bağlılık başka bir şey. Evet. Aşk başka bir şey. Aşk dediğin 2 yılda, 3 yılda bir şey ama bağlılık daha uzun devam edebiliyor falan.
2: Ama evet. İşte belki gerçeği daha uzun devam eder.
1: Ama orada ben yine bilinçaltına bağlıyorum. Çünkü evet. Yine çocuktan belki, evet. Kız annesine benzetiyor. Annesine bir bağlılığı var. Onun bir şeyi çekici geliyor. Bir benzerliği belki de.
0: Ama kavuştuğu zaman bitiyor. Şimdi benim gördüğüm aşkta ya o onu o kadar istemiyor, ya o onu o kadar istemiyor, ya ulaşamıyor.
1: O biraz ya arada tutku gibi.
0: Bir şey oluyor. Ancak öyle bir tutkuya o hani bu şarkılar yazıp bağırttıracak hale geliyor sanki.
1: Ama gerçek aşkı tarif etmek istiyorsak yani o yanında olsak da tekrar daha fazlasını istemek gibi bir mana çıkıyor. Yan yanayken bile özlemek.
0: O da bile yetmiyor öyle mi?
1: Tabii ki. Yani gerçek aşk diyorsak biraz daha ötesi bir şeyi düşünmemiz lazım, güncelim. Evet.
2: Ya da mesela insanlar birini görüyor, beğeniyor. Hani mesela bunun için yanıyorum, tutuşuyorum diyor. Onunla bir araya geldiği zaman o bağlanma hani beyinde gerçekleşmiyor. Aa, o kadar da şey değilmiş diyor mesela.
0: Tam
2: hani,
0: aşık olacak, evet, jandarma, evet. Bastı diyen yerler,
1: evet, var. Evet. Ama... Biraz hazla da karıştırıyoruz, evet, zevkle, evet. De karıştırıyoruz. Evet. Yani elde ettiğimizde biten şeyler gibiymiş gibi de geliyor. Evet.
2: Kısa vadeli ödüller
0: ve uzun vadeli. Ama bu şarkıları yani bir acı yazdırıyor sonunda.
1: Mutlaka Sezen Aksu da demiş ya, acıdan geçmeyen şarkılar biraz eksiktir diye.
0: Sezen Aksu şey... 18 yaşındayken kaybolan yıllarını nereden bulmuş yani?
1: Kimi erken yaşıyor, erken o duygulara girebiliyor. Kimi biraz daha geç giriyor. Belki 15 yaşında da yazabilir bir çocuk.
0: Ya 15 yani. Yaşında yıllarını mı kaybetmiş Sezen Aksu da o şarkıyı yazmış?
1: Yani acayip, aslında

0: işte zaman dediğimiz şey ne kadar gerçek? Hepsi bir anın içindeyse.
1: Değil mi?
0: Yani.
1: İnsan 7'sine neyse 70'inde o mu? Ne şimdi ne değişiyor ne değişmiyordu? Sinirlerimiz evet. Değişmiyor galiba, değil mi? Beynimiz de değişmiyor galiba.
2: Yani tabii öğrenme süreciyle...
1: Yok ben şey olarak, hücresel olarak diyorum. Evet,
2: şöyle oluyor. Yani biz aslında mesela doğduğumuz zaman tabii ki erişkin yaşama göre çok daha fazla hücremiz var beynimizde. Giderek fizyolojik olarak o hücreleri kaybetmeye başlıyoruz. Hücre sayısı azalıyor ama hücrelerin birbiriyle yaptığı bağlantı sayısı artıyor. Hmm. Bu da zaten öğrenme sürecine denk geliyor. Yani öğrenme aslında hücre değildir. Yani hücreler bilgi depolamaz. Bilgi bağlantılarda depolanıyor.
1: Peki yani şimdi... Her şey değişiyor. Yiyoruz, içiyoruz, o geliyor, o gidiyor. Diyorlar 10 yılda hiçbir şey kalmıyor diyorlar. O kalan bağlantılar mı kalıyor? Nasıl çalışıyor acaba insan metabolizması?
2: Yani biz aslında...
1: Aynı atom... Evet. Kalmıyor diyorlar insanın içinde 10 yılda.
2: Yok, biz yaşlandıkça aslında yani yaşımız ilerledikçe öğrenme sürecinin de bir gerekliliği sonucu aslında beyinde bağlantı biriktiriyoruz. Mesela bizim yaptığımız becerilerimiz, işte yeteneklerimizin hepsi beyinde bağlantılı.
1: Bağlantının bir sınırı var mı? Üst sınırı?
2: Ha işte o yok insan beyninde. İnsan beyninin yani düşünün milyarlarca nöron var. Yani bunların birbiriyle ikili yaptığı bağlantıları da şey yaptığınız zaman yani trilyon çarpı trilyon oluyor ve bunun depolayabileceği bilginin sınırı yok. Yani o yüzden öğrenmenin şeyi yok, yani bir üst limiti yok. İnsan bu kadar öğrenir, artık bundan sonra daha öğrenemez şeyi yok. İnsan sınırsız öğrenebilir.
1: Beynin yorulması diye bir şey var ama, değil mi?
2: Stres var. Yani çok fazla bilgiyi birim zamanda verirseniz stres artıyor. O tabii öğrenmeye engel oluyor.
1: Peki sinir sistemimizi, şimdi asabiyeciler vardı.
2: Evet.
1: Sonra ne oldu o? İkiye mi ayrıldı? Nörolog, psikiyatr.
2: Evet.
1: Şimdi...
2: Evet,
1: eskiden... Ne olursak nereye gideceğiz? Bize biraz anlatın.
2: Yani şimdi...
1: asabi oldum ben, bağırıyorum, evet, evet. Çağırıyorum falan. Size mi geleceğim, psikiyatra evet. mı gideceğim?
2: Yani tabii sinirli olduğu zaman insanların öncelikle şeye gitmesi gerekli. Psikiyatriye gitmesi.
1: Ama sinirlerimde bir evet. şey mi var? Bir şey mi batıyor, batmıyor evet. mu falan, bunu siz anlıyorsunuz değil
2: tabii
1: mi?
2: Tabii, eğer beyinle ilgili hani organik bir hastalık varsa ona nöroloji daha çok şey yapıyor, onunla ilgileniyor. Mesela işte ne olabilir bu? İşte kişi işte bir bunama durumu gelişebilir, unutkanlık olabilir. Bu daha çok nörolojiyle.
1: Kadınlar mesela daha çok hormonal oluyorlar. Hı hı. Hormonal sinirli oluyor mesela, şey oluyor. Ne yapacak? Size mi gelecek? Psikiyatra mı gidecek mesela?
2: Yani bu yani şimdi kadınların her ruh hali değişimini de hormonlara bağlamamak gerekli.
1: Peki,
2: çok
1: tamam,
2: kompleks bir şey. Yani tabii ki hormonal dalgalanmalar hepimizi şey yapabiliyor yani.
1: Ama kadınları daha çok yapıyor değil mi mesela?
2: Tabii. Yani kadınlar biraz daha fazla hormonal dalgalanma yaşıyor olabilirler ama tabii ki bütün kadınların deneyimlerini hormonlara indirgemek.
1: Tamam, ona kızıyorlar da evet, biz aramızda evet. konuşuyoruz evet. şimdi burada. Onu onlara söylemiyoruz evet. biz. Evet. Biz kendi aramızda konuşuyoruz. Evet. Size mi gelsinler, psikiyatra mı gitsinler? Yani mesela hormonlarına sahip çıkamıyor.
2: Yani mesela örnek ne şikayeti var?
1: Yani ne şikayeti olabilir? Aşırı sinir yapıyor. Mesela evet. bağırıyor. Ne kadınlar bu... ne yapıyorsa işte çok konuşuyor veya ne yapar kadınlar, siz söyleyin.
0: Ben girmeyeyim.
2: Aşırı sinirlilik için psikiyatriye gidebilirler böyle bir durum varsa.
1: Mesela doğurmuş, ondan evet. sonra o bütün hormonları evet. alt üst olmuş. O var evet. ya postpartum diye mesela.
2: Evet.
1: Ne yapacak? Size mi gelecek, psikiyatra mı gelecek?
2: Yani tabii bunu nöroloji ve psikiyatri olarak da sınırlamamak lazım. Hani birçok mesela hormonal bozukluk, örneğin işte tiroid hormonu bozukluğu, işte ya da işte yumurtalıkların hormon bozuklukları, bunlar da insanın bütün ruh halini, psikolojisini, işte hafızasını, dikkatini bozabiliyor. Tabii burada mesela tedavi bazen çok daha farklı bir dalda oluyor. Mesela endokrinoloji gibi, yani hormon hastalıkları gibi.
1: O yüzden, tiroidinde fazla çıkıyor, evet, bir şey oluyor evet. falan filan.
2: Hani tıp şey bir bölüm.
1: Ama
2: hani
1: siz yani sonuçta o hormonları da bir şekilde ilaçla mı

0: engellemeye çalışıyor tıp. Eğer şimdi...
1: Evet, yani bunda mesela her sinirli insanın hormonu bozuktur demek çok basite indirgemek olur durumu. Hani birçok sinirli ya da birçok unutkan olan, unutkan insanın ya da beyinle ilgili birçok hastalığı olan.
0: Veya şekeri çıkıyor, bağırmaya, çağırmaya başlıyor. Yani.
2: Peki burada ben bir şey sorsam. Sorun, yani bütün hastalıkları zihnimiz yapıyor diye ben okumuştum. Bununla ilgili sizin fikrinizi de merak ediyorum. Yani beynimiz yapıyor hastalıkları. Biz kendimiz yapıyoruz gibi.
1: Mesela hangi hastalık?
0: Kanser mesela.
1: Ha yok.
2: Birçok hastalık. Evet. Yani hemen hemen bütün hastalıkları diyebiliriz. Yani.
1: Evet.
2: Yani şimdi sizin fikrinizi merak ediyorum.
1: Ya vücudu böyle çok parçalara ayırmanın ben yanlış olduğunu
0: bütün bir
1: düşünüyorum.
0: Enerji var değil mi
1: evet.
0: ortada?
1: Evet.
2: Yani, ama bütün sistemi beyin yönetiyor ya hani.
1: Ya aslında tam öyle değil. Mesela işte... İnsanın bağırsaklarında da mesela çok fazla sinir hücresi var mesela.
2: Uzak doğu ikinci beyin gibi. Oluyor.
1: Evet. Hani ikinci beyin düzeyine erişir mi ama bilmiyorum ama orada da çalışan bir sinir sistemi var mesela.
2: Evet.
1: Hani insan bağırsaklarında da var. Vücudumuz bir bütün yani böyle her şeyi beyin yönetiyor diyemiyoruz.
2: O zaman zihnimiz diye sorayım.
1: Evet. Zihin de böyle işte...
0: Bir etkisi var. Plasebo'nun etkisi %50.
1: Evet.
0: Yani ilaç şeylerde değil mi? Yani %50 bilincin etkisiyle fiziğin etkisi %50 diyebilir miyiz?
1: Evet, tabii mesela çok bilinen öyle plasebo etkisi diye bir şey var.
0: Nocebo etkisi de var. Ters
1: evet,
0: de etkiliyor.
1: Evet, evet. Evet. İnsanların başı ağrıyor mesela. Onlara boş hap veriyorsunuz. Evet. Boş kapsülü veriyorsunuz.
2: Bu da aslında biraz kanıtlıyor
1: evet.
2: gibi.
1: Ama.
0: Veyahut da çayı içiyorsunuz. Onun içinde bir şey bozuk şey var dedim. Mideniz de bulanmaya
1: evet.
0: başlıyor. Tersi de olabiliyor onun yani.
1: Yani insan iyileşeceğine inandığı zaman mesela çok zaman iyileşiyor mesela.
0: Peki evet. o şeyden evet. çıkıyoruz. Mesela şekerden.
1: Evet.
0: Çıkıyor. O zaman şey hastasına gitmesi, iç hastalıkları hastasına, doktoruna gitmesi lazım değil mi?
1: Tabii mesela şimdi diyabet uzmanları var, onlara gidiyor. Ama mesela bazen şöyle oluyor, kişinin işte şeyi çok yüksek, işte stres seviyesi çok yüksek mesela. Stres hormonları sürekli salgılanıyor. Stres hormonları da şekeri yükselten hormonlardır.
0: Kortizol falan.
1: Evet, aynen. Bu kişi mesela biraz stres yönetimini kazandığı zaman, ki buna mesela psikoterapiler de yardımcı olabiliyor, o kişinin şekeri daha düzenli gidebiliyor. Mesela bazen çok aşırı ilaca gerek kalmadan da böyle çözümler bulunabiliyor.
0: Nasıl koruyabiliriz sinir sistemimizi?
1: Evet, mesela sinir sistemini korumanın en önemli yolu bir kere bence düzenli uyumak. Uyku çok önemli.
0: En önemli şey uyku.
1: Evet, en önemli şey uyku. Çünkü uykuda yenileniyor beyin.
0: Uykunun her evresinde yaşamak lazım. Yani
1: evet,
0: hem derini,
1: evet.
0: hem rüya görenin, her birinin ayrı işlevi var galiba değil mi?
1: Evet, uyku mesela şeyden başlıyor, bir böyle yüzeyel evreden başlıyor. Sonra onu böyle giderek derinleştiriyoruz.
0: 45 dakikalık şeylerle evet. değil mi, döngülerle?
1: Derinleştikçe beynimizin aktivitesi durmuyor ama giderek yavaşlıyor. Sonra böyle birden REM dediğimiz, rüya gördüğümüz bir, en çok rüya gördüğümüz evreye geçiyoruz. Burada aynı uyanık gibi çalışıyor ama bilincimiz gene yok. Ama bu evrede mesela rüya görüyoruz ve genellikle de uyandığımız zaman hatırlıyoruz bu rüyaları. Şimdi bunları işte REM evresi özellikle işte bellek açısından çok önemli bir evre. İnsanlar bu evreye girmedikleri zaman mesela, ki giremeyen insanlar var çeşitli uyku bozukluklarından dolayı.
0: Orada psikolojik bozukluklar
1: Tabii.
0: çıkıyor galiba.
1: Evet.
0: Derin uykuya girmeyenlerde de fizyolojik bozukluklar çıkıyormuş galiba diyorlar. Çünkü toksin mi atıyormuş beyin o derin uyku sırasında?
1: Evet. Mesela çok sık görülen bir hastalık var, uyku apnesi diye. Bu insanlar uykularını derinleştirdikçe nefesleri tıkanır ve uyanırlar hemen. Evet, evet. Öyle uyandıkları için derin uykuya hiçbir zaman giremezler. Bu insanlar günlük hayatlarında çok dikkatsizdirler. Sürekli böyle dalarlar, işte kazalara çok yatkındırlar ve bir şey de öğrenemezler doğru dürüst mesela. İşte stres hormonları sürekli gece boyunca aktif olduğu için, yani düşünün gece boyunca nefesiniz sizi biri sıkıyor gibi boğazınızı. Sürekli o kortizol salgısı oluyor. Bu da şekeri yükseltiyor. Mesela kişi diyabet oluyor. Tamam, diyabet ilacı kullansın ama esas kökenindeki neden mesela
0: bu olabiliyor.
1: Bu olabiliyor evet.
0: Yani o zaman birinci şey uyku diyorsunuz değil
1: Tabii,
0: mi?
1: Tabii en önemli.
0: Nedir bunun, bir saati var mıdır?
1: Beynin dinlendiği yer uyku.
0: Ya şu kadar saatten az, bu kadar saatten fazla falan diye bir kuralı var mı bunun?
1: Yani herkesin uyku saati aslında o kişiye özel ve onu değiştiremiyor insan. Mesela şöyle yanlış anlaşılmalar var, ben sosyal medyada falan da çok görüyorum. İşte sadece diyor işte aptallar 7 saat uyur diyor. İnsan diyor çok daha kısa uyuyabilir. Bu çok yanlış bir şey mesela. Böyle
0: ne kadar yetiyorsa o kadar.
1: Evet. İnsan ne zaman dinlenmiş uyanıyorsa o kadar uyumalıdır. O yüzden yani uyku saatimizi kesinlikle değiştiremeyiz. Yani aslında fazla uyumak da çok mümkün.
0: Yani yaş ilerledikçe biraz saat azalıyor uyku
1: evet,
0: saati.
1: Evet, evet.
0: Değil mi?
1: Evet. Bunu işte yaşlı hastalarımızda çok görüyoruz. Mesela yatıyorlar, uyku süresi işte gençliklerinde daha 7 saat, 8 saatken işte 80 yaşına geliyor. 5'e düşüyor mesela.
0: Düşüyor, aynen. Mesela, ben de genç yani evet, 17-18 evet. yaşındayken 12 saat, 15 saat belki. Evet. Hani yorulduysa şimdi 6 saati geçmek evet. hani mümkün değil.
1: Hatta bazı yaşlı hastalarımız der ki işte ben işte 10'da yatıyorum, 3'te kalkıyorum.
0: Kalkacak tabii, ne yapsın evet. zaten.
1: Yani onu mesela bu bir uyku bozukluğu değil. Çünkü onun yaş olarak fizyolojik uyuma şeyi o kadar.
0: Yapacak bir şey bulması lazım hayatta insanların kendine, değil mi? Yani evet, uykudan şikayet edeceğine.
1: Evet, daha geç yatabilir, daha işte.
0: Yani uykun yoksa uyumaya çalışmayacaksın.
1: Evet, uykuyla inatlaşmak iyi bir şey değil, davranış değil. Çünkü uykuyla ne kadar inatlaşırsak uyku o kadar kaçıyor. Daha çok kaçıyor. Uykuyla inatlaşmak zaten en önemli uyku bozukluğu yapan etmenlerden bir tanesi. Birçok insan bu şeye dönüyor, kısır döngüye düşüyor. Ne kadar inatlaşırsa o kadar kaçıyor uykusu. Ne kadar kaçtıkça o kadar inatlaşmaya çalışıyor.
0: Böyle ve sonunda sağlığı bozuluyor.
1: Evet,
0: değil mi?
1: Evet. Yani psikolojisi bozuluyor. Ben niye uyuyamıyorum diye kendini işte suçlamaya başlıyor evet. yani.
0: Evet. Var mı diyeceğiniz bir şey? Sizin nasıl uykunuzda aranız?
2: Normal. Küçükken ama hani yat deyince bana, ben de uyuyamazdım. O böyle bir ters teperdi herhalde. Gerçi çok fazla uyumadan yaşayan
0: ya
2: insan...
0: Küçükken yat denildiği zaman yatmak istemiyordun ama kalk denildiği zaman da kalkmak da istemiyorduk. Yani, değil mi?
2: Her şey öyleydi, doğru. Çok fazla uyumadan yaşayan insanlar da var diyebiliyorum.
1: Yok.
2: Yani ben, tabii teknik olarak
0: ne kadar da ölüyordu
2: gibi,
0: insan uykusuz
2: yok,
0: kaldığı
2: yok,
0: zaman
2: hiç uyku yani, uyumadan demiyorum
1: bir haftada falan dayanamaz
0: ölüyor, değil mi evet, sonunda evet. hiç uykusu uyutmazsanız yok,
1: bununla ilgili bir anımı anlatayım ben. Şimdi ben asistandım, bir tane gazete televizyonlarda bir vatandaş vardı işte 20 yıldır hiç uyumadı diye kanal kanal geziyordu. Onu işte şeye getirdiler, uyku laboratuvarına getirdiler. Biz işte bu taktık kabloları falan yatırdık. Adam sabaha kadar horul horul uyudu. Sonra işte sabah video kaydı da var. Sabah adamı uyandırdık. Video kaydının başına getirdik. Dedik ki bak burada sen ne yapıyorsun dedik. Hani uyumuyorum diyorsun. Ben orada uyumuyordum ki dedi.
2: Yok tabii, yani hiç uyumadan manasında söylemiyorum. Normal bizim hani bildiğimiz klasik uyuduğumuz saatler gibi değil de daha kısa kısa uyuyarak o daha başka şey uygulayarak.
0: Siesta öğleden sonra uykusu iyi geliyor yani bir
2: gibi,
0: ne bileyim ben
2: gibi,
0: iki parçaya
2: yani
0: bölmek iyi gelebiliyor.
2: İşte hücre yenilenmesini sağlayan işte dinlenmeyi sağlayan bir takım farklı formüller peki, yapan insanlar da biliyorum.
1: İki pik saatimiz var evet. uyumak evet. için. Bir tanesi tabii ki gece saati, bir de öğlen 12. Aynen. O evet. siesta mantığı oradan geliyor. O zararlı bir şey değil. Çünkü tam o yani pineal bez dediğimiz epifiz bezi var ya.
0: Evet. Tek parça uyumak çok zor.
1: O bez iki farklı melatonin salgısı yapıyor. Bir öğlen 12'de bir de işte gece salgısı
0: i̇şte,
1: yapıyor. Yok, o akşam saatlerinde daha erken başlıyor. O yüzden öğlen 12'de bir saat uyumak iyi bir şey. Yani o pik melatonine yani, uyuyor.
2: Ben hani bedenle çok savaşmamak gerektiğini düşünüyorum. Yani zaten bize referans oluyor. Uykunuz geldiğinde uyuyacaksınız. İşte canınız elma çekiyor. İşte elmanın içindeki bir maddeye ihtiyacınız olduğu için canınız elmayı çekiyor.
0: Tabii onu dinlemek çok önemli.
2: Gibi. Yani hani bunu dinle. Bir de hani çok dünyevi yaşamaktan ziyade biraz daha içe yolculuk, ruhani tarafa baktığınızda zaten hastalıklardan uzaklaşmış oluyorsunuz diye düşünüyorum. Hani biraz daha insanın Yani o demin sonsuzluk, hani büyüklükten bahsettik, hep uzayda arıyoruz falan, aslında içe doğru da bir sonsuzluk var. Yani ben size hani şu mesafe var aramızda, hep yarısı kadar yaklaş,

0: Tam hiç ulaşamam gibi yani, içimizde de büyük bir sonsuzluk var. Hani öyle tarif edilir ya, işte biraz da içimize yönelirsek birçok olumsuzluklardan
1: gülün dibinde buldum.
0: Evet, bu da bir türkü.
1: Türkü mü?
0: Evet, Ege türkülerimizden. Yani böyle biraz çeşitlilik olsun dedi.
1: Çok,
0: tabii
1: güzel,
0: çok
1: harika.
0: Fazla kayıt var da. İlk işte yarılık albüm Hatırla Sevgilidik işte. Sonra ben bir popüler pop müzik albümü de yapmıştım. Sonra işte Devlet Korosu, onunla klasik tarafta
1: şimdi
0: da ilerliyor.
1: Çocukları da şey yapıyorsunuz galiba, değil mi?
0: Evet. Şimdi bizim bağlı olduğumuz, Kültür Bakanlığı'na bağlı bir kurum. Adı Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu. Orada işte ses sanatçısıyım ama 2025 Kasım ayından beri de gençlik koromuz var. Yani aynı ismi taşıyan gençlik koromuz var. 15-25 yaş arası öğrenci çoğu arkadaşımız.
1: Şarkı söylemeyi.
0: Şarkı söylemekten öte yani bayağı klasik Dede Efendi'nin takımından böyle bugünkü şarkıları.
1: Yani notalara bakarak okuyorlar.
0: Tabii hem nota okuyorlar hem usul vuruyorlar. Hepsini biliyorlar. Hatta 10 Mayıs'ta işte ilk konserimizi vereceğiz AKM'de. O genç yetenekli arkadaşlarımızla. Çok yetenekliler. Hepsini çok seviyorum. Bir de tabii İTÜ'de okulda da işte repertuar derslerine gidiyorum. İşte hem koro hem orası, öyle koşturmaca. Türkü tarafı da tabii aslında hani türkü Türkiye'den geliyor biliyorsunuz. Şarkı şarkiden
1: türkü yerel geliyor. Müzik demek biraz.
0: Gibi. Aslında hani bir Türk tiplemesini gözünüzün önüne getirdiğinizde bıyıklı, elinde kopuzu ya da bağlaması olan bir tip gelir yani. Hani türkülerde de bir benim gönül bağım olduğu için türkü de söylemeye çalışıyorum kendi sevdiklerimden.
1: Harika.
0: Şimdi de onlardan birini.
1: Hareketli bir türkü mü bu?
0: Çok değil. Hareketli.
1: Ege oldu mu biraz hareketli oluyor genelde.
0: Bu değil. Hisarlı Ahmet'in türkülerinden. Yani o müziğin eğlenceli tarafı, aslında müzik eğlencenin arkasına gizlenmiş bir olgu. Yani daha uhrevi tarafı var. Onları keşfetmek. Tamam,
1: oradan yakalayalım.
0: Ben kendimi gülün dibinde buldum.

0: Teşekkürler.
1: Siz en sevdiği çiçeğin ne olduğunu anladınız mı?
2: Şarkıda mı geçiyordu?
1: Gül.
2: Ha, gül, evet.
0: Gül de severim ama Nergis en sevdiğim.
2: Gül'ün dibinde diyor,
1: ama
2: değil mi?
1: Ama en çok iki tane güllü şarkı var.
0: Öyle denk geldi, evet. Doğru. Dünya dedikleri bir gölgeliktir diyor aslında en can alıcı.
1: Nergisli şarkı var mı?
0: Nergisli şarkı şu an aklıma gelmiyor. Ha, bir kızıl gonca var Amir hocamızın, Amir Ateş'in.
1: Hadi Gül'ü üçleyelim o zaman.
0: Üçleyelim. Onu böyle canlı
1: sesli
0: isterseniz.
1: Canlı sesinizi de duymuş olalım böylece.
0: Olur tabii ki, seve seve. Bir kızıl goncaya benzer dudağın.

Kimi bilur bakışından söz eder.

0: Harikasın. Sade ses bir başka oluyor
1: tabii,
0: değil mi?
1: Bestesi çok kıymetli ağabeyimiz, hocamız Amir Ateş Beyefendi'ye ait bu şarkı. Sözleri de Mevlevi ablalarımızdan rahmetli Melek Hiç Hanımefendi'ye ait. Böyle aşkı çok naif, kibar anlatan Amir hocamıza da selamlarımızı iletmiş olalım.
0: Evet, yüreğinize, ağzınıza
1: çok
0: sağlık.
1: Teşekkür
0: çok teşekkür
1: ederim.
0: Ediyoruz.
1: Ben de
0: İyi
1: teşekkür
0: varsınız.
1: Ederim.
0: Size de çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bilgiler verdiniz. Evet sayın seyirciler, haftaya görüşmek üzere. İyi hafta sonları.
1: Kısa ve net.

0: 평양시비지구 수사대 소절 림철이.
1: 그제 코레리 bir suç örgütü lideri ve onu yakalamak için Güney Kore'ye gönderilen gizli ajan.
2: Ben de bu kurulu işim temmida.
1: Gizli görevi tamamlamak için sadece 3 gün var. Güney Kore yapımı muhteşem aksiyon. Confidential Assignment. Bu akşam 20'de A-Para'da.
3: Genel izleyici için uygundur.

0: efendim. Yüksek topuklarla karşınızdayız. Bugün de yine Türkiye'ye ilham veren bir kadınla daha birlikteyiz. Ve onun hikayesiyle birlikte aslında önümüzdeki dönemde genç kadınlar için nasıl bir ilham kaynağı olduğunu da sizlere anlatmaya çalışacağız. Doktor Aslı Elif Tanıur Samancı bizimle. Biopropolis kurucusu ve CEO'su. Hoş geldiniz Elif Hanım.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi Aslı mı? Elif hangisini kullanıyorsun?
1: Aslı'yı kullanıyorum.
0: Peki Aslı'yı kullanayım. Bize biraz anlatır mısınız peki kendinizi? Bugüne kadar neler yaptınız, eğitiminiz, hayatınız, kimsiniz diye bir önce sorarak başlayayım.
1: Tabii ki, seve seve. Ben gıda yüksek mühendisiyim. Uzmanlığım arı ürünleri. Yüksek lisansımı İstanbul Teknik Üniversitesi'nde balda hile ve orijin tespiti üzerine gerçekleştirdim. Aynı zamanda yine arı ürünleriyle ilgili bir master, bir de doktoram. Buna rağmen çözüm bulunamıyor. Sık sık ilaç veriliyor, antibiyotikler. Ve 5 yaşına böyle geldi. 5 yaşında bir çeşit iç kanama başladı. Henoşönlein vaskülit olduğu sonradan teşhis edilen bir rahatsızlıkla karşı karşıya kaldık. Bir otoimmün rahatsızlık. Ve doktor gezerken hani teşhis ve tedavi için son gittiğimiz doktorumuz, madem arıcılık sektörünün içerisindesiniz ki eşim de arıcılık uzmanı, ziraat yüksek mühendisi, Taylan Samancı, o da şu an benim aynı zamanda ortağım hem de eşim. Neden dedi, madem arıcılık sektörünün içerisindesiniz, neden çocuğa propolis arı sütü vermiyorsunuz diye sordu. İşte onun o sorusu beni bugün buraya getiren soru oldu. Daha ilk olarak oğlum için üretmeye başladım propolisi, daha sonra tüm insanlara ulaştırabilmek için ihtiyaç duyan, çünkü doğanın bütün faydalarını bir araya getiriyor arılar, kovanda topluyor ve aslında bunu zaten üretiyorlar. Ülkemizde dünyada 3. büyük arıcılık ülkesi, 75 bin arıcımız, 12 bin bitki türümüz ve aynı zamanda 8.2 milyon arı kovanımızla dünyada 3.'yüz arıcılıkta. Dolayısıyla bu kadar güçlüyüz madem arıcılıkta, neden ülkemizde üretilmesin bu kıymetli ürünler diye düşünerek girişimcilik yolculuğuma 40 yaşından sonra çıkmış oldum.
0: Peki şimdi hep çok konuşuyoruz ama işte dünyanın 3. büyük arı ülkesi diyorsunuz ama bal konusunda özellikle çok tereddütte ve genelde de böyle acaba sahte mi bu bal, ya da işte bu balın üretimi doğru şartlarda mı yapılmış,

0: ya da işte şeker mi yedirilmiş bu arıya gibi böyle farklı farklı aslında efsaneler var. Bize biraz anlatır mısınız? Arı nasıl bir hayvandır? Hem onu hani bizim doğa için nasıl bir önemi var? Hem de bal dediğimiz şey nasıl daha iyi olur? Ya da biz iyi bal yiyebiliyor muyuz diye sorayım.
1: Çok güzel bir soru. Teşekkür ederim bu soru için. Aslında uzmanlık alanım benim. Yani hem akademik hem sektörel olarak da uzmanlık alanım ve uzun yıllardır da mücadele ettiğimiz bir alan diyelim gerçekten. Maalesef dünyada bu kadar kıymetli ürünler olduğu için arı ürünleri, bal, polen, propolis, arı sütü, arı ekmeği, arı zehri, bunların hem katma değeri çok yüksek hem de maddi değerleri yüksek ürünler. Çok da fazla sahteleri yapılıyor. Dünyada halen satılan balın en az yarısının gerçek olmadığı, sahte olduğu biliniyor. Bunlar hem datalarla, verilerle doğrulanmış bir şekilde hem de raflardan alınan örneklerle doğrulanmış olarak söylüyorum. Yani bu sadece ülkemizin bir problemi değil, dünyanın da bir problemi. Ve aynı zamanda diğer katma değerli arı ürünlerindeki problem daha da büyük. %90'lara varıyor. Çünkü birinci üretici dünyada Çin, arkasından Hindistan geliyor. Yani kovan sayısı bakımından 10 milyon arı kovanı Çin'de, 9 milyon arı kovanı Hindistan'da, 3. Türkiye zaten. Çin dünyaya genellikle zaten çok büyük bir ülke. Doğru bir ürün üretiliyorsa da o zaten Çin'de kendi içinde tüketiliyor. Yani uluslararası ticarete girmiyor. Ama dünyadaki diğer ülkeler balı ve diğer katma değerli arı ürünlerini, propolisi, arı sütünü, poleni, arı ekmeğini Çin'den satın alıyorlar. Ve ürün formüllerini onlardan aldıkları ürünleri kullanıyorlar. Sonuçta oradan satılan ürün gerçek olmayınca Çin propolisi mesela, arılar normal propolis biliyorsunuz bir ağaç reçinesi. Hı hı. Arılar bunu ağaçların reçinemsi kısımlarından toplayıp kovanda bir antibakteriyel, antiviral, antifungal gibi yani artık bir dezenfektan gibi kullanıyorlar. Her petek gözünün dibini propolisle kaplıyorlar. Üzerine kendi yavrularını ve gıdalarını bırakıp böylece kovanı aslında bakteri, virüs, mantarlardan propolis sayesinde korumuş oluyorlar. Ve tabii ki insanoğlu bunu elde ettiğinde ham propolis olarak kovandan bal mumuyla karışık bir halde elde edebiliyoruz. Ekstraksiyon dediğimiz işlemden geçirirsek insan vücudu sindirebiliyor. Yani sıvı damla formuna getirilirse bu işlemde tabii ki bir know-how ve uzmanlık gerektiriyor. Uzman gıda mühendisleri tarafından yapılması gerekiyor. Ama piyasada numune aldığımızda ki biz İstanbul Teknik Üniversitesi'nde şöyle bir araştırma yaptık. Biz firmamızı 2013 yılında İTÜ Arı Teknokent'te kurduk. Teknokent'in, üniversitemizin destekleriyle, aynı zamanda COSGAP ARGE teşvikleriyle kurduk. Ve ilk yaptığımız çalışma aslında dünyada çok az standardı olan ya da hiç olmayan bu katma değerli arı ürünleri dediğimiz alan, yani propolis, arı sütü, polen, arı ekmeği ve arı zehrinin standartlarını oluşturma çalışmasını da eş zamanlı olarak başlattık. Bu çalışmada ilk adım şuydu. Dünya pazarlarından Türkiye'de dahil olmak üzere yaklaşık 23 ülkeden propolisleri topladık raflardan. Propolis adıyla satılan propolis damla, sıvı ekstrakt, bunları topladık. Oralarda fuarlara katıldıkça bu ürünleri satın aldık ve İstanbul Teknik Üniversitesi Arı Ürünleri Mükemmeliyet Merkezi'nde de bütün bu ürünler analiz edildi. Bu arada Anadolu topraklarımızda üretilen propolis de eş zamanlı olarak, bunları da arıcılarımızdan, biz zaten firma olarak sözleşmeli arıcılıkla çalışıyoruz. Arıcılarımıza malzeme, ekipman, alım garantisi veriyoruz. Temiz bir bölgede, temiz su kaynaklarının olduğu, temiz bitki örtüsünün olduğu, endüstriyel atık alanlarından uzak noktalarda üretim yapıyorlar. Bu ürettikleri ürünleri de elde ettik. Yani ham propolisleri topladık ve bunların ekstraksiyonlarını gerçekleştirdik. Sıvı damla forma getirdik. Bal mumunun ayrıştırılması ve insanoğlunun tüketebileceği o arının da kullandığı reçinenin elde edilmesi gerekiyor. Buna ekstraksiyon diyoruz bu işlemi. Bu işlemi de yaparak saf Anadolu propolisini Türkiye'nin farklı bölgelerinden de elde ettik. Neticede karşılaştırdığımızda analiz sonuçlarına, antioksidan özelliklerine bakıldı. Yani propolisin propolis olması için hangi antioksidan, fenolik, flavonoid bileşenleri içermesi gerekiyor? Bunlara bakıldı ve içerdiği propolis konsantrasyonuyla da bu değerlerin uyumlu olması lazım etken maddelere. Çünkü asıl ürünün faydası ya da kovanın faydası zaten o antioksidanlardan geliyor ve

0: bunlar da bitkilerden geliyor. Buna baktığımızda şunu gördük. Ürünlerin yaklaşık, yani dünya pazarlarından 23 ülkeden yaklaşık %98'i, bakın çok ciddi bir oranda, etiketinde beyan edilen miktarda propolis içermiyor bir defa. Bu çok önemli bir sorun. Peki %38'i hiç propolis içermiyor. Bakın rengi, tadı, kokusu propolise benziyor. Yani koyu kahverengi. İşte kokladığınızda propolis gibi kokuyor. Ama içinde hiç propolis yok. Yani aslında boyalı su. %50'nin üzerinde bir oran çok ciddi anlamda farklı derecede propolis içeriyor. Yani mesela etiketinde %30 yazılmış ama içinde %2 var gibi. Diğer kısmı da ya etiketindeki içerdiği propolis oranı belirtilmemiş ya da içerdiği yine miktardan daha düşük bir oranda, yani 50 ise 25 gibi farklı oranlarda etiketlenmiş ve bazı bileşenler eklenmiş ürüne propolis dışında, ama bunlar etikette de beyan edilmemiş. Yani böyle hatalı içerik beyanları da var. Nedeni de işte bir koruyucu katmış mesela, koruyucuyu beyan etmemiş gibi. Bu tarz korkunç sorunları gördük. Mi? Çok yani korkunç.
1: İnsanlar sağlık için alıyorlar özellikle.
0: Aynen, çok korkunç bir durum. Ve bunu ben Uluslararası Bal Kongresi'ne katıldım. Apimondia'da, Kanada'da yapılıyor. Dünya Arıcılar Birliği'nin kongresine. Orada sundum bu dataları. Türkiye'yi temsil eden Uluslararası Bal Komisyonu üyesiyim ve aynı zamanda Uluslararası Standartlar Örgütü'nün de üyesiyim. Yani akademik olarak oradaki çalışmalarıma da devam ediyorum. Yine Türkiye'de de Bal Kodeks Komitesi'yle de çalışıyoruz. Dolayısıyla burada sundum. Bakın böyle bir ciddi sorun var. Balda %50 sahtecilik halen ve engellenemiyor. Yani dünyanın her yerinde bal standardı var ve bir türlü baldaki bu sahtecilik halen engellenemiyor. Çünkü büyük bir ticaret dönüyor. Propolis'teki oran %98. Yani daha da yüksek bir oran. Arı sütünde yine benzer bir tablo karşımıza çıktı. Dolayısıyla aslında katma değeri arttıkça sahtecilik oranının da arttığını gördük. Ve bu dataları sunduk. Bu dataları sunduktan sonra şöyle güzel bir gelişme oldu. Tabii kim sahte yapıyor? Herkes kendini biliyor. Bütün ülkeler ne yaptığını biliyor, ne ihraç ettiğini biliyor. Şöyle güzel bir gelişme oldu. Uluslararası Standartlar Örgütü propolis standardının oluşturulması için bir çalışma grubu başlattı. Dolayısıyla bu çalışma grubunun çalışması sayesinde şu an ülkemizde ve dünyada Uluslararası Standartlar Örgütü'nde arı sütü standardı var. Propolis standardı var. Yine ülkemizde de Tarım Bakanlığı'yla biz propolis, arı sütü, polen, arı ekmeğinin standartlarını çalışmaya başladık. 8 yıl sürdü bu çalışmalar. Hani kolay değil. Uzun yıllar süren emekler. Ama neticede Türkiye bu anlamda dünyaya ön ayak olmuş oldu. Biz de hem akademik anlamda hem sektörel anlamda firma olarak buna ön ayak olmuş olduk. Ve böylece mükemmel olmasa da en azından bir standardımız oldu. Yani bu ürünlerin analiz edildiğinde uyması gereken kriterlerin belirlendiği bir standart ortaya çıkmış oldu. Halen standart çalışmaları Uluslararası Standart Örgütü'nde devam ediyor. Mesela propolis sıvı damla formunun, yani propolis özütlerinin çalışması devam ediyor. Yine polen standardı oluşturuldu. Arı ekmeği henüz yok, arı zehri henüz yok ama onların da çalışmaları başlayacak. Yani bu çalışmaları başlatmış ve bazılarını da bugüne kadar neticelendirmiş olduk. Peki dünya piyasasında nasıl dönüyor? Yani tüketici gerçek bal tüketiyor mu? Propolis tüketiyor mu? Bu tam kontrol altında değil halen. Çünkü maalesef sahtekar firmalar, yani bakanlığımız adımlar atıyor. Ülkemiz bu konuda çok ciddi çalışıyor, onu da söyleyeyim. Yani dünyada ben birçok ülkenin hem fiziken ziyaret etme, fuarlara katılma imkanı buluyorum. Biz zaten 36 ülkeye ihracat yapıyoruz kendi ürünlerimizi. Yurt dışı markamız da farklı, B&U. Belki hani yurt dışından bizi izleyenler varsa, Avrupa'da ve Amerika'da, İngiltere'de B&U markamızda ürünlerimiz bulunuyor.
1: Kaç ülkede varsınız?
0: Şu an 36 ülkedeyiz. Ağırlıklı Avrupa ülkeleri, İngiltere, Amerika başta olmak üzere. Ama bunun dışında hani Asya ülkeleri, MENA bölgesi ve buralarda da bazı ülkelerde yine ürünlerimiz yer alıyor. Hem cilt bakım ürünleri hem de tabii ki takviye edici gıdalar ve gıda formüllerimiz de var.

0: bunları tüketiciler bulabiliyor ve bu ülkelerde biz de çok sık bulunuyoruz, fuarlara katılıyoruz ve raflardan da hala numuneler alıp inceliyoruz, pazarı takip ediyoruz. Hala sahtecilik devam ediyor. Yani bu oranlar çok da değişmedi. Hani hala balın, dünyada satılan balın yarısı hala sahte. Hala propoliste sahtecilik var. Çünkü bir şekilde bu rant kapılarının standart ve kodeksler dışında bir takım ticari engellerle de aslında önünün kapatılması gerekiyor. Dolayısıyla bu adımlar atılırsa kısa ve uzun vadede bizim ülkemizde de atılması gerekiyor. Bizim ülkemizde şöyle bir fırsat var. Hani bal ithalatı bir anlamda yasak. Hani yasak değil ama yasak. Yani vergiler ona göre yüksek, bir takım standartlara uyması gerekiyor. Bir kontrol altında. Ama mesela diğer arı ürünlerinde de benzer çalışmaların yapılması lazım. Çünkü halen mesela Çin propolisi ülkemize hala gelebiliyor. Hmm. Her ne kadar tebliğe göre artık yavaş yavaş analiz edilmeye başlanmış olsa da. Yani bu tarz ticari engellerle de biraz daha kontrol altına alınabilir. Ama tüketici her zaman %100 doğru balı tüketebiliyor. Şu an hala diyemiyoruz ama mücadeleye devam ediyoruz.
1: Şimdi ticari olarak engellense de Türkiye'de de ticari olarak aslında ahlaksızlık var sonuçta.
0: Tabii.
1: Şimdi böyle bakıldığı
0: yani,
1: zaman
0: Türkiye'de de birçok firma var.
1: Bir vatandaş olarak ben
0: maalesef
1: nasıl seçeceğim?
0: Doğru
1: yani,
0: ürünü üretmeyen.
1: Bir bala baktığım zaman onun gerçekten bal olduğunu etiketi okuyarak anlayamadığımıza göre nasıl yapacağız?
0: Şimdi tabii ki burada tüketiciye düşen görev şu. Tabii ki zaten Tarım Bakanlığı son yıllarda biliyorsunuz bu balda sahtecilik konularını açıklıyor. Hatta bal dışında diğer gıdalarda da bulduğu uygunsuzlukları basına açıklıyor. Bir defa bunları tüketicinin takip ediyor olması lazım. Bu firmalar bazen bir firma açıyorlar, kapatıyorlar, başka firma açıyorlar, gene ticaretlerine devam ediyorlar. Yani bir defa bu tarz firmaların ürünlerini kesin almamaları gerekiyor. Yani ürün nerede üretilmiş, nasıl üretilmiş, kimler tarafından üretilmiş, nasıl paketlenerek o rafa gelmiş, bu zincir ve silsileyi tüketicinin artık markaların beyan ettiği web sitelerinden, markalara ulaşarak, mail, WhatsApp, sosyal medya üzerinden sorular sorarak, analiz raporlarını isteyerek takip etmeleri lazım. Ben şunu tavsiye ediyorum. En doğru ve en sağlıklı üretim tarzı şu. Biz o yüzden öyle üretiyoruz bütün arı ürünlerimizi. Bir defa sözleşmeli arıcılık çok önemli. Aracıları ortadan kaldıran, doğrudan üreticiyle paketleyici firmayı buluşturan bir sistem. Biz bu sistemi Türkiye'de ve dünyada ilk uygulamaya başladık. Ve arıcılarımıza malzeme, ekipman ve alım garantisi vermeye başladık. Arıcılarımız temiz bölgelerde ürettikleri propolis, arı sütü, polen, arı ekmeği ve ham balları tesisimize, bizim İstanbul Sancaktepe'de bir 10.500 metrekare Avrupa'nın ve MENA'nın en büyük katma değerli arı ürünleri tesisi var. Buraya gönderiyorlar doğrudan. Burada biz analizlerini yaparak o bahsettiğimiz takviye edici gıdalar ve cilt bakım formüllerine dönüştürüyoruz ve buradan da her partiyi ayrıca analiz ederek ve sertifikalayarak dünyaya gönderiyoruz. Bu tesisin GMP, BRC, IFS, SEDEX gibi çok önemli sertifikaları var. FDA tarafından iki defa denetlendi. Sağlık Bakanlığı onaylı tıbbi cihaz ve kozmetik üretim alanlarımız var. Dolayısıyla 30'a yakın ulusal ve uluslararası sertifikasyon ve kalite güvence sistemiyle yönetiliyor. Ve bu güvence sisteminden kapıdan içeriye giren her ham madde geçmek zorunda ve çıkan her ürünün her partisi de aynı analiz ve kalite güvence sisteminden geçmek zorunda. Bunları sorguluyor olması lazım tüketicilerin. Yani ben bu ürün nereden gelmiş, kaynağı neresi? Biz mesela ürettiğimiz her parti arı ürününde mesela propolis damla ürettik. Bu damlanın içerisine hangi arıcıların propolisi girmiş? Bu propolis nerelerde üretilmiş? %100 geriye dönük izleyebiliyoruz. Keza diğer ürettiğimiz bütün ürünlerde de böyle. Yani %100 geriye dönük izlenebilirlik söz konusu. Ve her parti ürünü ayrı analiz ediyoruz. Bu çok önemli. Bunları sorgulamak, altyapı var mı, laboratuvar var mı, yeterli ekip var mı? 120 kişi çalışıyor tesisimizde ve bunların yaklaşık 25 kişisi sadece ARGE merkezimizde çalışıyor. Ve ARGE merkezimizin de görevi aslında bu katma değeri çok yüksek. Birçoğu patent almış durumda ve ödül

0: ödüller almış durumda ürünlerimizin. Bu ürünleri geliştirmek, bunların stabilite raformu çalışmalarını yapmak ve bu ürünlerin gerçekten %100 doğal, saf, katkı maddesi içermeden ve beklenen etkiyi gösterecek şekilde dizayn etmek. Aynı zamanda bu ürünleri geliştirdikten sonra yine Ar-Ge merkezimizin üniversite işbirlikleri sayesindeki 29 ayrı üniversiteyle bugüne kadar işbirliği yapmış durumdayız. 45'in üzerinde yayınlanmış klinik ve bilimsel çalışmamız var ürünlerimizde. Yani bunlar çok çok önemli veriler ve çok önemli kıymetler. Bu çalışmaları yapabilen, bu altyapı ve bilgiye sahip güvenilir firmalardan ürünleri almayı tercih etmeliler. Öbür türlü her zaman riske açık bir ortam oluşuyor ve sağlıklı bir nasıl diyelim değerlendirme olmayabilir. Tüketici açısından her zaman risk olabilir.
1: Evet. Peki sizi konuşacakken aslında işinizi daha fazla konuşuyorum ama sizi de soracağım tabii ama bize biraz bir de şey anlatır mısınız aslında bu propolis, arı sütü, işte hambal ya da arı ekmeği dediniz.
0: Arı ekmeği dediniz.
1: Bunlar ne işe yarar? Yani sağlık olarak neye iyi gelir?
0: Şimdi propolis aslında bilimsel çalışmalara baktığınızda 120 binin üzerinde akademik araştırma var propolisle ilgili. İbn Sina'nın reçetelerinde, Hipokrat'ın reçetelerinde yer alan maddeler bunlar. Aslında bunlar arıların ürettiği doğal gıdalar ama arıların kullandığı gibi biz de günlük beslenmemize eklediğimizde mesela propolis çok güçlü bir antioksidan ve vücudumuza bir detoks etkisi yapıyor. Yani serbest radikalleri, hücre atıklarını bağlayarak vücuttan uzaklaştırmaya yarıyor. Böylece kalan hücreler daha sağlıklı oluyor. Bu ne demek? Bu şu demek, bağışıklık hücrelerinizin sayısı artıyor. Çünkü ölü hücreler ve hücre atıkları vücudunuzdan düzenli olarak propolis kullandığınızda uzaklaştırılmış oluyor. Böylece bağışıklık sisteminin güçlenmesine mesela çok önemli bir katkısı var propolisin. Yine bilimsel çalışmalarda, tabii klinik çalışmalarda da çok kullanılmış propolis. Birçok klinik çalışma var propolisle ilgili. Literatüre girin. Yani şöyle söyleyeyim, mide rahatsızlıklarından aft yara ve uçuklara, çeşitli kanser türlerinde tedavinin desteklenmesi amacıyla, yani normal tedaviniz olurken takviye olarak alındığında faydalarını gösteren çalışmalar var. Çok sayıda araştırma var. Özellikle bu viral, bakteriyel enfeksiyonlarda tedaviyi yine destekleyici olarak, bir takviye edici gıda olarak kullanıldığında yayınlar var, çalışmalar var faydalarını gösteren. Mesela bizim burun spreyimiz var, Sağlık Bakanlığı onaylı propolisli ve aynı zamanda deniz tuzu ve okaliptüs yağı içeriyor. Bu formül 10.000 hastada alerjik rinit üzerine test edildi. Herhangi bir ilaç etken maddesi doğrudan içermiyor ama doğal formül olmasına rağmen herhalde propolisin ve deniz tuzunun ve okaliptüsün birleşen sinerjistik etkisiyle birlikte alerjik rinit semptomlarında önemli bir fayda sağladığı bu çalışmada gösterildi ve bu bilimsel yayın haline geldi. Arı sütüne bakacak olursak bir anne sütü gibi arıların yavrularını beslemek için vücudundan salgıladığı bir süt. Bunun içerisinde bazı özel bileşenler var. 10-hidroksidekonik asit, royalaktin gibi. Bunlar doğal olarak başka hiçbir gıdada bulunmuyor. Ve bu bileşenler sayesinde arı sütü bir gençlik ve zindelik iksiri gibi diyebilirim. Mesela vücutta kolajen sentezini tetikliyor. Vücudun kendi kolajenini üretmesini sağlıyor. Bu mesela ne için önemli kolajen üretiyor olması vücudumuzun? Saçlarımız, tırnaklarımız, cildimiz, kemiklerimiz, eklemlerimiz bunların sağlığı için çok önemli. Keza mesela bilimsel çalışmalarda yine en önemli faydalarından biri kadın sağlığı ve erkek sağlığı ve üreme sağlığında. Yani bebek sahibi olmak isteyen çiftlerde düzenli kullanımı, yine tedavi görüyorlarsa tedavilerin yanı sıra arı sütünün beslenmeye eklenmesinin bebek sahibi olma ihtimalini arttırdığı bilimsel çalışmalarda söyleniyor. İleri yaşımız ilerledikçe, ileri yaşlarda özellikle bu unutkanlık biliyorsunuz, hani Allah korusun buna mı, Alzheimer gibi hastalıklara yakalanmama noktasında, yakalandıysak da en azından semptomların hafifletilmesi noktasında faydası olduğunu gösteren çok çalışmalar var. Çocuklarda da büyüme, gelişme, konsantrasyon, zeka gelişimi üzerine faydaları olduğunu gösteren çok çalışmalar var. Tabii ki yine altını çizelim. Hiçbir zaman arı ürünleri ilaç değil. Bunlar birer gıda. Bunları beslenmemize gıda olarak

0: ekliyoruz. Tabii ki bunlar doymak için böyle çok miktarlarda tüketmemiz gereken gıdalar değil. Mesela bir propolis damladan günde 20 damla tüketmek yeterli oluyor. Ama vücudunuzun ekstra desteğe ihtiyacı var. Çok yoğunsunuz ya da bir böyle hastalık başlangıcı gibi oldu. O zaman hemen dozu arttırabiliyorsunuz. 80 damlaya kadar mesela çıkabiliyorsunuz. Arı sütünü şöyle bir çay kaşığı sabahları aç karnına dil altından almak yetiyor. Eğer taze arı sütüyse, ballı bir karışımsa bir tatlı kaşığı tüketmek yeterli oluyor. Bunlara biz akıllı moleküller diyoruz. Yani aslında belki benim tanımlamam da olabilir. Arı ürünlerinin içerisindeki bu faydalı bileşenlere ben akıllı moleküller diyorum, akıllı gıdalar diyorum. Bunlar vücudumuzda nerede bir fonksiyonel bozukluk ve metabolik bozukluk varsa gidip orayı tamir etmeye çalışan akıllı moleküller içeriyorlar. Böyle düşünebiliriz. Bunları beslenmeye eklemek ve düzenli tüketmek faydalı oluyor. Yani bir ilaç gibi düşünüp şu anda hastayken içeyim gibi asla değil. Bunu düzenli kullanacaksınız. Böylece hastalandığımızda çabuk toparlamak için fayda. Ama altını çizelim. Her zaman doktorumuza gidiyoruz, ilaçlarımızı alıyoruz. Bunları beslenmemize bir ekstra destek olarak ekliyoruz.
1: Peki küçükken arıyla bir temasınız oldu mu ya da hani arıyla balla böyle bir
0: nereden çıktı diye?
1: Evet, nereden?
0: Çok enteresan bir hikayem var. Ben neyle büyüdüm biliyor musunuz? Benim rahmetli hem babaannem hem anneannem hem böyle itikadı çok yüksek kimselerdi. Sürekli ayetler, Kur'an-ı Kerim okuma. Anneannem Osmanlıca bilirdi. Yani böyle Kur'an-ı Kerim'i hem Arapçasını hem Türkçesini okuyup anlayarak büyümüş bir hanımefendi diyeyim. Dolayısıyla bana hep bal tefsiri anlatırlardı. Hani uyurken hikayeler anlatılır ya çocuklara. Ben Peygamber Efendimizin bal tefsiriyle büyüdüm. Ve bu hikayeyi bilmiyorum bilir misiniz? Bir mecliste Peygamber Efendimiz ve işte komşuları, ailesi hep beraber oturuyorlarmış. Ve bu mecliste ev sahibi bal ikram etmiş. Peygamber Efendimizin önüne geldiğinde balın içinde böyle bir saç kılı düşmüş. Ve çok utanmış ev sahibi. Peygamber Efendimiz'e demiş ki balın ne kadar aslında önemli ve kutsal ve değerli olduğunu ve asla bozulmayacağını söylemiş. O saç kılını alıp kenara koyup balı yemiş. Bunu bana hep anlatıyordu. Ve ben bununla uyuyordum. Rahmetli anneannem özellikle. Ben farkında olmadan bilinçaltımda, şu an düşünüyorum tabii bunu, bu yaşımda. O zaman tabii çok küçük çocuktum. Şu an biliyorum ki bal, daha yani çocukken biliyorum ki bal asla bozulmaz. Bal antibakteriyeldir. Balın içine kötü olduğunu düşündüğümüz bir şey düşse bile onu alıp kenara koyup balı

0: aslında uzaktan veya yakından aslında arıcılıkla meşgul hala Erzincan'da. Dolayısıyla böyle bir enteresan bir özgeçmiş var.
1: Evet.
0: Farkında olmadan bilinçaltında işlendi diye düşünüyorum. Bunu da ilk defa size anlattım şu an.
1: Peki bu şirketi kurarken size destek olanlar oldu mu? Nasıl karşıladı aileniz?
0: Aslında benim annem babam doktor, annem pediatrist, babam da kalp cerrahı. Uzun yıllar tabii devlette yani devlet doktoru, hani Zeynep Kamil eski Koşuyolu Kalp Araştırma Hastanesi'nde çalışıyorlardı. Çok yoğun çalışırlardı, çok emek veriyorlardı, çok da hassas doktorlardı. Yani annem babam hastasıyla bütünleşirdi. Yani gece eve hasta gelirdi bizim mesela. Hasta mesela çocuk, annem gündüz görmüş, annesi arıyor, çok ateşi var, doktor hanım ne yapayım, dayanamazdı, gece bir bile olsa bir getirin bakayım derdi. Yani biz böyle büyüdük. Bir okul çıkışı hastaneye giderdik çünkü orada nöbete kalırlardı, gelemezlerdi. Hastanelerde, evimiz hastane, biz bazen hastanede büyüdük, böyle büyüdük aslında. Şimdi annem babam hiç girişimcilik düşünmemiş insanlar ve ben girişimci olacağım deyince de çok şaşırdılar. Önce onu söyleyeyim. Çünkü onlar da hep akademik, hep doktor. Çok şaşırdılar ama hani engel olmadılar diyeyim, ama çok da mutlu olmadılar. Annem şunu sordu, kızım nasıl yapacaksın dedi. Çünkü o çok zorlanmış ya hayatında, hem çalışıp hem de çocuklarını büyütürken. Peki nasıl yapacaksın? Çok çalışman lazım, çok stres, emek, bir de finansal da bir stres yükü de binecek üzerine. Hani nasıl altından kalkacaksın diye. Onu sordu bana. Dedim ki yani sonuçta benim oğluma şifa olan propolis var ve bu ülkemde aslında üretilebilir. Neden Çin'den gelsin? Yani demek ki bu bir görev. Bazen evrenin mesajlarını okumak lazım. Ben bunun bana verilmiş bir görev olduğunu düşünerek aslında konforlu dediğimiz alanı, yani beyaz yaka görevlerimizi bırakıp riskli bir alana, girişimcilik yolculuğuma böyle çıktım. Gerçekten tamamen bir inançla. Deseniz hani maddi kaynaklarınız var mıydı? Yoktu. Devlet memuru anne babanın çocuğuyum gün sonunda. Ne vardı? Bilgi kaynaklarımız vardı. Yani eğitimimiz, akademik özgeçmişimiz, okuduklarımız. Dolayısıyla ben bu bilgilerle bu yolculuğa çıktım. Devlet destekleriyle yine aslında KOSGEB, İTÜ Teknokent destekleri, ARGE projeleri, TÜBİTAK destekleri, bu projelere başvurarak, buralardan desteklenerek aslında firmamızı kurup büyüttük. Nasıl aldınız destekleri deseniz, kimseyi tanımıyoruz. Sadece oturduk, düşündük, yazdık ve başvurduk. Gerçekten bu samimi böyle. Çok güzel insanlarla bu yolculukta karşılaştık. Bir kısmı eleştiri de yaptı ama bu eleştiriler atmadık, yanlıştır demedik, duymalıyız, dikkate almalıyız ve bununla ilgili önlem almalıyız, bunu da düşünmeliyiz diye düşündük. Hep öğrenmeye açık olduk ve bu sayede bu yolculukta bize el veren, yardım eden çok insan oldu ve hala da oluyor. İyi ki de oluyor. Yani siz iyi enerji biriktirir, etrafınıza da iyi enerjiler verirseniz etrafınızdan da iyi enerjiler alıyorsunuz. Olumsuz şeyler yapma diyenler olmadı mı? Oldu. Ama yani yapmasaydık kim yapacaktı o zaman? Onu da düşünmek lazım. Eğitimimiz bu, mesleğimiz bu, hayatımız bununla geçmiş ve böyle de bir sınavdan geçmişiz. Oğlumla sınanmışım. Demek ki bunu yapmam gerekiyor diye düşünerek bu yola öyle çıktım. Zaten dedim balık bilmezse Allah bilir. Dolayısıyla o azimle devam ediyoruz.
1: Peki şimdi baktığımız zaman aslında üretim tesisleriniz nerede?
0: Sancaktepe'de, İstanbul'dayız.
1: Şimdi tabii kadın girişimciler ile ilgili de aslında çok sosyal faaliyetler içerisindesiniz de, pek çok dernekte de varsınız. Kadınların da aslında şu dönemde çalışma koşullarını, fırsat eşitliği noktasında geldiği noktayı da çok direkt izliyorsunuz. Böyle baktığımız zaman Sizin işe başladığınız zamanla bugüne baktığınız zaman nasıl bir tablo görüyorsunuz? Ve tabii hani üretim tesislerinizde de ne kadar kadın çalışıyor onu da sorayım.
0: %65 kadın çalışan oranımız.
1: Çok iyi rakam.

0: son zamanlarda artmış olabilir. Belki %80'e falan çıkmış olabiliriz. Yani böyle bir değişkenlik oluyor. Dönemsel işler bazen çok yoğunlaşıyor. O dönem sayımız 200'e kadar çıkıyor. O dönemlerde %65 falan oluyoruz. Bazı dönemlerde de azalıyor. O dönemlerde %80'e kadar çıkıyoruz. Yani kadınlar hep sabit gibi düşünebilirsiniz. Orada bir tık gerçekten bir pozitif ayrımcılık yapmaya çalışıyoruz. Ama bunun dışında ben şöyle düşünüyorum. Şimdi ben onu her zaman dile getiriyorum. Her zaman bir işi yapmamanız için birçok bahaneniz olabilir. Dünyada da olabilir, ülkenizde de olabilir, ekonomide de olabilir, ailenizde ve hayatınızda da olabilir. Peki yapmak için ne sebeplerimiz var? Yani bardağın boş ve dolu tarafından ne tarafa bakacağımızla ilgili. Şimdi efendim girişimcilikle ilgili bir fikrim var ama şu an doğru zaman mı? Niye ekonomi kötü, savaş var, işte yeteri kadar destekler ve kaynaklar yok gibi sayabiliriz. Doğru mu? Böyle çoğaltabiliriz bunları. İşte belirsizlik var vesaire diyebiliriz. Ama bir şey söyleyeceğim. O zaman hayatımız geçip gidiyor. Yaşımız ilerliyor, ömrümüz tükeniyor. Bizim bir tane hayatımız var ve onu ya doğru ve iyi kullanacağız. Yani yolculuğumuz önemli ya, hani gittiğimiz yer değil, yolculuğun kendi önemli. O yolculuğu ya istediklerimizi yaparak yaşayacağız ya da hep bekleyerek ve bir yerlerden umut ederek yaşayacağız. O yüzden ben beklemeyi önermiyorum. Her zaman bizi durdurmak için bir bahaneler üretebiliriz. Bizi ilerletmek için bahaneler üretelim diyorum. O zaman bir takım fırsatlar vardı. Onların hepsi şu anda olmayabilir ama şu anda da başka fırsatlar var. Yani hep bardağın dolu tarafına bakılmalı ve evet şu anda şu şu şu negatiflikler var. Bunları risk olarak alıyorum. Nasıl yönetebilirim onu düşüneyim. Yani olumsuzluk olarak ve beni durduran bir şey olarak almıyorum. Risk olarak alıyorum. Nasıl yönetmeliyim onu düşüneyim. Diğer taraftan fırsatlara bakayım. Bir de bu fırsatlar var. O zaman bunları da nasıl faydaya dönüştüreyim? Böyle bakarsak o zaman hayat yolculuğumuz tam istediğimiz gibi olur. Öbür türlü ama onu da yapamadım, bunu da yapamadım. Hep mutsuz olarak ve hep bekleyerek hayatımız geçecek. Ne yapmak ve yolculuğunuzu nasıl geçirmek istediğinizle ilgili dünya sonuçta dönüyor ve her zaman bir şeyler değişecek dünyada. Bunu da kabullenmek lazım.
1: Peki başarısızlık nedir sizin için? Sizin böyle unutamadığınız bir başarısızlığınız var mı?
0: Yani başarısızlık aslında mesela şöyle, siz de tanışmışsınızdır. Buraya ben de programınızı takip ediyorum. Kadın girişimcilerin hikayelerinden. Çünkü biz birbirimizden ilham alırız. Birbirimize ilham veririz. Mesela şöyle kadın girişimci arkadaşlarım var. 5 şirket açmış, 5 şirket kapatmış. Bir kısmı batmış, bir kısmını satmış, çok başarılı olmuş. Yani böyle hikayeler var. Önemli olan yaşadığınız başarısızlık diye tanımladığınız durumlardan öğrenmek, ders çıkartmak aslında bence. O yüzden başarısızlık diye hiçbir şeyi tanımlamıyorum. Ben ders çıkartmak ve öğrenmek olarak tanımlıyorum yaşadığım her olumsuzluğu. Mesela bir şirkette en önemli konulardan biri operasyonu doğru kurmak ve yönetmek. Doğru mu?
1: Evet,
0: Bunu
1: tabii.
0: iyi doğru kuramadığınız ve sisteminizi kuramadığınızda çok büyütseniz bile bir yerde sorun çıkacaktır. Mesela depoyla ilgili sayım eksiği ilk çıktığında, ben şimdi bunun tabii benim için büyük bir şey çünkü bizim depodaki bütün ürünlerimiz çok kıymetli.
1: Tabii.
0: Sayım eksiği çıktı ve bunu nasıl bulacağımı ve birisini suçlayacak mıyım? Yoksa yani nereye gitti o zaman bu ürünler? Yoksa bunun kaynağını nasıl bulacağım? Mesela bu benim için çok böyle yıkıcı bir şey olmuştu. Çünkü çok güvendiğimiz, işte ekibimize çok güveniyoruz, çalışanlarımıza. Onlara emanet etmişiz. Nasıl bunu takip etmezler ya da nasıl böyle bir emanete hıyanet olur? Mesela çok yıkılıyorum bazen. En çok insanlardan beklediğim davranışı ya da ben demek ki diyorum kendimdeki o duyguyu karşı tarafa geçirememişim. Yani aynı sinerjide ya da aynı frekansa gelememiş olmak beni en çok yıkıyordu hayatımda. Mesela bir tanesi de bu olay. Sonra ortaya çıktı ki işte aslında hem oradaki arkadaşların da bir takım ihmalleri var ve bir takım işte hatalı sayım vesaire gibi şeylerden. Ama mesela bunu ilk yaşadığımda çok yıkılmıştım. Hatta dedim ki tamam bırakıyorum ya, yani insanla çalışılmaz.

0: Yani böyle bir şey olamaz filan. Bırakayım o zaman, yapmayayım ben bu işi filan gibi böyle bir noktaya geldim. Sonra bir başka kadın girişimci arkadaşım dedi ki, Aslı'cığım saçmalama ya, bunlar olur. Bu çok normal. Sen bak ne güzel olmuş olması, daha çok firma küçükken olması sana şunu gösteriyor. Bu demek ki burayı denetlemeli ve farklı bir sistemle kontrol altına almasın. Demek ki bir şeyleri eksik yaptık. O zaman dön, nasıl düzeltebilirim diye bak. Mesela ben buradan, bu olaydan yavaş yavaş bunları işte her olaya nasıl bakmam gerekiyor ve nasıl düzeltebilirim? Nasıl önemli noktalara odaklanmalıyım? Bunu öğrendim. Dolayısıyla ben bunların hepsini başarısızlık değil, hepsini öğrenme süreci olarak tanımlıyorum. Böyle bakarsak ilerleyebiliyoruz. Yoksa öbür türlü bizi durdurmak için çok bahane var.
1: Evet. Hayatta sizin için rol model var mı? Varsa kim?
0: Tabii var. Çok rol modeller var. Yani ya ülkemizde çok kıymetli kadın girişimciler var. Ben bunlardan çok ilham aldım. Çok sayabilirim isim. Ama saymadıklarım da kırılır diye isim vermeyeyim. Yani şey, o mesela Nilüfer Bulut bir tanesi. Emine Sabancı, Emine Erdem, Sanem Oktar gibi çok kıymetli isimler var. Ve nicelerini sayabilirim. Hepsinden ayrı ayrı bir ilham aldım. Bir konuyu öğrendim. Bir başım sıkıştığında bana mutlaka el verdiler. Ne zaman başım sıkışsa aradım. Hiçbir şey olmasa bile en azından bir motive edici söz duymak bile sizi ilerlemek için teşvik ediyor. Dolayısıyla çok isim var dediğim gibi.
1: Peki. Şimdi tabii hayat geçiyor ve şimdiki aklımız geçmişteki aklımızla çok farklı. Hayat da değişiyor, hayat da farklılaşıyor. Bugün 18 yaşındaki Aslı karşınızda olsa ona ne derdiniz?
0: Güzel soru. Yani aslında hayatta çok önemli olduğunu sandığım birçok şey aslında böyle bir iğne deliği kadar küçük ve aslında çok da önemsizmiş. Yani bazen yanlış bir yere odaklanıp orada gereksiz vakit kaybetmişim. Şimdi hayatımda geriye dönebilsem, artık oralara odaklanmayıp daha büyük resme odaklanıp daha farklı bir bakış açısıyla daha hızlı ilerleyebilirim. Bir de şunu söylerim, girişimcilik yolculuğuna erken çık derim aslında.
1: Diyor. Başarı.
0: Başarı. İnandığına ulaşmak başarı bence.
1: Aşk?
0: Sadakat bence. Aşk sadakatle geliyor. Yani yani aşk neye aşık ol? Bu bir arıya aşık olabilirsiniz. Doğaya aşık olabilirsiniz. Eşinize aşık olabilirsiniz. Çocuğunuza aşık olabilirsiniz. Ama hepsine sabır ve sadakatle birleştiğinde ve saygıyla birleştiğinde anlamlı oluyor. Bana bunları hatırlatıyor.
1: Güç?
0: Güç, bilgi.
1: Çocukluk?
0: Sevgi.
1: Tutku?
0: Tutku, mesela benim bu arılara olan tutkum gibi aslında. Vazgeçemediğiniz ve peşinden gitmeniz gerektiğine çok inandığınız bir şey.
1: Aile?
0: Aile yine sevgi ve sabır.
1: Huzur?
0: Huzur, rahat uyumak. Başınızda hiçbir düşünce olmadan, vicdanınız rahat bir şekilde uyuyabiliyorsanız akşamları çok huzurlusunuz demektir. Bana huzur deyince bu geliyor aklıma.
1: Kadın?
0: Kadın deyince kadın, işte güç dediniz ya az önce. Ayrıca kadın. Çünkü birçok şeyi bir arada başarma yeteneğini doğuştan alarak dünyaya gelen bir varlık. Hem o üretici yeteneği, hem annelik yeteneği, hem eşlik yeteneği, hem birleştirme, buluşturma yeteneği. Yani o farklı bir his yaratıyor bende kadın deyince. Birkaç kelimeyi bir araya, sabır, güç, sevgi, bu söylediğiniz kelimelerin hepsi kadında buluşuyor. Şimdiye kadar saydıklarımızın hepsi.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Yayınımıza katıldığınız için.
0: Sağ olun.
1: Eminim pek çok genç, hatta genç olmalarına gerek yok, kadınlar sizden ilham almışlardır.
0: İnşallah faydalı oluyorumdur.
1: Yok. Bunu da göstermiş oldunuz. Çok teşekkür
0: evet,
1: ediyorum.
0: 80 yaşında bile bir fikriniz varsa uygulayabilirsiniz. Yani çünkü böyle girişimciler de var hayatta. Yani bunların da hikayelerine bakmanızı tavsiye ederim. Hiçbir şey için geç değil.
1: Peki.

0: Rize bu haftada renkli konuklarıyla ekrana geliyor. Bir Adam Yaratmak filmiyle başarılı oyuncu Engin Altan Düzyatan.
1: Bu rolü oynarsanız ya gerçekten vezir olursunuz ya da rezil olursunuz. Düşünceli bir süreçti. Öyle hemen cesaret ettiğimi söyleyemem. Kaçamayacağın bir şeyden korkmanın insana bir faydası olduğunu düşünmüyorum.
0: Fosforlu Cevriye müzikalinin başrol oyuncuları Larissa Lara Türk Özer.
2: Ne kadar güzel bir şey geliyor, farkında mısın dedi. Öyle mi ya dedim. Farkında değil misin bunu dedi.
0: Ve Ali Ersan Duru.
3: Bir şey yapacaksam en iyisini yapmaya çalışayım. En iyisi diye bir şey yoktur. Zaten çok yüksek çıkışların çok sert inişleri oldu. Hayır.
0: Şarkıcı Derin Lüleci. Gelir geçer bu rüzgar. Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla Biz Bize bugün 11'de Ahbara'da.
4: Genel izleyici için uygundur.

Osmanlı Devlet adamları Sultan II. Mahmut'tan itibaren yerli şirketleri geliştirmek için birçok çalışmada bulundu. Para piyasasının merkezi İstanbul'un Galata semtiydi. Galata'da Ermeni, Yahudi ve Rum olan bankerler iç piyasadaki para arzını kontrol edip dış piyasada Paris, Londra ve Berlin gibi para metropolleriyle de iyi ilişkiler kuruyordu. Dış piyasalardan alınan kredilerin devlet tahvili ve hisse senedi işlemlerinin yürütülmesi zamanla borsanın kurulmasını zorunlu hale getirdi.

0: Osmanlı Devleti'nde Dersaadet Tahvilat Borsası 2 Aralık 1866'da açıldı. Dersaadet Tahvilat Borsası'nın 1895 yılından itibaren çeşitli borsa hileleriyle itibarı sarsıldı. Bu nedenle 1904 yılından itibaren yeni düzenlemeler getirildi ve adı Esam ve Tahvilat Borsası olarak değiştirildi. 19. yüzyılda Osmanlı ekonomisinin hiç de iyi olmadığı dönemlerde Şehzade Abdülhamit Avrupa borsalarına yatırımlar yaparak kayda değer bir servet kazandı. Tahta geçtiğinde 2. Abdülhamit danışmanı Yorga Zarifi aracılığıyla yatırımlarına devam etti ve bu dönemde küresel ekonomideki dalgalanmaları fırsata çevirdi. Avrupa'daki sermaye piyasalarında yaptığı yatırımlarla servetine servet kattı. Ticaretten ve gayrimenkulden kazandıklarını Avrupa bankalarında altın ve tahvile yatırım yaparak değerlendirdi. Abdülhamit'in nakit mal varlığı kesin olmamakla beraber 13.700 Osmanlı altınına ulaşıyor. Yani bugünkü değeriyle yaklaşık 14 milyar lira anlamına geliyor. 2. Abdülhamit'in Fransız Kredit Lyonnais Bankası'ndaki varlığının ise bunun 4 katı seviyesinde olduğu tahmin ediliyor.
1: Seramik hava durumunu sunar.
0: İstanbul yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 14, en düşük sıcaklığı 8. Kocaeli, Bursa ve Balıkesir 13, Sakarya 14. Ankara yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 10, en düşük sıcaklığı 5. Konya 12, Kayseri 18, Nevşehir 14, Sivas 15. İzmir rüzgarlı. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 9. Denizli ve Manisa 16, Aydın 21, Muğla 17. Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 17. Mersin ve Kahramanmaraş 24, Adana 28, Hatay 26. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 12, en düşük sıcaklığı 10. Bolu 10, Karabük ve Samsun 12, Rize 13. Erzurum yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 16, en düşük sıcaklığı 3. Malatya 23, Erzincan 21, Van 15, Ardahan 16. Gaziantep gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 10. Mardin 21, Şanlıurfa 26, Siirt ve Diyarbakır 22 derece.
1: Duratay Seramik hava durumunu sundu.
2: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
3: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
2: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
4: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Haftanın panoraması akılda kalanlarda konuşuluyor.
2: Yapay zekanın geleceğine dair dikkat çekici değerlendirmelerde bulunmuştu. Bu da akılda kalan bir konu.
3: Yüzlerce saat içerisinde çözebiliyorlar.
1: Türkiye ve dünya gündeminden çarpıcı başlıkları.
3: Bu piramit bence Türkiye'de de uygulanması lazım. Elektrikli araçla yeni bir teknoloji.
1: Merak edilen, haftaya damga vuran konuları.
2: Mars'ın yüzeyinde gizemli yapılar keşfedildi.
3: Dünya nüfusu hızla yansıyor.

0: sancılı bir çocukluk dönemi geçirir. 15 Kasım 1945'te Adana'da Ferdi Turan Bayburt olarak dünyaya gelir.
1: Az oluyor ama kusura bakmasın. Taksit borçlarını da yatırmamız gerek. Şunları bir temizleyelim. İnşallah sana gıcır gıcır bir çamaşır makinesi alacağım ana.
2: Sağ ol yavrum. Yeter piknikte ne yiyeceksiniz?
3: Tıkınıp duray, şuna bak, daha hazırlanmadın mı? Hadi sallanma, geç kalacağız. Sonra vapuru geçireceğiz ha, hadi.
1: Tamam. Yürü.
0: Babası Cumali Bey, dönemin ünlü tiyatro ve dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur'u çok sevdiğinden minik oğluna da onun adını verir.

0: 6 yaşındayken babası cinayete kurban gider küçük Ferdi'nin. Aile yoksuldur. Ferdi de para kazanma gayreti içinde tahsiline devam etmez. Bir müddet çiftçilikte uğraşır. 16'sındaysa taşı toprağı altın İstanbul'un yolunu tutar.
1: Hırsız. Hırsız karımı vurdu. Ben vurmadım. Bakmayın öyle. Ben vurmadım. Ceren abi, sen beni tanırsın. Ne olur sen bari konuş. Konuşun. Bir şeyler söyleyin. Nuriye abla, ben böyle bir insan mıyım? Söyleyin ne olur.
0: Hem para kazanmak hem de meşhur olmak peşindedir genç Ferdi. Ancak o yıllarda çocuk şarkıcılara un kapanı fırsat tanımaz. O da çaresizce tekrar baba toprağı Adana'ya geri döner. Genç Ferdi'nin hayatı Çukurova'da pamuk taşımakla geçer bir süre. Ama içindeki müzik tutkusu dinmek bilmez. 1968'de tekrar ver elini İstanbul der.

3 yıl sonra Huzurun Kalmadı isimli albüme imza atar. İstediği başarıyı elde edemeyip morali bozulsa da çalışmalarını aksatmaz. Zira hiçbir şey hayalinden daha büyük değildir. Biz

1973 yılında Ferdi Tayfur, Görsev Plak adına Kır Çiçekleri isimli 45'liğini yapar. İşte bu albüm onun şansı olur. Albüm tuttuktan sonra Ferdi Tayfur çalışmalarına tüm hızıyla devam eder.

1974 yılında Bana Gerçekleri Söyle isimli 45'likte ise artık piyasada tanınan isimlerden olur Ferdi Tayfur. Hatta dönemin ünlü plak şirketi Eleanor Plak'a transfer olur. Bırak Şu Gurbeti ve Çeşme isimli şarkılarıyla artık adını iyice duyurmuştur. Şöhret basamaklarını adım adım tırmanan 30 yaşındaki Tayfur'a film teklifleri de ardı ardına gelmeye başlar. O artık yönetmenlerin de kadrajındadır. İlk filmi meşhur olduğu Çeşme şarkısıyla aynı addadır.

Seni Dilendim, Gönül Yorgunu, Sevda Yelleri, Emmoğlu, Geçen Yıl, Her Saat Başında, Sanma Sana Dönerim, Merak Etme Sen, Ben de Özledim, Yıldızlar da Kayar, Huzurum Kalmadı isimli şarkılarıyla dinleyenlerin büyük sevgisini toplar.

1970 ve 80'lerde ise arabesk furyası içinde ismi Ferdi Baba'ya çıkacaktır. Orhan Gencebay ve Müslüm Gürses'le birlikte dönemin sosyopolitik etkileriyle konserleri dolup taşar. Artık acı çeken, isyan eden, ekonomik olarak alt tabakanın gürleyen sesidir.

0: Hatta Gencebay ve Gürses de rakip sanılır. Orhan Baba bunu her söyleşisinde reddeder.
1: Bizi rakipmiş gibi gösterme isteği buradan geliyor.
2: Rakipten öte düşmanmış gibi.
1: Biz katiyen öyle değildik biz. Bilakis çok fazla görüşemesek de birbirimizi çok sever sayardık.
0: Ferdi Tayfur'da bir televizyon programında Orhan Gencebay ve Müslüm Gürses'e müzikal anlamda tam not verir. Kendisine ise biraz mütevazı davranır.
3: Orhan Gencebay mesela.
4: 10.
3: 10. Ferdi Tayfur.
4: 8.
3: Müslüm Gürses.
4: 10.
3: Tevazu gösterdi.
0: 1992 yılında çıkardığı Prangalar albümü 6 milyon rakamıyla Türkiye'nin en çok satan albümlerinden olur. Aynı zamanda sanatçının en çok satan albümüdür. Kasetlerinin yanında konserler de verir. 1993 yılında Gülhane Parkı'nda verdiği konsere tam 200 bin kişi katılarak rekor kırmıştır.

0: Kariyerinde 50 kaset, 34 film yapan sanatçı 9 kez de altın plak ödülünü kazanır. Yaptığı müzikte hayata baş kaldırdığını dile getiren arabeskin kralı, "Ben bu kadar parlayacağımı hiç düşünmüyordum. Şöhreti hiç umursamadım. Hep önüme baktım. Müziğimle daha iyisini yapmaya çalıştım. Zirvedeyim diye böbürlenirsen yarım kalırsın. Tam olmak istiyorsan daha çok çalışmalı ve kendini geliştirmelisin" der.
1: Yok dizlerinde, ben de özledim ben de. Resmin var şu an elimde, sana koşmak isterim. Derman yok dizlerinde.
2: Tarih 2 Ocak 2025. Yeni bir yılın ikinci günü. Akşam vakti. Yüzbinlerin yüreğine kor düşüren bir haber gelir arabesk efsanesinden. Uzun zamandır sağlık sorunları yaşayan Ferdi Tayfur'un karaciğer ve böbrek yetmezliği sebebiyle bu dünyadan, sevenlerinden ebediyen ayrıldığı haberidir bu. Onu çok sevenler ona onun şarkısıyla veda eder. Hani en sevdiğini kaybettiğinde için yanar, yanar, yanar, yanar ya. Ben de seni kaybettim. Ağlarım şimdi. İçim yanar, yanar, yanar, yanar, yanar. Ah. Kendi veda etse de bu fani aleme, o her şarkısıyla gönüllerde bir iz bırakmıştır artık.

zaman kavramı ile ilgili düşüncesini o çok sevdiğimiz şarkısında açıklamıştı zira. Öyle bir geçer zaman ki, dediğim aynıyla vaki. Bir cevap buldun mu sorulara? Yoldan geçenler var da, her akşam gelenler nerede? İşte kocaman harflerle Erkin Koray.

0: 1941. Bugünkü gibi keşmekeş olmayan, İstanbul'un nezih ilçelerinden olan Kadıköy'de mütevazı bir evde dünyaya gözlerini açar Mustafa Erkin Koray. Küçük yaşlarda kaderini belirleyen Şerif Yüzbaşıoğlu, Önder Bali gibi ustalara öğretmenlik yapan annesi, piyano eğitmeni Vecihe Hanım olur. Önce piyano çalmayı öğrense de Alman Lisesi'ne giderken gönlü gitara kayar. Öyle bir gece zaman
1: ki klasik batı müziği formatında başladım. Yani Bach'lar, Beethoven'lar, Mozart'lar falan ile başladım müziğe de. Daha sonra aşağı yukarı işte 16 yaşlarındayken, 15-16 yaşlarındayken rock'n'roll'a çevirdim konuyu.

yıllarda daha Beatles, Rolling Stones'un esamesi okunmazken 1950'lerde arkadaşlarıyla amatör grup Erkin Koray ve Ritimcilerini kurar. 1962 yılında tam da Rolling Stones'un kurulduğu ve hızla zirveye yükseldiği dönemde aldığı teklifle Bir Yüzünde Bir Eylül Akşamı, diğerinde It's So Long adlı İngilizce parça bulunan ilk 45'liğini kaydeder Erkin Koray. Ancak araya askerlik girer ve plak 4 yıl sonra piyasaya çıkar.

0: düşündüğünü yapmasıyla ünlü sanatçı kısa bir süre Almanya'da yaşar. İmajını değiştirir, saçlarını uzatır ve Türkiye'ye döndüğünde beat müziğin temsilcisi olur. Bir programda yakın arkadaşı Cem Karaca, o dönem tarz olarak etkilendiği Erkin Koray'ı şöyle anlatır.
1: Hakim yaka bir ceket. Resimlerden görüyoruz işte, Beatles falan öyle şeyler giyiyor. Saçlar böyle. Allah Allah. Çıktı. Çatıda I Can't Get No Satisfaction adlı Stones'un şarkısını seslendi. Şimdi bu şarkıyı ben dinlemişim. Yani radyodan. Tabii yani görsellik diye bir kavram söz konusu olmadığı için. Ama o Erkin hala aynı Erkin. Çıktı oraya böyle onun kendi

rock müziğin babasının herkesçe tanınmasına yol açan albümü ise 1967 yılında basılan Bir Yüzünde Kızları Da Alın Askere, Diğer Yüzünde Aşk Oyunu olan 45'liği olur.

bu albümü Baby Boomer kuşağından Z kuşağına çoğumuzun ezbere bildiği demode olmayan klasikler Anma Arkadaş, Hop Hop Gelsin, Sana Bir Şeyler Olmuş, Seni Her Gördüğümde takip.

İlklerin adamı olan Erkin Koray'dan 1969'da bir ilk daha gelir. Yeraltı Dörtlüsü adlı grubuyla Türkiye'de underground müzik akımının öncü sesi olur bu kez. Ancak genç kitleyi peşinden sürüklerken Koray'ın Avrupa'ya gitme kararı sonrası grup üyeleri yollarını ayırır. Cannes Film Festivali'ne giden Erkin Koray o sıralar hızla zirveye çıkan efsane Beatles'ın kurucularından John Lennon ve Yoko Ono ile tanışır. Koray, Lennon'a yeni şarkısı Mesafeleri dinletir. 45'lik olarak yayınlanacak albümün arka yüzünde sonraki yıllarda klasikleşen silinmeyen hatıralar vardır. Şarkıyı dinleyen Lennon ona Avrupa'da kalmasını teklif etse de Koray bu teklifi reddeder.

sonraki yıllarda MFÖ'nün üyesi olacak genç baterist Özkan Uğur'la Hor Görme Garibi Züleyha 45'liğini çıkarır. 1974 ise Erkin Koray'ın uğurlu yılı olacaktır. Çünkü Şaşkın Eyvah, Krallar Dost Acı Söyler ve Fesüphanallah Komşu Kızı 45'likleri o yılın ürünüdür. Ancak bugün düğünlerin, doğum günlerinin, kısacası sevinçli anların vazgeçilmez şarkısı olan Fesüphanallah'ın bestecisi konusunda tartışmalar yaşanır. Şarkının aslında Romeo Lahut tarafından Wiley Wiley olarak yazıldığı ve 1970'te piyasaya sürüldüğü iddia.

Erkin Koray 1975-1984 yılları arasında Hollanda, Almanya ve Kanada'da ikamet eder. Arada vatana döner ve Esterebim'le Arap saçını fanlarıyla buluşturur.

1977'de ise Erkin Koray Tutkusu adlı grubunun adını verdiği uzun çalarını yayınlar. 1982'ye geldiğimizde Erkin Koray bu kez Benden Sana albümüyle Hala Varım Buradayım der. Avrupa sevdası biten sanatçı 1985'te Türkiye'ye kesin dönüş yapar artık. Ve bugün 7'den 77'ye herkesin ezbere bildiği Çöpçülerle büyük çıkış yakalar. Bir dipnotu paylaşmadan geçmeyelim. Albümde davul dışında tüm enstrümanları Erkin Koray kendisi çalar.

1980'lerin sonunda ekonomik zorluklar yaşayan sanatçı, Çikolatam Benim gibi düşük bütçeli yapımlara imza atar. Hatta büyük tutkuyla sevdiği gitarlarını açık arttırmaya bile çıkarır. Bu dönemin ürünü şaşkın ve sana bir şeyler olmuş şarkıları taverna müziğine benzetildiği için adeta...

Sanatçı popüler müziğin tavan yaptığı, her sabah genç bir sanatçının piyasaya sürüldüğü 90'larda öyle bir geçer zaman ki Arap Saçı, Fesübhanallah, Şaşkın, Sevince ve Yalnızlar Rıhtımı gibi hitleri içeren bir Best Of albüm yayınlandı.

Erkin Koray 1999'da 58 yaşındayken Devlerin Nefesi adlı son albümünü yayınlar. 1999, Koray'ın dostu, diğer bir efsane Barış Manço'nun da vefat yılıdır.

0: yanında.
1: Amerikalı müzik yazarlarının Turkish Jimi Hendrix lakabını taktığı sanatçı 30 Temmuz 2007'de 50. sanat yılını Harbiye'deki konseriyle kutlar. Türkiye için erken olan bir dönemde müziği bir laboratuvar alanı olarak kullanıp ilkleri başaran Erkin Koray, arabesk rock yapıyor diye eleştirilse de bugün Türk müzik tarihinde çok değerli bir konumda. O, kendi felsefesini vakti zamanında plak kapağında çoktan belirtmiş aslında. Doğa bilimleri içerisinde her şeye olabilir diyebilecek bir görüş açısına vardıysan bir daire oluşturmuşsun demektir. Artık özel zevklerine ve mantığına dayanan görüşlerini açıklamak üzere dairenin herhangi bir noktasından güvenle yola çıkabilirsin.

Biz onu Nazlanma şarkısında gazoz şişesine üfleyerek ritim tutan kız olarak tanıdık. Hadi hadi itiraf edin. Siz de o meşhur klibi izlediniz ve denediniz değil mi?

90'larda adı Şişeci Kız olarak anılan Aşkın Nur Yengi, sonraki röportajlarında bu duruma bir gazoz reklamı gelmedi diye sitem edecektir.

Sezen Aksu ekolünden olan Yengi, 1970'in 3 Temmuz'unda İstanbul'da dünyaya gözlerini açar. Konservatuvara henüz 10 yaşındayken çello öğrencisi olarak adım atar. Kısaca o, 90'ların alaylılarından değil.

11 yaşındayken Onnotunç Orkestrası'nda Minik Serçe'nin vokalisti olarak sahnelere adım atan sanatçı, 90'larda kitleleri peşinden sürüklemeden önce Harun Kolçak'la 1987'de Eurovision elemelerine katılır. Sözlerini Aysel Gürel'in yazdığı, dönemin müzikal ruhuna çok yakın Güzel Şeyler Söyle şarkısıyla ulusal elemelerde olur. İlk 5'e giremeyen ikili maalesef Eurovision finallerinde boy gösteremeden müzikal çalışmalarına devam eder.

ülkemizin adeta Türkçe pop patlaması yaşadığı 1990'da Aşkın Nur Yengi, Sezen Aksu'nun da desteğiyle Sevgili'ye albümünü yayınlar. O albümde hangi hitler yoktur ki? Çağırma Beni, Seni Aldattım, Susma, Başka Bir Şey.

soğuk görünümlü, tutkulu, uzun kıvırcık saçlı 20 yaşındaki bu genç kızın albümü beklenmedik satış rakamlarına ulaşır. Albüm tam 2 milyon satar.

Müzikal kariyerine hızla devam eden Aşkın Nur Yengi, bir yıl sonra asıl ününü yakaladığı, içinde Nazlanma'nın olduğu Hesap Ver albümünü çıkarır. Ayıpsın, Hadi Git, Serserim Benim. Hele bir şarkı vardır ki müziğiyle neşe verirken sözleriyle can yakar. 1990 Eurovision şarkı yarışmasında İspanya'yı temsil eden iki kız kardeşten oluşan Azucar Moreno'nun Bandido şarkısının Türkçesi. Zehir

Her zaman Sezen abladan sahneyle ilgili görgü, bilgi, edep anlamında çok şey öğrendim diyen Aşkın Nur Yengi, 1993'te Sıramı Bekliyorum'la fanlarının karşısına çıkar. Tarzı yine aynıdır. Dönemin genç kızları kuaförlerine Aşkın Nur Yengi saçı yaptırır. Perma tekrar moda olur. Öyle bir furya başlar.

albümdeki Bir Zaman Hatası bugün hala dinlenen 90'ların slow hitlerinden olur. Romantik şarkıların kraliçesi olarak adlandırılsa da o, hüzün şarkıları bana ve sesime yakıştırıldı. Ama ben hayatı hüzünlü yaşamayı seven bir kadın

0: 1994'teki albümü yine bir 90'lar arşivi niteliğindedir. Hiç ummazdım. Kara çiçeğim.
1: Kara çiçeğim. Yaşamadım çırılçıplak duygularım.
0: Ay inanmıyorum.
1: Ay

1997'de bu kez farklı tarzda bir aşkın görürüz. O kıvırcık saçlar gitmiş, kilo verilmiştir. Yabani, Sana Değmezmiş, Allah Şahidin olduğu Haberci albümü de çok sevilir.

90'lara hızlı giriş yapan sanatçı milenyuma da aynı hızla girer. Selami Şahin'le özdeşleşen Başımın Tatlı Belası, Karalım, Deli Gönlüm 1999'un en dinlenilen parçalarından olur.

90'ların özlemi içinde 2002'de yeni albümüyle dinleyicilerine seslenen sanatçının çıkış şarkısı bu kez hareketli ritimdeki Çek Babam Çek olur.

Aşkın Nur Yengi tam 40 yıldır sahnede. Sayısız hitin sahibi, hüzünlü şarkıların kraliçesi. Albümleri deli gibi satsa da o bir röportajında kendimi bu kadar olgun ve düzgün olmak zorunda hissetmeseydim keşke. Daha özgür olmayı isterdim diyor. Yaşam muhasebesini kendince yapsa da kuşkusuz her dönemin sönmeyen yıldızı Aşkın Nur Yengi. Ve iyi ki de öyle.

Kara kaş gözlerin elmas, kahverengi gözlerin, bir fincan kahve olsam. Çoğumuzun bildiği bu eserleri dinlediğimizde aklımıza ilk kim gelir? Tabii ki Nuri Sesi Güzel. Türk halk müziğimizin efsanelerindendi o.

Zamanla türkü söylemek Nuri Sesi Güzel'in hayattaki en büyük tutkusu olur. Askerden döndüğünde kariyer rotası da artık çizilmiştir. Müzik. 21'inde ablasının yanına İstanbul Balat'a yerleşir Sesi Güzel. Ardından 1961'de İstanbul Radyosu'nun açtığı sınava girer, kazanır ve ilk plak gelir. Kore Dağları'nda bölük bölük çok beğenilir.

ama onun kalbi başkenttedir. Ankara Radyosu'nun açtığı sınavı da kazanır ve idollerinden Muzaffer Sarı Sözen'in korosunda türkü söyleme başarısına nail olur. Kısa sürede Türkiye çapında şöhrete ulaşan Nuri Sesi güzel mütevazı yaşamaktan asla vazgeçmez. Mahalleden Aysel adında kendinden 6 yaş büyük bir kıza vurulur. Kendi deyişiyle kara sevdaya tutulur. Bu olanaksız sevda uğruna verem bile olur. Sanatçı Sarı Sabahlık, Ağlayan Gözlerim, Saç Beyaz Oldu türküleriyle altın plak ödülünü kucaklar. Yeşilçam yapımcılarının radarından da kaçamaz Sesi Güzel. Teklif üzerine teklif alır ve böylece sinema serüveni başlar. İlk filmi 1963 tarihli Kara Yılan'dır. Bir yıl sonra da Fabrikanın Gülü'nde Muhterem Nur'la kamera karşısına geçer sanatçı. Tam 54 filmde başrol oynar.

mesleki yaşamı boyunca 57 türkü, besteler ve literatüre sokar Nuri Sesi Güzel. Adeta beste fabrikatörüdür. 300'ün üzerinde de plağa imza atar. Dönemin meşhur Maxim, Çakıl, Casablanca gazinosunda sahneye çıkar. Avrupa turnelerinde yüzlerce konser verir. Gurbetçilerle kucaklaşır.

Solistesi Güzel, başarılı bir müzik ve sinema hayatının ardından İstanbul'da kendi çiftliğinde sebze, meyve ve hayvancılıkla uğraşır. Kendi deyimiyle tekrar babası gibi çiftçi olur. Hatta zarar da eder. Nişantaşı'nda 3 apartman parası batırır.

0: Hadi bakalım Veli dayı, bak çavuşa kadar gidiverelim.
1: Etmeyin, eylemeyin. Beni hapse korlar.
2: Üzülme ha. Kasabada yeni bir mahpushane yapılmış. Saray gibiymiş.
1: Ben ettim, siz etmeyin.
0: Bak bu kadar şahit var. Gel şunu ikrar et de yiğitlik sende kalsın.
2: Gel ağam, sen doğru adamsın. Bir kere de kendine şahit düş. Hem doğru tarafından.
3: Türk halk müziğine yanık sesi ve türküleriyle damga vuran Nuri Sesi Güzel, 20 Mayıs 2023'te İstanbul'da kalp yetmezliği nedeniyle aramızdan ayrıldı. Sanatçı 86 yaşında hayat serüvenini tamamladı. Ancak ardında hafızalarda ve yüreklerde yer eden türküler ve filmler bıraktı.

Kapadokya, sıra dışı coğrafyası, birbirinden ilginç peri bacaları, benzersiz atmosferiyle yerli ve yabancı turistlerin en gözde tatil rotalarından biri. İlk yerleşimin Paleolitik döneme kadar uzadığı, Hititlerin yaşadığı topraklar olan Kapadokya, kayalara oyulmuş evleri ve kiliseleri, şafakta yapılan balon gezileri, trekking rotaları, at sürme ve ATV safarileriyle de zengin aktivite seçeneği sunuyor. Dünyanın dört bir yanından turistin ilgi gösterdiği bölge, son yıllarda yerli turistler tarafından da her mevsim ziyaret ediliyor.

Adıyaman şehir merkezine yaklaşık 78 kilometre uzaklıkta konumlanan Nemrut Dağı 2150 metre yükseklikte. UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan bu dağdaki anıtlar, Komagene Kralı 1. Antiochos'un tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için Nemrut Dağı'nın yamaçlarına yaptırdığı mezar ve anıtsal heykeller, Helenistik dönemin en görkemli kalıntılarından birisidir. Batı ve kuzey teraslarına yayılan anıtsal heykeller günümüze kadar iyi korunmuş durumdalar. Dev heykeller kireç taşı bloklarından yapılmış olup 8-10 metre yüksekliğindedir. Da özellikle unutulmaz gün doğumu ve gün batımı manzarasıyla tatilcilerin uğrak noktası konumunda.

İstanbul'da şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan Prens Adaları, yani Adalar ilçesi 9 adadan oluşuyor. İstanbul'un en çok turist çeken lokasyonları arasında yer alan adaların tarihi 2000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'da yerleşim bulunurken, Sedef Adası, Tavşan Adası, Sivriada, Kaşık Adası ve Yassıada'da yerleşim bulunmuyor. Adaların en büyüğü olan Büyükada'da yıl boyunca 6500 civarında olan nüfus yaz aylarında 40 bine kadar çıkarken, ikinci en büyük ada olan Heybeliada'da ise yıl boyunca 5500 olan nüfus yaz aylarında 30 bine, Burgazada ve Kınalıada'da ise nüfus yaz aylarında 15 bine kadar çıkıyor.

Kemele Manastırı, Trabzon'un Maçka ilçesinde, Altındere Vadisi'nin tüm güzelliğine hakim Karatane eteklerinde, kayalıklar üzerine kurulu tarihi bir yapı.

Meryem Ana adına kurulmuş olan manastırın Tümela adını siyah anlamına gelen melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Theodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor.

sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

0: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sundu. İdefix. Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara. X Apara TV. Facebook Apara. Instagram Apara. YouTube Apara.
1: Duratal Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 14, en düşük sıcaklığı 8. Kocaeli, Bursa ve Balıkesir 13, Sakarya 14. Ankara yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 10, en düşük sıcaklığı 5. Konya 12, Kayseri 18, Nevşehir 14, Sivas 15. İzmir rüzgarlı. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 9. Denizli ve Manisa 16, Aydın 21, Muğla 17. Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 17. Mersin ve Kahramanmaraş 24, Adana 28, Hatay 26. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 12, en düşük sıcaklığı 10. Bolu 10, Karabük ve Samsun 12, Rize 13. Erzurum yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 16, en düşük sıcaklığı 3. Malatya 23, Erzincan 21, Van 15, Ardahan 16. Gaziantep gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 10. Mardin 21, Şanlıurfa 26, Siirt ve Diyarbakır 22 derece.
1: Duratal Seramik hava durumunu sundu.
3: Kişisel verileriniz hukuka aykırı mı işleniyor? Verilerinizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
0: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar. İdefix, İdefix. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sundu. İdefix, İdefix.
4: Allah'ım yağmur ver Allah. Amin. Gökyüzünden bize yağmur ver Allah. Amin.
5: Yağmur duasına çıkan Trakyalılar umduklarından bambaşka bir şeyle karşılaşırlar.
6: Benim oğlum Bahadır bize bir çılgın performans gösterecek.
7: Alacağım parçayı.
5: Köye akın eden Amerikalı, Alman ve Rus ajanlar.
8: Meydandaki deliğin sebebi nedir? Amerikanlar buraya neden geldiler?
5: Her anı kahkaha dolu mükemmel bir komedi.
9: Dün gece buraya düşen gök taşıymış. Büyük taşı getirirseniz eğer 1 milyon dolar para vereceklermiş.
10: 1 milyon mu?
11: 1 milyon.
5: Gök taşı yarın 20'de Ankara'da.
12: Genel izleyici için uygundur.
0: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar.

hepimizin severek oynadığı ve vazgeçilmezleriniz olan oyuncakların hiç canlı olabileceklerini düşündünüz mü? Mesela siz onlarla oynadıktan sonra yalnız kaldıklarında neler yaptıklarını. Şimdi izleyecekleriniz bir oyuncak mağazasında geçiyor. Sizin gibi minikler gündüz oyuncaklarını alıp oradan ayrıldıktan sonra akşam olunca oyuncakların kendi dünyasında neler oluyor? Hep birlikte izleyip öğrenelim.

0: Mamá, quiero esto.
1: Pero cariño, esto no va junto, ¿no?

bu şarkılar söz ve müzikleriyle dikkat çektiği kadar başarılı klipleriyle de beğenimizi topluyor. Bazı klipleri de özellikle güzelleştiren siz minikler oluyorsunuz. Şimdi dinleyeceğiniz Girls Just Gotta Have Fun isimli şarkıyı

Siz miniklerin söylediği şarkılar, çaldığı enstrümanlar ve sergilediği dans gösterileri oldukça dikkat çekip beğeni topluyor. Şimdi de minik dansçıların müthiş dans performansı.

0: hayatımı, ağlıyor musun?
1: Evet ama sen neden ağlamıyorsun? Günlerdir ağlıyordun.
0: Sanırım gözyaşlarım bitti.
1: Sahi mi? Ya sana bu gecenin maliyetini söylersem?
0: Aman Tanrım. İşte ağlayacağım.
2: Sevgili minikler, özellikle abla ve abilerinizin çocukken severek izlediği bazı diziler vardı. Sizin de internette kolayca ulaşabileceğiniz bu dizilerin başrollerinde çok şaşıracağınız isimler var. Aslında onları gayet de yakından tanıyorsunuz. Çünkü hepsi şu anda kariyerlerinde zirvede yer alan şarkıcılar. Sabırsızlandırmadan çok genç yaşta oyunculukla başlayıp sonra şarkıcılığa adım atan ünlü gençleri getiriyoruz ekranlarınıza.
3: Müdürle konuşmak istiyorum.
4: Müdür! Ben Mitchell Buran'ın müdürüyüm. Bir sorumu var.
3: Acaba servisinizin fazla hızlı olduğunun farkında mısınız?
4: Ben gerçekten üzgünüm. Bırakın da telafi edin.
2: İlk ismimiz Miley Cyrus.
5: Eğer kimsen derhal buradan çık, yoksa güvenliği çağıracağım.
6: Dur bekle, üzgünüm. Senden bir hatıra almak istedim. Adım Lily Truscott. Senin büyük bir hayranınım.
2: Şu an 28 yaşında olan yetenekli şarkıcıyı ilk olarak 2006 yılında yayınlanan ve çıkış yaptığı olarak sayılan Hannah Montana dizisinde seyrettik. Cyrus dizide başrol oynadığında henüz 13 yaşındaydı.

İkinci ismimiz de yine Miley gibi hem oyunculuk hem de şarkıcılık işinde oldukça başarılı isimlerden Selena Gomez. Şu an 29 yaşında olan genç ve başarılı Gomez de ilk şöhreti oyunculukta yakalayanlardan. Popülerliğe ulaştığı ve yayınlandığı dönemde 11 milyondan fazla izlenen Waverly Büyücüleri'nde başroldeydi. Üstelik Gomez henüz 16 yaşındaydı.

0: Sıradaki sanatçımız Amerikalı aktris ve pop yıldızı Britney Spears'ın küçük kardeşi Jamie Lynn Spears.
1: Checking the flag. It's a flag.
2: I think your arm's bleeding.
1: Oh.
0: Şimdilerde 30 yaşında olan Spears'ı 2005 yılında Nickelodeon'da yayınlanan ve çok sevilen Zoey 101 dizisinde canlandırdığı Zoey Brooks karakteriyle tanıyoruz.
3: And a sandwich from
1: 1988. Uh-oh. Get down! That was close.
3: My hero.
0: Dizinin ana karakteri olan Jamie çekimler sırasında 14 yaşında bir çocuktu. Ancak dizi bittikten sonra o da tıpkı ablası gibi şarkıcı olmaya karar verdi ve genetik olacak ki

0: kendilerinin başarılı şarkıcılarından olan Demi Lovato var sırada. O da listemizdeki diğer meslektaşları gibi oyunculuktan şarkıcılığa geçiş yaptı. Şu an 29 yaşında olan şarkıcı bir dönem sesiyle olduğu kadar oyunculuğuyla da dikkatleri üzerine çekiyordu. İlk olarak 2009'da yayınlanan Camp Rock adlı filminde başarısını kanıtladı.
1: Hayır teşekkür ederim. Tavuk parçaları tarafından vurulmak istemiyorum.
2: Tavuk geliyor.
0: Yine aynı yıl yayınlanan ve büyük bir hayran kitlesi kazanan Sony'nin Yıldızları adlı dizide başrolü oynayarak Lovato artık rüştünü ispat etmiş oldu. Başrolü oynadığı sırada

ve listenin son sırasında hem yakışıklılıklarıyla hem de sesleriyle büyük beğeni toplayan Jonas kardeşler yer alıyor. Müziğe 2005 senesinde New Jersey'de başlayan Joe, Nick ve Kevin kardeşler de listemizdeki diğer başarılı genç sanatçılar gibi oyunculuklarıyla da büyük ses getirdiler. İlk oyunculuk performanslarını 2009 yılında yayınlanan Jonas dizisinde sergilediler. Jonas kardeşler bu dizide oynadıkları sırada Kevin 18, Joe 16, Nick ise 14 yaşındaydı.

severek dinlediğimiz ve dünya genelinde popüler olan şarkıları bir de çocukların yorumuyla dinlemek ister misiniz? Dünyaca ünlü başarılı şarkıcı Pink'in çok sevilen şarkısı olan What About Us'ı dünyanın dört bir yanından çocukların oluşturduğu gruptan dinleyelim.

0: kitaplar hem çocukların hayal gücünü zenginleştiriyor hem de genel kültürlerini artırıp onlara okumayı sevdiriyor. Bizdence Çocuk ekibi olarak Diyanar'ın raflarında yer alan haftanın kitaplarını minikler için seçtik. Sizlere tanıtacağımız ilk kitap Lucy Cotes'un kaleminden ve Hep Kitap Yayın Evi'nden çıkan Olimpos'un Yaratıkları, Ejderha Şifacısı. Demon, Olimpos Dağı'nın resmi hayvan terbiyecisi olarak her türlü hasta hayvana bakmıştır. Ama hiçbiri savaş tanrısı Ares'in savaş ejderhası kadar mutsuz değildir. Şimdi Demon, ejderhanın bu kadar korkmasına ve üzülmesine neyin yol açtığını bulup onu iyileştirmek zorundadır. Hem de bu sefer büyülü ecza kutusunun yardımı olmadan. İkinci kitapsa Grace Lee'nin kaleminden Altın Kitaplar Yayın Evi'nden çıkan Denizin Gökyüzüyle Buluştuğu Yer. Suskun Pilmeği, büyük annesi Amah'la birlikte dağdaki kulübelerinde yaşamaktadır. Ne yazık ki huzurlu yaşamları imparatorun köylerine dehşet salıp Amah'ı kaçırmasıyla bölünür. Sessiz Pilmeği cesaretini toplayıp yanında arkadaşı Yişan'la büyük annesini kurtarmak üzere zorlu bir maceraya atılır. Son kitapsa Vladimir Tumanov'un kaleminden Gün Işığı Kitaplığı Yayın Evi'nden çıkan Haritada Kaybolmak. Chris ve Francis yeni taşındıkları şehre alışmaya çalışan iki kardeştir. Bir gün yağmura yakalanınca tuhaf nesnelerle dolu bir dükkana sığınırlar. Bir kutu şekeri gizlice mideye indirirler ve dünyaları alt üst olur. Bedenlerinde akıl almaz bir değişim başlamıştır. Bunu durdurabilmenin tek yolu sihirli bir haritada beliren 10 soruya doğru cevap verebilmeleridir.
1: Benim adım Kubo. Çoğunlukla annemle ilgilenirim. Babam nasıl biriydi?
2: Tıpkı senin gibiydi. Güçlü ve çok yakışıklı.
1: Aa, anne! Hikayelerimi sihir kullanarak...
0: Stop motion tekniği kullanılan pek çok film izlediniz belki de. Ancak bu teknolojinin nasıl kullanıldığı konusunda bir fikriniz yoksa, biz izlence ekibi olarak sizler için aşama aşama hepsini ekranlarınıza getireceğiz. Keyifli seyirler.
3: Seni uzun süredir arıyorduk.
1: Anne!
4: Kubo, babanın zırhını bulmalısın. Bu senin tek şansın.
1: Anne!
2: Kubo!
1: Sen de kimsin?
2: Çok güçlü bir ailem var. Annen seni kurtarmak ve bana hayat vermek için sihrini kullandı. Seni korumak için buradayım Kubo. Yani ben ne dersem onu yapacaksın. Bana sakın bulaşma.
0: Günümüzde gelişmiş teknolojilerle birlikte çekilen stop motion filmlerin görsel kalitesi her zaman izleyiciyi büyülemeyi başardı. Kubo and the Two Strings isimli animasyon filmi ise bu yöntemle nasıl çekim yapıldığına iyi bir örnek.
2: Sayılmaz.
5: İnanır mısınız? Bu ilk denemendi.
6: Hikayeye iyi bir son getirdi.
0: İzlemesi her ne kadar eğlenceli gelse de bu örnek

Universal stüdyolarında bunu deneyimlemek mümkün. Gerçeğiyle neredeyse birebir efektlerle aksiyon görüntülerini hem izlemek hem de hissetmek müthiş bir

0: Hadi şimdi serilerini heyecanla bekleyip severek izlediğimiz Star Wars filmlerinin dünyasını yakından görelim. İşte size Star Wars'un gizemli dünyası.
1: To fly up and push forward.

Sevgili çocuklar, hepimizin kurduğu hayaller var, öyle değil mi? Şimdi izleyeceğiniz filmde de büyük bir arzuyla büyüyünce uzaya gitmek isteyen küçük bir çocuğun hayallerinin peşinden nasıl bir emek ve çabayla koştuğunu göreceksiniz.

uzay tutkunu Minik annesiyle gezerken oyuncak bir uzay mekiği görür. Jetonla çalışan bu oyuncağa binen Minik, mekiğin havalanıp gökyüzüne gideceğini umarken yalnızca olduğu yerde sallanan basit bir oyuncak olduğunu fark eder.

ama hayal etmenin ucu bucağı yoktur ve bu minik de bu konuda gerçekten çok başarılıdır. Daha fazla jeton attığı zaman Mickey'in gerçekten de uzaya gideceğine kendini inandırmıştır. Bir kez daha jeton atmak isteyen Minnie'in ne yazık ki parası kalmamıştır. Ama bu onu durdurmayacaktır. Kendi parasını kazanmak için planını yapar ve hikayede tam olarak burada başlar.

Efektler sinema filmlerinin temel taşlarından biri. Hayranlıkla izlediğimiz aksiyon, bilim kurgu ve macera filmlerinde kullanılan görsel efektler sinema dünyasını bambaşka bir boyuta taşımayı başarıyor.

Biz de izlence çocuk olarak size dünyanın en çok sevilen aksiyon filmlerinden biri olan Attraction'da kullanılan özel efektlerden oluşan o muhteşem sahneleri getiriyoruz ekranlarınıza.

Şarkı söylemek büyük küçük herkesin çok sevdiği bir aktivite. Özellikle de miniklerin seslendirdiği şarkılar, onların çaldığı enstrümanlar kulaklarımıza daha da hoş gelir.

Dünyaca ünlü Hollandalı kemancı, besteci ve orkestra şefi olan André Rieu'nun Melissa Venema isimli 13 yaşındaki küçük kıza eşlik ettiği muhteşem trompet gösterisini getiriyoruz ekranlara.

0: ekonomi sadece rakam değil, hayatın ta kendisi. Fabrikanın dumanından, tarlanın bereketinde, esnafın alın terinde konuşur. Borsa açıldığında yatırım kararları şekillenir, geleceğe yön verilir. Saygın uzmanlar ve analistler herkesin anlayacağı dille ekonomiyi A Para'da anlatır. Piyasalar kapandığında ekranda gündem, kültür ve eğlence başlar. Sevdiğiniz diziler, hafta sonu ünlüler, müzik ve seyahat dosyalarıyla hayatın tüm renkleri A Para'da buluşur. Gündüz paranın adresi, gece ailenizin ekranı. A Para, paranın dili, hayatın kanalı.
1: Duratile Seramik, hava durumunu sunar.
2: İstanbul yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 14, en düşük sıcaklığı 8. Kocaeli, Bursa ve Balıkesir 13, Sakarya 14. Ankara yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 10, en düşük sıcaklığı 5. Konya 12, Kayseri 18, Nevşehir 14, Sivas 15. İzmir rüzgarlı. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 9. Denizli ve Manisa 16, Aydın 21, Muğla 17. Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 17. Mersin ve Kahramanmaraş 24, Adana 28, Hatay 26. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 12, en düşük sıcaklığı 10. Bolu 10, Karabük ve Samsun 12, Rize 13. Erzurum yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 16, en düşük sıcaklığı 3. Malatya 23, Erzincan 21, Van 15, Ardahan 16. Gaziantep gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 10. Mardin 21, Şanlıurfa 26, Siirt ve Diyarbakır 22 derece.
1: Seramik hava durumunu sundu.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Biz bize bu haftada renkli konuklarıyla ekrana geliyor. Bir Adam Yaratmak filmiyle başarılı oyuncu Engin Altan Düzyatan.
2: Bu rolü oynarsanız ya gerçekten vezir olursunuz ya da rezil olursunuz. Düşünceli bir süreçti. Öyle hemen cesaret ettiğimi söyleyemem. Kaçamayacağın bir şeyden korkmanın insana bir faydası olduğunu düşünmüyorum.
1: Fosforlu Cevriye müzikalinin başrol oyuncuları Larissa Lara Türk Özer.
3: Ne kadar güzel bir şey geliyor, farkında mısın dedi. Öyle mi ya dedim. Farkında değil misin bunu dedi.
1: Ve Ali Ersan Duru.
4: Bir şey yapacaksam en iyisini yapmaya çalışayım. En iyisi diye bir şey yoktur. Zaten çok yüksek çıkışların çok sert inişleri olur. Aynen.
1: Şarkıcı Derin Lüleci. Gelir geçer bu rüzgar. Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla Biz Bize bugün 11'de Ahbara'da.
0: Genel izleyici için uygundur.

0: Spor ekranındasınız. Akılda Kalanlar programıyla karşınızdayız. Birçok akılda kalan konuyu ele alacağız ve Sabah Gazetesi yazarı Mevlüt Cezel'in kıymetli yorumlarıyla ekranlarınıza taşıyacağız. Mevlüt Bey, hoş geldiniz.
1: Bulduk.
0: Nasılsınız?
1: İyiyim, teşekkürler.
0: Şimdi başlayalım konularımıza dilerseniz. Yine okulları konuşalım. Şöyle, okullardaki yeni güvenlik modellerini konuşarak başlayalım. Risk analizleri yeniden yapılarak tehdit tanımlamaları güncellenecek ve daha sistemli bir yapı kurulacak. Bunu konuşalım. Fiziki güvenlik önlemleri arttırılacak ve okul giriş çıkışları çevre denetimleri daha sıkı hale getiriliyor. Emniyet, okul yönetimi ve sosyal hizmet birimleri arasında bir koordinasyon sağlanacak ve güvenlik yürütme kurulu oluşturulacak. Riskli durumların erken tespiti için kamera destekli erken uyarı sistemleri devreye alınıyor. Psikolojik risk taşıyan öğrencilerse ilgili kurumlarla birlikte daha yakın takibe alınıyor. Peki yeni sistem gerçekten okul güvenliğinde nasıl bir çözüm getirecek?
1: Yani faydalı, belli ölçüde yararlı olabilir ama tek başına yetmez bunlar. Ya sonuçta en güvenli okulların olduğu Amerika'da bile oluyor değil mi? Hatta orada en fazla orada oluyor. Başka ülkelerde de oluyor. Norveç'te oluyor mesela. Diyorsun huzurun ülkesi diyorsun değil mi? İskandinav ülkelerinde oluyor. Ya mutlaka arıza, psikopat çocuklar olacak, var. Bunları
0: hazırlıklı olmak lazım.
1: Yani tamam, bunlar güzel. Tabii ki devrenin gezmesi, polislerin olması, hatta okul yönetimiyle polisin işbirliği içerisinde olması, Aile Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı olması, sorunlu çocukların tespit edilmesi de güzel bence. Evet. O çocukların tekrar böyle sağlıklı birey olmasına da faydası olur bence. Zorbalık azalır. Kavgalar, dövüşler azalır. Ama bunlar tek başına yetmez. Aileler, yani bu yasa çıkacak galiba. Onun hazırlıkları devam ediyor. Yani sorunlu çocuk yetiştiren, zorba çocuk yetiştiren, sana vurana sen 10 tane vur diyen, hatta gördük, haberlerde gördük işte, aileler tehdit edildi değil mi? 14-15 yaşında çocuklarımız öldürüldü ve onları öldüren çocukların aileleri o insanları tehdit etti. Böyle bir zihniyetten bahsediyoruz. Bu zihniyeti nasıl baş edebiliriz? Bu, en basit yolu, sorunlu suça meyilli çocuk yetiştiriyorsa, çocuk suça karışmışsa direkt o aile ceza verilmesi lazım. Şimdi evet. Birçok mesela hep haberlerde görüyoruz ya, çocuk yakalandı. 100 tane şeyi var, vukuatı var mesela. Adli sicil kaydı var. 150 tane var mesela. Bunlar akıl alır gibi değil değil mi? 365 günde herhalde 2 günde bir yakalanıyor bu çocuk ve bırakılıyor. Bunu ikinci, üçüncü yaptığı zaman sen ailesini al içeri at, yapıyor mu bir daha? Basit yani. Amerika'da zaten uygulanmaya başlandı. En son bir karar alındı. Okul baskınındaki çocuk aile dedi ki sen bu çocuğu şey yapmışsın, yanlış yetiştirmişsin ve silah sen

0: yasaklamamışsın dedi. Anneye de babaya da hapis cezası verdi.
1: Evet.
0: Bu uygulanırsa bence çözüm olur. Şimdi bazı hukukçular da şey diyor, böyle suçun bir şahsiyet, yani kişisel diyor. Sonuçta başkası işlediği suçu başkası da çekmek zorunda değildir deniyor. Bu evrensel bir tartışma. Ama bazı ülkeler bunu uyguluyor. Ailelerden önlem alınırsa bu iş çözülür diye düşünüyorum. Ama her şeye rağmen, her önleme rağmen Allah korusun yine birisi çıkabilir. Yani bunu çünkü önlemek çok zor. Binlerce okul var. O binlerce okuldan birisinde bir çocuk yani çantasını koyur, o işi yine yapabilir. Bir, ama tabii ki önlemler alacağız. Biz her önlemi alacağız. Ama böyle olaylarda gelirse de şaşırmamak lazım. Aslında fazla da konuşmamak lazım bence artık. Çünkü biliyorsun böyle bir doktor dövmeye başladı da ondan sonra trend oldu. Tüm Türkiye'de doktorlar dövülüyor. Öğretmenler dövülüyor. Bu da mesela şey olabilir. Çocukların kafasına kazınır. Değil mi? Böyle yavaştan yavaştan kapatılacak. Tabii ki unutulmamak da lazım. Aileleri bence ceza alınması bence daha caydırıcı olur diye düşünüyorum.
1: Evet. Şimdi ev kiralama dolandırıcılıklarına biraz değinelim. Sahte ilanlar üzerinden vatandaşların kapora bahanesiyle para gönderip mağdur olduğu görülüyor son zamanlarda çok fazla. Dolandırıcılar genelde acil kiralama ve düşük fiyat gibi yöntemlere başvuruyorlar ve böyle bir güven kazanmaya çalışıyorlar. Ortadan sonra da kayboluyorlar kaporayı aldıktan sonra. Uzmanlar doğrulanmamış kişilere kesinlikle para gönderilmemesi gerektiği konusunda uyarıyor ve evin mutlaka yerinde gidip görülmesi gerektiğini söylüyorlar. Resmi kurumlar adına yapılan aramalarda da itibar edilmemesi gerektiğini söylüyor uzmanlar. Çünkü işte şu kurum adına arıyorum sizi diye dolandırabiliyorlar insanları. Peki bu tür dolandırıcılıkları önlemede en önemli şey bilinçli kullanıcı olmak mı yoksa daha sıkı denetimler mi?
0: Daha ne kadar bilinçleneceğiz? Yani hep haberle okuyoruz. Her gün yeni bir dolandırıcılık olayı çıkıyor değil mi?
1: Evet.
0: Yani burada da vatandaş artık ne yapsın? Ben kendime örnek vereyim. 2 sene önce Alaçatı'da bir bayram dedim ki Alaçatı'ya gidelim. Bir ev kiraladık. Evi kiraladık, daha sonra bir sorunlar oldu. Biraz gecikme oldu. İşte kedimiz var, kedimize gelebilir. Biz böyle çok anlayışlı konuşuyor. Tabii gelebilirsiniz. İsterseniz paranızı geri yollayalım dediler. Dedik bir sonraki bayramı vesaire falan. Sonra bir baktık, aradım, yok. Baktım telefon bende de hata. İkinci aramada mesela uluslararası.
1: Siz bir para vermiş miydiniz?
0: Vermiştim yani. 2 sene önce 7500 lira uçtu gitti. Ve 10 günden sonra ben karar verdim. Türkiye'de mümkün olduğunca tatil yapmıyorum. Yani bunu herkes tabii yapamaz da.
1: Evet.
0: Bu örnekle teşkil etsin değil mi? Ama ben mesela kendimi çok kötü hissettim. Şimdi buradaki vatandaşlar daha da kötü. Yani ihtiyacı var. Bakıyor. Kira alacak. Kapora istiyor. Kaporayı yolluyor. Ondan sonra diyorlar ki kaporanın açıklama bölümünü depozito yazmadınız. Bu kabul olmaz. Mesajı yollayan da şey yapmışlar görsel. Tabu kadastro diye. Onu görüyor. Bir daha yolluyor. 36 bin. Yani bir dolandırıcılık var ve bir saat içerisinde 40 kişi dolandırmışlar. Şimdi burada uyanık olmak gereken ne var? Yani satın alacağın ya da kiralayacağın yerin belli bir bedeli vardır. 15 bin liralık yani atıyorum işte 70 bin liralık kiralık bir eve 30 bin lira, 35 bin lira isteniyorsa burada bir iş var demektir. Ama bu çok organize. Şimdi emlakçılar artık biliyorsun mal sahiplerinden bir şey alıyor, onay alıyor. E-Devlet üzerinden. Ve onun üzerinden kiralama veya satış işlemleri yapılıyor. Bu EİDS sistemi Ticaret Bakanlığı kurdu. Ama bu olayda emlakçıların o şifreleri kopyalanmış. Belki de emlakçılar da var bu işin içinde. O da olabilir. Geçen yine bir video gördüm işte bir dolandırıcılık var. E-Devlet'in bile yani o da mı tehdit altında diye insan sormaya başladı kendine. Bütün her şey bilgilerimiz tabii ki deşifre oldu. Birçok şey çalındı. Yani böyle profesörler dolandırıldı, öğretmenler dolandırıldı. Böyle ilk başta bize fıkra gibi geliyor ama artık herkes yaşıyor. Evet. Benim naçizane önerim teknik olarak mümkün mü bilmiyorum. Yani çok şeyi devam ediyorum. TC kimlikler değişsin. TC kimlikler değişirse...
1: Siz bunu hep belirtiyorsunuz
0: evet,
1: zaman zaman.
0: TC kimlikler değişirse bütün dolandırıcı elindeki bilgiler de sıfırlanmış olur.
1: Evet, çok dikkatli olmak gerekiyor bu konuda. Şimdi elektrikli araçları konuşalım biraz. Avrupa'da yaşanan savaş ve enerji kriziyle birlikte akaryakıt fiyatlarının hızla artması, tüketicilerin elektrikli araçlara yönelmesini de hızlandırdı. Yüksek yakıt maliyetlerinden kaçmak isteyen kullanıcılar daha düşük

0: kullanım maliyeti sunan elektrikli araçlara yöneldiler daha fazla. Bu durum elektrikli otomobil satışlarını Avrupa genelinde ciddi şekilde arttırmış oldu. Özellikle Mart ayında satışlar geçen yıla göre %51 arttı. İskandinav ülkeleri başta olmak üzere Avrupa ülkesinde elektrikli araçların pazar payı hızla büyümeye de devam ediyor. Peki sizce bu dönüşüm tamamen ekonomik kaygılarla mı bağdaştırılabilir yoksa ne dersiniz, çevresel faktörler mi?
1: Yani böyle karbon sorununu az salayım, doğamız temiz kalsın diyecek, bilmiyorum. Örnek vatandaşa var mıdır? Vardır ama azdır. Norveç'teki satış çok enteresan. Mart ayında %98, satılan araçların %98'i elektrikli araç. Norveç bir de aynı zamanda çok büyük bir petrol çıkartan ülke. Ve yani onlar bile düşünebiliyor musun? Elektrikli araçlara dönüyorlar. Şimdi böyle başta bir zamanlar şey diyordu, elektrikli araç kullanmak pişmanlıktır değil mi? Böyle görüyorduk şey, Bodrum'a gidiyorlar bayram tatilinde. Hı hı. Bir bakıyorlar, bütün şarj istasyonları dolu.
0: Şimdi ama yaygınlaştı şarj istasyonları, hızla daha fazla.
1: Evet, evet biraz da eski haber bu oldu. Ama mesela böyle çekicilerle elektrikli araçların taşındığını da gördük değil mi?
0: Evet, ilk çıktığı zamanlar.
1: Ortada gerçekten büyük bir şey var, tasarruf var. Yani benzin fiyatları, motorun fiyatları o kadar yükseldi ki elektrikli araç, hele ki evden elektrikle şarj ediyorsan.
0: Evet, bir de şimdi güneş panelleriyle kendi elektriğini üretip arabasına şarj eden insanlar da çoğal.
1: Yani yakında petrole gerek kalmayabilir. Yani 20-30 yıl sonra tamamen elektrikli araçlar olabilir. Teknoloji nereye gidiyorsa biz de oraya gideceğiz. Bu alanda da bir sürü gelişmeler var. Bazıları mesela çıkar bataryalar var mesela. Hı hı. O sistem deneniyor. Hiç de beklemiyorsun mesela. O da olabilir deniyor. Daha hızlı şarjlar olacak. Ve bunları mesela katı fosil yakıtlı araçlarda biliyorsun aşınma, sürekli bakım yapılması gerekiyor vesaire. Ama bunlar da şey gibi, cep telefonları gibi, bataryası bittiği zaman fiyatı düşüyor. Tekrar batarya almak gerekiyor. Artıları eksileri var ama şu anki o bu büyük kriz bizi gösterdi ki elektrikli araçlar daha da çok satılacak. Türkiye'de de hızla satılıyor zaten.
0: Şimdi ABD'nin bölgeye gönderdiği savaş gemilerini biraz konuşalım. ABD-İran savaşı biliyorsunuz belirsizlikle evet. Devam ediyor. İpler gergin, tansiyon da yükseliyor. Şimdi görev yapan, savaş gemilerinde görev yapan askerlerin yemek porsiyonlarını görüyoruz. Yetersiz olduğu ve bazı tablotların büyük ölçüde boş servis edildiği iddia ediliyor. Yani gerçekten çok tuhaf bir tablo. Evet. Uzun süren operasyonlar ve tedarik sorunları nedeniyle gemilerde yiyecek ikmalinde aksaklıklar yaşandığı belirtiliyor. Bu durum askerlerin günlük yemeklerinin azaltılmasına ve karne uygulaması benzeri bir düzenlemelere yol açıyor. Bu görüntülerin ortaya çıkması ABD lojistik kapasitesi ve askerlerin yaşam koşullarıyla ilgili yani tartışmaları da arttırdı. Yaşananlar süper güç kendi askerini bile doyuramıyor yorumlarına da neden oldu. Evet. Peki bu iddialar askeri lojistik gücünün zayıfladığını mı gösteriyor yoksa operasyonel geçici bir aksaklık mıdır?
1: Bence bu senin de bildiğin gibi lojistik tedarik zincirinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Yani ünlü komutan Napolyon Bonaparte askerler karnıyla yürür der. Yani aç bir asker savaşmaz.
0: Evet. Küçük kısmına koymuşlar. Büyük kısımları boş mesela.
1: Bu işe... Süper bir güç değil mi Amerika? En büyük güç, böyle büyük savaş gemileri var. Bu tabii ki bir skandal oldu. Bunu askerler paylaşmış. Ailelerde çocuklarımız aç mı kaldı vesaire. Esprili haberler yapıldı. Amerikan askerleri diyette. Hatta tedarik zincir o kadar şey olmuş ki o uçak gemileri biliyorsun koskoca bir yaşam alanı aslında. Sinemasından işte berberine, eğlence merkezinden, kafelerine falan böyle koskocaman yerler. Orada mesela karneyle alışveriş yapıyorlarmış mesela. Bu oluyor. Neden oluyor? Demek ki bu yani böyle olağanüstü durumlarda bazı zincirler kırılmış. O herhalde tedarik aldıkları yere de petrol gitmediğine göre Hümrüz Boğazı kapandı. Oradan da tedarik alamadıklarına göre böyle bir kriz yaşandı. Herhalde bu uzun süreli bir kriz olmayacak ama bu şunu gösteriyor. Savaşlar gerçekten sadece toplu tüfekle kazanılmıyor. Aynı zamanda akaryakıt mesela, enerji ve yiyecek. İşte mesela tarihten yine örnek veririz de Fransa'yı 1,5 haftada ele geçiren Almanlar Rusya'ya 2. Dünya Savaşı'nda saldırdığı zaman, Haziran'da başlıyor saldırıya. Yani 3 ayda neredeyse Moskova sınırlarına kadar geliyorlar. Ondan sonra kış erken geliyor. Arada o kadar büyük bir boşluk oluyor ki. Oradan yiyecekler taşınamıyor, yakıt taşınamıyor. Sonra kışta gelince, her yer buz olunca uçaklardan mesela yiyecekleri attılar. Sonuçta askerlerin, Alman askerlerin çoğu açlıktan, sağlık sorunlarından vesaire öldü ve savaşı öyle kaybettiler. Yavaş yavaş gerileme oldu. Bu tarihteki şeyi gösteriyor tabii ki. Yani askeri aç bırakırsan savaşı kazanamazsın diyebiliriz özetle.
0: Evet, şimdi Türkiye'nin milli uçak gemisi projesinde inşa sürecinin planlandığı şekilde ilerlediği ve geminin, milli uçak gemisinden bahsediyoruz. Geminin 2027'de denize indirilmesinin hedeflendiği de belirtiliyor. Aynı zamanda Türk Deniz Kuvvetleri'nin tersanelerinde çok sayıda savaş gemisi, denizaltı ve farklı savunma platformlarının da eş zamanlı olarak üretildiği de ifade ediliyor. Savunma sanayisinde yerli füzeler, torpido ve mühimmat üretimiyle birlikte tam bağımsız bir yapı hedefleniyor aslında. Ayrıca yapay zeka destekli akıllı gemi konseptiyle de deniz kuvvetlerinde teknolojik dönüşüm süreci de hızlanıyor. Tüm bu gelişmeler Türkiye'nin deniz gücünü arttırmaya yönelik büyük bir aslında savunma sanayi atılımına da işaret ediyor. Peki bu hızlı savunma sanayi büyümesi Türkiye'nin bölgedeki gücünü nasıl etkiler, özellikle böyle bir ortamda?
1: Evet, gerçekten dört bir yanımızda savaşlar var. Evet. Rusya, Ukrayna, İran, Suriye vesaire, her yerde savaş, Azerbaycan, Ermenistan. Böyle bir yerde güçlü olmak gerekiyor. Güçlü olmazsanız birileri gelir, ele geçirir, değil mi? Görüyoruz. Hı-hı. Yani Amerika gidiyor, başkanını alıyor, paketliyor, götürüyor, değil mi? Ya da İran'da bütün üst düzey komutanların hepsini öldürüyorlar vesaire. Bunlar güzel projeler. Mildan projesi gerçekten önemli. Şu an 50 tane gemi yapım aşamasındaymış. Yani bu milli uçak gemimizin dışında 41 savaş gemisi inşa halinde ve yakında ekleneceklerle beraber toplam 50 gemilik bir projeden bahsediyoruz. Muazzam bir proje bu. Bunun içinde denizaltılar da var. Senin de bahsettiğin gibi sadece onlar da değil, mayından tut torpidolara vesaire. Hı-hı. Önemli gelişmeler bunlar. Daha önce Gölcük, İstanbul ve İzmir'de vardı askeri tersanelerimiz. Mersin ve Aksas'ta eklenince 5'e yükseldi. Tersanelerin sayısının artması demek, üretiminin artması demek.
0: Evet.
1: Yapay zeka alanında da çalışmalar yapılıyor. Bunlar tabii ki ülke güvenliği açısından önemli. Uçak gemisi çok çok önemli. Uçak gemisi demek, yani bir denizin ortasında küçük bir üst gibi düşünün yani.
0: Evet.
1: Her şekilde, hatta başka yerlere de operasyonlar yapabilirsiniz vesaire. Çok büyük bir oyun alanı sağlıyor size savaş içerisinde. O açıdan da önemli. Bunlar gurur verici gelişmeler. Hep diyoruz ya, kötü komşu ev sahibi yapar. Gerçekten öyleydi. Bizim zamanımızda siyaları, iyaları İsrail vermiyordu. Yedek parçaları kalıyordu. Haberlerde görüyorduk işte. İsrail'e gitti. 3 yıl geçti, hala geri gelmedi vesaire. Tarihten başka örnekler de var. Kıbrıs çıkartması yapılacağı zaman çıkartma gemilerimiz yoktu. Amerika ambargosu oldu vesaire. Ne yaptık? Milli savunma sanayine büyük yatırımlar yaptık. Burada zaten dışa bağımlılıktan da kurtulmak çok önemli. Dışa bağımlılıktan kurtulduğun zaman yarın öbür gün Amerika sen benim uçağımı uçuramazsın, Almanya sen benim füzemi atamazsın demesi gerek, evet, kalmayacak. Çünkü kendimize
0: ait.
1: Kendi halledeceğiz. Yani kendi teknolojimizde, bu açıdan da güzel.
0: Evet. Şimdi akıllı telefonları konuşalım biraz. Avrupa Birliği akıllı telefonlarda planlı eskitmeyi azaltmak için yeni bir düzenleme getiriyor. 2027'den itibaren telefonlarda bataryaların kullanıcı tarafından kolayca değiştirilebilir olması zorunlu hale geliyor. Nasıl olacak? Bu ayrıca bataryaların 800 şarj döngüsünden sonra bile en az %80 kapasiteyi koruma şartı getiriliyor. Üreticilerin cihazlar için 10 yıl yedek parça ve onarım desteği sağlaması da zorunlu olacak. Bu düzenlemeyle birlikte cihazlar daha uzun ömürlü olması ve tamir edilebilirliği aslında artması hedefleniyor. Ayrıca üreticiler için maliyetlerin artabileceği ve tasarım süreçlerinin zorlaşabileceği de ifade ediliyor. Peki bu düzenleme acaba gerçekten ekonomik elektronik ürünleri daha dayanıklı hale mi getirir, yoksa fiyatlarda artış olur mu?
1: Fiyatlarda artış olur tabii ki, ama bu bahane olamaz. Zaten yıllarca bize planlı etkitme dedikleri yani belli bir süre işte.
0: Güncellemelerle.
1: Güncellemelerle. Telefon,
0: devir süresi.
1: Telefon bir iki üç kere düşüyor. Bir bakıyorsun şey olmuş yani randımanı gitmiş. Hemen anında kırılıyor böyle değil mi?
0: Evet.
1: Ve şarj önemli olarak değil mi? Batarya hemen bitiyor vesaire. Avrupa Birliği vatandaşını koruyan. Ne güzel, ne mutlu. Avrupa Birliği vatandaşları şu anda bence güzel bir sorundan kurtulacaklar. Çünkü mesela 800 şarj döngüsü ne kadar? %80 kapasitesi olacak yani. O şarjlar öyle kolay kolay bitmeyecek. Onun dışında 10 yıl yedek parça ve onarım. Ben çocuklarımın tabletini götürüyorum. Diyorlar ki ya bunun parçası yok. Böyle şey getiriyorlar mesela tablet. Pahalı bir tablet, bitmiş bataryası, değiştirebilirsin. Yenisini alla getiriyorlar. Hatta yenisini alsan biraz da arada bir fark oluyor. Niye yenisini almışsın? Öyle bir politika uyguluyorlar. Değil mi? Burada 10 yıl yedek parça ve onarım desteği olacak diyor. Ayrıca tamir edilebilirlik odaklı üretim istiyor. Yani bu telefonlar dayanıklı olacak. Öyle hemen kırılmayacak. Siz yeterince sömürdünüz. Çok büyük güzel paralar kazandınız. Artık daha fazla Avrupa Birliği vatandaşlarını kazıklamayın diyor özetle. Ama büyük şirketlerle diyorlar ki biz şimdi ne yapacağız? Şimdi piller öyle bir pil yapıyorlar ki öyle bir gömmemiş ki mesela telefon tamircileri bile yapamıyor bazen. Yani mutlaka o servise götürmen lazım. Makineyle bütünlük halinde olan bataryalar bunlar. Şimdi o bataryalar eski tuşlu telefonlar sen hatırlamazsın belki. Bizim zaman tuşlu telefonlar.
0: Hatırlıyorum babamın vardı.
1: Yani söktüğü zaman hemen bataryayı çıkartabiliyorduk. Şimdi böyle o gelişmiş telefonlarda o batarya nasıl çıkacak? O da bir tartışma.
0: Her parçası çıkıyordu böyle ayrı ayrı tertemiz.
1: Değil mi? Şimdi tekrar.
0: 3-4 parçası var zaten.
1: Yapılabilir, yaparlar. Yani bu kadar kar odaklı olmamaları lazım. Evet. Bunun şeyini hesapladılar Avrupa'da. Karbon salınımını hesaplıyorlar. Enerji üretimini hesaplıyorlar vesaire.
0: Antenliydi bir de Mevlüt Bey telefonu. Antenli telefonu da hatırlıyorum.
1: Evet.
0: Yani.
1: Daha da eskiler şey var. Araç telefonu var. Böyle bir tane ilk telefonlardan bir tanesi cep telefonu. Böyle kocaman böyle yarım kilo bir telefon var. Fotoğrafı çekilmiş öyle bir görsel var. Ben de diyorum ki bunları aynen biz de Türkiye'de uygulayalım. Türkiye gerçekten teknoloji...
0: Bu yaygınlaşır mı peki dünyada böyle şimdi?
1: Sen sanki inanmayacak yani değil mi? Zor diyorsun bu iş diyorsun.
0: Olur mu acaba? Tutar mı bu? Ne diyorsunuz?
1: Şimdi zaten onlar da demişler ya biz bunu nasıl yapacağız? Bütün üretim patent paletlerini değiştirmemiz lazım. Daha bunlar fiyatları yükseltecekler bence. Ama sonuçta satmaları lazım değil mi?
0: Tabii.
1: Ve o telefonları böyle kullanılır yani... Şimdi...
0: Bir de hani şöyle bir trend var ya, yeni bir telefon çıkıyor hemen herkes o telefonu alıyor.
1: Öyle.
0: Ha, öyle bir şey var, hemen değiştirelim modeli, geride kalmayalım.
1: Benim annemin bir tane çamaşır makinesi vardı, 30 yıldır çalışıyordu, artık sıkıldı, değiştirdik. Evet. Yani çalışıyordu.
0: Eski buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, yani belki bulaşık makinesi olmaz ama hani eski bu makineler daha sağlam ve uzun süreli gidiyorlar.
1: Değil mi? Şimdi 5 yılda bir değiştirmek zorunda kalıyorsun. Öyle yapıyorlar. Yani kapitalizm işte böyle. Zaten çok sağlam yaptığın zaman batıyorsun. Bir de öyle bir durum var.
0: Şimdi İngiltere'ye gidelim biraz. İngiltere'de başlatılan bir projeyi konuşacağız. Dikey tarımın 1.1 kilometre yer altında kurulacak bir dünya. En derin dikey çiftliğinden aslında bir test planlanıyor. Bu sistemde yer altının doğal olarak sabit sıcaklık ve nem koşullarından faydalanılarak enerji tüketiminin azaltılması da hedefleniyor aynı zamanda. Projede marul gibi hızla yetiştirilen ürünlerin kontrollü ortamda izlenecek bu ürünler. Nasıl geliştiğine bakacaklar. Çalışmanın başarılı olması halinde terk edilmiş madenlerin gıda üretim merkezlerine dönüştürülmesi geliştirilecek. Bu araştırma dikey tarımın geleceği ve sürdürülebilir gıda üretimi açısından önemli bir test olarak görülüyor şu an için. Sizce gıda üretimi yer altına yani bu gıda üretimini yer altına taşımak gelecekte gerçek bir çözüm olabilir mi? Ne dersiniz?
1: Yani yer üstünü bitirdik, yer altı kaldı değil mi? Öyle Türkiye'de de var mesela. Çok bereketli ovalar, binalar dikildi, tarım alanları azalıyor vesaire.
0: Biraz daha yapay bir üretim gibi mi olacak
1: evet.
0: Acaba?
1: Şimdi bu Sheffield Üniversitesi ile Farm Urban işbirliğinde yapılıyor.
0: Güneş görmeden.
1: Evet. Şimdi buradaki olay şu.
0: Ben anlamaya çalışıyorum şu an. Ben de haber.
1: Şimdi enerji belli bir hava sıcaklığı lazım değil
0: evet.
1: Mi? Seralarda nasıl hep güneş şeyi mesela hatta soba yakıyorlar.
0: Bir nevi sera gibi mi olacak?
1: Ama işte madenlere indiğin zaman sera olacak. Doğal sera. Yani oranın ortamı, sıcaklığı, nemi mesela tarım

0: için, üretim için güzel bir ortam olacak.
1: Ama gerçek
0: olacak.
1: Bir güneş etkisi nasıl olacak?
0: İşte ışıklarla, yapay etkisi. Işıklarla, yapay ışıklarla olacak. Isı hep stabil bir ısı olacak. Yani 1.1 kilometre derinlikteki bir madenden bahsediyoruz.
1: Peki aynı besin değerinde mi olacak bu yetiştirilen?
0: O belki tartışılır. Ama bence düşün, şöyle bir şey, bir kıyamet senaryosu düşünelim. Nükleer bombalar atıldı. Radyasyon. Hiçbir şey yetiştiremiyorsun vesaire. O zaman mükemmel bir çözüm. Hı. Madenlerde tarımcılık yapmak. Ve şimdi öyle bir sürü de maden var. Terk edilmiş, bitmiş. İngiltere'de, Avrupa'da birçok ülkede. O madenler mesela doğal tarım alanı olabilir diyor, deniyor. Neden? Çünkü atmosferden mesela dolu yağdığı zaman ürünler gitmeyecek. Selden gitmeyecek değil mi?
1: İklimden
0: kurtuluyorsun. Evet, iklim yani zararlı etkilerinden kurtuluyorsun. Ve belli bir sıcaklık oranı var. Aydınlatmayı da yaptın mı mis gibi tarım bu bir iş bence tutar. Zaten bazı şeyler şimdi bu topraksız tarım da yapılıyor değil mi?
1: Evet.
0: Ve bahsediliyor çok da karlı oluyor bazı alanlarda. Yani çünkü toprak olmadığı için böcek vesaire ilaç atmana da gerek yok. Teknoloji bu tarafa doğru gidiyor. Bu bence yani biz tabii göremeyeceğiz ama uzayda da kullanılır yani.
1: Şimdi Mevlüt Bey, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yürüttüğü bir mücadeleyi konuşacağız. İstilacı balon balıklarıyla mücadele ediliyor ve ekosisteme zarar vermesi engelleniyor. Bu program sayesinde şimdi bu balon balıkları kontrol altına alınıyor ve deniz ekosistemine karışması, yani daha fazla hani deniz ekosistemindeki diğer canlıları zarar vermesinin önüne geçiliyor. Şimdi zehirli yapısı ve balıkçılığa verdiği zarar nedeniyle popülasyonun kontrol altına alınması hedefleniyor. Ayrıca bu türün hem ekonomik değere dönüştürülmesi için çalışmalar da var. Bu anlamda yürütülüyor. Bu süreç hem çevre hem de ekonomi açısından önemli bir mücadele olarak da değerlendiriliyor bakıldığında. Peki evet. İstilacı türler ekonomik değere dönüştürülürse ekosistem, yani bu ekosistem korumada yeterli bir çözüm olur mu? Ne dersiniz?
0: Ya bunlar istilacı tür, terminatör gibi zaten videoları da var. Böyle bir şey, bir metali götürüyorsun onu bile parçalıyor yani. Ne oluyor? Diğer balıkların neslini tüketiyor. Bunlar için üzülecek değilim bence. Yani insan hakları, hayvan hakları dernekleri ne der diye düşünmeyeceğim. Değil mi? Çünkü terminatör bir tür. Gittiği yerde istila ediyor. Bizim sularımızda da yeri yoktu zaten. O Süveyş kanalından geçtiler. İklim kriziyle beraber.
1: Evet, iklim krizi değiştirdi tamamen evet. Ekosistemi.
0: Mümkün olduğu kadar yakalansın. Ha, mesela bunlardan gübre yapılabilir, derisinden bir şey yapılır bilmiyorum ama onunla da uğraşırlar mı bilmiyorum. Yani kurtulalım da yeter ki o ikinci planda kalsın.
1: Şimdi hafıza güçlendirmeyi konuşalım biraz. Hafıza, duygusal hafıza, çalışma hafızası ve uzun süreli hafıza olarak 3 temel aşamada çalışıyor. Ve her aşamada beynin farklı bölgeleri görev alıyor. Günlük hayatta dikkat ve öğrenme sürecinde özellikle çalışma hafızası sınırlı kapasiteyle önemli rol oynuyor. Ve bu kapasite stres, dikkat dağınıklığı ve telefon gibi etkenlerle de azalabiliyor. Hafızayı güçlendirmek için dikkat dağıtıcıları azaltmak, bilgiyi parçalara ayırmak ve düzenli tekrarlar yapmak etkili yöntemler arasında yer alıyor. Ayrıca bilgiyi aktif olarak hatırlamaya çalışmak ve öğrenme süreçlerini aralıklı şekilde planlamak uzun vadeli hafızayı da güçlendirmiş oluyor. Uzmanlara göre de hafıza zeka kadar stratejiyle de geliştirilebilen bir beceri. Peki sizce hafızayı geliştirmede en etkili yöntem, en etkili günlük yöntem yani hayatımızda nedir?
0: İlk örnek telefonu bir kenara bırakın diyor. Değil mi? Yani telefonu hatta şunu böyle yanına koyduğu zaman bile beyin o telefonu yine hissediyormuş. Bir göz ucuyla bakıyorsun vesaire. Konsantrasyonun bozuluyor. Yani telefondan uzaklaşmak.
1: Özellikle tabii ki, bazı insanlar uyurken bile boş ucunda.
0: Değil mi? Orada diyor ki beynin bir kısmı telefonla. Yani tam kapasite bir alanda bir şeyi öğrenmek istiyorsun değil mi? Bir problem çözeceksin. Bir şeyle uğraşıyorsun, çalışıyorsun, tez hazırlıyorsun vesaire. Full kapasite çalışman için diğer etkenlerden soyutlayacaksın. Sadece beynin onunla odaklanacak. Zihninizdeki koşuşturmayı durdurun. Değil mi? Bu da önemli. Stres ve kaygı kapasiteyi azaltıyor. Hafızanın yani öğrendiğin bir şeyi hatırlamayı düşürüyor seviyesini. Çünkü stresle de aynı anda başka şeyleri düşünüyorsun. Orada da hafızanın kapasitesi düşüyormuş. Bunu önlemek için mesela meditasyon deniyor. Ya da nefes alma egzersizleri en basit bir şekilde derin nefes alıp Sonra bir daha nefes alıp sonra yani burundan, ondan sonra ağızdan vermek mesela. Bu bile bir şey yaratabiliyormuş, bir dinginlik yaratabiliyormuş. Parçalama yapın dedi değil mi? O da güzel. Zaten bunu yapıyoruz mesela TC kimliklerimizde de, üçlü ya da ikili değil mi? Bir şey hatırlamak için başka bir şeyle birleştiriyoruz.
1: Evet.
0: Gerekli olan şeyleri bir şeylerle birleştirirsek o zaman da hatırlama olayı artıyor. Bilgiyi geri çağıran kişi olun. Bu da önemli. Yani zaten öğrenilen şeylerin birçoğu 30 dakika içerisinde unutuluyormuş. Yani bu şöyle diyebiliriz. Sürekli format atan bir bilgisayar aslında beyin. Gereksiz olan şeyleri atıyor. Gerekli olanları tutuyor. Ha bir de travmalar var. Hiç unutamadıklarımız. O da psikolojinin ayrı bir konusu. Onları da unutmak gerekiyor tabii ki. Kendinize mola verin diyorlar. Bu da aynı okullardaki teneffüs gibi değil mi? Çalışırken de, bir şey hazırlanırken de arada molalar vereceğiz. Hafıza o zaman da daha kapasite çalışırmış. Ama en önemlisi şu, hafıza eşittir zeka değil. Yani zeki insanlar hatırlar değil.
1: Peki hafıza eşittir strateji mi?
0: Büyük ihtimalle evet. Stratejinin de bir payı var. Yani planlarsan, programlarsan, ben bunu unutmayacağım dersen, odaklanırsan değil mi? Olur. Tabii evet. Zekada bonus.
1: Şimdi Stockholm'de açılan The AI Bar adlı mekanda yönetim tamamen bir yapay zeka sistemine bırakıldı. İşletme süreçlerinde insan müdahalesi en aza indirilmiş durumda. İşe alım süreçlerinden menü tasarımına, stok yönetiminden tedarik zincirine kadar tüm kararları yapay zeka tarafından alındığı belirtiliyor. Sistem adayları değerlendirip işe alım da yapabiliyor aynı zamanda. Ve operasyonel süreçleri de kendi başına planlıyor. Bu durumda bu uygulama hizmet sektörünün insan ve yapay zeka işbirliğinin geldiği noktayı deneysel ve aslında deneysel bir model olarak da değerlendiriliyor bu. Peki sizce bir işletmenin tamamen yapay zekaya bırakılması verimliliği mi arttırır yoksa riskleri beraberinde mi getirir?
0: Yani onu denetleyenler olması lazım tabii ki o algoritmaları. Yani bu zamanla artık şey olacak galiba, insanları çalıştırmayacaklar. Çok güzel paralar kazanacaklar. Herkes işsiz kalacak. Herkes işsiz kalınca bu sefer ne olacak? İsyanlar başlayacak, kaoslar başlayacak. Bence dünya oraya doğru gidiyor. O zaman da devletler şunu yapacaklar, büyük şirketlere. Siz çok paralar kazandınız. Her yıl ne kadar iş çıkartıyorsanız o kadar daha fazla vergi vereceksiniz diyecek. Devletler de o vergileri alacaklar, vatandaşlık maaşı diye insanlara dağıtacaklar. Bu bir senaryo. Finlandiya'da vesaire uygulanıyor. Türkiye'de de bir vatandaşlık maaşı uygulamaları olacak diye konuşuluyor. Tabii pilot olarak bölgelerde uygulanacak. Hı hı. Ama durum ona gidiyor. Şimdi bu kafe bar denilen yerde yerip kendisi buluyor. Ondan sonra tedarik zinciri, mal nereden alınacak? Meyveler, içecekler nereden gelecek? Oraları tabii ki internetten ayarlıyor. Hani bunlara şey oluyor ya şimdi mesela alışveriş yap mesela bir ürün yumurta bittiği zaman buzdolabını kodlarsan sipariş veriyor. Hı hı. Değil mi? Yumurta geliyor mesela. Onun gibi düşün. Burada koskocaman bir kafe bar. Orada da bir şey olacak. Bence en güzeli işe alım görüşmeleri.
1: Ben de tam onu soracaktım.
0: Değil mi? Ne kadar
1: ama
0: güzel.
1: Bu görüşmeler, bu kriterler neye göre? Haksızlık olabilir mi mesela?
0: İşte yani oluyor. Liyakat diyoruz ya. Böyle sınavlarda KPSS'lerle birinci olup da mesela giremiyorlar değil mi bazıları vatandaşlar? Dünyada da var böyle bir soru. Hep her yerde bir insan oldu, her yerde bir kayırma olur zaten. Ama yapay zeka buna kesin çözüm. Yani bütün iş görüşmeleri
1: ama o yapay zekayı mesela yani o özelliği ona yükleyen yazılımcılar.
0: Evet.
1: Nasıl bir ayrıma acaba?
0: Ama o zaman da ona gerek yok ki. Sen madem yine böyle adrese teslim iş alım yapacaksan yine yaparsın. O zaman yapay zekaya gerek yok. Değil mi? Ha, belki daha çok hızlandırıl diyorsun. Evet, o açıdan da bakmak lazım. Yani hatta değil mi? Kötü niyeti de kolaylaştıracak bir durum da var değil mi? Öyle bir kritik bir soru sorar ki onu cevaplamayanı almaz mesela. Hı hı. Ama kendi karını düşünen, verimliliği düşünen, bana gelecek işte ODTÜ'den, Boğaziçi'nden bir sürü yerden gelecek üniversite çocuklar, bunların içerisinde ben kimi seçeyim, kim bana fayda olur diye öyle bir algoritma yaratırsan en doğru kişiyi seçersin. Haksızlık da olmaz. Geçen hafta da konuştuk ya, CEO'lar mesela, yapay zeka CEO'lar var bazı yatırım şeylerinde, bu borsa vesaire, sen daha iyi bilirsin. Hatta değil mi, yapay zeka hep önerilerde bulunuyor değil mi? Hı hı. Durum o tarafa doğru gidiyor. Bence artık şey olacak, beyin ve masa başı, beyinle yapılan, masa başı yapılan işler azalacak.

0: kas gücüyle, el becerisiyle yapılan işlerdeki fiyatlar artacak. Oradaki insana daha değerli olacak.
1: Evet, ihtiyaç duyuluyor.
0: Geriye dönüş gibi bir şey olacak yani.
1: Yapay zeka her alanda dediğiniz gibi. Bu haber de çok ilginçti gerçekten. Şimdi aileyle birlikte yemek yemenin çocukların gelişimi üzerindeki önemli etkilerini konuşalım biraz. Özellikle düzenli olarak aynı sofraya oturan çocukların hem akademik başarılarının hem de özgüvenlerinin arttığı belirtiliyor. Uzmanlar bu alışkanlığın çocukların kendini ifade etme, problem çözme becerilerini geliştirdiğini söylüyorlar. Ayrıca aile içi iletişim güçlenmesiyle çocukların yalnızlık hissinin de azaldığı ve riski davranışlarına yönelme ihtimalinin de düştüğü belirtiliyor. Haftada birkaç kez birlikte yemek yemenin sosyal ve duygusal gelişimi desteklediği de ifade ediliyor. Aslında her akşam birlikte yemek yemek en doğru olan ama bu nedenle aile içi yemek kültürünün çocuk gelişiminde kritik bir rol oynadığı da belirtiliyor. Peki çocuk gelişiminin en belirleyici faktörlerinden biri aile içi iletişim mi yoksa çevresel faktörler mi diyeceğim ama aile içi iletişim.
0: Değil mi?
1: Cevap belli sanki.
0: Evet, gerçekten belli. Ne güzel, ne mutlu. Ailece bir yerde bir sofrada oturmak, beraber kahvaltı yapabilmek, akşam yemeklerini belli bir saatte hep bir ailenin bir araya gelerek yapması. Ama ben düşünüyorum şimdi mesela televizyonun açık olmadığı, cep telefonlarının kapalı olduğu bir yemek masası var mıdır Türkiye'de? Kaç ailede vardır? Sadece oturuyorsunuz ve günü konuşuyorsunuz, şakalaşıyorsunuz vesaire. Gerçi bunda filmlerde de oluyor değil mi? Şimdi birazdan bu ebeveyn haberi var. Geçeceksin ona, Çin'deki ebeveyn haberi. Orada da yani tabii ebeveynlerin davranışları çok önemli. Örnek olması gerekiyor. Yani bazen işte ben de ne yazık ki kahvaltıda mesela telefon açıyorum, haberlere bakıyorum mesela. Çocuk da benden görüyor onu değil mi?
1: Evet.
0: O da tabletini açıyor, videosunu izliyor. Aynı masadayız ama herkes
1: başka
0: farklı dünyalarda değil mi? Keşke olsa, çünkü faydası var. Burada çünkü herkes konuşuyor değil mi? Birisi bir derdini anlattı da orada 4 kişi o dertle ilgili bir çözüm önerisi değil mi? Şöyle
1: ya da eğlenceli bir konu.
0: Ya da eğlenceli bir konu.
1: Ya da bir tatil planı bir şey. Evet.
0: Ne mutlu bunları yapanlara. Ama bu da güzel bir haber, bir örnek haber. Hı hı. Çocukların gelişimi...
1: Herkesin kendini sorgulayabileceği bir haber.
0: Ben de aynı şekilde, ben de özel işleri yapıyorum. Yani çocukların gelişimini önemsiyorsanız güzel bir sofra ve o sofrada telefonlar, tabletler kapalı, sadece güzelce konuşmaların olduğu bir ortam, çocukların gelişiminde çok pozitif etkisi var. Özgüvenleri artıyor. Problem çözmede de faydası oluyor.
1: Evet, uzmanlar bu yönde açıklamalarda bulunuyor. Şimdi hatalardan ders almayı da biraz konuşalım. Uzmanlara göre insanlar çoğu zaman hatalarından ders çıkarmakta zorlanıyor ve benzer durumlarda aynı davranışlar tekrarlanabiliyor. Bunun nedeni bilginin tek başına yeterli olmaması ve öğrenilenlerin davranışa dönüştürülmemesi olarak açıklanıyor. Normalde beyin yaşanan hatalardan öğrenerek daha temkinli davranmayı sağlıyor ama bazı durumlar var ki bu mekanizma etkili çalışamayabiliyor. Bu da kişinin aynı hataları tekrar etmesine yol açıyor. Uzmanlar da asıl önemli olanın bilgiyi pratiğe dökme becerisi olduğunu söylüyorlar. Peki sizce insanları aynı hataları tekrar yapmayı iten en büyük etken alışkanlıklar mı yoksa duygusal tepkiler mi?
0: Duygusal tepkiler. Senin de söylediğin gibi. Şimdi beyin ön kortezinde bir problem var. Ve o problemle beyin uğraşırken altında beynin duygusal kısmı sana bir şey veriyor. Unut bunu. Kaç. Daha önce yaşanmış bir şey var mesela. Bunlar doğal tepkiler aslında. Hı hı. Yani en güzel öğrenme hata yapmaktır denir. Bu boş bir laf değil. Bizler büyüklerine kadar nasihat versek de çocuklar değil mi ya da insanlar tecrübeyle öğreniyorlar. Ama bazen bu tecrübeler insanda şeye dönüşüyor. Savunma mekanizmasına dönüşüyor. Yani beyin aslında her hatayı, her sorunu eğer paniğe kapılmazsan, o sorunun üzerine çözersen ya da bir hata yaptın, öz eleştiri yapıyorsan değil mi? Bazen tabii öyle hatalar var ki ne yapıyorsunuz? Unutmak istiyoruz değil mi? Bir daha hatırlamayayım. Ama o zaman ne oluyor? Aynı hatayı bir daha yapıyoruz. Ama o hatalar üzerinde beyine düşünme imkanı verirsek oradan bir çözüm çıkartır. Daha sonra o hatayı yapmaz. Ne yazık ki bu duygusallıkla alakalı aynı hatalar tekrarlanıyor. Çocukluğa kadar giden durumlar var. İlgisizlik vesaire, şiddet ortamında büyümek, bunların da etkisi var. O hatalara karşı gösterdiğiniz reflekslerde.
1: Evet. Şimdi Avrupa Birliği'nde göçmen sayısı 2025 yılında 64 milyonu aşarak rekor seviyeye ulaştı. ve son yıllarda artışın hız kazandığı da gözlemleniyor. Almanya en fazla göçmen nüfusa sahip ülke olurken İspanya ise en hızlı artışın yaşandığı ülkelerden biri olarak öne çıktı. Uzmanlar Avrupa'da nüfusun hızla yaşlanmasının genç iş gücüne olan ihtiyacın da arttığını belirtiyorlar. Bu durum göçün ekonomik ve demografik açıdan daha kritik hale gelmesine de yol açıyor. Ayrıca sığınma başvurularının büyük bir bölümü de birkaç ülkede yoğunlaşmış durumda. Peki sizce Avrupa'nın göç politikaları ekonomik ihtiyaç yaşlara göre mi yoksa sosyal dengelere göre mi şekillenmeli?
0: Yani hepsi bence. Şimdi böyle bazen Avrupa ırkçı falan diyoruz ya, mesela 18 milyon göçmen varmış Almanya'da. Hı hı. Çok muazzam bir rakam bu. İspanya'da 9,5 milyon göçmen var. Değil mi? Ama tabii bunlar biraz da ihtiyaç. Çünkü orada bahsettiğim gibi yaşlı nüfus artıyor. Yani bu şey gibi şey. Güzel, mutlu, böyle refah ülkelerinde daha az çocuk yapılıyor. Bireysel yaşam. İnsanlar diyorlar ki ben dünyaya bir kere geldim. Çocuk mu bakacağım? Kendim hayatımı gezerim, tozarım, eğlenirim diyor. Değil mi? Hı. Böyle bir anlayış var. Bu bir tercih meselesi. Kimse kimseyi yargılayamaz. Ama şöyle de bir gerçek var. Eskiden neydi, tarım toplumuyduk değil mi? Her ayda o tarımla çalışacak böyle her ayda 7 tane 8 tane çocuk var. Benim annemin mesela 8 kardeşlermiş mesela. Onlar hep her ailede vardı. Ama sanayileşmeyle beraber şehirleştikçe daha az çocuğa ihtiyaç vardı. Bu bir. İkincisi bireysel yaşam kaynaklanıyor. Bunlarda sonuçta ne oluyor? Doğum oranları düşüyor değil mi? Genç nüfus azalıyor. Ama şimdi şöyle de bir şey düşünebiliriz. Bundan atıyorum bir 50 yıl sonra değil mi? Bizde daha da azalacak. Yaşlar daha fazla olacak değil mi? Daha az bir nüfus olacak mesela. Ama o zaman ev fiyatları düşecek. Doğa daha az kirlenecek. Daha kolay iş bulabileceksiniz. Bunlar da var aslında. Şimdi biz bu böyle hep negatif taraftan yaklaşıyoruz ya. Bazı uzmanlar da diyorlar ki aslında bunlar da bir kuşağa güzel bir fırsat sunacak. Yani benim tahminimce böyle 2070'ler altın bir jenerasyon yaşayabilir. Yani az nüfusun olduğu. Mesela Japonya'da şu anda var. Bir sürü ev boş. Ev fiyatları düşüyor. Çünkü yaşlılar tek başlarına ölüyorlar orada. Bir sürü evler var öyle boş. Yani mantıken düşündüğünüz zaman bir kuşak güzel bir şey yaşayabilecek.
1: Pozitif taraftan baktınız Melis Bey.
0: Çok polyanlıcı oldum ama. Bu biraz da şey değil mi? Kapitalizm. Biraz da kapitalist yaklaşım değil mi? İşte çocuk yapın. Bir de daha çok işçi lazım. Daha çok köle lazım. O da var değil mi? Gerek yoksa, ya şimdi bunları söyleyince farklı alanlara çekilecek ama uzmanların görüşleri diyorum ben tırnak içerisinde.
1: Şimdi biraz da Çin'i konuşalım. Siz Japonya'dan bahsettiniz ama yine bir Çin'i konuşalım biz.
0: Evet, bu hemen çok güzel bence.
1: Evet, gençler arasında sanal ebeveynler olarak adlandırılan içerik üreticilerine ilginin hızla arttığı görülüyor Çin'de. Bu İçeriklerde influencerlar izleyicilere anne baba gibi hitap ediyor ve duygusal destek sunuyorlar aslında. Özellikle gençlerin yalnızlık hissini azaltmış oluyorlar. Uzmanlara göre eğilim geleneksel aile yapısından sevgi yerine beklenti ve baskının ön planda olmasından kaynaklanıyor. Yani buna eğilimin. Yoğun çalışma temposu ve aile içi iletişim sorunları gençleri bu tür dijital bağlara yönlendiriyor. Sanal ebeveynler birçok genç için duygusal boşluğu dolduran alternatif bir destek alanı haline geliyor. Peki dijital ortamda kurulan bu tür bağlar gerçek aile ilişkilerinin yerini alabilir mi?
0: Pan ve Zayang diye söyleyeyim ben. Bu TikTok Çinli'nin Duayin diye bir şey uygulaması var. TikTok'un benzeri. Orada bunlar çok popüler. Bir yaşlı bir ebeveyn düşün. Ve burada etkileşim halinde sohbet ediyorlar. Oraya onları takip ediyorsun. Sorunları anlatıyorsun. Soru işte. Karşıdaki insanlarla çocuğu gibi konuşuyor. İşte oğlum bugün ne oldu? Nasıl geçti günün? Kendini çok yoruyorsun. Biraz kendine şey yap, fırsatlarını değil mi? Dinlen biraz. Bunlar tabii duyunca bunlar çocuklar şey yapıyorlar. Mutlu oluyorlarmış. Şimdi bu Çin'de aslında çok karmaşık bir durum bu.
1: Evet biraz.
0: Çünkü 79'da 2015 arasında tek çocuk politikası vardı. Her ailenin tek çocuğu olacaktı. O tek çocuğun üzerine de aileler çok böyle şey mikroskopla yaklaşıyorlardı. Çocuğun her şeyini planlıyorlardı. O çocuk başarılı olması lazım. Bir baskı oluşuyordu. Öyle yetişen çocuklar şimdi biraz büyüdüklerinde sürekli şikayet eden aileler var. Burada da biraz ailelerdi. Mesela ben de kendimi özel işle yapayım mesela. Bazen

0: Şimdi biz bazen karıştırıyoruz böyle. Mükemmel çocuklar yetiştirmeye çalışıyoruz. Yani hayatımızda işte böyle inişlerimiz çıkışlarımız ama çocuklarımız böyle daha güzel olsun, daha iyi yerlere gelsin değil mi? O zaman da hep böyle çocukları sürekli eleştiriyoruz. Şunu yap, bunu yap vesaire. Çocuklar da bunalıyor. Hep şikayet eden, hep böyle karamsar açıdan bakılan. Bu bazen tabii ki koruyucu yaklaşım da oluyor. Hayat tehlikeli, bir sürü zorluklar var. Aslında özünde aileler de çocukların iyi yetişmesini, iyi yerlere gelmesini istiyorlar.
1: Evet.
0: Ama bunu yaparken de çocukları bunaltıyoruz. Çocuklar artık kulaklarını kapatıyorlar, bizi dinlemiyorlar. Olay şeye gelmiş. Çin'de sanal ebeveyn, anne baba var. Çocuk kendi anne babasıyla konuşmuyor, onlarla konuşuyor, dertleşiyor.
1: Evet, aslında çok... ebeveynlerin kendilerini biraz böyle sorgulamaları gereken evet. bir haber gibi geldi bana bu. Şimdi son haberimizi konuşalım. 2025'te hayatını kaybeden oyuncu Val Kilmer, yapay zeka teknolojisi kullanarak yeni bir filmde yeniden canlandırıldı. Oyuncunun daha önce anlaşma yaptığı projede yer almaması üzerine ailesinin izniyle dijital versiyonu filme dahil edildi. Bu gelişme Hollywood'da yapay zekanın oyunculuk alanına girmesiyle ilgili tartışmaları gündeme taşıdı. Peki sizce yapay zeka ile vefat eden oyuncuların yeniden canlandırılması etik açıdan ne kadar doğru?
0: Vallahi bu işin etiğine bakmaz kimse. Düşün şimdi Kemal Sunal'ı tekrar oynatıyorsun bir filmde. Sadi Alış'ı oynatıyorsun. Aynı şeyi oynatıyorsun. Yani eskilerden Steve McQueen, Marlon Brando. Bunlar oynayabilir. Artık bu teknolojiye geldik. Bu Val Kilmer'ın. Val Kilmer ölmeden önce As Deep As The Grave filmiyle anlaşmış. Oynayacak. Hı. Ama hastalanıyor ve vefat ediyor. Kız da diyor ki babam bir anlaşma yaptı bari. O zaman tamam bunu yapay zeka ile canlandırırım. Hı. Öyle bir canlandırma yapıyorlar ki Val Kilmer'ın aynısı. Bu çok eskiden mesela Brandon Lee diye bir oyuncu vardı. Tam böyle filmi çektik 3-4 ay geçmiş şey oldu. Set kazası ya da intihar dönüyor. Öldü. Orada mesela GI efektleriyle canlandırmışlardı. Çok zor bir şeydi. Aylarca uğraşmışlardı. Ama artık yapay zeka var. Yapay zekada aynısını yaratıyorlar.
1: Evet.
0: Bu iş nereye gider? Belki yeni oyunculara ihtiyaç kalmayacak. Çok ünlü eski oyuncular var mesela. Onları işte Brad Pitt'i gençlik halinde oynatabilirsin mesela. Değil mi?
1: Çok ilginç.
0: Yani bizden de örnekler de verebiliriz. Bak mesela burada aynı Val Kilmer.
1: Evet.
0: Bu öyle bir duruma gelecek ki yapay zeka senaryo yazacak, oyuncular olacak. Arada işte figüranları artık şeyi gerçek oyuncular oynatırlar. Oyuncular için bunu tehdit olarak görüyor Hollywood. Hı-hı. Zaten protestolar da yaptılar. Senaryoları yapay zeka yazmasın diye öyle kararlar alındı. Bu ama bu şeye benziyor. İşte CD'ye ne gerek var diyorduk bir zamanlar kaset varken değil mi? Hı-hı. Artık bu oraya doğru gidecek. Gibi evet. gözüküyor.
1: Çok teşekkür ederiz Mevlüt Bey.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Için. Değerli izleyenler, bu son haberimizdeki bu yapay zeka ile Val Kilmer'ın tekrar bir filmde canlandırılmasına daha detaylı bakarak akılda kalanları noktalıyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

Tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe, Şanlıurfa'nın 20 kilometre kuzeydoğusundaki Örencik Köyü yakınlarında, yaklaşık 300 metre çapında ve 15 metre yüksekliğinde geniş görüş alanına hakim bir konumda yer alıyor. Arkeoloji tarihinin en önemli keşiflerinden olan Göbekli Tepe'yi önemli kılan etkenlerden biri, günümüzden 12 bin yıl önce henüz yerleşik hayata geçmemiş, avcı, toplayıcı yaşam süren insanların hiçbir alet ve makine kullanmadan çakmak taşlarıyla sadece insan gücüne dayalı olarak inşa etmesidir. Bu yapıların ortak özelliği, T biçimindeki 10-12 dikili taşın yuvarlak planda dizilmiş, aralarının ise taş duvarlarla örülmüş olmasıdır. Bu yapının merkezinde daha yüksek boyda iki dikili taş karşılıklı olarak yerleştirilmiştir. Dikili taşların çoğu üzerinde insan, el ve kol, çeşitli hayvan ve soyut semboller kabartılarak veya oyularak betimlenmiştir. Dünyanın ilk tapınağı ve insanların ilk yerleşim yeri olduğuna inanılan Göbekli Tepe'nin keşfiyle dünyanın her yerinden binlerce insan Şanlıurfa'yı ziyaret ediyor.

İstanbul'un ve dünyanın en eski ve en büyük kapalı çarşılarından biri olan Beyazıt, Nuri Osmaniye ve Mercan semtlerinin ortasında yer alan tarihi kapalı çarşıda yaklaşık 4000 dükkan bulunuyor.

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında Yere Batan Sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde

0: fix, İde fix.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
2: Duratile Seramik, hava durumunu sunar.
3: İstanbul yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 14, en düşük sıcaklığı 8. Kocaeli, Bursa ve Balıkesir 13, Sakarya 14. Ankara yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 10, en düşük sıcaklığı 5. Konya 12, Kayseri 18, Nevşehir 14, Sivas 15. İzmir rüzgarlı. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 9. Denizli ve Manisa 16, Aydın 21, Muğla 17. Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 17. Mersin ve Kahramanmaraş 24, Adana 28, Hatay 26. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 12, en düşük sıcaklığı 10. Bolu 10, Karabük ve Samsun 12, Rize 13. Erzurum yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 16, en düşük sıcaklığı 3. Malatya 23, Erzincan 21, Van 15, Ardahan 16. Gaziantep gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 10. Mardin 21, Şanlıurfa 26, Siirt ve Diyarbakır 22 derece.
2: Duratile Seramik hava durumunu sundu.

0: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
1: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları hangi kredide? Hangi kredi?
2: Arabam.com'a eşimden duydum. Çok rahatlıkla aracını sattığı konusunda bana bilgi vermişti. Dün randevu aldım, bugün buradayım. Ve aracım satıldı. Bu süreci gözünde büyüten kişilere öneriyorum.
3: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
4: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.

Hedge Fon. Yüksek kar elde etmeye yönelik olarak farklı piyasalara, farklı yatırım araçlarına, hatta stratejilere kısa vadeli yatırım yapan fonlara hedge fon adı verilir.

0: yapmadık alışverişin adresi İdefix sundu. İdefix, İdefix.
1: Allah'ım yağmur ver Allah'ım.
2: Amin.
1: Gökyüzünden bize yağmur ver Allah'ım. Amin.
0: Yağmur duasına çıkan Trakyalılar umduklarından bambaşka bir şeyle karşılaşırlar.
3: Benim oğlum Bahadır bize bir çılgın performans gösterecek.
4: Alacağım parçayı.
0: Köye akın eden Amerikalı, Alman ve Rus ajanlar.
5: Meydandaki deliğin sebebi nedir? Amerikanlar buraya neden geldiler?
0: Her anı kahkaha dolu mükemmel bir komedi.
6: Dün gece buraya düşen gök taşıymış.
7: Büyük taşı getirirseniz eğer 1 milyon dolar para vereceklermiş.
8: 1 milyon mu?
9: 1 milyon.
0: Gök taşı yarın 20'de Ankara'da.
10: Genel izleyici için uygundur.

0: Biz bize'den herkese günaydın.
1: Merhabalar efendim. Bugün yine birbirinden değerli isimlerle beraberiz. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Hoş geldiniz.
1: Nasılsınız?
3: Sağ olun. Siz nasılsınız?
1: Biz de çok iyiyiz. Sizleri de çok iyi gördük.
3: İyiyiz. Enerjiyiz.
0: Öyle mi?
3: Evet.
0: Provalardan geldik.
4: Evet. Yoğun bir prova bizim.
0: Yoğun bir prova programı. Fosforlu cevriye.
4: Evet.
0: Evet, hanginiz başlıyor?
4: Bence fosforlu cevriye başlasın.
0: Peki. Harika o zaman.
3: Çok büyük ölçüde tamamladık her şeyi ama heyecan yüklenmeye başlayınca tabii ki her şey bir anda prova esnasında da ay ne oldu şunu unuttuk, ay dur bu da vardı lara girmeye başladık artık. Çok keyifli geçiyor.
0: Kostümlü prova yapıldı mı?
3: Tabii. Artık zaten uzun zamandır kostümlü prova yapılıyor. Dolayısıyla da çok keyifliyiz ya. Çok heyecan iyice sarmaya başladı artık. İlk zamanlar çok bir şey anlamamıştık. Şu an herkes böyle bir heyecan ateşiyle tutuşmuş vaziyette.
0: Çok
3: o yüzden
0: güzel.
3: Çok keyifliyiz.
1: Çok versiyonlu izlendi, yapıldı daha önce. Buradaki yorum nasıl olacak?
4: Vallahi açıkçası biz tabii düşünce olarak da bunu savunan insanlarız. Böyle klasik olmuş, kült olmuş eserlerin çok da üzerinde oynanmaması gerektiğini düşünüyoruz. Biz özgün metne sadık kalarak bu çağda, bu ambiyans içinde kendi yorumumuzu katmaya çalıştık. Bir, nasıl söyleyebilirim, dişil enerjisi çok yüksek ve aynı zamanda çok genç ve çok hiperaktif bir oyun geliyor. 1940'larda, 40'larla 50'ler arasında geçen bir hikayenin bu kadar yani fresh, yani nasıl derler ya, taze ve böyle genç bir kadroyla gelmesi gerçekten çok hoş oluyor. Ben kendim mesela dans provalarını, Lara'ları ve diğer kızları, ekibi, arkadaşlarımı izlerken kendimi alamıyorum yani. Defalarca izlememe rağmen, şarkıları ezberlemiş olmamıza rağmen artık izlemekten kendimi alamıyorum. Yani içinde oynayan bir oyuncu olarak çok keyif alıyorum. Umarım bunu da yansıtabiliriz seyirciye ki ben inanıyorum. Çünkü tiyatro yani sahnedeki enerjinin seyirciye direkt geçmesiyle olan bir şey. İyi bir iş çıkaracağız diye düşünüyorum.
0: Sahnede 30 kişisiniz.
4: Bayağı kalabalık. Evet. Dansçılarımız, oyuncularımız.
0: Galadan sonra ilk nerede oyun? Onu da söyleyebilir miyiz?
3: Lütfi Kırdar'da galamızı yapıyoruz. Lütfi Kırdar'dan sonra arada bir iki turne takvimimiz var. Henüz kesinleşmedi. O yüzden onları söylemeyeyim. Sonra Bostancı Gösteri Merkezi'ne giriyoruz. Tekrar Lütfi Kırdar'a geçiyoruz. Bir Anadolu-Avrupa arası gideceğiz, geleceğiz.
0: Anadolu ve Türkiye ve dünyayı da, Avrupa'ya da dolaşacaksınız.
3: Vallahi bizim çok yoğun bir turne takvimimiz var.
0: Ne güzel.
3: Özellikle Karadeniz ve Doğu turnelerimiz çok fazla.
0: Harika.
3: Onun için böyle bir 15-20 günlük

0: bir zaman ayırdık. Normalde Haziran'daydı fakat işte bayram arası vesaire sıkışıklıktan dolayı herhalde Eylül-Ekim gibi yaparız diye düşünüyoruz.
1: Salonlar da güzel seçilmiş, geniş.
0: Evet.
2: Gerekiyor.
1: Evet.
0: Çok büyük dekorumuz bizim. Ya yani şu an mesela prova yaptığımız sahneye bile sığdıramıyoruz dekoru. Hiç yapılmamış bir dekor olduğunu iddia ediyorum.
1: Oo, çok güzel.
0: Çok farklı bir şey izleyecek seyircimiz. Bir kere biz zaten çok büyük bir sorumluluk aldık Cevriye'nin bu yorumuyla. Sadece buradaki oynayan 30 kişinin ya da arka plandaki ekibin değil, dünyadaki bütün kadınları sırtlandık omzumuza. Dolayısıyla da zaten kötü bir şey çıkarmamız mümkün değildi bu sorumlulukla. Ve bütün oyuncularımız, bütün dansçılarımız, gerek yapım ekibimiz, arkada çalışanlar, herkes bunu biliyor. Dolayısıyla çok büyük bir saygı çerçevesinde yürüyor. Bu hiçbir zaman unutulmayarak. Dolayısıyla da bu saygıyı büyük bir sevgiyle birleştirip daha kutsal demek doğru olmaz ama
3: özel,
0: daha evet daha özel, özel daha özel daha büyük bir ansambulla yaşatmak istiyoruz. İnşallah da muvaffak oluruz.
2: İnşallah.
1: Nasıl bir hazırlık süreci geçirdiniz? Dans dersi alındı mı?
0: Şöyle söyleyebilirim. Baştan beri İşte ses doktorlarıyla mı çalışılmadı? Dansçılarımız, koreograflarımızla birlikte böyle milim milim, gerçekten parmağının ucundan saç teline kadar işleye işleye gitti. Dolayısıyla da gerçekten çok yorucu, 7-24 çalıştığımız bir süreç oldu bizim için. Bugün hatta bir yerde erkek oyuncularımıza bir müsaade ettik biz kadın danslarını almak için. Ali Ersan geldi tekrar sahneye. O sıra bir sürprizimiz olacak sahnede. Onun çalışmasını alıyorduk. Bir anda Ali Ersan bitti. Büyük bir alkış kıyamet geldi yanıma.
2: Dayanamadım.
0: Unutmayacağım bunu.
2: Dayanamadım.
0: Ne kadar güzel bir şey geliyor, farkında mısın dedi. Öyle mi ya dedim. Farkında değil misin bunu dedi.
2: Çalışmaktan farkında değil. Ya gerçekten değil. Çünkü işin aynı zamanda yapımcısı olduğu için kendisi birçok şeyle ilgileniyor.
3: Çalışmaktan mı yoksa...
2: Onun da tabii ki etkisi var. Evet. Onun da etkisi var ama gerçekten hani büyük bir özveri. Lara'nın yaptığı çok büyük bir özveri. Çok fazla şeyle ilgileniyor. Ben sadece partner olarak değil tabii ki, partner olarak elimden geleni yaptığımı düşünüyorum. Ama aynı zamanda arkadaşım olarak da destek oluyorum. Çünkü tamamen bu işi sahiplenmiş durumdayım. Büyük bir müzikal, çok büyük bir proje. Az önce de sizin de zikrettiğiniz gibi çok büyük sahnelerde oynanacak. Yani bunlar bayağı geniş kapasitesi olan sahneler. Gerçekten oraları doldurup seyircinin alkışına nail olmak Allah'tan muradımız. Yani hedefimiz bu. İnşallah öyle olur. Ben de şöyle, ben dans ekibinde yokum. Çünkü adamı oynuyorum ben. Adamı oynadığım için de Cevriye'nin aşık olduğu erkeği oynuyorum. O da tabii ki hani kaçak göçek yaşayan, gizli saklı bir hayat hikayesi olan ve o da gitgide Cevriye'ye aşık olan fakat umutsuz aşkta kıza umut vermek istemeyen bir adam olduğu için o eğlenceli kadronun içinde, dans kadrosunun içinde yok. Zaten kızlarımız genellikle dans ediyor. Erkeklerimizin de koreografisi var tabii ki ama ben de dedim hani ben de bir girip izleyeyim bakayım nasıl oluyor falan diye. Son bir izlemediğim bir koreografi vardı çünkü. Ben meraklı Ali Ersan direkt girdim. Onlar beni görmüyorlar. Hocanın arkasına oturdum, izledim ve dayanamadım artık yani. Yani sürprizi de biliyorum ama söylemeyeceğim. Çok eğlenceli, çok güzel. Çok gerçekten hani kendim oynuyorum falan diye söylemiyorum. Güzel bir yorum geliyor ve tabii ki böyle bir kült projenin yeniden hayata geçtiği bir projenin içinde olmak benim için çok özel. Çok,
3: çok
2: sevindim.
3: Güzel.
2: Mutluyum yani.
3: Harikasınız.
2: Evet.
3: Evet, evet Derin Lüleci. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
3: Bağışla, yeni misin? Ben seni tanımadım. Bugün tanıyorum. Ne kadar süredir müzik hayatınız? Biraz kendinden bahseder misin?
1: Tabii ki. Ben yaklaşık 3,5 senedir falan sahne alıyorum.
3: Sahne alıyorsun?
1: Evet.
3: Harika. Nerede?
1: Yani Türkiye'nin herhangi yerlerinde, genel olarak İstanbul'da, otellerde, özel etkinliklerde, davetlerde sahne alıyorum.
3: Çok güzel.
1: Şimdi daha yeni şarkılarımı yayınlamaya başladım. İşte ilk şarkı

0: bebeğim çıktı keşke. O benim göz bebeğim. Şimdi de 15 Mayıs'ta ikinci şarkım çıkacak, Rüzgar. Şarkılarımı kendim yazıyorum. Sözleri, besteleri bana ait. Kendi yaşadığım hikayelerden esinlenerek yazıyorum. İnsanlara bir şeyler anlatmayı hedefliyorum. Hani hikayelerimde aslında bir şeyler bulmalarını ve yalnız olmadıklarını görmek çok hoşuma gidiyor. Hani bu sonuçta çok nasıl desem, böyle müzik çok enteresan bir şey. Ve ben şarkı yazarken genelde böyle anlatamadığım, paylaşamadığım şeyleri şarkılara döküyorum. O yüzden de hani hem mesleğimi çok severek yapıyorum. Çok keyifli geçiyor benim için.
1: Nasıl müzikle buluştun?
0: Müzikle şöyle buluştum. Bu lisede her gösteride şarkı söyleyen bir öğrenci olur ya.
2: Ben de.
0: İşte şiir dinletisidir, başka bir şeydir falan. Her şeyde ben bir şarkı söylüyordum. Bizim lise arası müzik yarışmaları oluyordu o zaman. Onlara işte 3 sene üstte okulumu temsil ettim. Bostancı Gösteri Merkezi'nde oluyordu. Çok büyük bir kalabalığın önünde şarkı söylüyorduk. Orada dedim ki tamam, yani benim olmak istediğim yer burası.
1: Birinci oldu mu lise?
0: Sahne. Olamadık ama hiç önemli değil. Yani o kadar güzel bir tecrübeydi ki ve benim bütün kariyerimi belirledi orası.
1: Ne güzel.
3: Çok yetenekli gençler geliyor gerçekten. Burada konuk aldığımız genç neslin hepsi söz, müzik kendilerine ait şarkılarında.
0: Ya şimdi şöyle bir durum var. Yapay zeka diye bir muhabbet de var şu an günümüzde. Aslında benim çok korktuğum bir şey bu. Çünkü çok hızlı üretiliyor şarkı.
1: Sen de şarkılarını yapay zekayla yaptın değil mi?
0: Yok, ben yapmadım. Ama mesela ben anlayabiliyorum hangi şarkının tabii yapay zekayla yapıldığını. Ama normal bir dinleyici bunu anlayamıyor. Ve mesela bilmiyorum, hani ileride bu bize sıkıntı yaratır mı? Hani ya, bizim gibi söz beste yazarlar.
1: Aynı duyguyu falan veremiyor yapay zeka.
0: Tabii ki öyle. Ama mesela şeye çok dikkat ettim. Bazı dizi müziklerinde artık sadece yapay zeka kullanılıyor. Ve çoğu kişi aslında mesleğini yapamıyor şu anda.
2: Gerçekten mi?
0: Evet.
1: Telif vermemek için.
0: Tabii.
2: Oo.
0: Ya biz mesela atıyorum dizi müziği söylediğimiz zaman oradan bir gelir elde ediyoruz. Tabii. Ama şimdi artık onu yapay zekada söyleyebildiği için bizim...
1: Söylüyor muydun? Dizi müziği yaptın mı?
0: Reklam müziği yaptım. Yaptın. Dizi müziği yapmadım ama çok da keyifli bir şey yani, evet, aslında.
1: Peki neden 3,5 yıl bekledin?
0: Neden
1: kendi
0: bekledim?
1: Kendi şarkın için.
0: Şu yüzden bekledim. Ben çok hızlı fikir değiştiren bir insanım. Ve mesela şu an 3 sene önce yazdığım şarkıya baktığımda diyorum ki bu ne yani, iyi ki bunu yayınlamamışım. bir de ben biraz tecrübelenmek istedim sektörde. Hani sahne tecrübesi olsun, müziği daha çok öğrenmek olsun. Çünkü bunun bir sürü eğitimi var. Siz de belki tecrübe etmişsinizdir müzikalden. İşte solfej eğitimi, şan eğitimi. Onların hepsini kavrayıp ondan sonra çok emin bir şekilde sektöre girmek istedim. O yüzden bekledim diyebilirim.
3: İyi, hadi biz de dinleyelim o zaman Rüzgar'ı. Emin olduğun şarkıyı bir dinleyelim.
0: Olur. Çok sevinirim.

0: Wow, hiç fena değil.
1: Beğendiniz mi?
0: Vallahi.
1: Biraz şeyden...
0: Sürpriz, enstrüman çalıyor musun?
1: Piyano çalıyorum biraz biraz. Yani şarkı yazabilecek kadar aslında. Biraz da ben şu an şeyi çok seviyorum. Bu yeni bir kız grubu çıktı ya, Manifest.
0: Evet.
1: Ben onların şarkı aranjelerini çok beğeniyorum. O yüzden de şimdi bu yazın çıkaracağım 3 parçayı biraz da böyle onların enerjisinde yazmaya çalıştım. Çok da içime sindi, pop müzik yapıyorum zaten. Yani o yüzden böyle eğlenceli, insanların keyif alabileceği, biraz da genç nesile hitap edebilecek şekilde yazmaya çalıştım. İnşallah güzel olur.
0: Peki kendim yaşadıklarım mı?
1: Evet.
0: Yani bu yaşa kadar ne yaşamış olabilirsin ki bu kadar çok şarkı? Nasıl bir yerde duracaksın yani? Ne oluyor?
1: Ya ben çok bilmiyorum, çok fazla şey yaşadığımı düşünüyorum.
0: Öyle hani mi?
1: Biraz yani, erken yaşta evet, hani çok fazla şey deneyimlediğimi düşünüyorum. Tabii ki önümde çok daha uzun bir yol var ama yani yazdığım şarkılar ya birine yönelik oluyor ya da bir olaya yönelik oluyor. O şekilde.
2: Evet. Keşke diye bir şarkısı var. Onu bugün söylemedi ama
1: evet, o biraz daha depresif ve duygusal bir şarkı. Hani yazın kimsenin içini baymak istemedim.
0: Bir ayrılık sonrası yazılmış bir şarkı.
2: Evet.
1: Yani.
2: Keşke dönsen,
0: ya
2: keşke bilsen.
0: Ya da şu anda ayrılışmak üzere olan.
3: Ya slow şarkılar genelde sonbahar, güz mevsimlerinde tercih ediliyor.
1: Evet, daha böyle kış mevsimlerine yani, sakladılar.
3: Kışa hazırlık gibi.
0: Şimdi biz her hafta, ben gençlere bayılıyorum. O yüzden mümkün olduğunca böyle çok az tanınan ya da tanınmayan ya da yani yeni adım atanları almak istiyorum. Çünkü inanılmaz bir kalem güçleri var.
3: Çok yetenekli.
0: Sözler çok iyi. Bir de üstüne de müzik yapıyorlar. Enstrüman çalanlar var 3-4 tane falan. Böyle bir, o yüzden de böyle heyecan. Mesela ses çok iyi. Gerçekten güzel oturmuş. Yolu açık gözüküyor. Ama şey, şarkı sözlerinde yazarken hep şöyle diyorlar, diyenler var. Böyle olunca şaşırıyorum. Çok az var. Senin gibi çok az var. Gerçekten. Genelde ben çevreden etkileniyorum. Birisi bana anlatsın yeter. Benim yaşamam gerekmiyor diyor. Hmm. O yüzden de o şey yaptım. Derine öyle soru bir soru soru sordum.
1: Aynen.
3: Ama sound'unda 80'ler biraz sanki.
1: Ya var, ben
3: çok bana şey direkt
0: var,
3: onları.
0: Şey var, var.
3: Evet, var.
1: Ben yeni
3: var.
1: Nesil bu çok elektronik altyapılı müzikleri çok sevmiyorum. Yani şey seviyorum, böyle sahneye çıkayım ve orkestrayla beraber böyle canlı çalalım ve herkesin böyle o içine işlesin.
3: Aynen, kesinlikle sana katılıyorum.
1: Evet, elektronik olunca böyle çok çok hızlı tüketilebilirmiş gibi geliyor bana.
3: Evet.
1: Şarkı.
0: Evet değerli patroniçe. Hiç düşündün mü? Gürüs Rulü'yü izledin mi?
4: bu oyun bana rahmetli Güdris Hoca'dan yadigar.
0: Şaka yapıyorsun. Evet. Tanışıyordunuz.
4: Evet.
0: Aa.
4: Eğer hayatta olsaydı kendisi yapacaktı rejisörlüğünü.
0: Bir dakika ya. Bomba. Ne diyorsun? Evet. Ben tanıştığınızı bilmiyordum.
4: Şöyle.
0: En son kendisi oynadı değil mi? Öyle biliyorum. Şimdi hayır, sen oynayacaksın.
4: Yok. Kendisi oynamadı.
0: Arada başkası kim?
2: Sahneledi galiba değil mi?
4: Şöyle. 2008 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu oynadı. O zaman Cevriye'yi sevgili Feray abla, Feray Darıcı oynadı. Hmm. Güldris Hoca rejisörlüğünü yaptı. O gün okuldan çıktım, dışarıda arkadaşlarımla oynuyorum, annemleri bekliyorum. Annem hadi dedi, bir yere gidiyoruz. Nereye ya dedim. Tiyatro izlemeye gidiyoruz dedi. Anne dedim, biraz daha oynayayım öyle gidelim falan. Hayır dedi, gidiyoruz. Çünkü bizim böyle belli şeylerimiz vardır ailecek.
0: Harika.
4: Gittim.
3: Ankara ailesi.
4: Evet. Oturdum. Feray ablayı izlerken hayatım değişti. Ve anneme döndüm, dedim ki bu sahnede ben de bu oyunu oynayacağım. Ve o gün Feray abla beni buradan izleyecek. Ben de onun yerinde bu rolü oynayacağım. Sonra işte ben sürekli onların her provalarına gidiyorum. Sağ olsunlar, beni işte içlerine aldılar. Sürekli hani görüşüyoruz falan. Güldris Hoca bana dedi ki tamam dedi, sen bir büyü de. Bir konservatuara gir, oku. Sonra dedi, ben bu oyunu yine oynamak istersen rejisörlüğünü yapacağım. İşte ömrü vefa etmedi. Maalesef, Allah rahmet eylesin.
0: Müthiş hikaye.
4: Denk gelemedik. O zaman işte ben yapamadım filan. Şimdi inanıyorum bir yerlerden izlediğine. İnşallah da layık olurum.
0: Ay, çok güzel bir hikaye. Yani
4: onun sayesinde oyuncu oldum yani.
0: Yani o yaştan bu yaşa kadar ben bunu oynayacağım diye hep kafanda vardı. Zaten evet, bir şekilde yaptım. Sonunda da o.
4: En büyük hayalimdi. Yani aha, ben bunu oynamadan ölmeyeceğim diyordum. O kadar büyük bir hayaldi benim için. Çünkü hı, bu bir hani şey gibi, ahdı vefa. Ve o bendeydi hep. Çünkü oyuncu olma sebebim benim o oyun. Belki o gün beni annem oraya götürmeseydi oyuncu olmayacaktım. Başka bir şey olacaktım. O günden sonra başka hiçbir şey düşünmedim. Hani işte şunu olayım, doktor olayım, polis olayım falan gibi bir şeyim olmadı. Şimdi de o günlerden bugünlere.
2: Ya, Cevriye'nin varlık mücadelesini nasıl anlatırsın?
4: Of. Yani çok kıymetlidir ki benim için. Ben Gülris Hoca'dan dinleme şerefine nail oldum Suat Derviş'i. Ve aslında Gülris Hoca'nın yazdığı Gülris Hoca'nın yazdığı Fosforlu Cevriye Suat Derviş'in hikayesi değil. Tabii ki Gülris Hoca bunu daha tiyatronun işte eğlence kısmına yedirerek daha kendince bir yorum katarak yaptı. Fakat aslında alt metinde çok daha büyük şeyler yatıyor. Ve şu anda 2026 dünyasına baktığımızda sadece Türkiye'de de değil, şunu gördük biz rejisini yaparken. 1940'tan 2026'ya kadar değişen sadece eylemler olmuş. Her şey aynı. Çünkü o zaman da bir şarkıda Güdris Hoca şöyle bir yorum yaptırmış. Bir gün gelecek kadın erkek birlikte yürüyecek. Çünkü o zaman bu çok zordu. Evet, şu an kadın erkek birlikte yürüyor. Dünya geneli için söylüyorum. Ama hala çok büyük problemlerimiz var bizim. Bu sadece kadın şiddeti değil. Kadın şiddeti, erkek şiddeti, hayvan şiddeti, çocuk şiddeti. Maalesef görüyoruz hepimiz yaşananları. Ama şu hiçbir zaman değişmiyor. Kadının varlık mücadelesi her dönem daha da artarak gidiyor. Çünkü bir şekilde kadının kadına yaptığı şiddette, erkeğin kadına yaptığı şiddette boyut değiştirerek artıyor. Dolayısıyla biz de dedik ya, bu hikaye şu an Cevriye çıkıp da bir işte plaza kadını olmuş olsaydı da aynısı olacaktı. Dolayısıyla içinde başka bir şey var. Bir de seneler önce Ordu'da öldürülen Ceren Özdemir'i hatırlarsınız belki.
3: Evet.
4: Ceren Özdemir benim bölüm arkadaşımdı. Evet. Biz üniversitede iki balerindik. Biri Ceren, biri ben. O gün bir balerin öldürüldü diye haberlere çıkınca ben zannetmişler. Ben daha çok dansla iç içeydim Ceren'den ziyade. Sonra öğrendik, birkaç saat sonra öğrendik Ceren'in olduğunu. Ve yani ne denir bilemiyorum. O gün o adam, katil, hep bizim eğitim verdiğimiz yerlerde dolaşmış. Sürekli bizimle birlikteymiş o gün. Ve bu beni çok derinden etkileyen bir şeydi maalesef. Allah rahmet eylesin ona ve hepsine. Dolayısıyla da istiyorum ki bu oyunu başta Ceren'e, Ceren'den sonra da bugüne kadar kaybettiğimiz ama kalbimizde taşıdığımız bütün kadınlara ithafen yapalım. Bu projeden sonra da bunun gelirleriyle kız çocuklarımızı okutalım hani istiyoruz. Güzel. Ve çok başarılı, kendi ayaklarının üzerinde dimdik durabilen kız çocukları yetişsin. Ve dileriz ki hayatlarından başka birisi tarafından koparılmasınlar. Gayemiz İnşallah. Bu yönde.
2: Nara, bu olaydan sonra sende travma oldu mu?
4: Şöyle söyleyebilirim. Köpeklerim var benim. Çok büyük ırk. Ve ben gece gündüz onlarla birlikte çok rahat bir şekilde gezerim. O gün işte Ceren'in ameliyatı oldu. Ameliyatından sonra işte kaybettik

0: Mi yaşıyor mu? Biz de tabii basından takip ediyoruz her şeyi. Çünkü çıkamıyoruz. Ne olduğunu anlayamadık. Ve provalarımız var filan. Hocalarımız dedi ki hiç kimse okula tek başına gelmeyecek. Hiçbir kız öğrenci. Bütün erkek öğrencileri kızların yanına gönderdi. Ve bizi onlar aldı, götürdü, getirdi okula. Akşam eve geldim. Köpeklerimi gezdireceğim. Hayatımda ilk defa, çünkü ben gerçekten çok mükemmel bir anne babanın çocuğuyum. Hep kendine çok özgüvenli, kızım sen her şeyi yaparsın diyen bir ailenin kızıyken, o gün köpeklerimi gezdirirken o kadar büyük bir korkuyla gezdim ki, çünkü hayatım boyunca hiç yürürken arkama bakmamışım ben bu zamana kadar. O günden sonra bakma gereği hissettim. Çünkü şey düşünüyorum, yanımda iki tane can taşıyorum. Bir şey olsa diyorum, onları nasıl koruyacağım? Acaba onları bıraksam, onlar saldırmaya kalksa onlara bir şey yapar mı acaba? Ve aradan yıllar geçti. Geçenlerde eşime dedim ki, taksiye bindim. Bir yere gittim, döndüm. Ben dedim, korkuyorum. Niye dedi? Hani yani sürekli taksiye biniyorum, ne bileyim bir yerlere gidiyorum, iş gereği zaten sürekli seyahatlerdeyim. Bilmiyorum dedim, korktum yani, tedirgin oldum, bir şey olacak zannettim. Derse dedi, acaba hani bir travman mı tetiklendi? Ben dedim, bir şey yaşamadım ki, hani niye tetiklensin? İki gün önce de bu provamızda bu yaptığımız koreografilerden birinde onları andık. Anınca bir anda dedim ki, evet, bu bende travma kalmış. Ve ben bunu farkında değilim. Değilsin. Bastırmışım. Ve o gün sahnede çıktı.
1: Bu oyun onlara ithafen olsun.
0: Öyle olsun. Hepsinin. Hepsinin.
2: Sana nasıl geldi teklif, Ali Ersan?
3: Eşi benim çok yakın arkadaşım. Ben bu sene bir dizi projesi yapmadım açıkçası. Çünkü birazcık tam hadi bir şeyler yaptık, hadi yapacağız. Ya öyle olmasın, yok dönem işi olmasın artık bilmem ne falan derken bir baktık Ocak ayı gelmiş. Bir taraftan da kendim yeni bir program hazırlıyorum, YouTube programı. Onun için işte şarkı seçimleri yapıyorum, işte bilmem ne falan, böyle bayağı bir projelendirmeyle uğraşıyorum. Bir taraftan şiir kitabı hazırlıyorum bir tane. Abi, onlarla falan uğraşıyorum. Şimdi bir baktım hani, hani bu sene artık dedim şey, hani çok da şey değil, hani çok da verimli bir sene olduğunu düşünmüyorum dizi, televizyon bazında. Öyle olunca da dedik ki hadi, yapım şirketini kurdukları anda ben de birlikteydim. Çünkü üçümüz beraber bir, daha doğrusu eşi benim 16 senelik arkadaşım ve bizim bir hayalimiz vardı hep böyle. Yani biz kendimiz yazalım, kendimiz çekelim, kendimiz yapalım ve gönül verelim diye. Laracık da sonradan hayatımıza dahil oldu ama tabii ki böyle bir şey gibi geldi, bir güneş gibi geldi. Lara bizi tetikledi aslında. Hadi yapın, hadi yapalım diye. Ve böylelikle yola çıktık. Onlar şirketi kurdular. Ben onların genel koordinatör, kreatif direktörlüğünü bir süre yapmaya başladım. Derken işte ne yapalım, ne edelim? Bir gün Lara beni aradı. Araba kullanıyor. Fosfor cevriye yapıyoruz. Pardon. Müzikalde oynar mısın dedi. Evet, niye oynamayayım ki dedim. Tamam o zaman dedi, kapattı telefonu.
4: Adını bile söylemedi yani.
3: Ben de hiç sormadım zaten. Sonra akşam aradım tekrar. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz yani? Dedi ki fosforlu cevriye yapacağız. Adamsın sen dedi. Zaten başka bir şey düşünmedim seninle ilgili dedi. Okey.
0: Akşam aşağıdaki kafede buluşalım, prova yapacağız dedim. Text verdim el.
3: Evet. Aa, çok iyi. Aynı sitede oturuyoruz. ya eskiden oturuyorduk, şu an ben taşındım. Evet. 2 gün oldu. Dedi ki bir okuyalım. Hemen başladık falan. Bizim böyle oluyor işlerimiz. Yani birazcık pıt pıt pıt pıt pıt, hani hemen harekete
1: hızlı
3: geçelim.
1: Hızlı ilerliyor.
3: Evet. Yani zaten ya önemli olan enerjisi ve hissiyat ve güven. Güven çok önemli.
1: Adamın aşk derdi var mı?
3: Adamın hayat mücadelesi derdi var. Adam ölebilir her an. Adamın yaşama gayesi var. Böyle bir durumda da birdenbire canını kurtarmaya çalışan, can siperhane bir şekilde hayat mücadelesi veren

0: Bir adamın karşısına böyle dünya güzel çıtır pıtır bir kız çıkıyor. Adam ne yapacağını bilemiyor. Bayağı bir şokta adam. Son sahneye kadar da zaten o şeyi görüyoruz, gerginliğini görüyoruz. Cevriye'nin aşık olma sebeplerini anlayabiliyor yani seyirci bir süre sonra. Zaten Cevriye'nin kendine özgü çok farklı gerekçeleri var. Yaşam tarzı yüzünden falan. Bir çok güzel bir umut görüyor onda. Saygıyı görüyor. Saygıdan aşk doğuyor. Siz dedi bana diyor mesela.
1: Çünkü bunu
2: ne güzel.
1: Şu anda çok, dünyada
2: ben de bekliyorum bakayım, heyecanla geleceğim.
0: Bekliyoruz. Mutlaka bekliyoruz.
1: Şu anda kendisine siz denmeyen ve sizi duymayan çok, dünyada o kadar çok kadın var
0: çok,
1: ki.
0: Çok çok fazla.
1: Yani bu belki sizler için çok böyle kıymetli bir şey gibi gelmiyor olabilir be, erkek izleyicilerimiz için, ama biz bunların kıymetini çok daha fazla algılarız diye düşünüyorum. Yani şey, cinsiyetçi bir yerden söylemiyorum ama.
2: Ben de evet şu anda böyle izliyorum.
1: Valla cinsiyetçi bir yerden değil ama kadınlar için çok daha kıymetlidir her zaman böyle şeyler, öyle değil mi?
3: Doğru.
0: Ama siz erkekler diye başladığı zaman insan ister istemez bir sorumluluk. Böyle bir acaba ben ne yapıyorum ya? Ben evde televizyon izliyorum.
2: Ben suçluk duydum acaba ne yapsam diye şimdi.
0: Değil mi? İnsan ister istemez.
2: Bugün ne yanlış yaptım acaba diye.
0: Bu hisse kapılıyoruz yani. Evet.
2: Sabahtan beri Merve ile beraberiz zaten. Gündüz beraber çalışıyoruz. Akşam buradayız. Merve bir şey yaptın mı ben sana?
3: Vay estağfurullah.
0: İyi maşallah.
2: Deren Hanımcığım, evet, sizin hayaliniz ne? Gelecekte en büyük... Sezen Aksu şarkıları söylemeyi çok seviyor musunuz?
3: Evet, aşırı seviyorum. Yani bilmiyorum, Sezen'in bana dokunduğu o kadar çok şarkısı var ki içinde kendimi bulduğum, hissettiğim. Gelecekte de yani aslında tabii ki onun gibi olmak çok kıymetli, zor, önemli bir şey ama şu anlamda onun gibi olmak isterim. İnsanlar benim şarkılarımı dinlediğinde bir şey bulsun orada, kendiyle alakalı bir şey görsün.
2: O kadar çok eksik ki şu anda o.
3: Evet.
2: İnşallah başarırsın.
3: İnşallah. Yani ben şey hissini çok seviyorum. Şarkıyı ben durdurduğum zaman karşımdaki seyircinin bana karşı o şarkıyı geri söylemesi o kadar güzel bir his ki. Hani şeyi orada böyle fark ediyorum. Evet ya, ben yalnız değilim. Yani bu duyguyu yaşayan bir sürü insan var. Ve bence hepimizin de buna çok ihtiyacı var. Hani yalnız değiliz cümlesini şey yapmaya, algılamaya, duymaya. O yüzden de ileride bunu görmek, bunu hissetmek istiyorum.
0: İnşallah.
2: İnşallah. O et hazır Sezen demişken senden bir Sezen şarkısı dinleyelim.
3: Dinleyelim, olur.

0: Ne güzel okudun.
1: Teşekkür ederim.
0: Ağzına sağlık.
2: Sizde aileden mi ses? Anne varmış. Anne şarkı mı söylüyor?
1: Ben de annemin sesi çok güzel.
2: Çok güzel. Profesyonelliği var mı?
1: Yok.
2: Yok.
1: Babam da absolut kulak. Yani çok iyi duyuyor sesleri. Ben onun ikisini böyle bileşimi gibi bir şey.
2: Çok güzel. Harika.
0: Sen ne üzerine eğitim aldın? Herhalde geçen sene mezun olmuşsun.
1: Ben evet geçen sene mezun oldum. Ben endüstriyel tasarım mezunuyum. Şan ve solfej eğitimimi dışarıdan aldım. Şu yüzden aslında konservatuar okumak istedim. Bizim sektör birazcık şans işi aslında. Hani bizim ülkede. Yani eğer belli bir şan şöhret seviyesine ulaşamazsan çok zor bu işi, bu mesleği sürdürebilmek. O yüzden de endüstriyel tasarım biraz benim altın bileziğim gibi bir şey. Hani yine sanatın içinden bir şey okumak istedim. Tasarladığım şeylerde de bu arada müziğin her şeyini kullanıyorum. Atıyorum bir bisiklet tasarlıyorum, ona bir müzik aletiymiş gibi onu entegre ediyorum falan. İkisini birleştirerek yapıyorum o mesleği de. O yüzden hani dedim ki ileride müzik olmazsa bir B planım olsun. O yüzden endüstriyel tasarım okudum.
0: Eğitimde aldığın işi yapıyor musun bu arada?
1: Yani yapmıyorum. Önceliğim müzik ama ileride istersem yapabilirim.
0: İnşallah.
1: İnşallah.
2: Sen de mali okumuşsun.
3: Ha, benim de bileziğim o. Kötü bir şeymiş gibi. Ne güzel.
2: Evet. Sayılar aran iyiymiş.
3: Muhasebeyle.
2: 6 kere 9. 6 kere 9. Peki yani okumak için okudun diye düşünüyorum.
3: Yo baya maliye okurken oyuncu olmaya karar verdim.
2: Ha öyle evet, mi? Yani çocukluktan beri oyuncu olacağım.
3: Ya maliye de tabii ki böyle hedefim falan değildi. Yani Ankaralı bir ailedenim ben de Lara gibi. Yani bizim tabii ki memuriyetler falan çok fazla böyle salık verilir. Bak oğlum hayatın garanti altında olsun falan diye. Abim mülkiyeli benim. Hmm. Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu. İyi de bir yöneticidir. Askerler var ailemde. İşte şeyler var. Hani mülkiyeliler var. Böyle olunca da tabii ki aile biraz bu konuda yönlendirme yapıyor. Benim aslında tek derdim vardı. Ben sanatsal yönümün farkındaydım aslında ama Ankara'dan uzaklaşayım da biraz daha özgür kalayım en azından falan diye Eskişehir'de mali okumaya başladım ama daha hala ne yapacağımı bilmiyordum. İkinci sınıfta sanırım oyuncu olmaya karar verdim. O da girdiğim tiyatro kulübündeki muhteşem ambiyans ve ortam beni ben bu işi yapabilirim, evet ben yapmalıyım diye insanın yeteneğini keşfetmesi gibi bir şey oluyor
1: evet.
3: Biraz. Yani çünkü o sırada ben 20 yaşındaydım yani 19-20 yaşında falandım yani. Tabii 19 yaşında kazandım, 21 falandım. 20-21 arası. Yani sonrasında da tamam dedim işte bu, ben bunu yapacağım. Okul bitirdikten sonra da İstanbul'a gelip tekrar bir üniversite eğitimi almadım. Özel akademiye gittim, stüdyo oyuncularına. Şahika Hoca'ya da buradan sevgilerimi gönderiyorum. Şahika Tekan da sevgili. Sonrasında da işte tabii ki aslında derine katılıyorum ben. Kesinlikle insan yapacağı işin eğitimini almalı. Ben bir Başak Burcu ve fazla böyle titiz bir insan olarak kesinlikle hani bir şey yapacaksam en iyisini yapmaya çalışayım. En iyisi diye bir şey yoktur. Yani mükemmellik bize özgü bir şey değil. O Allah'a özgü bir şey ama yani en azından hani elimden gelenin en iyisini yapıp ruhsal tatminime ulaşayım diye elimden gelen ne yaptım oyunculukta eğitim anlamında. Sonra da zaten popüler kültür bizi içine çekti. İşte dizilerle başladık.
2: Bayağı bir dönem projelerinde oynadın değil mi?
3: Ya benim aslında 11-12 tane projem var. Bunlardan evet. Sadece 3
2: mü dönem?
3: 3 dönem.
2: Daha akılda onlar kaldı.
3: Bir tanesi çok izlenen bir dönem dizisiydi. Ondan sanırım bir tane yurt dışında Rusya'ya yaptığım bir proje vardı. Sultan II. Mahmud'u oynadım. Onlar çok seviyorlar. Hala tekrar döndürüp izliyorlar. Bir de orada buradaki Türk dizilerinin oradaki yayını Gündüz Kuşağı'nda yayını gibi değildi. Bayağı Rus-Türk ortak yapımı olduğu için oranın çok önemli bir ulusal kanalında Prime Time'da yayınlandı. Bayağı da hala seviliyor.
2: Sen Rusya'ya indiğinde bayağı tanınıyorsun.
3: Gittim ve evet yani Kızıl Meydan'da -15 derecede Şubat ayında yürüyemedim yani. İnsanların çok ciddi bir teveccühü vardı.
0: Ne güzel.
3: Evet çok seviyorlar. Sultan, Türk falan diye böyle arkandan bağırarak ciddi anlamda bir sevgi gösterisine nail oldum ve çok hoş bir şey ya. Yani şey gibi işte Derin'in söylediği gibi hani insanın kendi ürettiği şeyden karşı taraftan karşılığını bulması gerçekten çok güzel bir şey. Orada görmüş onlar. Ve benim orada yaşadığım o -15 derecedeki tatmin çok başkaydı yani. Ve bir Türk padişahını oynadığım için insanlar orada...
2: Ekstra o artı.
3: Evet. Yani ki o role çok ciddi hazırlandım. temel bir sürü oyunculuk eğitimime rağmen sadece 2 ay, 1 ay bir Osmanlı padişahı nasıl yaşara çalıştım. 2. ay 2. Mahmut

0: nasıl bir padişah diye çalıştım. Yani çok ciddi bir şey bu. Ki önemli bir sorumluluk, gerçek bir karakter.
1: Evet.
0: Diğer dönem dizilerinde oynadıklarım hani kurgu karakterlerdi. Hani bir şekilde senaryoya göre ilerliyordu. Ama bu çok özel bir karakterdi. Tarihine ve kültürüne bağlı bir insanım ben. O yüzden de elimden geleni yapmaya çalıştım. Orada da böyle bir şey oldu. Yani Rusya ya çok, bu arada çok tatlılar. Yani o, bir de o ortama alışmışlar. -15 derece, hava buz gibi Şubat ama sanki yaz gibi. Herkes sokakta. Çünkü ortamları öyle. Yani evet, hayat böyle geçiyor.
2: Harika.
1: İstanbul'a geldikten sonra o süreç senin için kolay mı işledi yoksa zorluklar yaşadın mı?
0: Yaşadım biraz ama şöyle, nasıl zorluklar? Psikolojik zorluklar. Ya şimdi Ankara'da doğup büyümüşüz. Üstüne Eskişehir gibi daha böyle hani her şeyin çok düzgün işlediği, böyle tıkır tıkır gittiği ama öğrenci ortamının, genç yani jenerasyonun ciddi anlamda yoğun olduğu, çok eğlenceli bir ortam. Ama tabii ki her şeyin daha rutin, daha düzgün olduğu bir yerden sonra bir kaosa geliyorsunuz. Aman Allah'ım falan. Ve şey, hani Ankara'da bizi genelde işte bak İstanbul şöyle kötü, İstanbul böyle kötü. Aman dikkat et oğlum, bak İstanbul bilmem ne, İstanbul falan, böyle Ankaralılar için öyledir. Yani çok dikkat edilmesi gereken bir yerdir İstanbul. Evet. Harlem falandır yani. Yani öyle bir şey. Öyle olunca da tabii hani karar veriyorsun, bir şey yapacaksın. Bunu göze almışsın. Bir de ben direkt hani Taksim'e bir geldim. Yani ne oluyor? Hani kalabalık üstüme geliyor. Bayağı kozmopolit bir yer. Eskişehir'de, Ankara'da işte Türklerden başka kimseyi görmüyorsun. Yani onu bir yaşadım ve tabii ki sonrasında işte o yaşadığım şeyler, hani çalışıp kendi kendime işte okul taksitlerimi ödemem, işte emek vermem falan. Yani onlar benim için işin neşesi. Mücadele işin neşesi. Yeter ki karşılığını alabilelim ve insanlar hakkımızı bize teslim etsin. Ben zaten bu saatten sonra hakkımı teslim edenlere selam ediyorum. Diğerlerini de Allah'a havale ediyorum. Böyle bir karar verdim. O başka bir şey.
1: Bu mücadeleden sonra zaten hızla roller geldi.
0: Evet. Sonra tabii ki böyle bir, hani bizim hepimizin hayatında o oluyor. Böyle bir inişler çıkışlar tabii. Yaşıyoruz. Duranlıklar falan yaşıyoruz.
2: Bundan sonra da olur zaten, oluyor.
0: Ya bu imkansız yani öyle olmaması. Zaten çok yüksek çıkışların çok sert inişleri olur.
2: Aynen.
0: Bu ya hayatta çok hızlı örnekleriyle. Çıkışlar. Evet. Çok sert çıkışlar. Evet. Yani bu böyledir. Hızlı çıkışların çok sert inişleri oluyor. Tatmin olabilmek açısından benim gibi birisinin de, ya ben kendimi çok iyi tanıdığım için birazcık daha böyle temkinli ve düzgün adımlarla seyretmesi, ben bu hayatım şu anından benim, ama bundan sonrası için hedeflerime artık asılmak zorundayım çünkü her yaşımı, her dönemimi kendimce bir şekilde, Allah'ın izin verdiği şekilde planladım. Umarım hepimizin muratları gerçek olur.
2: İnşallah. Ne güzel konuştun. Selin, oyunculuk hikayen nasıl başladı?
3: Feray ablayla. Zaten ben ailem tarafından hep şeyle büyütüldüm. İşte 2 yaşında baleye başlıyorsun. Baleden sonra jimnastik, jimnastik dans. İşte şu kadar dil bileceksin, şu kadar enstrüman çalacaksın filan. İşte babam doğum günümde oyuncak değil, işte yan flüt, keman filan, öyle şeyler alırdı bana. Tabii ki her kız babasının olduğu gibi babamın da bu mesleği yapmamda çok büyük tedirginlikleri vardı. İstanbul'a göndermek tabii ki. Ama annem babamla çok mücadele etti benimle alakalı. Ben şimdi anlattığı zaman diyorum ki yani olsun, onu da mı yaptım ya filan diyorum. Evet diyor, onu da yaptın diyor. Çok mücadele etti gerçekten. En son adamcağız da dedi ki yani başka bir şey yapmayacak. Tamam dedi, oğul ne yapayım, ama dedi okulunu okuyacaksın gidip. Ya baba filan dedim önce, sonra peki dedim. İşte sınavlara girdim, kazandım.
2: Ne okudun?
3: Konservatuvar okudum, tiyatro.
2: Çok güzel. Ha bir de diğer okulunu kendi okulunu
3: okudun. Tabii tabii.
2: Çok güzel.
3: Sonra tiyatro bittikten sonra tiyatro ile birlikte sosyolojiye de başladım. Onu tabii finallemedim hala. İnşallah bir gün finallerim. Sonra konservatuvar bittikten sonra da dedim ki babama, sen dedim çok avukat olmamı da istiyordun. Hadi bir de hukuk okuyayım dedim. Bir de hukuk okudum.
2: Okudun.
3: Evet.
2: Oh süper. Bahsettiği öyle bir anlatıyorsun ki sanki çok geçerken okudum gibi. Hukuk fakültesine girmek. Ya, hangi okulu bitirdin?
3: Atılım'da başladım. Atılım'dan sonra da Okan'a geçtim İstanbul'a yerleşince. Çünkü beni gece 12'de apar topar Ankara'dan İstanbul'a taşıdılar ve direkt sete attılar. Oh. Ya yani sabah gözümü açtım, İstanbul'da setteyim şeklinde.

0: Tiyatro gibi oldu. Eşimle tanıştım. İşte onunla konuşurken Alersan'la ilgili bir şey konuştuk. Alersan benim arkadaşım ya, o da oynayacaksa dur çağırayım dedi. Ha öyle mi?
1: Neşet Ertaş söylemiştim. Ben seviyorum ya. Evet yani bir Türkü Maxi single'ım var zaten. Çok bayağı da sene oldu. Evet. 5-6 sene. Onun yeni olduğu bir dönemlerde de söylemiştim. Seviyorum. Yani ya bir türkü bizim için hani daha farklı. Hani yetiştirme tarzımıza falan. Hani o içinde çok haşır neşir olduğumuz şey. Açıkçası müziğin her türünü seviyorum ben. Yani bir tanesi hariç. Onu da buradan söyleyeyim. Çok popüler bir müzik hariç. Onun dışında...
2: Üç harfli.
1: Aynen o. Yanlış anlamasın kimse de hani. Yani bu bana zevk olarak hitap etmiyor. Yani müzik olarak...
3: Ben çok katılıyorum size. Evet. Katılıyorum.
2: Bu kadar duygusal, arkadaşım. Bu kadar güzel sözler yazan birisi. Aksi bir şey söylemesi zaten.
1: Ben o zaten aldım o vibe'ı zaten. Az önce elektronik müzikle ilgili yaptığı yorumda. Seviyorum ama türkünün hep yeri ayrı.
2: Harika.
1: Yani. Ve zaten yeni hazırladığım programda buna benzer bir şey olacak yani. Aa, konsept
2: güzel.
1: Olarak konuklu falan böyle.
2: Çok
1: güzel.
2: Oo,
1: bir
2: çok
1: şey
2: güzel.
1: Yapacağız inşallah.
2: O zaman iki Karadenizli olarak sizden bir Karadeniz türküsü
1: Karadenizliler...
2: rica ediyorum. Hatta üç Karadenizli. Samsun.
1: Tabii Samsun'da işte.
3: Çeyrek Karadenizli. Ucundan.
1: Yok bayağı Karadenizli canım. Samsun.
2: Evet Oğulcan melodiyi tınlat bakalım. Mikrofonlara burada. Bunları sever.
3: Bu senin. Ben böyle çok minicik yanından
2: olsun, minicik,
3: eşlik edeyim.
2: Minicik arkadan arkadan.
3: Hani şimdi derinin yanında böyle bir olmaz yani.

0: Ağzınıza sağlık.
1: Harikasınız valla.
2: Sen bu türkü konusunda devam etmelisin bence. Ses
0: edeceğiz.
2: Çok iyi gidiyor.
0: İnşallah Allah ömür harika verdiği sürece elimizden İnşallah geleni yapacağız. Fırsatlar ve imkanlar doğrultusunda vakit buldukça bizim yoğunluğumuzun arasında gerçekten çok önemli bir meslek ve çok önemli bir iş olmasına rağmen sadece böyle bir hobi haline geçebiliyor ama güzel projelerimiz var.
1: Şimdi bu projede ünlüleri mi ağırlayacaksın? Şarkıcıları?
0: Tabii. İlk başta böyle kendi arkadaş çevremden ve müzisyen çevremden almaya başlayacağım. Sonrasında programın kapsamı biraz daha genişledikçe ya ben şeyi de çok seviyorum. Şimdi aslında bu müzikli bir talk show programı olacak. Öyle. İşte sanki böyle evime gelmiş, beni ziyaret etmeye arkadaşlarım gelmiş ya da konuklarım gelmiş. Mesela Derin de gelebilir. Mesela ilk defa görüyorum ama Derin'i davet etmiş. Müzisyen arkadaşım gelmiş. Lara gelmiş. Oturmuşuz, konuşuyoruz. Bir taraftan arada orkestramız olacak tabii ki. Yani türkü söyleyeceğiz, şarkı söyleyeceğiz. Artık neyse, herkes ne söylemek istiyorsa. Tabii ki önceden bunlar prova edilecek, çalışılacak. Sonrasında da işte bir 35-40 dakikalık falan bir program hayalimde var. İlk başta bir 12 bölüm çekmek istiyorum. Sonrasında işte devamını inşallah ona göre getireceğiz. Yani konular tabii ki daha çok işte güncel konular, işte sektörel konular, birazcık eğlenceli şeyler. Yani biraz daha hayatın içinden şeyler. Belki söylenen türkü hikayelerinden bahsetmek. Bu tarz şeyler. İnşallah yaparız. Yani bu bir şekilde artık tekrardan müzikle

0: ilgili bir şeylere başlamam gerektiğini düşündüm. O yüzden de ilk bunu kafaya koydum. Umarım güzel olur. Bakalım.
1: Harika.
2: Şiir kitabı da vardı galiba, değil mi?
0: Şiir kitabım yok. Şiir kitabı çıkaracağım. Ya şimdi toplanıp edit edilmesi lazım. Bir editoryasının yapılması lazım. Bayağı iş var. Çünkü yılların şiirleri var içinde. Yani besteye açık olanlar var. Serbest nazımla yazılmış olanlar var. Ben şeyi seviyorum. Ben edebiyatı çok seviyorum. Türk edebiyatını çok seviyorum ve hece ölçüsüyle eski usul 16. 17. yüzyıl tarzında şiirlerim var. Ve birazcık Dede Korkut, Yunus Emre falan çok okumuş birisi olarak eski Türkçe yazdıklarım var. Yeni jenerasyon pek anlamayabilir ama keyifli bir nasıl diyeyim, ruhaniyeti olan, daha böyle maneviyatı olan bir şeyler var. Bir öyle bir sekans var. Bir de tabii ki işte daha çok duygusallığımız, işte bahsettiği gibi yaşadıklarımız, aşklarımız, acılarımız, onlarla ilgili olanlar var. Yani birazcık yelpazesi geniş. Ben bile bazen diyorum, bunu ne zaman yazdım ya falan diye. Yani inanamıyorum ya.
2: Ne sonra... zamandır yazıyorsun?
0: Ya vallahi işte bu sektöre girdiğimden beri yazıyorum. Bayağıdır yazıyorum. Yani 15 senedir falan yazıyorum. Birikti bayağı. Ama son 5-6 senedir çok yazdım. Bir de son zamanlarda dediğim bu işte hece ölçüsüyle, hece ölçüsüne çok ağırlık verdim. Onlarla ilgili yazdım. Türkçenin şahikası olan işte insanlar, Yunus Emre'ler, işte Pir Sultan Abdallar, bunların eserleri, bunların yazım tarzları, Dede Korkut hikayelerindeki o şiirler, şiirsel anlatılar çok hoşuma gidiyor. Bunlarla ilgili de bir şey düşünüyorum bakalım.
2: Kahve sever miyiz bu arada? Kahve mi çay mı?
0: Bana göre kahve.
2: Kahve.
1: Peki kahve. Hangi takımı tutuyoruz?
3: Fenerbahçe.
0: Benim tartışmasız bir şekilde
2: Galatasaray mı diyorsun?
0: Galatasaray.
1: Sen de?
3: Ben de çok koyu Galatasaraylı.
1: Koyu Galatasaray. Evet.
0: Yalnız Galatasaraylı'nın hepsi koyu.
3: Evet.
0: Öyle koyu. Sıradan
1: bir şey söyleyeyim.
0: Sıradan değil.
1: Bir dakika ya. Sen Samsunlu olarak Galatasaraylı mısın?
3: Evet.
1: Bu hafta peki Samsun mu Galatasaray mı?
3: Tabii ki. Yani soru
1: tabii
3: değil.
1: Ki Samsun
3: tabii
1: diyorsun.
3: Ki Samsun. Tabii ki Samsun.
1: Tabii ki Samsun.
0: Gerçekten bunu samimiyetle mi söylüyorsun?
3: Gerçekten. Çok samimiyetle Galatasaray'ı tutuyorum.
1: Allah Samsun. Allah.
0: Bu hafta Samsun mu kazansın peki?
3: Hayır. Tabii ki Galatasaray kazansın.
1: O zaman biz yanlış hesapladık. Ben derinin bugün Samsun Spor diyeceğini düşünerek size bir sürprizimiz var. Hediyelerimiz var.
0: Çok
1: Fenerbahçe olarak.
3: Buyurun efendim.
1: Sana...
3: Ay, çok teşekkür ederim.
0: Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
1: Sana şimdi bu kahveniz olduktan sonra Galatasaray marşı, orası da Fenerbahçe marşı çalacak. Evet.
0: Gerçekten.
1: Evet. Hani wow. Hani kahve bittikten sonra ses çıkar, evet. Ya orada marş çalıyor.
0: Aa, çok güzel.
1: Evet.
0: Çok güzel.
1: Bak Larissa daha çok sevindi. Şimdi
0: yani pek de sevinecek
1: bir şey. Şöyle bir durum var. Buradan itiraf ediyorum. Son zamanlarda gelen konukların içinde Galatasaray ağırlıklı olduğu için.
0: Neden acaba?
1: Derincim, o yüzden de senin de Samsun Spor'u tutacağını düşündüğüm için seninkini sözünü aldık. Yarın evinde olacak.
3: Tamam.
1: Cumartesi günkü maçtan sonra kahve keyfini, daha doğrusu pazar günkü maçtan sonra kahve keyfini evde yaşayabilirsin.
3: Samsun
1: bir Galatasaraylı olarak.
0: Cim bom bom.
1: Derincim seninki yarın yetişiyor.
3: Tamam, hiç sorun değil. Kahve makinemiz bozuldu.
1: Aa, ne güzel.
3: Gerçekten. Geçen gün Karaca'da gezerken eşime dedim ki ya şu kahve makinesine neyse provadan çıkınca bakarız hadi dedim. Kaynanam da beni zaten çok sever.
1: Evet, çok teşekkür ederiz
3: hepinize.
1: Ayaklarınıza sağlık. Ağzınıza sağlık. Gişeniz bol olsun.
3: Çok
0: İnşallah
3: ederim.
0: Çok teşekkür ederiz.
2: Mutlaka bize gelip izleyeceğiz.
1: Aynen öyle.
3: Gerçekten bekliyoruz.
1: Derincim yolun açık olsun.
3: Çok teşekkür ederim.
1: Başaracağına
3: inşallah.
1: İnanıyorum. Sesin çok güzel. Sözlerin çok güzel.
3: Çok teşekkür ederim.
1: Yine en kısa zamanda tekrar görüşmek üzere diyorum. Kesin görüşeceğiz seninle.
3: İnşallah.
1: İnşallah
3: çok
1: yine gelirsin ünlü
3: i̇nşallah.
1: Olduktan sonra.
3: Sizi de sahneme bekliyorum.
1: Tamam.
3: İnşallah.
1: Çok seviniriz.
3: Çok mutlu
1: harika.
3: Olurum.
1: Çok
3: tekrar
1: teşekkür
3: çok teşekkür ederim.
0: Evet, biz teşekkür ederiz.
3: Biz teşekkür ederiz.
1: Evet değerli izleyiciler, az sonra yeni konuklarla tekrar birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın.

0: CB Enerji güneş panelleri yüksek dayanım kapasitesiyle 30 yıl performans garantisi sunar. CB Enerji, güneşin olduğu her yerde.
1: Good True Partner CB Enerji.
2: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Vakıf Faktoring olarak sermaye yapımız, uzman kadromuz ve müşteri odaklı çalışma prensibimizle ülkemizin toplam ticaret hacminin gelişmesine katkı sağlayarak müşterilerimize hızlı ve etkin çözümler sunuyoruz.
2: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: 보안부 평양시 비지구 수사대 소장 림철이.
1: 그제 Koreli bir suç örgütü lideri ve onu yakalamak için Güney Kore'ye gönderilen gizli ajan. Gizli görevi tamamlamak için sadece 3 gün var. Güney Kore yapımı muhteşem aksiyon. Confidential Assignment. Bu akşam 20'de A Para'da.

0: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Ne kadar güzel böyle piyanoyla karşılamak.
2: Eline sağlık. Başlangıç yaptık. Yoğun bir tempoda yakaladık.
1: Evet, vallahi yoğun bir tempodayız. Aynen.
0: Vallahi Altancığım, kırmadı bizi, tekrar geldin.
2: Teşekkür ederim. Ne mutlu.
1: Estağfurullah. Her zaman.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Çok teşekkürler.
0: Çok çok özel bir proje. Çok evet. Özel bir adam yaratmak.
1: Evet.
0: Necip Fazıl Kısakürek'in zamansız eseri. Ve onun filmi.
1: Aynen. Aslında biliyorsun, bir tiyatro eseri. Dün vizyona girdik. Artık böyle heyecanlıyız seyirciyle buluştuğumuz için. Çok uzun bir süreçti tabii ki bizim için. Yaklaşık biz bir yıldır uğraşıyoruz. Bir yıldır işin içindeyiz aslında. Zamansız bir eser gerçekten. Bir tiyatro eseri olarak yazılmış. Üç perdelik bir eser. Aslında bir karakterin ölüm korkusu, yaşamı sorgulayışı, hayatı sorgulayışı ve bunların hepsini başına gelen büyük bir felaket sonrasında biz aslında oyunun içerisinde, yani hikayenin içerisinde yavaş yavaş anlıyoruz. Ve başrol karakterimizin Hüsrev'in hayatı sorgulayışına tanık oluyoruz. Ve bu hayatı sorgulama sürecinde de yavaş yavaş sosyal çevresinin de biraz onu oraya doğru yönlendirmesiyle deliliğe doğru gidişini izliyoruz aslında. Aslında hikayede Hüsrev delirmiyor ama çevresi o kadar çok delirmesini istiyor ki onları mutlu etmek için ona bile razı geliyor gerçekten. Ve deliliğin sınırlarını zorluyor aslında hayatta. Gerçekten müthiş bir tekst. Oynaması bir oyuncu için gerçekten çok zevkli bir iş. Çok ağır bir iş. Maalesef öyle, hani rolden kopmak pek mümkün olmuyor. Eve geldiğinizde de kopamıyorsunuz. Çünkü 8-9 sayfalık monologların olduğu ve uzun ezberlerin olduğu çok ağır bir tekst. Öyle olunca da sağ olsun yönetmenimiz Murat Çeri de tek planları seviyordu. O yüzden yarın 9 sayfa tek plan çekelim falan. Gerçekten mi tek plan? Hani bölseydik abi falan. Yok yok, tek plan çekelim.
0: Eyvah.
1: Tek plan olunca tabii bütün gece oturup ezber yapman gerekiyor. O yüzden böyle 1-1,5 aylık bir süreçte neredeyse uyuduğum ve yemek yediğim zaman haricinde Hüsrev olarak yaşadım. Akşamları ezberiyle uğraşıyordum. Gündüzleri de sette uğraşıyordum bir şekilde. Biz çok içimize sindi. Gerçekten zaten iş çok güzel bir işti.
0: Çok özel bir iş.
1: Çok özel bir
0: işti. Senin hayatında yani da çok önemli bir dönüm noktası olacağına eminim. Peki ya sen hep cesur ve çok önemli işler ve çok seçicisin. Hep yaptığın evet. Her işte bir imza bıraktın. Hiç tereddüt etmedin mi bu iş teklif geldiğinde sana? Ya da Necip Fazıl Kısakürek'i ya da bu eseri ne kadar biliyordun?
1: Ya ben sonuçta oyunculuk mezunuyum. Biz bu de tiyatro metni olduğu için üniversiteden hakimim tabii ki tekste. Yani ilk defa karşılaştığım bir tekst değil.
0: Güzel.
1: Bir de çok değerli bir edebiyat eseri. Yani bu evet. Teksti bilirsiniz zaten. Cesaret etme noktası biraz tabii ki düşünceli bir süreçti. Öyle hemen cesaret ettiğimi söyleyemem. Yani birkaç gün üzerinde düşündüm. Bir daha teksti okudum. Ne yapabilirim? Nasıl olur? Gerçekten altından kalkabilir miyim? Çünkü bu işin şöyle bir tarafı var. Bu rolü oynarsanız ya gerçekten vezir olursunuz ya da rezil olursunuz. Yani
0: çok güzel açıkladın. Harika. Aynen.
1: İkisinin arasında bir şeyle tamamlamanız mümkün değil. Çünkü ya gerçekten amatör kalırsınız hikayeye ve altında ezilirsiniz rolün. Ya da sırtlarsınız rolü. Rolle birlikte büyürsünüz. Yani başka bir şansı yok bu rolün. Böyle roller vardır oyunculukta. Rol sizi bir yere taşır. Bu da o rollerden bir tanesi. Eğer altından kalkabilirseniz. Çok şükür. Gerçekten hani yönetmenimizin yardımı, çok değerli oyuncularla oynadım. O kadar önemli ki aynı üsluba sahip, seninle aynı üslubu takınabilen ve aynı üslupla oynayabileceğin oyuncuların karşında olması. Altan Erkekli vardı, İsmail Hakkı vardı, Hakan Meriçliler, Murat Serezli, genç Deniz vardı, Deniz Barut, genç yeteneklerden Gülper vardı. Ve böyle bir ekibin içerisinde zaten siz de kendinizi rahat hissediyorsunuz. Onlar size güzel rol veriyorlar. Öyle olunca aslında size sadece işinizi yapmak düşüyor. Murat çok iyi hazırlanmıştı, yönetmenimiz. Birçok metaforla da süsledi hikayeyi. Tabii hikayenin sinemaya uyarlanması biraz zor.
0: Ben de onu söyleyecektim.
1: Çünkü aslında tiyatro metni olarak yazıldığı için bir genişletilmesi gereken yerler vardı hikayede. Çok güzel. Asla tekste hiç en ufak bir değişiklik yapmadık. Kelime bile değiştirmedik. Üstada saygıdan. Ama mekanı genişletmek adına normalde tekste olmayan belli mekanlar ekledik hikayeye. Bir deniz kenarı sahnesi ekledik. O sahneyi deniz kenarında çektik. Aslında başka bir yerde olan bir sahneydi. Birkaç tane onun gibi değişik, biraz daha görseli genişletebileceğimiz, biraz daha derinleştirebileceğimiz alanlar denedik. Çok da güzel metaforlarla donattı Murat hikayeyi. Bir kez izlediğinde gerçekten yetmiyor. Ben geçenlerde ilk defa izleme fırsatı elde ettim. Ve doymadım.
0: Kaç dakika?
1: Hazır mısın?
0: 150.
1: 160.
0: 160.
1: Oo. 160, 170 dakika. Yani uzun eser. Uzun eser ve kesemiyorsunuz da. Yani bir de öyle bir tarafı var. Yani hani burayı keselim de yapamıyorsunuz. Yani çünkü bütün sahneler birbirlerine bağlı. Bütün sahneler birbirine bağlı olduğu için bir yeri kesersen öbür tarafı eksik kalıyor. Çünkü bir önce söylediği gerçekten tirat bir sonra atacağı tiradı destekliyor. Öyle olunca da kıyamıyorsun gerçekten ştrih yapmaya. Murat da kıyamadı. O yüzden 160 dakika oldu iş.
0: Sen 1,5 yıl, 2 yıl gerçekten üstref olmuşsun yani. Gerçekten.
1: Yani, yani evet. Çok.
0: Bayağı bir yoğun bir çalışma temposu herhalde olmuş.
1: Yoğun gibi. Yani ben işin içinde 5-6 ay debelendim. Ama tabii Murat montajıyla, o suyla, bu suyla gerçekten o kadar uzun montaj yaptı ki filmi uluslararası festivallere yetiştiremedik. Yani o yüzden uluslararası A klas festivallerin hiçbirine yetiştiremedik filmi. Yani Cannes'ı kaçırdık, Berlin'i kaçırdık, Venedik'i kaçırdık. Onların hepsi kaçınca Türkiye'deki festivallere ve yurt dışında B klas diye nitelendirdiğimiz diğer festivallere gitmek zorunda kaldık. Çünkü montajdan çıkamadı. Yani girdi içine montajın ve orada da uzun süre montajda vakit geçirdi. Hakkını vermiş. O yüzden pek bir şey söyleyemiyorum.
2: Ne güzel. Fragmanı izleyelim mi?
0: Evet, izleyelim.
1: Lütfen.
3: Hayatınız hakkında bir yakınlık var mı?
4: İnsan ne için denir Osman?

0: çok güzel çekimler.
1: Güzel.
2: Şu anda evet.
0: Harika
1: güzel
0: görüntüler.
1: Oldu gerçekten. Biz memnunuz yani, artık iş seyircide bu bir süre sonra. Böyle işlerin en sevdiğim tarafı aslında bu. Siz uzun süre vakit harcıyorsunuz. Yönetmen büyük bir emek harcıyor. Ve ondan sonra her şeyi seyirciye bırakıyorsunuz artık. Ve her şeyi onun için yapıyorsunuz. Şimdi işin en heyecan verici tarafı, artık seyirciden de aynı takdiri alacak mıyız? Onu bekliyoruz bir şekilde.
0: Bu çok özel bir proje. Şimdi psikolojik yanı da ağır. Peki sen neler hissettin Hüsrev'i canlandırırken? Onu nasıl anladın?
1: Ya çok büyük bir aslında travma yaşamış hayatında Hüsrev. Ya bunu söylememde sakınca olduğunu düşünmüyorum. Ya bunu bir filmin hikayesinde çok başlarda zaten ortaya çıkıyor aslında. Babası kendini bahçedeki incir ağacına asmış. Ve yazdığı piyeste de baş kahraman kendini bahçedeki incir ağacına asıyor. Ve gelen bir eleştirmenle birlikte hikaye ortaya çıkıyor ve en yakın arkadaşlarından bir tanesi bir akıl hastalıkları hastanesi başhekimi ve kendine özel bir hastane açmış. Bir tanesi de dönemin en meşhur gazetecilerinden bir tanesi. Ve bu ikisi, bir tanesi akıl hastanesinin reklamını yapmak için bunu hapishaneye sokmaya çalışıyor. Kendi hastanesine sokmaya çalışıyor. Diğeri de sürekli bununla ilgili haberler yaparak tirajını arttırmaya çalışıyor. Ve böyle bir sosyal çevrenin içerisinde büyük defekt yaşamış bir adam bir yandan hayatı sorguluyor ama babası kendini incir ağacına asmış bir adamın hayattaki en büyük korkusu da ölüm korkusu. Ve bu çıkmazların içinde bir adamı oynamak ve hayatı sorgulayışını dinlemek ister istemez etkiliyor tabii insanı. Yani bir de insanın herhalde var olduğundan beri ilk sorduğu sorulardan bir tanesi varoluştur. Yani varoluş sıkıntısı, varoluş sebebi, niye var olduk, amacımız ne, bu dünyadaki amacımız ne, gerçekten öbür dünya var mı, Allah var mı? Bunların hepsini sorgulamaya başlıyor. Hüsrev de bunların hepsini sorgulamaya başlıyor. Ve bir noktada aslında kendini bir adam yaratmak diye isim koyduğu için piyesine, onunla yargılamaya başlıyor. Diyor ki sen kimsin de adam yaratmaya kalkıyorsun? Allah mısın sen de adam yaratmaya kalkıyorsun diye. Bu sefer kendiyle çelişmeye başlıyor ve bu çelişki içerisinde aslında bütün o deliliğe doğru akan sürecini görüyoruz. Bence hiçbir zaman delirmiyor. Aslında tekste de delirmiyor. Ama deliliğin sınırlarında dolaşıyor. Çünkü o gerçekten delilik dediğiniz şey ince bir çizgi. Yani bir pamuk ipliği kadar belki, ya da Sırat Köprüsü benzetmesi doğru belki. Yani o kadar ince bir çizgi o. Yani bu taraf delilik, bu taraf deha. O yüzden o deha ile delilik arasındaki sınırda dolaşan bir karakter. Ben de gençliğimde çok sorguladım varoluşu, yaşamı, birçok şeyi. O yüzden de bir şekilde karakterle kendinizi de özdeşleştiriyorsunuz. Hani o sorguladığınız, ilk gençliğinizde sorguladığınız şeyleri tekrar sorgulamaya başlıyorsunuz. Onlara bulduğunuz cevapları tekrar teyit ediyorsunuz. Ya da kendinizi kıyaslıyorsunuz hikayeyle. Çünkü ben aslında bir role hazırlanırken bir rol ya da o karakter olmaya çalışmıyorum. O karakterin yerinde ben olsaydım ben nasıl hissederdim, nasıl davranırdım, nasıl hareket ediyor olurdumu araştırıyorum ilk önce. Ondan sonra kendim olmamak için o karaktere bir yürüyüş yüklüyorum. O karaktere bir gestür yüklüyorum. Yani bir vücut formu yüklüyorum. Ondan sonra hikaye devam ediyor ama var olmayan bir yerden çıkmıyorum ortaya. Kendimden çıkıyorum. Kendi duygularımdan ortaya çıktığı için hikaye doğal olarak aslında etkileniyorsunuz. Oynadığınız her karakter sizde bir iz bırakıyor. Bir mutlaka bir yerinizi deşiyor aslında. Herhalde en çok yara aldığım işlerden bir tanesi
2: ben
1: bu
2: de onu
1: iştir.
2: Söyleyeceğim. Peki o debelendiğin 5-6 ay içinde ve çekimler zamanında eve geldiğinde rolden çıkamadığın oldu mu?
1: Şöyle, yani çıkacak fırsatım yoktu aslında.
2: Ha, çünkü hiç çıkmadım.
1: Eve geldiğimde de çalışmak zorundaydım. Yani eve geldiğimde de bir gün sonranın 9 sayfa ezberini yapmak zorundaydım. Yani 9 sayfa, 8-9 sayfadan az ezberimin olduğu bir set günü yoktu. Çünkü gerçekten hikayeyi izlediğinizde bu fragman tabii çok, çok eşit olarak yapılmış. Hmm. Ama çok uzun monologların olduğu tek başına bir hikayedir aslında. Yani filmi izlediğinizde %70 beni izliyor olacaksınız. Yani diğer oyuncular evet geldiklerinde hani birileriyle oynadığımda çok mutlu oluyordum sette gerçekten. Ha, arkadaşlarım geldi falan hani beraberiz abi bu sahnede ama onlar bir yerde hani duruyorlardı. Ben konuşuyordum genel olarak. O yüzden de çıkmak pek mümkün değildi dediğim gibi. Yani o bir, bir buçuk ay set boyunca her akşam Hüsrev'le beraber yaşadık. Nesçah bir ara artık evde salonda tek başıma böyle yüksek sesle çalışırım. Ben yüksek sesle çalıştığım için duymamışım da bunu birkaç kere. Seslendi bana. En son Hüsrev diye seslendi. Döndüm ona. Artık yani ona döndüm gerçekten. Yani kaptırmışım çünkü. Uzun süredir ezber yapıyorum falan. Duymamışım da onu. Hüsrev deyince duydum ama Hüsrev'i algıladım yani. Onu algıladım bir şekilde.
0: Ölüm korkusu hiç yaşadın mı?
1: Soru ölümden korkuyor musunsa ölümden korkmuyorum. Yani kaçamayacağın bir şeyden korkmanın insana bir faydası olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta her canlı bir gün ölümü tadacak gerçekten. Ama elbette torunlarımı görmek istiyorum. Oğlumdan da kızımdan da torunumu görmek istiyorum. Uzun yaşamak istiyorum. Sağlıklı yaşamak istiyorum. Ama bununla ilgili bir korkum yok. Çok büyük günahlarım da yok. Belki de o yüzden çok da korkmuyorum. Hani öbür tarafta ya bu günahların altından nasıl kalkacağız gibi bir korkum yok gerçekten. Kimsenin kötülüğünü düşünmem. Kimseye bir kötülük yapmam. Öyle bir derdim yoktur kimseyle. O yüzden de bir korkuya sahip değilim ama anlık korkular yaşadım tabii ki. Ölüyorduk korkuları yaşadım gençken. Motosikletle bazı sıkıntılarım oldu. O günden sonra bir daha hiçbir zaman hızlı motor kullanmadım. Hala 70'in üzerinde kolay kolay motor bisiklet kullanmam. Anlık evet ölüyorduk galiba dediğimiz korku anlarım oldu. Ama genel ölümden korkar mısın? Genel ölümden korkmuyorum.
0: Hayatı kaçırma telaşın var mı peki? Yoksa olağan akışına bırakıyor musun kendini?
1: Ben hayatı hep öyle yaşadım. Yani Sinan biraz bilir onu. Gerçekten önüme çıkanı değerlendirdim hep. Plan yapmam ben hayatımla ilgili hiçbir zaman. Bundan sonra şunu yapmalıyım, bundan sonra bu olacak. Şimdi buna gitmeliyim gibi bir planım yoktur benim. Böyle bir laf vardır ya hani sen plan yaparken Allah sana yaptığın planla ilgili yukarıdan güler diye. Öyle bir planla yaşamam, önüme çıkanla yaşarım zaten. Önüme çıkana göre planlanırım. Bir de benim mesleğim de buna uygun. Yani sonuçta elinize senaryolar geliyor. Onlardan herhangi birini seçmek senin elinde. Hangi hikayeye doğru yöneleceğin senin elinde. Öyle olunca da aslında elime gelenlere göre hayatımı planladım ya da önüme gelen şeylerden bir tanesini seçerek hayatıma devam ettim. Planlıyorsam gerçekten çok yapmak istiyorumdur onu. İşte belgeselleri planlayarak yaptım. Onu çünkü gittim gerçekten işte gençlere bir örnek olmak istedim ya da çevremdeki insanlara bir örnek olmak istedim. Çocuklarıma bir şey bırakmak istedim. Babam bu konularda hassas bir adammış desinler istedim. İşte iki tane genci gerçekten bir fikir bırakabilirsek ya da bir şekilde yönlendirebilirsek ne güzel olur diye düşündüm. O yüzden onları planlayarak yaptım. Ama günlük hayatımı planlayarak yaşamıyorum.
0: Belgesel demişken, hazır konusu gelmişken onu da soralım. Devamı gelecek mi? Çünkü gerçekten çok özel işlerdi onlar.
1: Yani düşünüyoruz aslında bir tane şimdi bir üçüncü belgesel yapalım istiyoruz. Bu sefer sadece Türkiye'ye ayıralım ve çünkü bir tanesi ilk belgesel Afrika'daydı. İkinci belgesel 5 tane ülkeye gitmiştim. Bir tanesi dezavantajlı toplumlar, suya ulaşmakta dezavantajlı toplumlar ne yapıyorlar diye çekmiştik ilk belgeseli. İkinci belgeselde de modern toplumlar suya nasıl davranıyorlar, suyla ilişkileri nedir, nasıl mikroplastiklerle dolduruyorlar sularını diye. Sonunda aslında bir Türkiye ayağımız vardı ama kısaydı çünkü belgesel 5 ülkeye gidince biraz uzun vakit almıştı. Sonuncusunda da belki yani son düşündüğümüz projelerde belki gerçekten Türkiye'de biz sularımıza nasıl davranıyoruz. Türkiye'de çünkü ben bundan sonraki dünya savaşı değil ama bundan sonraki savaşın gerçekten bu silahlarla olacak bir savaş olur mu olmaz mı bilmiyorum ama suyla ilgili olacağını düşünüyorum. Yani sularımıza sahip çıkmamız gerektiğini
2: silahlarla düşünüyorum. Olacak olan savaş da onun için olacak ya.
1: Evet olursa. Silahlarla olacaksa da o suyun peşinde olacak, petrolün peşinde olmayacak artık bir sonraki savaş. Çünkü ya ben buna küresel iklim krizi demiyorum, küresel iklim değişikliği diyorum. Çünkü bilmiyoruz bu bir kriz mi, sadece iklim değişiyor, bu bir döngü de olabilir. Bu döngünün içerisinde bir kuraklığa doğru gittiğimiz aşikar ve bir süre sonra suyumuz daha da değerli olacak. O yüzden o Fırat, Dicle, Kızılırmak, Yeşilırmak ya da işte küçük göllerimiz, küçük her şeyimiz çok kıymetli. Ve maalesef son dönemlerde birçok su kaynağımızı kaybediyoruz. Özellikle küçük göletleri çok hızlı bir şekilde kaybettik son zamanlarda. Böyle bir hazırlığımız var ama ne zaman olur, ne zaman hazırlayabiliriz, ne zaman başına geçeriz, inan emin değilim.
2: İlk hazırlık ne zamandı? Seninle konuşmuştuk yani 2019 mu?
1: Belgesel 18, mi?
2: Evet.
1: Tabii 2018'de.
2: 18 değil mi?
1: 2018'de.
2: Yani şimdi mutlu musun? Çok. Ne kadar hayşu, ne kadar önemli bir şeyi herkesten önce fark ettiğin evet. için. Sen 2018'de biz bunları konuştuğumuzda daha ortada hiçbir şey vardı. Çok tek tük konuşuluyordu ama evet. kafayı bu kadar yormuştun ki. Fotoğrafları bana gösterirken ki heyecanını falan evet. görüyorum. Senden sonra birçok kişinin yapmasının dışında dünya şu anda nereye gitti? Yani yaptığın 2018'de düşündüğün şey 2026, 8 yıl önce geldiğimiz nokta. Ne kadar doğru bir şeymiş.
1: Evet, yani gerçekten biraz öngörülü davranabilmişim orada. Sonra da bir şekilde takip ediyorum. Hala koplara gidiyorum. Her yıl bütün kopları takip ediyorum. Oradaki konuşmaları dinliyorum. Orada neler oluyor dünyada diye. Ve çok şey değişti biliyor musun?
2: Değişti.
1: 2018 yılında biz konuştuğumuz zaman onları, mesela mikroplastikleri sudan temizleyebilecek herhangi bir cihaz bulunmamıştı. Şimdi geliştirdiler. Şimdi bir tane çok büyük bir alet koyuyorlar böyle. Bütün suyu süzüyor ve mikroplastikleri arındırabiliyor.
2: Çok güzel.
1: Ya da şimdi o kadar güzel teknolojiler gelişti ki artık plastik atıklarla, çünkü plastik atık dediğiniz şey aslında petrol barındırır içinde. Plastik atıklarla Almanya'da bir firma şu anda asfalt döküyor.
2: Ya lüks o.
1: Eski plastikleri topluyor, artık asfalt döküyor. Yani dünya da evrilmeye başladı. Bir şey yapması gerektiğini fark etti.
2: Fark etti.
1: Ve bu fark etme de aslında dünyada büyük bir yöneliş şey neden oldu. Ve artık yeni firmalar, küçük firmalar ya da büyük firmalar gerçekten bununla ilgili nasıl savaşabileceklerine dair fikirler geliştirmeye başladılar. Birkaç tane marka eski plastiklerden, dönüştürülmüş plastiklerden hoparlörler üretmeye başladı. Yani çok değişik şeyler oluyor dünyada 2018'den bu yana.
2: Ne güzel.
1: Ben de çok yakından takip ediyorum.
2: Harika, harika. Tekrar esere dönersek, kitaptan seyircilere şöyle bir şey var. Kitabı okuyor. Ya tiyatroda ya da sinemada izlediğinde ya hiç alakası yok bununla diyebiliyor. Sen burada bu böyle bir eleştirisi şahsın olmaz. Bu genelde bunu herkes yapımcı da yönetmeni de ilgilendiren bir konu. Seni de ilgilendiren bir konu. Kitaba bağlı mı gidiyor yoksa kopuk mu gidiyor?
1: Birebir bağlıyız.
2: O kadar.
1: Birebir yani bir kelime bile değiştirmedik. Sonuçta klasik eserler gerçekten bütünlüğü korunması gereken eserlerdir. Ve bu klasik eserlere saygı göstermek çok önemlidir. Bu bir kültürdür gerçekten. Özellikle tiyatroda bunu yapmazsınız. Yani nasıl bir Shakespeare'in bir lafını değiştirmeye cüret etmezseniz, işte bunu da bir lafını değiştirmeye cüret etmezsiniz. Ya da Molière'i değiştirmiyorsanız bunu da. Çünkü bunlar da bizim kendi klasiklerimiz. Yani bunlar da Türk klasiklerinde adını ilk sıralarda söyleyeceğimiz eserlerden. Öyle olunca hiçbir kelimesini bile değiştirmedik. Yani ben bir kelime hata yapıyorsam baştan aldık. Yani çünkü bazen ezberiniz öyle evet. olmuyor bile. Eski Türkçe kelimeler var tabii ki çok fazla.

0: Bazen o anda aklınıza gelmiyor bir kelime. Onun muadili bir kelimeyi koyuyorsunuz yerine. Onu yapabiliyorsun artık oyuncu olarak bu kadar yıldan sonra. Muadili geliyor. Muadilini koyuyorsun kelimenin ama orijinali değil diye kelimenin döndük tekrar baştan çektik.
1: O kadar hassas davrandık.
0: Hassas davrandık. Gerçekten o konuda hassas davrandık. O yüzden kitapta ne okunuyorsa birebir tabii ki benim ağzımdan da diğer oyuncuların ağzından da aynısını duyacaklar. Ama tabii ki kitap aslında bir tiyatro eseri. O yüzden tiyatroya göre yazıldığı için daha az mekanla yazılmış bir eser. Biz mekanları biraz genişlettik.
1: O ayrı. Tekste bağlı kaldın zaten. Okay.
2: İzleyici olarak izlediğinde ne hissettin?
0: Uzun film. Uzun film. Ya tabii ben çok heyecanla izledim. Yani gerçekten heyecanla izledim. Umuyorum gerçekten günümüz seyircisinin böyle bir sabrı vardır. Çünkü maalesef hayat günümüzde biraz fazla hızlandı. Artık bir de bu kaydırmalı hikayelerden sonra insanların dikkat seviyeleri de çok azaldı.
1: Çok özel bir eser. O kafayla gidilmesi zorunda. Evet, yani ben bir filme gideyim değil. Ben Necip Fazıl eserine ben bir yani unutulmaz bir eseri yani okumadıysam da okumuş gibi çıkacağım evet. Anladığım kadarıyla. Yani
0: öyle izlemek gerekiyor gerçekten. Öyle izlerseniz, o sabırla gidilirse sonunda karşılığını alıyorsunuz gerçekten sabrınızın. Benim baştan itibaren tek kaygım Murat'a her zaman aynı şey oldu yönetmene. Yani umuyorum genç jenerasyonun, çünkü genç jenerasyonun izlemesini istiyorum böyle bir işi. Tabii ki bizim yaş grubumuz, bizden daha yaşlı insanlar tabii ki izlesinler. Onlar çok daha fazla şey bulacaklardır kendilerinde. Ama genç jenerasyonun öğrenmesi, genç jenerasyonun bilmesi açısından böyle bir klasiği önem veriyorum bu duruma. Bir genç jenerasyonun izlemesini istiyorum. Sadece buradaki kaygım, genç jenerasyonda böyle bir konsantrasyon var mı? Çünkü işte ders süreleri de 45 dakika. Neden? Çünkü 45 dakika aslında konsantrasyon süresi. Sonra konsantrasyonunuzu tekrar toplamanız lazım. Burada yoğun konsantre bir şekilde izlemeniz gerekiyor ama film akıyor. İşin en güzel tarafı o.
1: O önemli.
0: Yani hani şey olmuyorsun, bir saate bakalım abi film hani daha kaç dakikamız var demiyorsun. Gerçekten akıyor film. Umuyorum genç jenerasyon da izler ve en azından yeni bir bakış açısı, yeni bir sorgulama şekli görürler ve ufak da olsa bir feyz alırlar. Hayatlarında belki de bir şey değişir.
1: Eser okumayan, kitap okumayan ya da bilmeyen rahatlıkla anlayabilir.
0: Rahatlıkla gelebilir tabii ki. Yani aslında eseri okumak, elbette eser, edebi eser olarak okumaktan zevk alıyorsanız, ben her zaman
1: klasikler
0: kitabı okumak. Varsa bir filmin ilk önce kitabını okumayı tercih ederim. Ondan sonra kitabını okumayı tercih ederim. O zaman da genel olarak hayal kırıklığına uğrarsınız biliyorsunuz. Çünkü edebi eserlerin ağırlığı her zaman bir görsel sanattan daha ağırdır. Çünkü bunun da sebebi şu, sizin hayal dünyanız bambaşkadır. Siz çok geniş bir hayal dünyasıyla okursunuz bir edebi eseri. Ve o kendi hayal dünyanızda o kadar farklı şeyler canlandırırsınız ki sınırsızdır orası. Ama birinin aynı eseri yorumlaması sonuçta yönetmen ve yapımcının kendi hayal dünyasını izlediğiniz bir dünyadır. Ve o birinin hayal dünyasıdır. Sizin doğal olarak okurken gördüğünüz hayalleri onlar sizin gibi görmezler. Ve o yüzden ben de her zaman edebi eserler sinemada karşılığında hep bir böyle hayal kırıklığı yaratır. O da kendi hayal gücüm gibi görmediğim için. Bu edebi eser olarak çok güçlü. Tabii ki okunmasında büyük faydalar var. Ama edebi eser olarak okumayıp sadece filmin seyrettiğinizde de mutlaka aynı etkiyi alacaksınız.
1: Çok güzel.
2: Meslek hayatın boyunca çok özel işler yaptın. Özel karakterler canlandırdın. Ertuğrul Gazi oldun. Barbaros Hayrettin Paşa, Koca Seyit Atatürk'ü canlandırdın. Her oyuncuya nasip olmayacak şeyler aslında bunlar. Evet. Ne diyeceksin bu konuda?
0: Çok şükür. İlk önce çok şükür gerçekten. Şanslı bir kariyerim oldu. Başlangıçtan itibaren yani 21 yaşında ilk defa bu piyasaya girdiğimde işte Türker İnanoğlu'yla girdim bu piyasaya. Ondan sonra ilk oynadığım iş yani ikinci işim Tarık Akan'la Koçum Benim oldu. Yani çok iyi aktörlerle çalışma fırsatı elde ettim. Türkiye'nin en iyi yapımcılarıyla çalıştım. Hemen hemen hepsiyle çalıştım. Çok iyi tekstler geldi elime. Ben de iyi değerlendirdim ki bir sonrası da geldi bir şekilde. Çünkü siz iyi değerlendiremezseniz arkası kesiliyor o tekstlerin. Bir şekilde öyle akmıyor aslında arkası. Ben de iyi değerlendirdim.

0: değerlendirdiğimi düşünüyorum bir şekilde arkası geldiğine göre. Evet, yani birçok oyuncuya göre daha şanslı bir kariyerim oldu diyebilirim. Şükrediyorum.
1: Bu gerçekten da plansızdı değil mi?
0: Hiç, tabii ki her şey plansız.
1: Çok güzel.
0: Yani ben oyuncu olmayı planlarken bir gün televizyonda oyunculuk yapacağım da aklıma gelmezdi. Biz üniversitede oyunculuk okurken,
1: tiyatro.
0: Tabii tiyatro okurken televizyona oyunculuk yapmak ayıptı bizde. Yani ne demek canım, tiyatro oyuncusu televizyona oyunculuk mu yapar falan, siz ne saçmalamayın falan, hani öyle aşağılanırdık yani. Hani biz üniversite hayatımız boyunca zaten iş kabul etmemiz yasaktı dışarıdan, öyle özel bir yerde. İstanbul biraz daha kırmıştı bu durumu, çünkü İstanbul'da o zamanlar diziler başlamıştı, yavaş yavaş dizi piyasası oluşmuştu. Yine de yasaktı, hala yasaktı okuyanlar, yani o zamanda oynanan işlerde televizyonda oynayan oyuncular o yıl okullarda kalmıştır, tiyatro okullarında. Sınıfta bırakılmıştır yani bilerek. Sen nasıl televizyona gidersin, oyun oynarsın diye, filmde oynarsın diye. O yüzden ben bunu hayal etmedim hiçbir zaman. Bir gün televizyon yıldızı olacağım, efendim sinemalarda oynayacağım. Ben tiyatro kariyerim olacak, tiyatro kariyerim devam edecek. Belki yurt dışında tiyatro kariyeri yaparım. İşte o zamanlar takip ettiğim işte çok önemli tiyatrolar vardı. Belki onlara giderim, onlarda birazcık asistanlık yaparım. Belki bir şey yaparım. Hani onların peşinden koşabilir miyim? O tiyatro gruplarında rol alabilir miyim? Onların hayalini kuruyordum aslında. Sonra gerçekten her şey tesadüflerle oldu. Yurt dışına yerleşirken bir şekilde bir dizi teklifi geldi. Ben gelmek istemiyordum çünkü pasaportumu almıştım, yurt dışına gidiyordum. Dediler ki Türker'in en oğlundan teklif geldi, yani reddedemezsin. Hani en azından gelip görüşeceksin, yani öyle hani ben gelmiyorum Türker'in en oğluna falan denmez dediler. Tamam geleyim o zaman dedim. Türker abiyle hayatımın en kısa, Allah rahmet eylesin, en kısa görüşmelerinden bir tanesini yaşadım. Böyle geldi, 9 Eylül değil mi dedi. Evet efendim dedim. Çok güzel, maşallah ne kadar yakışıklıymışsın ya, bayağı boyun posunda varmış dedi. Evet sağ olun dedim. Çok güzel bir rolümüz var sana göre dedi. Şimdi dedi Yılmaz sana anlatsın dedi. Yılmaz
1: bitti,
0: Ekmekçi
1: vardı ya. Bu
0: kadar
1: Ekmekçi
0: görüşmemiz. Yılmaz Ekmekçi. Yılmaz sana anlatsın, hayırlı olsun, imzalarsınız aşağıda dedi. Abi biz asansörde inerken Yılmaz Ekmekçi bana rolü anlattı. Aşağı indik, menajerim orada bekliyordu. Rolü imzaladık. Ben oynadım. Yani ben yurt dışına giderken işe başladım. 5 bölüm sürdü o iş. O iş bitti. Koçum benim geldi. Tarık Akan'la oynama şansı elde ettim. Yani bu gerçekten tasarlayarak ya da planlayarak yapabileceğiniz bir şey değil. Bir şekilde Allah demiş ki bu çocuğun da kariyeri böyle olsun.
1: Peki Altan, tasarlamasan da planlamasan da her oyuncuda vardır belki. Belki sen düşündün düşünmedin. Bu işte zaten emekli olunmaz da mutlaka oynamak istediğin bir rol ya da bir tiyatro oyunu ya da bir rol, bu da kaldı, bu da içimde kaldı, bunu yaparsam gerçekten mutlu olacağım diyeceğim bir şey var mı?
0: Ben klasikçiyim biraz. Yani dünya klasiklerini çok seviyorum. Hamlet oynamak çok isterdim.
1: Aa. Tiyatroda mı, filmde
0: tiyatroda
1: mi? Tiyatroda.
0: Çok isterdim Hamlet oynamak. Mezuniyet tezim Hamlet benim. Hmm. Üniversitede mezuniyet tezim Hamlet. Ondan sonra da bir şekilde kariyerimin bir yerinde oynarım diye düşünüyordum. Hiç nasip olmadı. Denk gelmedi
1: daha
0: yani.
1: Daha çok zor zaman. Hamlet için her
0: Hamlet
1: zaman.
0: Hamlet için yavaş yavaş yaşlandım. Yavaş ya. Artık 45'e geldim. Hamlet aslında 25'lerinde falan gencecik bir çocuk. Ya. Hala oynanır, oynanmaz değil ama aslında gencecik bir çocuk yani Hamlet. Genç bir prens. Şimdi ben oynarsam artık kralı 80 yaşında falan yapmak lazım. O yüzden o fırsatımı galiba kaçırdım.
1: Kaçırdın.
0: Onun dışında sinema çok sınırsız bir yer. Sinemada,
1: aynen öyle.
0: Sinema o kadar sınırsız ki orada her şey gerçekten olabilir. Ama bir yarışçı oynamak isterdim. Bir araba yarışçısı oynamak isterdim.
1: Güzel.
0: Bu aralar bir şeyim var yani, bir araba yarışçısı hayalim var.
2: Öyle. Ama hızla veda etmiştin.
0: Ya Allah'tan orada dublörleriniz oluyor. Sizin hız yapmanıza gerek kalmıyor.
1: Çok güzel. Tarihi karakterler devam mı? Yani yoksa böyle mesela, yani kapatmayalım şimdi önünü de. Ya artık ben tarihi karakterlerde artık çok fazla oynadım falan.
0: Yani aslında çok fazla tarihi karakter oynamadım. Sadece aslında çok uzun sürdü.
1: Uzun sürdü, evet. Doğru sayıyorsun.
0: Evet, yani o kadar senin uzun sürdü ki uzun gerçekten yıllardır tarihi karakterlerde oynuyormuşum gibi oldu. Ama aslında 5 yıl sürdü, o yüzden.
1: Barbaros da var arkasında.
0: Arkasından da Barbaros var. Bir senede Barbaros var. 6 sene, yani 26 yıldır oyunculuk yaptığını düşünülürse sadece 6 senesi tarihiyle geçmiş. Geri kalan 20 yıl aslında normal işlerde oynamışım. Ya tarih çok zevkli,
1: çok
0: oynaması.
1: Zevkli.
0: Yani o kostümler, o dekor, o şeyin içerisinde olmak, kendini tiyatro gibi hissediyorsun ve bir klasik oynuyorsun. O

0: Dönem oynamak her zaman zevklidir. Bir aktör için ben çok severim dönem oynamayı. O yüzden kendimi içinde çok rahat hissediyorum. Ama şu anda bana Diriliş Ertuğrul'daki gibi bir genç savaşçı karakter oynayacaksın. Hadi bakalım bugün başlıyoruz. 5 yıl sürecek desen bir gözüm korkar. Yani 5 yıl at bineceğiz. Her gün sabahtan akşama kadar at bineceğiz.
1: Kılıç sallayacaksın.
0: Kılıç sallayacağız. Bir de ben ilk 2 yıl 1,5 kiloluk gerçek kılıç kullandım. Yani sonra 3. yıl aklıma geldi. Genciz tabii, bileğimiz de kuvvetli o zamanlar. 2 yıl kullandık. Sonra 3. yıl abi dedim şunu alüminyum yapalım. Bileğimi abi dedim yani. Hani 3. yıl alüminyum yaptık kılıcı. Şimdi tabii aynı enerjiyle oynayamam. Aynı o zamanki içgüdüsellikle, o zamanki şevkle oynamak zor. Çünkü artık 8 saat ata bindiğiniz zaman yoruluyorsunuz artık. Yani şimdi o zamanlar 35 yaşındaydım, şimdi 45 yaşındayım, yani 46 yaşına giriyorum. Yani artık hayat değişti biraz daha. Ama artık gençler konuşsun, biz arkada oturalım varım.
1: Çok güzel.
0: Gençler harika. Savaşsın, biz akıl verelim.
1: Güzel.
0: Kabulüm.
1: Güzel.
2: Şimdi Türkiye Tanıtım Platformu için yeni bir dizi hazırlığındasın. Ondan evet. Da bahsedelim.
0: Evet, o çok keyifli bir iş olacak umarım. Güneydoğu Anadolu projesi. Benim de çok özlediğim yerlere tekrar gidiyoruz. Güneydoğu Anadolu'nun tanıtımını yapacağımız bir proje. Urfa, Antep, Diyarbakır, Mardin, Midyat ve Nemrut.
1: Çok güzel.
0: Müthiş. Müthiş bir rota.
1: Olağanüstü.
0: Yani müthiş bir rota. Benim defalarca yaptığım bir rota. Mardin'de dizi çekmiştim daha önce. Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda oyun yönetmiştim. Çok oralarda çok vakit geçirdim ve 1,5-2 yıl kaldığım için bütün o bölgeyi zamanında çok dolaşmıştım ve çok dostum var. Hala da o dönemden kalma dostluklarım vardır.
1: Ne güzel.
0: Şimdi hepsini göreceğim için gerçekten çok mutluyum. Bugün konuştum hatta Mardin'den arkadaşlarımı aradım, dedim geliyorum falan. Abi dediler her şeyin hazır, hiç merak etme. Bıttım sabunlarını hazırladık, sen gümüş seversin, telkariyi hazırlıyoruz falan. Oo, her şeyin hazır, merak
1: harika.
0: Etme. Şimdi dostlarımı göreceğim.
1: Ne kadar oradasın? Yani ne kadar dolaşacaksın? Bu proje ne kadar uzun?
0: Yaklaşık 10 günümüzü alacak. Çünkü
1: 10 gün çok kısa.
0: Uzun bir proje. Ve parçalı olduğu için de şehir şehir gezeceğimiz için de
1: bu dünyada yayınlanacak bir şey mi?
0: Dünyada yayınlanacak. Güneydoğu Anadolu bölgesinin tanıtımdaki şehirlerimizin tanıtımını yapacağımız bir proje.
1: Harika.
0: Tabii Antep'te gastronomi, Urfa'da tarihi yerlerimiz. Baktığınız zaman Nemrut dünyada eşi benzeri çok az rastlıyoruz.
1: Göbekli Tepe vardır işin içinde.
0: Göbekli Tepe tabii ki işin içinde var. Diyarbakır'daki köprü,
1: surlar.
0: Baktığınız zaman oradaki yemekler, o yurdaki kültür. Mardin dediğiniz zaman zaten başlı başına bir kültürden bahsediyoruz. Bütün kültürlerin bir araya geçtiği, iç içe yaşandığı.
1: Aynen.
0: O Süryani kiliseleri, Mardin'in o eski evleri falan. Baktığınızda özlediğim topraklara tekrar geri dönüyorum.
1: Ne güzel, ne güzel.
0: O yüzden heyecanlıyım
1: çok
0: aslında.
1: Çok fit gözüküyorsun. Onun için mi hazırlandın? Çünkü böyle, bence böyle dönemeyeceksin 10 gün sonra.
0: Ya biraz hazırlandım biliyor musun? Geçenlerde de yönetmenle oturduk Hakan'la. Hakan'a aynı şeyi söyledim. Hakan diyordum bak gitmeden 3-4 kilo verelim.
1: Bence de.
0: Çünkü yani 3-4 kilo alacağız yani. Kesin. Mutlaka alacağız. O yüzden hazırlıklıyız. Şu an bir 2-3 kilo alabilecek
1: evet,
0: kiloya
1: evet,
0: geldim.
1: Çok iyisin.
0: Alırsam fark edilmez.
1: Harika.
2: Peki bu yoğunlukta aileye nasıl vakit ayırıyorsun? Bir yanda çocuklar var.
0: Yani onlar benim önceliğim her zaman. Yani sen iyi bilirsin.
1: Onu da görüyoruz. Ve seni inanılmaz derece hepimiz takdir ediyoruz.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Çok inanılmaz bir babasın. Her evet. Boşluğunda orada.
0: Kaçırmak yandım. İstemiyorum çocuklarımın küçüklüğünü. Yani o babalardan olmak istemedim ve yıllarca ben yazları iş kabul etmedim televizyona ya da sinemaya özellikle. Çünkü yazları sinema filmleri bizde genelde yazın çekilir evet. Biliyorsun. Hep kışın hepimiz dizilerde oynadığımız için. Çocuklarım olduktan sonra yazları ben uzun süre film çekmedim. Çünkü bir kere 2 yaşına gelecekler ve onu kaçırmak istemiyorsun. Yani o bir de kelimeler konuşmaya başladıklarında yani yanlış söylüyorlar. Yıllarca düzeltmedik biz o kelimelerini. Yani Emir 7-8 yaşına kadar bazı kelimeleri yanlış söylüyordu. Biri düzeltmeye kalktığında hemen engelliyorduk. Aman düzeltmeyin çocuklar nasıl olsa öğrenecek yani. Hani bırakın biz bunun tadını yaşayalım. Biz o ağzından o kelimeyi duymanın keyfini yaşayalım. Onlar benim önceliğim. Yani iş hayatımdan daha önce geliyorlar. Hem eşim hem çocuklarım. O yüzden İlk önce onlar varlar hayatımda şu anda. Ondan sonra iş hayatım var artık. Her fırsatta onlarla birlikteyim. Yeni birlikteydim, yine birlikteyim. Ama tabii ki bir yandan da çalışmam gerekiyor. O yüzden geliyorum, gidiyorum. Bir şekilde onlara da vakit ayırıyorum. Kendime de vakit ayırıyorum. Çalışmaya da vakit ayırıyorum. Dengeliyorum ama hiçbir dönemlerini kaçırmıyorum.
1: Çok güzel.
0: Yani ona çok özen gösteriyorum.
1: Emir devam mı yarışlara?

0: Emir şimdi racing motora başladı. Yani normalde dirt bike kullanıyordu. Yani toprak motoru kullanıyordu. Arazi motoru kullanıyordu. Biliyorsun 3 yaşında falan başlamıştı evet. O motora. Şimdi MotoGP'ci olmak istiyormuş efendim. Olur olmaz bilmiyorum.
1: Kenan'la da tanıştılar.
0: Zaten büyük ihtimalle Zeyn'i de gördü falan. Kenan abiyi de biliyor tabii yani. Öyle olunca falan bir sevgisi de oldu. Şimdi Toprak da çok yetenekli. Toprağı da izliyor tabii. Toprağın yarışlarını da izliyor Razgatlıoğlu'nu. Onları da izledikçe tabii ki feyz alıyor onlardan. Zaten neden dedim, nereden çıktı MotoGP? Toprağı görmüyor musun baba dedi. Ne biçim yarışıyor dedi. Bir dedi arka tekerleği kaldırıyor dedi falan. Yani sürekli evin önünde böyle arka tekerleği havada bir çocuk geziyor yani. Bizde. Şimdi ön tekerleğini de kaldırmayı öğrendi. Öyle sürekli şimdiye kadar dört bike'la dolaşıyordu. Şimdi racing'e başladı. Şimdi her hafta sonu onun peşinden.
1: Peki annenin babanın yüreğini kaldırdın yıllarca. Şimdi Neslişah'ın yüreği mi kalktı? Nasıl oldu? Kızmıyorlar mı
0: sana? Benden daha cesur. Neslişah benden daha cesur. Ben daha çok korkuyorum. Ben belli etmiyorum ama ben daha çok korkuyorum aslında. Neslişah benden daha cesur. Ya bir gün bir yarışa gittik. Emir 4 yaşında falan. Çorlu taraflarında bir yerlere Emir'i yarışa götürdük. Ya 4 yaşında ya 5 yaşında. Arazi çamur, rezalet yani ve o arazide yarışıyor bu çocuklar ve yani küçücük çocuklar da yani hepsi aynı yaştalar zaten. Benim de ayağım kırık. Bir ayağım kırık. Herhalde şey zamanı Barbaros zamanı. Hmm. Çünkü o zaman bir ayağımı şey yapmıştım, incitmiştim. O dönemimde ben de elimde bastonlar o çamur pistinin ortasında koşturuyorum. Neslişah dedi ki bak sakın bağırma. Arazi çok kötü. Hani çocuğa hızlı git hızlı git diye bağırma. Arazi çok kötü. Çocuk düşmesin dedim. Ben sanki bunu demedim. Ben orada kenarda duruyorum. Neslişah'ı gördüm. Arazinin ortasına doğru koşmuş çünkü pist uzun. O ayakları da tabii sağlam ikisi de. Koştur koştur gitmiş ortaya. Emir bas gaza bas gaza bas diye bağırıyor. Ben de koltuk denekleriyle arkasında bağırma çocuğa bağırma çocuğa diye koltuk denekleriyle peşine koşuyorum. Yani o benden daha cesur.
1: Vay be. Ama genelde anneler daha şey olur.
0: Yani şeyin de Alare diyorum. Çok benzetiyorum Alare ile Neslişah'ın çocukluklarını. Neslişah'ın da 4-5 yaşlarındayken motosikleti varmış.
2: Ha, o yüzden cesaretli.
1: Şimdi oldu. Güzel.
2: Bir de kayak geçmiş olduğu için de belki biraz daha cesur olabilir.
0: Hızla tabii şey arası çok iyi tabii yani. O da hem Türkiye şampiyonu evet. Biliyorsun kayakta da snowboardta da. O yüzden hızla arası iyi. Benim hızla aram yoktur. Ben normal motosiklete binerim yıllardır ama hızlı kullanmam hiçbir zaman. Şimdi Emir yarış motoru alınca kendine yani yarış motoru aldık bir tane mecbur. Şimdi ben de alayım bir tane diyorum. Babuş diyor sen sakın diyor yarış motoru falan almaya kalkma. Niye diyorum? Sen şimdi hızlı kullanırsın onu diyor. Yarış motoru diyor normal yolda kullanılmaz diyor. Piste kullanmak lazım diyor. Sen hızlı kullanmayı da bilmezsin şimdi diyor. Bir yere falan çarparsın falan.
1: Eyvah.
0: Peki diyorum tamam.
1: Boynuz kulağa geçiyor.
0: Onu da kabul edelim. Peki öyle olsun Emir Bey.
2: İnşallah milli bir sporcu geliyor.
0: İnşallah. Yani neden zevk alıyorsa en azından şu anda bundan zevk alıyorsa bunu yapmaya devam etsin. Profesyonel olmak zorunda değil. Ama ileride motosiklet kullanacaksa en azından kökünü doğru eğitim aldığı bir şekilde kullanır. Bu yaşta beni uyardığına göre ileride o da hızlı motosiklet kullanmaz. Ya da motosiklet kullanacaksa gerçekten profesyonel bir sürücü gibi kullanmayı biliyor olur. Yani 20 yaşında motosiklet kullanmayı öğrenmekle 3 yaşında motosiklet kullanmayı öğrenmek arasında fark var tabii ki yani. O yüzden de daha dikkatli olur en azından. O yüzden memnunum.
1: Peki kızımız ne yapıyor?
0: Kızımız tenis oynuyor. Piyano çalıyor ve at biniyor. Hmm.
1: Tamam. Tam kızları yere evet. Daha ne olacak? Harika. Evet. Tam prenses.
2: Kaç yani. Yaşında oldu şimdi?
0: Alara 8 yaşında.
2: Oy maşallah.
0: Şimdi 7,5 bu Ağustos'ta 8'e girecek.
1: Zaman
0: Emir de 10 oldu.
1: Maşallah.
0: İnanılmaz abi o kadar hızlı.
2: Zaman çok hızlı geçiyor. Vallahi.
1: İyi neyse hepsini yakaladın. Bir evet, Ertuğrul evet. Zamanında biraz o da akşamları evde falan ama uyku zamanına denk geliyordu.
0: 5'te falan geliyorduk biliyorsun o zamanlar biz çok rahat çalışıyorduk gerçekten. 5-5.30'da evde oluyorduk. O zamanlarda Emir çok küçüktü zaten. Bütün gün uyuyordu. Yani ben akşam eve geldiğimde yeni uyanmış oluyordu. Ben bir de sete alıyordum onları. Ya Emir'in böyle, benim full Ertuğrul kıyafetim, atın önünde çok fotoğrafı var.
1: Çok güzel. Bende.
0: Tabii tabii tabii, çok fotoğrafı var öyle yani. Babiş, hatırlıyor musun? Ne biçim at binerdik sen dedi.
1: Çok iyi.
0: Ben
1: çok
0: hatırlıyorum tatlı. Da sen nasıl hatırlıyorsun diyorum. İlk ben fotoğraflardan hatırlıyor.
1: Sen de nasıl at binerdik?
0: Şu an o da biniyor.
1: Aa, ne güzel.
0: O da güzel at biniyor şu anda.
1: Harika.
0: Aynen.
1: Şimdi yurt dışındaki eğitimin dışında da normal sosyal hayatları herhalde full devam ediyor. Spora çok meraklılardı. Zaten anne baba full sporcu. Neşet sürekli spor salonunda zaten.
0: O sürekli spor salonunda. Ben sürekli spor salonundayım. O
1: şeyler değil mi? Çocuklar da meraklılar. Onlar da
0: spora yapıyor. Çocuklar da meraklılar. Çünkü aslında çocuk ne görürse onu yapıyor. Yani çocuğa bir şey yap dediğinde çocuk yapmıyor. Senden gördüğünü yapıyor. Yani sen kitap okumuyorsan evde, çocuğa kitap oku diyorsan o çocuk kitap okumuyor. Seni okurken görmesi lazım ki bunun normal bir davranış olduğunu anlasın. Yani yemek yemek gibi, su içmek gibi baba kitap okur. Ama baba kitap okumayıp da sen evladım kitabını oku diyorsan o çocuğa kitap okutamıyorsun. Yani sen spor yapmayıp da çocuğa spor yap evladım diyorsan o çocuk spor yapmıyor. İlk önce sen yapmamış diyor yani. Sen yapmıyorsan ben niye yapıyorum bunu? Görüyor annesi her gün spora gidiyor. Ben her gün spora gidiyorum. Spora gitmiyorsam evde aletlerim var. Onlarla mutlaka bir yarım saatte olsa, 40 dakikada olsa bir şeyler yapıyorum. Yürüyorum her gün. Emir hem futbol oynuyor. Yetenekli de bayağı.
1: Ne güzel.
0: Yani benim hiç öyle bir yeteneğim yoktur mesela. Ama çok yetenekli futbolda. Futbol oynuyor. İşte motosiklete biniyor. Jimnastik yapıyor. Uzun süre jimnastik yaptı. Okul takımında koşucu.
2: Daha ne
1: olsun.
0: Bayağı da hızlı. Kayakçı zaten. Yani yıllardır yarışıyor kayakta.
1: Alara tenis, binicilik diyorsun.
0: Alara da kayakta Türkiye şampiyonu oldu biliyorsun. O da kayakçı. İkisi de hani 2-3 yaşından beri kayıyorlar zaten.
1: Zaten sizin ailede kayakçı olmasa şaşardım zaten.
0: Zaten yani.
1: Anneler.
0: Aynen. Anneanneler, dedeler,
1: herkes de kayak yıllarca.
0: Ben en geç kayağa başlayan ailede benim yani. Ben İzmir çocuğu olduğum için bizde kayak kültürü pek yoktur yani. Biz yazında Çeşme'ye gideriz. Ya kışında Çeşme'ye gideriz. Ama tabii Neslişah'tan önce artık 26-27 yaşlarında ben de böyle küçük küçük başlamıştım. Bortla başlamıştım. Çocuklar doğunca da board, yani babayı taklit etmesinler, board öğrenmesinler diye kayağa geçtim. Yani en geç kayakçı benim aralarında aslında yani. Benden daha iyi çocuklar.
2: Özel ritüelleriniz var mı? Baba oğul, baba kız, mutlaka birlikte bunu yaparız dedikleriniz.
0: Her akşam boğuşuyoruz Emir'le mutlaka. Yani mutlaka yatmadan önce bir boğuşma seansımız var. Alara'yla mutlaka kitap okuma seansımız var. Yani her akşam o yatmadan önce yıllardır çocukluğundan beri.
1: O, sen okuyorsun, o dinliyor mu yoksa
0: eskiden
1: sana mı okuyor?
0: Eskiden ben okuyordum, o dinliyordu.
1: Şimdi?
0: Şimdi o okuyor, ben dinliyorum.
2: Ay çok güzel.
0: Çünkü artık okumayı öğrendi. Çok mutluyum. Bazen böyle kelimeleri soruyor. Bazı kelimelerin okunuşunu bilmiyor. Bazen onlarla uğraşıyoruz falan ama hani artık o okuyor, ben dinliyorum.
1: Ne güzel.
0: Eskiden o okuyor, ben okuyordum. Alara'yla, Emir'le de her gün bir futbol mutlaka bir seansımız var. Ben kaleciyim, o gol atıyor bana. Ben o gollerin bazılarını yemek zorundayım. Var rutinlerimiz. Yani sevdiğimiz rutinlerimiz var beraber.
1: Mutlaka bir arada olduğunuz sofra, akşam yemeği, sabah kahvaltısı, öğlen oluyor.
0: Akşam yemeğimiz beraber.
1: Akşam
0: yemeğimiz her zaman beraber. Ben de ailemden öyle gördüm. Ben üniversitedeydim. Akşam yemeğine eve giderdim. Akşam dışarı çıkacaksam bile ilk önce yemeği evde yerdim, ondan sonra dışarı çıkardım.
1: Yani
0: bizim ailede
1: çok güzel.
0: Öyle akşam yemeğine gelmemek diye bir konu yoktu yani. Hani akşam yemeği evde yenir, ondan sonra biri dışarı çıkacaksa çıkar. Ama öyle ben okuldan çıktım, arkadaşlarımla

0: Akşam yemeklerinde iPad yasak. Evet. Öğle ve sabah yemeklerinde serbest, istiyorlarsa kullanabilirler. Ama akşam yemeklerinde sadece sohbet var ve akşam yemekleri beraber.
1: Kuzenlerle nasıl durumda? Kuzen olmuyor, ne oluyor? Kuzen oluyorlar değil mi?
0: Çok iyi araları.
1: Ve onlarla beraber büyüyorlar galiba değil mi? Çok yakın mısınız?
0: Yakınız, çok yakınız, güzel. Yakınlar. Alara tabii çok hoşuna gidiyor Alara'nın o iş. Alara kendini bir anda abla zannediyor ve hani gerçekten de ilgileniyor ve bakıyor çocuklara da. Yani her şeyi de yapabiliyor gerçekten.
1: Ama maşallah.
0: Emir tabii abilik. Aslan büyük oğlan yani Cem Emir'e hayran. Hani Emir ne yapıyorsa o da yapmaya çalışıyor. Doğal olarak Ada Alara'ya hayran. İşte efendim ojeler sürülüyor. O da bir şeyler oluyor falan. Ben tabii o işlere biraz karşıyım. O yüzden benden gizli yapılıyor o işler. Aynen. Ama artık kız çocuğuna da bir yere kadar dur diyemiyorsun. Tabii, tabii. Yani bir yerden sonra da dur diyemiyorsun. İçlerinde var yani bir
1: erkek
0: şekilde.
1: Erkek çocuğu nasıl futbol ve işte yarış marışla ilgileniyorsa evet. Kız çocuğu da böyle.
0: Yine gizli gizli yapılıyor benden. Çok böyle benim gözümün önünde ne oluyor o işler ama hani ben de arada görmezden geliyorum o işleri. Ama güzel bir şeyleri var arkadaşlıkları. Ben de kuzenlerle büyüdüm. Ve çok seviyorum ben o aile ilişkilerinin yakın olması durumunu çok seviyorum. Ve kuzenler güzeldir, çok güzeldir. O kuzen hayatı büyüdüğünde bir şekilde devam ediyorsa.
1: Evliyorsun, çocuklar arkadaşın halen kuzen oluyor. Ve her zaman bir kuzen vardır yani. Kardeş evet. Kadar yakındır.
2: En iyi arkadaşın evet. Oluyor bir yandan da.
0: Evet evet. Ve bir de yaşları da yakın olunca birbirlerine. Şimdi büyüdükçe tabii daha da ilişkileri de gelişleyecek. Daha da paylaşımları da artacak. Ben seviyorum onu. Yani o bir kuzen durumuyla beraber yaşamalarından hoşlanıyorum.
1: Hülya Hanım'la Selim Bey'in özlemi nasıl oluyor? Yani o biraz sıkıntı galiba.
0: Hülya sağ olsunlar geliyorlar.
1: Geliyorlar ha. İyi zor.
0: Geliyorlar gidiyorlar. Tabii Selim amca dünya tatlısı. Bayılıyorum Selim amcaya. Tabii Selim amca özledim oğlum be. Hadi gelin artık. Hadi artık gelin falan. Ama sağ olsunlar. Yani
1: çok sık gidip geliniyor. Hiçbir şey için bir arada oluyorsunuz.
0: Evet. Gidip geliyoruz bir şekilde. Yani öyle özlem duysalar da mesafe çok uzun değil.
2: Aynen, ortak bir proje olur mu Hülya Hanım'la?
0: Keşke. Ne güzel olur gerçekten Hülya Hanım'la beraber bir şey yapsak. Yani öyle bir duayenle çalışmak benim için onur olur tabii ki. Ama hiç bu kadar yıldır hiç denk gelmedi öyle bir proje. Bir kere geldi Hülya Hanım beğenmedi. Ben bunu oynamam hayatım dedi. Peki Hülya Hanım dedi. siz öyle diyorsanız. Ondan sonra bir daha hiç öyle bir fırsat denk gelmedi. O yüzden inşallah.
1: Ama Hülya Hanım çok çok çok özel bir oyuncu yani. Tarih yani sinema tarihinde
0: bir de
1: çok önemli.
0: Bir hanımefendi.
1: Aynen öyle.
0: Müthiş bir hanımefendi gerçekten. Yani o eskiye özlem duyuyor insan Hülya Hanım'la konuştuğunda. Evet. Yani ben normalde Hülya teyze diyorum Hülya Hanım'a. Ama yani hani böyle dinliyorum gerçekten, oturuyorum ve bütün o tarihi dinliyorum. Herkese anlatıyorlar, bütün o dönemi anlatıyorlar. O bütün yönetmenleri, o nasıl çektiklerini, o işte susuz yazı çekerken çektiklerini, o çileleri, ilk ödülleri falan ve hani o dönemi, o tarihi böyle ilk ağızdan dinlemek ya benim için tabii paha biçilmez. O yüzden orada da kendimi çok şanslı hissediyorum.
1: Belki sen bir Hülya Hanım belgeseli çekersin.
0: Ne güzel olur. Çok iyi fikir.
2: Evet.
1: Çünkü senin yönetmenliğin var yani.
2: Evet.
1: O göz de var sende bence.
0: Çok iyi fikir.
1: Çok çok özel bir şey olabilir. Çünkü gerçekten Hülya Hanım'ın yani tarihe imza attığı çok özel şeyler var. Gençler yani şu anda hala sinema okullarında onun filmleri
0: tabii
1: ve onunla ilgili bir şeyler anlatılıyor yani.
0: Tabii. Ya çok,
1: o yüzden
0: çok...
1: bunun bir de görselli olduğunu düşünürsen.
2: Harika olur. Bunu bir düşünün.
1: Yaz bir kenara.
0: Teşekkür ederim.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Teşekkür
1: ayağına sağlık.
2: Sağ sağlık.
1: Gişesi bol olsun. Sana hediyemiz var.
2: Evet, çok tatlı bir hediyemiz var.
0: Çok
1: evet. Senin Galatasaraylı olduğunu...
2: Evet, olduğunuzu öğrenince size böyle çok tatlı bir...
0: Sağ olun.
1: Maaşınız da çalacak efendim. Kahve olduğunda aklında olsun.
0: Öyle mi? Bayağı havalı bir şey.
2: Evet, kahve içerken bizi anarsınız.
1: Lütfen.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Tekrar teşekkür ederim.
2: Biz çok teşekkür ederiz.
0: Sağ olun.
1: Evet değerli izleyiciler, önümüzdeki hafta tekrar yeni konuklarla birlikte olacağız. Sevgiyle kalın.
2: Görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Osmanlı Devlet adamları Sultan II. Mahmut'tan itibaren yerli şirketleri geliştirmek için birçok çalışmada bulundu. Para piyasasının merkezi İstanbul'un Galata semtiydi. Galata'da Ermeni, Yahudi ve Rum olan bankerler iç piyasadaki para arzını kontrol edip dış piyasada Paris, Londra ve Berlin gibi para metropolleriyle de iyi ilişkiler kuruyordu. Dış piyasalardan alınan kredilerin devlet tahvili ve hisse senedi işlemlerinin yürütülmesi zamanla borsanın kurulmasını zorunlu hale getirdi. Osmanlı Devleti'nde Dersaadet Tahvilat Borsası 2 Aralık 1866'da açıldı. Dersaadet Tahvilat Borsası'nın 1895 yılından itibaren çeşitli borsa hileleriyle itibarı sarsıldı. Bu nedenle 1904 yılından itibaren yeni düzenlemeler getirildi ve adı Esam ve Tahvilat Borsası olarak değiştirildi. 19. yüzyılda Osmanlı ekonomisinin hiç de iyi olmadığı dönemlerde Şehzade Abdülhamit Avrupa borsalarına yatırımlar yaparak kayda değer bir servet kazandı. Tahta geçtiğinde 2. Abdülhamit danışmanı Yorga Zarifi aracılığıyla yatırımlarına devam etti ve bu dönemde küresel ekonomideki dalgalanmaları fırsata çevirdi. Avrupa'daki sermaye piyasalarında yaptığı yatırımlarla servetine servet kattı. Ticaretten ve gayrimenkulden kazandıklarını Avrupa bankalarında altın ve tahvile yatırım yaparak değerlendirdi. Abdülhamit'in nakit mal varlığı kesin olmamakla beraber 13.700 Osmanlı altınına ulaşıyor. Yani bugünkü değeriyle yaklaşık 14 milyar lira anlamına geliyor. 2. Abdülhamit'in Fransız Kredit Lyonnais Bankası'ndaki varlığının ise bunun 4 katı seviyesinde olduğu tahmin ediliyor.
1: Seramik hava durumunu sunar.
0: İstanbul yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 14, en düşük sıcaklığı 8. Kocaeli, Bursa ve Balıkesir 13, Sakarya 14. Ankara yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 10, en düşük sıcaklığı 5. Konya 12, Kayseri 18, Nevşehir 14, Sivas 15. İzmir rüzgarlı. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 9. Denizli ve Manisa 16, Aydın 21, Muğla 17. Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 17. Mersin ve Kahramanmaraş 24, Adana 28, Hatay 26. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 12, en düşük sıcaklığı 10. Bolu 10, Karabük ve Samsun 12, Rize 13. Erzurum yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 16, en düşük sıcaklığı 3. Malatya 23, Erzincan 21, Van 15, Ardahan 16. Gaziantep gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 10. Mardin 21, Şanlıurfa 26, Siirt ve Diyarbakır 22 derece.
1: Duratay Seramik hava durumunu sundu.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
2: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Nisan'da annene senden sonraki en güzel hediye için İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla. Kredi kartım hadi.
0: İdefix'te anneler gününe özel 10 Mayıs'a kadar yaptığın

0: 6 taksit seçeneği seninle.
1: Avantajlı fiyatlarla sigorta sigortam.net'ten alınır. Net, sigortam.net.
2: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.

Vakıf Faktoring olarak sermaye yapımız, uzman kadromuz ve müşteri odaklı çalışma prensibimizle ülkemizin toplam ticaret hacminin gelişmesine katkı sağlayarak müşterilerimize hızlı ve etkin çözümler sunuyoruz.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Handi Kredi'de. Handi Kredi.
6: İstediğim fiyat teklifini aldım. Aracımı sattım ve bu konuda da çok mutluyum. Burada olan süreç zarfında çevremdeki arkadaşlarımı mutlaka tavsiye ediyorum.

0: konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
1: Allah'ım yağmur ver Allah'ım.
2: Amin.
1: Gökyüzünden bize yağmur ver Allah'ım.
3: Amin. Yağmur duasına çıkan Trakyalılar umduklarından bambaşka bir şeyle karşılaşırlar.
4: Benim oğlum Bahadır bize bir çılgın performans gösterecek.
5: Alacağım parçayı.
3: Köye akın eden Amerikalı, Alman ve Rus ajanlar.
6: Meydandaki deliğin sebebi nedir? Amerikanlar buraya neden geldiler?
3: Her anı kahkaha dolu mükemmel bir komedi.
7: Dün gece buraya düşen gök taşıymış. Büyük taşı getirirseniz eğer $1 milyon para vereceklermiş.
8: 1 milyon mu?
9: 1 milyon.
3: Göktaşı yarın 20'de Ankara'da.
10: Genel izleyici için uygundur.

0: Efendim Evvel Zaman İçinde ile karşınızdayız. Evvel Zaman İçinde de bu hafta Haçlı seferlerini konuşacağız. Yüzlerce yıl öncesine gideceğiz ama günümüzde de zaman zaman Haçlı seferlerine atıfta bulunuyoruz. Malum ciddi anlamda yoğun bir haber akışı var. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, İsrail derken acaba bu yaşadıklarımızla Haçlı seferlerine örnek gösterebilir miyiz tarzında başlıkları kamuoyunda görüyoruz. Biz önce bir geçmişe gideceğiz. Bu fikir nasıl ortaya çıktı? Neden Haçlılar denildi? Daha sonra yavaş yavaş günümüze de gelmeye çalışacağız. Hikayeler eşliğinde değerli hocamız bizlere anlatacak. Bizlere Mimar Sinan Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Aydın Usta eşlik edecek. Hocam hoş geldiniz.
1: Bulduk.
0: Uzun zaman oldu program yapmayalı.
1: Evet. Beraber bayağı bir oldu.
0: Yoğunsunuz.
1: Yoğunluk evet baki. Çalışmalar biraz arttı diyelim. Önemli bir çalışmanın eşiğindeyiz inşallah. Hani Türkiye'ye büyük bir külliyat kazandırmaya çalışıyoruz. Özellikle Selçuklular konusunda bunlarla alakalı bütün kaynak eserlerin bir tercümesini toplamaya çalışıyoruz ki hani bu bayağı bir mesai alıyor. Ama inşallah çıktığında 90 kitaplık çok hacimli ve güzel bir eser kendini gösterecek ama daha da önemlisi dünyada bir ilk olması. Bakalım çalışıyoruz.
0: 90 kitaplık
1: büyük bir külliyat.
0: Konya Belediyesi'yle değil
1: Konya Büyükşehir Belediyesi'yle beraber yine Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde yapılan bir çalışma bu. Hani inşallah ilk meyvelerini de yakında almaya başlayacağız.
0: Hayırlı olsun hocam.
1: Teşekkürler.
0: Biz de sabırsızlanıyoruz.
1: Eyvallah.
0: O külliyatı görmeye. İnşallah neticelendiğinde de 3 yılın sonunda 1 yıl geçti sanıyorum.
1: 1 yıl geçti evet.
0: İnşallah yine onun üzerine de konuşuruz.
1: İnşallah.
0: Programlar yaparız çünkü çok önemli bir çalışma. Bildiğim kadarıyla bu tarz büyük külliyatlar 50 senede, 100 senede icra ediliyor. Siz 3 yıldan bahsettiniz.
1: Evet öyle bir taahhüdümüz oldu. Hani inşallah yine değerli insanlarla çalışıyoruz, değerli hocalarla çalışıyoruz. Hani hep beraber bunun altından kalkmaya gayretimiz var.
0: Hayırlı olsun
1: İnşallah
0: hocam.
1: Da olacak.
0: Niyetiniz temiz. İnşallah 2 yıl sonra o külliyata elimize alacağız
1: evet.
0: Ve ne güzel işler yani başarmışsınız
1: diyeceğiz. Şu an için mesela bir 30 kitabımız hazır.
0: Maşallah.
1: Baskıda yani baskıya girmeye
0: Üçte
1: başladılar.
0: Biri bitmiş.
1: Sonrasında da işte yavaş yavaş diğerlerini de getiriyoruz.
0: Tebrik ediyoruz hocam.
1: Teşekkürler.
0: Hemen masamdaki değerli kitapları da siz değerli izleyenlerle buluşturmak istiyorum. Bugün Haçlı Seferlerine temas edeceğiz dedik. Profesör Doktor Aydın Usta hocamızın Haçlı Seferlerine ilişkin önemli çalışmaları var. Onlardan biri Haçlı Seferlerinde Kuşatma kitap. İkinci baskıyı gördü ve Yeditepe Yayın Evlerinden çıktı. Yine Haçlı Seferleri Müslüman Haçlı Siyasi İttifakları çıkarların gölgesinde başlığını görüyoruz. Üçüncü baskı olarak kayıtlara geçiyor. Bu tarz tarih kitaplarının üçüncü baskıyı görmesi de önemli değil mi hocam?
1: Yani evet o okuyucusu benim ikinci olsun. Kitabımdır. Ve gerçekten hani şu anki aslında konuşacağımız konuyla da alakalı. Bakalım inşallah seyircilerimizle.
0: Hikayelerden bahsedeceksiniz. Haçlı hikayeleri.
1: Evet.
0: Hemen şöyle değerli izleyenlerimize takdim edelim. Haçlı seferleri tarihi kimi zaman ironik, kimi zaman ilginç, kimi zaman hayranlık uyandırıcı, kimi zamansa dehşete düşüren hikayelerle doludur diye başlamışsınız. Birazdan o dehşete düşüren hikayeleri de sormak isterim. Önce bu düşüncenin nasıl çıktığını konuşarak sohbetimize başlayalım mı? Haçlı düşüncesi,
1: evet.
0: Haçlı seferleri düşüncesi.
1: Yani aslında geçmişe gideceğiz dedik ama aslında günümüze baktığımızda da benzer şeyler var. Yani Amerika neden Orta Doğu'daydı veya işte zamanında Rusya neden Afganistan'a saldırdı? Veya işte Suriye'deki olaylar niye ortaya çıktı? Aslında bunların hepsi de birbirinin benzeri olaylar. Çünkü ben hep şunu söylüyorum. Tarihin ham maddesi insan. Ve insan her yerde yani geçmişte de günümüzde de hiç fark etmiyor. Aynı temel özelliklere sahip. Dolayısıyla da belli bir takım hırslar, belli bir takım arzular ve istekler söz konusu oldu. Ve dolayısıyla hani bugünün ticari kaygılar diyoruz. İşte dünya hegemonyası vesaire diyoruz. Aslında geçmişte de durum aynı. Değişmiyor. Hani papalığın da burada bir haçlı seferinden niyeti. Aslında hani kendi içerisinde patlamaya hazır bir toplum var. Bir takım sosyal krizler, siyasi krizler burada hakim olmuş. Ekonomi tam anlamıyla çökmüş olan bir toplum var. Papalığın orada sekülerlerle yani krallarla ve imparatorla olan bir mücadelesi var. İşte bütün bunları örtbas etmek veya ötelemek gayesiyle bir düşman lazım. Ve bunun için de hani en orada

0: görülebilecek olan şey Müslümanlar. Ve o dönemde Müslümanların elinde olan bir Kudüs var ki bütün bunları değerlendirip Avrupa'da işte bir doğuya karşı ait seferlerinin başladığını biliyoruz. Ama şunu söylemek lazım, burada tabii ki insanları harekete geçiren bir takım motivasyonların olması lazım. Tabii ki burada hani başında zaten haç seferi diyoruz ya, yani bir din savaşından bahsediyoruz, kutsal savaştan bahsediyoruz. Hani bunun Müslümanlar tarafındaki karşılığı işte cihat mefhumu, Avrupa'da da Holy War veya işte kutsal savaş deniyor. Tabii ki burada insanlar ne yapacaklar? Öncelikle papalığın yapmak istediği şey şunu söyleyelim.
1: Ne yapmak istiyor?
0: Avrupa'da bir hakimiyet kurmak derdinde. Hani papalık dediğimiz kurum aslında bizim hilafetle hemen hemen aynı. Hem dini hem siyasi lider konumunda. Dolayısıyla da Avrupa'da bir siyasi hakimiyet elde etmek düşüncesi söz konusu. Ama bunu başarmak için işte öncelikle insanları kendi idaresi altında bir yere yönlendirmesi lazım. Ve oradaki gücünü, yani siyasi gücünü göstermesi lazım ki işte bunu yapmak için de bir haç seferleri projesine sığınıyor. Peki buradaki dayanaklardan nelerdir? Yani harekete geçiren motivasyonlar nelerdir? Tam da bu dönemlerde hani Bizans İmparatorluğu'nun doğuda Türklere karşı kaybetmiş olduğu bir savaş var. Malazgirt bizim büyük bir zaferimiz ve Anadolu'nun kapılarını bize açan bir zafer, ama hani bu Bizans için büyük bir kayıp olmuş. Ve sonrasında bakıyoruz Türk askerleri, Türk ordusu hızlı bir şekilde batıya doğru ilerlemeye başlamış ki hani Bizans için büyük bir tehdit söz konusu burada. Bizans ne diyelim yıllardan beridir kendini besleyen can damarını kaybetmek üzere. Tabii ki burada da Batı'dan bir paralı asker isteği söz konusu oluyor. Ve işte papalık Bizans'ın bu paralı asker isteğini aslında tam manasıyla bir sefer ruhuna dönüştürüp insanları Batı'dan doğuya doğru sevk etmeye başlamış. Burada şunu sorgulamak lazım. Bizans'la Batı'nın arasındaki ilişki ne? Çünkü şunu da söyleyelim, hani biliyorsunuz bir takım mazeretler vardır. Hani birine savaş ilan etmek isterseniz bir mazeretinizin olması lazım. Veya ne bileyim işte bir hareket siyasi anlamda tasarladığınız anda da bunun bir altyapısını oluşturmanız lazım ki. Burada papalığın yapmak istediği olaylardan bir tanesi de aslında Bizans'ta evvelinden beridir gelen bir çekişme söz konusu. Özellikle dini anlamda, mezhebi anlamda bir çekişme söz konusu. Ve niyetlerinden bir tanesi de aslında Bizans'ın Ortodoks Hristiyan dünyasını kendi hegemonyası altına almak. Fakat burada insanlara lanse etmiş olduğu şey, Doğulu Hristiyan kardeşlerimiz baskı altında, Türklerin tehdidi altında ve bizim onları kurtarmamız lazım diyerek insanları bu şekilde doğuya doğru sevk etmek istiyorlar.
1: Kandırıyorlar deyim yerindeyse.
0: Bir anlamda kandırıyorlar, çünkü ilerleyen zamanda baktığımızda mesela 10 senenin sonrasında bu kez Batı yine papalığın eliyle Bizans'a karşı bir haç seferi düzenliyor. Bakın bu çok ilginç. Hani evvelinde Doğulu Hristiyan kardeşlerini kurtarmaya geliyorlar Türklere karşı. Ama hemen sonrasında, 10 sene sonrasında bakıyorsunuz bir anda Bizans'ın üzerine bir haç seferi düzenleniyor ki. Peki burada Bizans'ı kurtarmaya gelen kimdir? Batılıların elinden Türkler oluyor. Yani evvelinde Türklerin elinden Batı Bizans'ı kurtarmaya gelirken şimdi tam tersine bir ironiyle burada bakıyorsunuz Türkler Bizans'ı Batılıların elinden kurtarmaya geliyorlar. Hani bu da aslında hani niyetin ne olduğunu çok açık gösteriyor. Huntington'ın bir Doğu Batı medeniyeti çatışması vardır. Hani iki medeniyetin birbirle çatıştığını söyler. Burada aslında din önemli değildir. Doğu'nun temsil ettiği bir takım gelenekler vardır.
1: Gerçek mi bu teori peki?
0: Bana göre gerçektir. Çünkü bunun en güzel ispatlarından bir tanesi aslında hani Bizans'ın o dönemdeki durumu. Hani Bizans aslında bir Batı merkezli olan bir devlettir. Yani Büyük Roma İmparatorluğu'nun, yani baktığınızda Batı'nın temellerini oluşturan o siyasi yapının bir devamıdır. Ama biliyorsunuz Batı Roma bir zaman sonra yıkıldığında 476'da Doğu'da Bizans devam ediyor. Hani biz buna Bizans diyoruz ama bana göre Bizans, ki bunu çok kullanmaz. Mesela Romalılar da daha doğrusu imparatorluk da kendini asla Bizans demez. Roma der. Çünkü bunlar Roma'nın devamıdır. Ama neden biz ona Bizans deriz? Çünkü artık o Doğu Roma'nın doğullaşmış, yani kendi özbenliğini kaybetmiş, dil anlamında Latinceden Grekçe'ye dönmüş, ne bileyim sosyal yaşam anlamında farklılaşmış, mezhebi anlamda farklılaşmış olan bir yapının dönüşümünün simgesidir aslında Bizans. Dolayısıyla burada mezhebi bir kavga söz konusu aynı zamanda ve bakın Haç seferlerinden hemen önce Batı ile Bizans, yani Katolik Batı ile Bizans İmparatorluğu birbirini aforoz ediyorlar. 1054 senesinde bir şizma meydana geliyor. Peki bu ne zamana kadar devam edebilir? Şimdi aslında ben sonucu değilim ama arada bir soru sormak da.
1: 1096'ya kadar mı?
0: 1964.
1: 900 sene yaklaşık.
0: 900 seneye yakın bir zaman içerisinde baktığınızda bu devam ediyor ki, yani aradaki nefretin ve kinin ne kadar büyük olduğunu bize gösteriyor. Dediğimiz gibi oradaki Bizans'a yardım etmek lafzı aslında tamamen bir üzerliktir. Yani insanları harekete geçirmek istiyorsunuz. Dolayısıyla da onlara bir hedef göstermeniz lazım. Doğulur isteyen kardeşlerimiz tehdit altında, hadi gidelim. Ve gidiyorlar. Ama sonrasında Bizans'a karşı olan tavırları, işte 10 sene sonrasında bir sefer yapıldı diyoruz. 1204'te İstanbul Latinler tarafından işgal ediliyor. Bakın Bizans'ın önemli tarihçilerinden bir tanesidir Nikates Onyates. Türkler bile der, Kudüs'ü sizden geri aldıklarında bunu yapmadılar. İşte orada yakılan, yıkılan, ne diyeyim, işte harap edilen şehrine, yani İstanbul'a karşı 20 sayfalık bir ağıt yakar. Batılıları yerer. Hani bunlar din kardeşiydi, hani işte birbirlerine yardım ediyorlardı, ama 1204'te aslında bütün hepsi çöker. Aslında şunu da getirebiliriz, bakın Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u aldıktan sonra mesela ben 3. Roma'yım diyor. Neden bunu söylüyor? Çünkü Ortodoks Bizans'la Doğu halkıyla Katolik Roma'nın arasındaki anlaşmazlıkları biliyor ve bunu kullanmak istemiş. Yani aslında Haçlı Seferlerinde başlamış olan, hatta çok daha evvelinde başlamış olan bir çekişme, bir ayrım. Bakın Fatih Sultan Mehmet zamanına kadar devam ediyor. Hatta günümüze kadar bile gelebilmiş. Bu çok önemli bir şey. İşte Huntington'ın teorisi diyoruz ya, Doğu'nun ne diyelim Ortodoks anlayışı, Batı'nın bu Katolik anlayışıyla çekişiyor. Ve bunca uzun bir zaman iki taraf birbirini kabul etmemiş. Hatta çok daha ilginci, bakın biz Bizans deriz, Ortodoks Hristiyanlığı temsil eder.
1: O zaman bu Haçlı seferleri Bizanslara yapılmış bir sefer mi?
0: Aslında bir anlamda öyle. Ki 10 sene sonrasında ilk sefer yapılıyor. Çok daha ilginci, bakın Doğulu Hristiyanlar vardır. Biz bunlara yerli Hristiyanlar deriz. Yani Ermeniler, ne diyelim Süryaniler, Kıplar. Bunlar da Doğu'nun Hristiyan halklarıdır ve uzun zaman Müslümanlarla birlikte yaşamışlar ve mezhebi olarak da bunlar birbirlerinden çok farklılar. Hatta 451 Kadıköy Konsili'nde Katolik Batı ile Ortodoks Bizans bunları reddeder, aforoz ederler. Ve Batılılar, yani Haçlılar bölgeye geldiklerinde bu adamları kendilerinden saymıyorlar, Hristiyan kabul etmiyorlar. Onların gözünde bu doğulu dediğimiz Hristiyanlar rafizi ve sapkındırlar. Hatta şunu söyleyebiliriz, Mısır'daki Kıplar, Kıpt Hristiyanlar, monofizittir bunlar. Biz Haç seferini kabul etmiyoruz derler. Bakın mesela diğerleri Süryaniler veya Ermeniler. Hani bu adamlar Haçlılar geldiğinde memnun oluyorlar. Çünkü daha özgür bir yaşam hayaliyle bunlar kendi kafalarını tasarlamışlar. Ama Haçlılar gelip de onlara baskı kurduğunda işler tamamen değişiyor. Ve bu doğunun halkları da bir zaman sonra tekrardan Müslümanların tarafında yer almaya başlıyorlar ki, yani başından itibaren Batı'nın doğuya doğru hareketini gerektiren bu Haç Seferi'nin aslında tamamen bir düzmece olduğunu. Yani Batı'nın dediğimiz gibi bir takım gereksinimleri var. Ekonomik gereksinimleri var, sosyal gereksinimleri var ve bunları işte ötelemek ve düzenlemek için doğuya karşı bir Haç Seferi planlıyor. Kudüs diyoruz, Kudüs'e hedef gösteriyorlar, güzel. 1187'de Kudüs Selahaddin tarafından geri alındığında Batı bir daha Kudüs'te uğraşmıyor. Uğraşmıyor. Hatta işte İngiltere Kralı Richard geldiğinde doğulu baronlar, sen bize diyorlar burayı alsan da Müslümanlar bizden tekrardan geri alırlar, o zaman Alman'a gerek yok diyorlar. Hatta işte bakıyorsun 5. Haç Seferi'nde El-Melikel Kamil Eyyubi Sultanı bana diyor işte Haçlılar Dimyat'ı almışlar o sırada. Dimyat'ı bana verin, ben size Kudüs'ü vereyim diyor. Batılılar bunu kabul etmiyorlar. Peki hani siz Kudüs uğruna sefere çıkmıştınız? Dediğimiz gibi yani ortada bir sefer var. din kisvesi altında büründürülmüş. Ama burada tamamen o harekete geçiren motivasyonların da çok da gerçekçi olmadığını, dediğimiz gibi temelde bir takım ekonomik sebepler, ki Avrupa ciddi anlamda bir krizde. Sosyal sebepler var. İnsanlar yoğun geçen bir mücadele olmuş. İşte Viking istilaları gerçekleşmiş. Bakıyorsunuz Macarlar doğudan gelmiş. Müslümanlar

0: Endülüs'ten yukarıya doğru bir tehdit oluşturmuşlar. İşte bütün bunların ortaya çıkardığı bir keşmekeş ve karmaşa var. Ve bunu ötelemek isteyen papalık da dediğimiz gibi toplum kendi içerisinde patlamaktansa evet. diyor Doğu'ya karşı bir sefer olmalı.
1: Kimlerden oluşuyordu bu sefer? İçerisinde kimler vardı peki? Haçlıların içerisinde
0: kimler vardı? Aslında farklı unsurlar var. Mesela Avrupa'da Frank dediğimiz unsurlar, yani daha çok böyle Fransa menşeli olanlar, Doğu, Kuzey veya işte Güney Fransızlar. Yine İtalya'dan gelen Normanlar burada önemli. Normandiya bölgesinde de yine aynı Normanlar var ki bunlar mesela Orta Doğu'ya geldiklerinde. Şimdi Urfa Haçlı Konutluğu mesela Frank'tır. Ama Antakya Prinkepsliğine bakıldığında bunların Norman olduğunu görürsünüz ki iki taraf arasında da aslında ciddi bir çekişme söz konusudur ve bütün Asya seferlerinde bu devam eder. Yani onlar da aslında böyle yeknesak değiller. Yani tek bir yumruk değiller. Onların da çekişmeleri var. Fakat geldikleri yerdeki Müslümanlar onlardan çok daha birbirine fazla düştüğü için Batılılar burada başarılı olmayı biliyorlar.
1: Peki Orta Doğu'ya geldiklerinde Haçlılar neler yaşandı?
0: Orta Doğu'ya geldiklerinde dediğimiz gibi hani karşılarında işte Sultan Melikşah'ın kısa bir süre önce öldüğünü, yani 1092'de işte eş tarafından zehirleniyor. Onun ölümünden sonra da Selçuklu Devleti'nin ki o dönemde Orta Doğu'nun süper gücüdür, bir parçalanmışlık yaşadığını biliyoruz. Bir iç savaşla karşı karşıya. Dolayısıyla taraflar bölündükçe, yani taht iddiacıları arttıkça savaş daha da keskinleşmiş. İşte Haçlılar tam böyle bir ortama geliyorlar. Diğer tarafta Mısır'da mesela Şii Fatimiler var. Bunlar da Sünni Selçuklara olan düşmanlığıyla biliniyor. Yani böyle bir ortamda da başarılı olmamalarının imkanı yok. Ve bu fırsatı değerlendiriyorlar ki çok ilginç bir şeydir baktığınızda. Bakın 200 sene süren biz seferlerden bahsediyoruz. İşte burada 8 tane büyük sefer yapılmış. Onun dışında küçük seferler gerçekleşmiş. Sadece bir sefer başarılı oluyor. Birinci Asya Seferi. Ve bu adamlar 200 sene boyunca bölgede kalmayı başarıyorlar. İşte oradaki Müslümanların kendi içerisinde birbirine düşmüştükleri.
1: Sadece bir bölgenin, tane sefer başarılı oluyorsa nasıl kalıyorlar 200 sene?
0: İşte çıkarlarının gölgesinde Asya Seferleri oluyor. Çünkü oradaki Müslümanlarla yeri geldiğinde ittifaklar yapıyorlar. Müslümanların kendi aralarındaki anlaşmazlıklardan çok ciddi bir şekilde istifade ediyorlar. 1187'den sonra mesela Kudüs alındığında, yani Müslümanlar artık Haçlılara karşı birleşmeye başladığında ne oluyor? Bu sefer de Müslümanların ticari kaygıları işin içine giriyor. Çünkü Haçlılar bakın o sırada Doğu dünyadaki en önemli 3 ticaret yoluna hakim. Kürk yolu, İpek yolu ve baharat yolu. Buradan gelen çok yoğun bir ticaret hacmi var, yoğun bir arz var ve bunun hani iç piyasada tüketilmesi imkansız. Dolayısıyla dışarıya aktarılması lazım. İşte burada da Batılılar bunun için çok önemli bir ne diyelim enstrüman olarak karşımıza çıkıyorlar. Yani oradaki malın, ticari emtianın batıya doğru yönlendirilmesi için Haçlılar burada bulunmaz bir fırsattır. Ve Müslümanlar da bunu kullanıyor. Yani bir 100 sene kadar diyelim Müslümanların
1: İttifak
0: kendi aralarındaki
1: yani?
0: Bir ticari ittifak söz konusu. Evvelinde bir siyasi ittifaklar var. Ama burada şunu söyleyelim, Müslümanların dediğimiz gibi kendi aralarındaki parçalanmışlıklar buna getirmişti. Ama İmadettin Zengi vardır. Zengiler devletinin kurucusudur aynı zamanda. Onun iktidara gelmesi işte önce Musul'da daha sonra Halep'e ele geçiriyor. Müslümanların bir toparlanma sürecini başlatmış. Daha sonra onun oğlu Büyük Nurettin Mahmut Zengi ve bunların bir devamı olarak da Selahaddin Eyyubi geldiğinde artık Müslümanların kesin bir üstünlüğünün Haçlılara karşı özellikle siyasi ve askeri anlamda görüyoruz. Zaten bununla beraber işte 1187'de Kudüs geri alınmış. Ama akabindeki süreç, yani Selahaddin ve sonrasındaki süreçte de bakıldığında dediğimiz gibi daha çok hani ticari kaygıların ön plana çıktığını söyleyebiliriz.
1: Değerlendirmelerinizin içerisinde bugüne de atıfta bulundunuz. Amerika dedik. İşte yaşanan siyasi gelişmelere temas ettik. Evet. Benzerlikler var mı?
0: Şimdi dediğimiz gibi hani Amerika Arap Baharı'nı niye başlattı veya Amerika şu an niye Suriye'de olarak baktığımızda işte mesela bir sene öncesindeydi yanlış hatırlamıyorsam Kuzey Suriye'de işte PYD'nin bölgesini korumaya çalışıyordu. Neden? Çünkü orada petrol rezervleri vardı. Onları kendinin daha çok fazla kullandığını, daha fazla kullandığını biliyorduk. Batı'nın da işte burada mesela şuradan şunu söyleyelim size. Venedikliler, Cenovalılar, Pizalılar veya Barcelona veya Montpellier, bu adamlar yoğun bir şekilde bölgede varlıklarını gösteriyorlar. Özellikle

0: Cenova ve Venedik. Peki bunların o dönemde bölgedeki varlıklarının şeyi ne? Sebebi nedir? Ticaret. Bunun dışında herhangi bir şeyle ilgilenmiyorlar. Ve Müslümanlar da yeri geldiğinde işte bunlardan dediğimiz gibi istifade edebiliyor. Ama bu adamların bölgedeki yegane varlık sebebi ticaret. İşte Amerika'nın bölgedeki yegane sebebi ekonomi. Ve bu mesela büyük bir birliktelik. Ve dediğimiz gibi bakın şimdi Amerika doğuda IŞİD'i şey yapmak için PYD'yi kullandı vesaire, bunları söylüyoruz. Neden? Çünkü kendi toplumuna bir takım şeyler göstermesi lazım. Mesela evvelinde bir soğuk savaş dönemi vardı. Orada Rus tehdidini gösteriyordu. Ondan sonra 11 Eylül'den sonra bir İslamofobi başladı, bir İslam tehdidi meydana geldi. Ama bunların hepsi toplumu mesela bir tarafa yönlendirmek içindi. Haç seferlerinin niye başladığını biz söylüyoruz. İşte aynı şey. Kendi içerisinde patlamaya yakın bir takım sıkıntılara uğramış olan toplumun dışarıya yönlendirilmesiydi. Değişmiyor. Amerika da aynısını yaptı. Yani değişmedi orada.
1: Aslında seneler değişiyor. Aktörler belki değişiyor ama işleyiş, olaylar, yaşananlar aynı.
0: Aynı kalır. Orta Doğu, eski Orta Doğu veya günümüzdeki Orta Doğu. Bakın o dönemde
1: Orta Doğu'nun bu çok değerli oluşundan kaynaklanıyor değil mi?
0: Kesinlikle.
1: Mesela ekonomik ticaret dediniz, yeraltı kaynakları ve zenginlikleri açısından önemli bir bölge.
0: Sultan Abdülhamid'in işte 1. Dünya Savaşı'ndan hemen önce o bölgedeki petrol rezervlerini değerlendirdiğini, bunları haritalandırdığını biliyoruz. Hepsinin yeri belirlenmiş. Ama ondan sonra bakıyorsunuz bir anda tekrardan İngilizlerin, Fransızların ve diğer milletlerin buraya olan ilgisi tekrardan baş gösteriyor. Çünkü petrol o dönem içerisinde bulunmaz bir nimet. Ve herkes bunu elde etmek derdinde. Ve sonrasında işte 1. Dünya Savaşı patlıyor. İngiltere Irak'ta. Fransa Suriye'de. Bunlar tesadüf değil. İşte o dönemde de yine Fransızlar, yani Frank dediğimiz Fransızların Suriye'ye geldiğini biliyoruz. İşte Amerika tabii ki yok. İşte daha sonra Almanlar yavaş yavaş gelmeye başlıyorlar. Ama Batı'nın ilgisi, yani Orta Doğu'ya olan ilgisinin aslında hiç değişmeden o bölgenin kaynaklarıyla alakalı olduğunu söylemek çok rahatlıkla mümkün.
1: Şimdi bir yıldır da nadir toprak elementi çok konuşuluyor. İşte 21. yüzyılın petrolü diye nitelendiriliyor. Hep bu bölgedeki petrol yataklarından ve zenginliklerden bahsediyorduk. Yavaş yavaş hem bu bölgedeki nadir toprak elementlerinden hem de Avrupa'da da işte Ukrayna'daki nadir toprak elementleri falan da
0: gündemde. Tesadüfe bakın ki Ukrayna'da savaş var. Bunlar tesadüf değil. Hani dediğimiz gibi geçmişte geldiler, bazen de tabii ki şey kullanıyorlar, başka hani kestaneyi ateşten çekmek için maşa kullanırlar ya, bazen de bunu kullanıyorlar. Mesela şu an baktığımızda Rusya'ya karşı Ukrayna'nın kullanılması, orada bir savaşın olması, işte oradaki rezervlerin, hatta yanlış hatırlamıyorsam Amerikan Başkanı Ukrayna ile bir anlaşma yapmak istedi ve bunu kabul ettirdi mi ettirmedi mi tam hatırlamıyorum ama yine bu rezervlerle alakalıydı.
1: İmzaladı onu.
0: İkinci Dünya Zelenski. Savaşı'nda bakın Almanların da yegane yenilgi sebeplerinden bir tanesi Rusçadır. Ama Hitler'in orada yapmış olduğu en büyük hata da işte Rusya'ya saldırdığında Moskova yerine aşağı Ukrayna'ya inmesidir. Neden? Çünkü oradaki rezervler çok önemli onun için. Kömür veya işte buğday. Bir anda onları elde etmek için aşağı saptığında yine aynı kaygılarla, ekonomik kaygılarla veya işte o ordusunu beslemek için aynı şeye uğruyor. Yani 2. Dünya Savaşı'ndan tutun, ne bileyim Amerika'ya gelin, geçmiş Haç seferlerine gidin, bunun değişmeden devam ettiğini görebiliyorsunuz.
1: Hocam şimdi biraz Selçuklular üzerinden de ilerleyelim mi?
0: Çok dağılıyor.
1: Evet. Gidelim, gelelim. Daha tamam. Güzel oluyor. Çünkü anlattığınız şeyler günümüzde de yaşanan olaylarla benzerlikler gösteriyor. Evet. Hatta uluslararası ilişkiler boyutunu konuştuğumuzda işte tarihçilerin de kıymetli değerlendirmeleri bu anlamda etkili oluyor. Ki evet. Bu dönemi anlayabilmek için geçmişi de anlamak önemli. Kesinlikle. Bayağı bir ışık tutuyor. Geleceği de anlamak adına yaşadığımız şeyler ve geçmişteki gelişmeler önemli. Ama şimdi biraz önce Bizans'tan bahsettik. Bir Haçlı düşüncesinin doğuşundan bahsettik ve dediniz ki ilk sefer sonrasında Bizanslara aslına bakarsak bu seferler gerçekleşti. Bir nevi Bizanslara da yapıldı bu Haçlı seferleri dediniz. Şimdi, o dönem Selçukları tanımlarken büyük bir güç olarak değerlendirdiniz ve önemli bir savaşı kazandığımızı, Malazgirt Girit'e atıfta bulunuruz. Hı-hı. Tüm bunlar yaşanırken Selçuklu kanadında neler yaşanıyordu? Yani 200 yıl sürdü diyorsunuz. Hemen bertaraf edemedi mi? Ya da direkt Selçuklulara yapılmadığı için mi bu seferler?
0: Şimdi orada da aslında şu var. Biliyorsunuz Selçuklular da aslında 5 kola ayrılmış. Bundan hı-hı, en büyüğü işte Türkiye Selçukluları ve Büyük Selçuklular. Büyük Selçukluların hani Hasi Seferleri'yle alakalı Sultan Muhammed Tapar dönemi hariç çok fazla bir etkisini görmezsiniz. Ama Türkiye Selçukluları dediğimizde yani Süleyman Şah'la başlamış işte 1. Kılıç Aslan'la devam eden bir süreç var. İşte o süreç dahilinde aslında yine ben günümüze getireceğim. Mesela bakın Selçuklular Hasi Seferleri'nde Orta Doğu'daki Müslümanların bir kalkanı olmuşlardır. Yani Haçlı dünyasına karşı onların bir kalkan vazifesini görmüşlerdir. Hep korumuşlardır. Mesela bakın Haçlı Seferleri 200 sene devam eder. Ama aslında 1101'de bitmiştir. Hı-hı. Çünkü öyle bir şey oluyor ki Sultan 1. Kılıç Aslan. 22 yaşında genç bir sultandan bahsediyoruz. Haçlılara karşı işte yapılan ilk seferde başkentini kaybetmiş. Büyük bir yenilgi almış. Sonrasında işte başkentini İznik'ten Konya'ya taşımış. Ve hemen sonrasında bir Haçlı güruhuyla tekrardan karşılaşıyor ki bakın birbiri ardına gelen 100'er bin kişilik 3 tane ordu var. Ve bu sultanın elinde de 20 bin kişilik bir kuvvet söz konusu. Ama gelenlerin ne diyelim her bir ordunun yarı nüfusu sivil. Yani Batı'nın yapmak istediği burada kazanılan ilk seferin sonrasında yani Kudüs'ü almışlar, Urfa'yı almışlar, Antakya'yı almışlar. Artık oraya nüfusu getirip kolonize etmek. Yani Orta Doğu'yu dönüşüme uğratmak, değiştirmek. Ve eğer bu sefer başarılı olsa diyorum ben ve o dönemde Müslümanların karmaşasını da göz önüne aldığımızda tamamen bugün artık belki de hani Orta Doğu'da bambaşka bir siyasi kimlik, dini kimlikle karşılaşabiliriz. Hasi Seferleri bambaşka bir mecraya sürüklenebilir. Ama bu olmuyor. Çünkü 1. Kılıç Aslan o 3 orduyu da bizim yanık toprak dediğimiz strateji var. İşte bunu 2. Dünya Savaşı'nda Ruslar Almanlara uygulamış. Yine Ruslar Napolyon'a uygulamışlar. Düşmanın önünden onun bütün ikmal yaşı imkanlarını yok ederek çekiliyor. Ve bu 3 orduyu da bir ay içerisinde birbiri ardına bozguna uğratmış. Yani şöyle söyleyelim. Anadolu'ya gelen bu kuvvetler asla Orta Doğu'ya geçmeyi başaramıyorlar. Ve o nüfus gelmediği anda da işte Orta Doğu'daki bütün ne diyelim imkanlar kısıtlanmış. Haçlılar dar bir şeritten çıkamıyor. Yani sahilde kalmışlar. İçerilere nüfus etme imkanları kalmıyor. Ha günümüze getireyim. Şöyle getirebiliriz aslında. Bakın gerek bu sefer, gerek 2. Asi Seferi veya gerek 3. Asi Seferi hep Türkiye Selçukları karşılamışlar. Haçlılara karşı ilk mücadeleyi onlar vermişler. Peki bugün şunu soruyorum. Orta Doğu'da, Suriye'de veya Filistin'de oradaki Müslümanları koruyan, onlara kalkan olan, onlara destek olan kimdir?
1: Türkiye.
0: Türkiye bu coğrafyanın insanı. O dönemde de yine bu coğrafyanın insanı olarak Türkiye Selçuklarıydı. Aynı görevi orada da görüyordu, bugün de görmeye devam ediyor. Değişmiyor.
1: Türkiye'nin bu bölgede garantör devlet oluşu uyguladığı politikalarla pek tabii mümkün tabii oldu. Yani bu biri hani getirip anahtarı da bize elimize vermedi. Trump öyle diyor ama biz yani tırnaklarımızla kazıyarak bu noktaya getirdik işi deyim yerindeyse.
0: Şu da var. Mesela Türkiye'nin orayla bakın gönül bağı bir taraftan. Siyasi bağı, sosyal bağı, dini anlamda bağları, tarihsel bağları var. Dolayısıyla zaten bizim kopamayacağımız coğrafyalar bunlar. Yani Suriye, Filistin, Kafkaslar, Balkanlar, Libya, Mısır. Yani dolayısıyla bizim orada müdahil olmamamız zaten imkansızdır. Türkiye Selçukluların özellikle 2. Asi Seferi'nde kazanmış olduğu başarı ve oradaki işte az evvel bahsetmiş olduğumuz gibi Batılılara karşı o kalkan vazifesi hakikaten çok önemli. Çünkü bu seferin başlangıcı 2 sene sürüyor. Ardından bir sefer var ki Almanlar ve Fransızlar buraya geliyorlar. Almanları Dorlyon'da tamamıyla bozguna uğratıyor. Antalya'ya geldiğinde askerlerini orada bırakıp soylularıyla ve süvarileriyle doğuya yelken açar. Gemilerle gitmeye kalkar. Geride kalan askerler ne yapacaktır? Onları tamamen Türklerin ne diyelim artık insafına terk etmiş olur. Peki burada Türkler ne yaparlar? Haçlılarla savaşmayı bırakıp onlara yiyecek verirler ki çünkü bu adamlar artık iyice perişan olmuşlardır. ve onlara artık öldürmeyi keserler ve yiyecek sunarlar ki burada mesela 2. Asya Seferi'nin kroniği değilli o da şunu söyler. Ey der ölümden bile korkunç olan merhamet. Türkler yiyecek vererek Haçlıların yani Hristiyanların dinini satın alırlar. Çünkü 3000 kişi orada Müslüman oluyor. Türklerin göstermiş olduğu bu acı

0: rahatlıktan dolayı. Bunun daha sonra dediğimiz üzere 3. Asya seferinde de görebiliyoruz. Yani bu coğrafya diyelim, Türkiye coğrafyası Orta Doğu için her zaman önemli olmuş. Hem geçmişteki Asya seferlerinde hem de işte bugün de yine örneklerini Suriye'de ve Filistin'de görmüş olduğumuz gibi. İşte Kafkaslar'da yine Azerbaycan olayında bunu görebiliyoruz. Birçok yerde de aslında örneğini rastlamak mümkündür. Şunu da söylemek lazım. Bakın bu coğrafya çok önemli. Türkiye coğrafyası. Hani üç kıtaya hakim deriz ya, Afrika ile bağlantımız vardır, Asya ile bağlantımız vardır, Avrupa ile bağlantımız vardır ve o yüzden bu topraklar her daim önemli olmuştur. Mesela bakın Bizans, biraz şimdi geriye saracağız ama Bizans mesela Müslümanlar gelir İstanbul kapılarına dayanırlar. Ne bileyim işte İranlılar, Sasaniler gelir öyle veya böyle İstanbul kapılarına dayanırlar. Ama Bizans ne zamanki Anadolu'yu elinde tutmuştur, tekrardan toparlanmayabilir. Ama işte 1071 ve sonrasında, yani Sultan Alparslan'ın büyük seferinden sonra Türkler Anadolu'ya girmeye başladığı andan itibaren artık Bizans için geriye sayım başlar. Sonra bu coğrafya Türkiye haline gelir ve aynı önemini devam ettirir. Yani bu topraklar aslında hem bu coğrafya insanının hem de Orta Doğu'daki işte diyelim Müslümanların can damarıdır.
1: Biraz bu Haçlı hikayelerinden de bahsedelim mi? Zaten eseri de kaleme aldınız.
0: Evet.
1: İyaşe problemi Haçlılar sefer esnasında yaşıyorlar anladığım kadarıyla. Ve insan eti mi yiyorlar? Nasıl oluyor?
0: Maalesef. Bakın o olay biraz aslında hani yamyamlıktan ziyade açlığın getirmiş olduğu çaresizlik. Çünkü o dönemlerde hani günümüzdeki büyük ordularda bile ikmal ve iyaşe problemdir. Özellikle savaş zamanlarında. Mesela Stalingrad'daki Alman ordusunun hani mağlubiyetinin temel sebebi bu ikmal ve iyaşenin yapılamaması. Ki o dönemden bahsediyoruz. Hani insanlar ne diyelim size bir haftalık azıklarını alıyorlar. Yola çıkıyorlar. Nedir işte gittikleri yerlerde biz hacıyız diyorlar. İnsanlar onlara yiyecek veriyorlar veya işte Bizans İmparatorluğu'na geldiklerinde imparator bunlara ikmal ve iyaşe sağlamış ama zaman içerisinde özellikle mesela Anadolu'dan geçerken veya işte Antakya kuşatması esnasında bunlar çok büyük açlık çekiyorlar. Hatta işte derileri yemişler, ağaç kabuklarını yemişler, işte buldukları ot vesaire bunları yiyorlar. Gerektiğinde leş yiyorlar. Ama özellikle Mahretün Numan'da baktığımızda işte o açlık probleminden dolayı da oradaki ölü insanların etlerini yediklerini biliyoruz. Hatta işte bir hikaye vardır. Bohemond'un üzerinden anlatılan bir hikayedir bu. Haçlılar Antakya'ya geldiğinde işte 8 ay burayı kuşatmışlar ve zamanla açlık problemi çekmeye başlıyorlar. Ve Bohemond işte o civarda Müslüman casusların dolandığını haber almış sözde. Ve bunlardan bir tanesini yakalıyor ve adamı kebap ettirmiş. Öldürüyor, kebap ettirmiş ve bunu herkesin gözü önünde kendisi ve diğer askerlere yediriyor. Ama kaynak bunu şöyle anlatıyor. Diyor ki işte Bohemond bunu yaptığında diyor diğerleri korktu ve hepsi kaçtılar ve Haçlıların işte gücünden, işte onların düşmanlarının cesetleriyle beslendiğinden vesaire bahsetti deyip hani bir korku ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Ama bu
1: İnanılmaz
0: dediğimiz
1: bir
0: tamamen çaresizlik diyelim. Mesela Ant Dağları'nda düşen bir uçak vardır hatırlarsan. Uçakta da oradaki insanlar, kurtulanlar bir arkadaşın cesetlerini yiyerek hayatta kalmışlardır. Bu şekilde bir durum.
1: Yine hikayeler üzerinden devam edelim. Bu seferler esnasında bir rahibe Türk askeri aşık oluyor değil mi?
0: Evet, normalde baktığınızda hani bu türden olaylar çok sık rastlanmaz. Çünkü hani rahibelerin bir evlenmeme yemini vesaire vardır ama işte böyle bir Türk askerine aşık olmuş. Sonrasında bir ilişki yaşamışlar. Ama birinci Ayşe ordusu geldiğinde rahibe tekrardan işte kaçıp Haçlı ordusuna sığınıyor. Hatta işte bir günah çıkarma töreni yapılmış. Fakat sonrasında Türk tekrardan gelip kadını ikna ediyor. Onu yanına alıp kaçırıyorlar ki Haçlılar bundan şöyle bahsediyor. Ya diyor bu kadar şey yaptılar. Hani onun için günah çıkarma yaptılar vesaire. Ama o tekrar diyor Türk'ün yanında kaçtı deyip kadına hayretle bakmışlar. Dinden dönmüşler olayları burada bakın çok fazla yaşanıyor. Hani aslında
1: yani?
0: Şunu söylemek lazım. Şimdi bu bir Ayşe seferinde yani iki dinin karşılıklı mücadelesinde hani bunu çok fazla görmemek lazım. Yani çünkü bir taraf Hristiyan, diğer taraf Müslüman ve bunlar birbirlerine düşmanlar. Ama seferin başından itibaren her iki taraftan da dinden dönme olaylarının yaşandığını biliyoruz. Mesela işte Haçlılar İznik taraflarına geldiğinde Kiseri Gordon denen yani bugün Yalova civarlarında bir kale var. orada sıkışmışlar ve

0: Bunlardan bazıları burada İslam'ı kabul ediyorlar. Ve sonrasında işte diğerleri ölmüş ve bunlar da Müslüman olarak hayatlarına devam etmişler. Aynı şekilde mesela bakın din değiştirme olayında da şu vardır. Hani insanlar dinleri farklı motivasyonlara değişebilirler. Hani bunlardan bir tanesi mesela ne bileyim bir paradır veya aşktır veya inanarak bunu yapar. Antakya'da da mesela iç kale hala Müslümanların elinde. Dışarıda bir savaş gerçekleşiyor. İşte Kürbağa Selçuklu kumandanı gelmiş. Haçlılarla mücadele ediyor ve mücadeleyi kaybettikten sonra geri çekilmiş. Haçlılar kaledeki Müslümanlarla bir anlaşma yapıp onların serbest çekilmesine müsaade ediyorlar ama oradaki kalenin kumandanı şunu söylüyor. Antakya Kalesi üstte bir yerdedir. Hani Antakya'ya gidenler bilirler. Ben diyor hani savaşı izledim yukarıdan diyor ve gökten inen diyor beyazlı meleklerin Haçlı ordusuna yardım ettiğini gördüm. Dolayısıyla işte Hristiyanlığın büyük bir din olduğuna inandım ve Hristiyanlığı kabul ediyorum. Bu gerçekten böyle mi? Hayır. O adam tamamen oradaki siyasi durumun geleceğin Haçlılar lehine değiştiğini düşündüğü için bu şekilde davranıyor. Ve bu dediğimiz gibi bütün seferler müddetince bakın Selahaddin'in yanında mesela bu türden adamlar var. Yine karşı tarafta mesela Türkopol olarak isimlendirilmiş, Müslümanken Hristiyan olmuş adamlar söz konusu. Ve bu hep devam ediyor. Hatta işte İngiltere Kralı Richard geldiğinde 300 tane işte Türk Memlük'ün karşı tarafa geçtiğini biliyoruz. Hatta bunlardan birkaçını da İngiltere'ye götürüyor. Yani bu türden olaylar da kesilmemiş ve bunun da aslında temel göstergesi şudur. Aslında bu bir din savaşı değildir. Tamamen işte siyasi, sosyal ve ekonomik içerikli bir olan bir mücadeledir. İşte bu dinden dönmeler de bunun göstergelerinden bir tanesi olmuş.
1: O zaman şimdi bu seferlerde kadınlar da var. Doğru anlıyoruz değil mi?
0: Evet.
1: Nasıl oluyor?
0: Aslında kadınlar hani sefere katılması çok istenmeyen unsurlar. Hani biraz daha fiziki yetersizliklerinden dolayı çok fazla tasvip edilmiyor. Hatta papalık şunu söylüyor. Hani kadınlar sefere katılmakla mükellef değiller. Sadece erkek vasileri veya kocalarının yanında sefere katılabilirler diyorlar. Ama bakıyorsunuz ilerleyen dönemlerde istenmeyen bir unsur olmalarına rağmen hatta şunu da söyleyebiliriz. Antakya'daki kuşatmada Haçlılar bir ara zor duruma düştüklerinde diyorlar ki hani bunun sebebi kimlerdir? Kadınları bulmuşlar. İşte Hazreti Havva'nın kızları. Yani çünkü Hristiyan teolojisinde de şöyle bir şey var. Erkeği kötülüğe sevk eden unsur olarak kadınları hep betimlerler. Hristiyanlıkta böyle bir algı söz konusu. Orada da
1: yani onlar katıldığı için mi biz kaybediyoruz, yeniliyoruz, mağlup
0: onların işte
1: oluyoruz
0: işlemiş
1: diyorlar.
0: Oldukları günahlar veya erkeği işletmiş oldukları günahlardan ötürü diyorlar. Böyle bir sıkıntı yaşanıyor. Erkekler diyorlar 3 gün oruç tutsunlar ama bütün kadınları ordugâhtan kovuyorlar. Böyle bir algı oluşmuş.
1: Bütün müsebbibi her şeyin kadınlar diyorlar.
0: Maalesef. Maalesef. Ama ilerleyen dönemde olayların tam tersine değişmesi söz konusu. Neden? Çünkü erkekler savaşlarda ölüyorlar. Ne bileyim işte yaşam şartları uygun olmuyor ölüyorlar. Ama kadınlar hayatta kalmışlar ve baktığınızda mesela Kudüs Krallığında kadından gelen bir veraset ortaya çıkmış. İşte Melisen de vardır. Bodwin'in kızı Folk'un eşi ama daha sonra mesela oğlu adına krallığı idare ediyor. Ve artık öyle bir olay gelmiş ki kadın hakimeler ortaya çıkıyor. Mesela işte Selahaddin'le arada mektuplaşan hatta yeri geldiğinde Selahaddin'e ben hep şunu söylüyorum bir racon kesen bir kadın hakime vardır. Etenye Demili. Veya işte yine hakimiyeti ele geçirmek için babasını çiğneyip Müslümanlarla ittifak yapmaya çalışan bir Antakya hakimesi vardır. Yani bunlara çok sık rastlıyoruz ama bu da işte Haçlı seferleri sırasında kadının gelişen pozisyonuna orada kimliğine bir anlamda işaret ediyor.
1: Biraz batinilerden de bahsedelim mi bu Haçlıları konuşurken? O dönemde de görüyoruz değil mi?
0: Tabii ki, tabii ki. Şimdi batinilerin İslam dünyasındaki biliyorsunuz Hasan Sabbah'la beraber ortaya çıkıyor. Yani batini tabiri aslında aşırı Şii gruplarına verilen ortak bir isimdir. Hasan Sabbah Nizari İsmaillik olarak bunu işte Alamut merkez olmak üzere ortaya çıkarmış. Ve şu da vardır. Mesela İsmaililer Fatimi Devleti ile beraber bir siyasi vücut bulmuşlar. Ama sonradan bunlar bölünüyor ve Hasan Sabbah da işte az evvel bahsetmiş olduğum gibi Nizari İsmaillik adı altında Alamut'ta bir yapı oluşturmuş ki bu yapının düşmanlarından bir tanesi tabii ki Sünni Selçuklular. Onlara karşı mücadele veriyor ve Sultan Melikşah'ın ölümünden hemen sonra işte bu savaşın cephelerini genişletmek için Hasan Sabbah'ın batıya adamlarını gönderdiğini biliyoruz. Yani Batiniler batıya doğru akmaya başlıyorlar ki buradaki durum nedir? Hem Selçuklara karşı dediğimiz gibi cepheyi genişletmek, hem de nefret ettikleri işte kendi imamları olan Nizar'ın elinden tahtı alan Mustali Fatimilere karşı mücadele etmek. Ve bunlar adanmış adamlar. Hakikaten çok fanatikler. Ve bölgeye geldiklerinden itibaren işte Halep'e yerleşmişler, Dımaşk'a yerleşmişler. Olmuyor. Neden? Çünkü Halep olsun, Dımaşk olsun büyük metropoller. Ve bunların yapılanmasında da hani ben hep şunu söylüyorum. Alamut merkezli bunlar. Alamut örneğine uygun bir şekilde yapılanmaları lazım. Neden? Çünkü Alamut öyle bir yer ki ele geçirilmesi imkansız. Hatta Hülagü, şöyle söyleyelim, 8 kişi kalmış içeride. Ona rağmen bir ara orayı alamıyor. Sonradan biri gizli bir yer göstermiş, ancak alabilmiş. Hani öyle bir özelliğe sahip. Bu adamlar Halep'e geldiklerinde olmuyor. Dımaş'ta olmuyor. Ama ne zaman ki bugünkü Suriye ve Lübnan arasındaki Cebel-i Ensar dağları vardır. Orada işte Masyaf olsun, Hevabi, Kef gibi kayalar var. Yine sarp yerlerde veya işte ulaşılmaz yerlerde. Buraya yerleşmelerinden itibaren tutmuşlar. Ve ilk dönem için bakıldığında bu adamlar genelde Müslümanlara düşman. Yani Müslümanların o dönemdeki kumandanlarını öldürüyorlar. Haçlılara karşı mücadele veren. İşte bunlardan bir tanesi Aksungurel Porsuki. İşte bir tanesi Cenaüt Devle. Hatta işte Selahaddin Eyyubi'ye iki defa suikast düzenliyorlar. Ama sonrasında Selahaddin bunlarla anlaşıyor ve 3. Asit Seferi'ni bitiren şeydi anlaşmada. Batıniler yani Haşhaşiler ki Assasiyun işte İngiltere'deki Assasin daha doğrusu İngilizce'deki Assasin.
1: Haşhaşilerle Batıniler aynı mı?
0: Yani bunlar doğuda Batın olarak biliniyor. Batı'da ise daha çok Haşhaşi olarak isimlendirilmişler. İşte İngilizce'deki Assasin kelimesi de buradan geliyor aslında. Yani Haşhaşişan manasında. Ve ilginçtir bunlara o lakabı ismi veren Fatımi ilafettir. Yani onlarla aynı inancı paylaşan kimselerdir. Selahaddin bunları anlaşmaya dahil etmiş ve bunlar yavaş yavaş Sünni Müslümanlarla yakınlaşmaya başlıyorlar. Ve Sultan Baybars'ın elinde bunlar tam anlamıyla oyuncak olmuşlar. Ki Baybars çok çok büyük bir kumandan. Ve Batinileri istediği gibi yönlendiriyor. Bakın İngiltere'de biliyorsunuz Braveheart filmi bütün dünyada ünlenmişti. İngilizlerin de ünlü kralı vardır. Uzun bacak Edward. Birinci mi ikinci mi ikisinden biriydi şu an hatırlamıyorum. Bu adam Doğu'ya karşı bir haçlı seferi düzenliyor. Sultan Baybars buna karşı bir komplo kurmuş. İşte onun üzerine iki tane batini gönderiyor. Bu adamlara doğru bilgiler veriyor. Ve bu adamlar yavaş yavaş Edward'ı işte biz sana Baybars'tan haber getiriyoruz, bilgi getiriyoruz deyip onu kendi taraflarına çekiyorlar. Onu kendilerine inandırıyorlar. Ve bir zaman sonra artık bu adamlar geceleyin veya gündüz fark etmiyor. Kimse olmadan Edward'ın yanına girmek şeyini kazanmışlar, güvenini kazanmışlar. Ve en sonunda gidip bu adamı bıçaklıyorlar. Ama kurtulmuş. Hani bir şekilde kurtulmayı başarmış ve hemen buradan kaçıyor. Eğer bu adam ölse belki yine tarihin şeyi değişecek. Yani ne diyelim akışı değişecek. İşte İskoçların biliyorsunuz İskoçya'yı istila eden adam budur. Belki bu olmayacak. İşler tamamen değişecek ama işte olmuyor. Veya işte ne bileyim Konrad de Montferrat cinayeti vardır vesaire.
1: Nedir o?
0: Konrad de Montferrat da aslında Orta Doğu'daki Hristiyan varlığının 100 sene daha uzamasını sağlayan kişidir. Hatta bu adam İngiltere Kralı geldiğinde ona karşı Selahaddin Eyyubi'ye ittifak teklif eder. Bakın Richard Hacı Sefe'ye için geliyor. Kudüs'ü kurtarmak için gelmiş. Burada bir mücadele veriyor Selahaddin'e karşı. Onu da konuşuruz. Ama Konrad de Montferrat Richard'dan çekindiği için Selahaddin'le gizlice anlaşmaya çalışıyor. Ve en nihayetinde hani bu ortaya çıktığı için de Richard daha sonra Selahaddin'le anlaşmak zorunda kalmış. Ve bu adamı öldürtüyor. Batınilere. Yani bu adamlar yani Batıniler gerek yeri geldiğinde Haçlıların elinde bir oyuncak olmuşlar. Zaman içerisinde işte Müslümanlar bunları bu şekilde kullanmaya başlamış. Ama öyle veya böyle bölgede hakikaten de çok ciddi zararlar veren unsurlar olmuşlar. Hatta bir ara Hristiyan olmaya kalkıyorlar. O da Templiyerlerle alakalı. Reşidüddin Sinan vardır. İnanılmaz. Aslında bakın Şeyhül Cebel lakabı vardır. İşte dağların şeyhi. Bu Hasan Sabbah'a söylenir ama onunla alakası yoktur. İşte Marco Polo'dan itibaren ortaya çıkmıştır. Onun sahibi, yani o ünvanın, o lakabın

0: 30 yıl olmuş.
1: Enerji aynı kalır mı? Kaynağı doğru seçersen kalır.
2: CV Enerji güneş panelleri yüksek dayanım kapasitesiyle 30 yıl performans garantisi sunar.
1: Güneşin olduğu her yerde CV Enerji.

0: sineye çekerim her acı gibi. Giden ağlamak benim kaderim.
1: 3 Mart 2013'te bu dünyadan ayrıldığında geriye binlerce seven, günlerce dinmeyen acı ve gözyaşı bıraktı. Kolay mı? O bir döneme damgasını vuran arabeskin simgesiydi. Tabiri caizse babasıydı. Hayata müzikle tutunanların Müslüm babasıydı.

Müslüm Gürses ya da kimlikteki adıyla Müslüm Akbaş, 1953'te Şanlıurfa Alfeti'nin bir köyünde dünyaya gözlerini açar. Mevsim ilkbahardır. Ev kerpiçtir. Akbaş ailesi yoksuldur. Neşberlik yapan baba Mehmet Akbaş, aile büyüdükçe geçim sıkıntısının arttığını görür ve göç kararı alır. Ancak büyük umutlarla geldikleri Adana umdukları gibi çıkmaz. Annesi ve babası çalıştığı için kardeşine bakmak zorunda kalan küçük Müslüm çocuk yaşta olgunlaşır. Okul hayatını yarım bırakır ve ufacık yaşta kunduracıda ve terzide çalışmaya başlar.

0: Hayatı adeta böyle yaşamaktan bıktım ben usta şarkısındaki gibidir derken 12 yaşındayken bir çay bahçesinde şarkı söylemeye başlar küçük Müslüm. Ardından gazino gelir. Assolist Sadık Altınmeşe bir akşam rahatsızlanınca o sahneye çıkar. Alkış yağmuruna tutulur. Bir daha da mikrofonu elinden bırakmaz. Şansı babası istemese de yaver gider ve Çukurova Radyosu sanatçısı olur. Her cumartesi günü radyoda türkü söyler ve o artık Müslüm Akbaş değil, Müslüm Gürses'tir.
1: Hangimiz düşmedik kara sevdaya, hangimiz sevmedi çılgınlar gibi.
0: Soyadını değiştirdiği günlerde 45'lik çalışmaları da başlamıştır. İlk plağı 1968 tarihli Emmoğlu Ovada Taş Basma plağıdır. Müzikal kariyeri hızlı yükselişte olan Müslüm Gürses travmatik bir olay yaşar. Babası annesini ve kız kardeşini katleder ve cezaevine girer. Bu trajik olayla ilgili hiçbir zaman konuşmayan sanatçı İstanbul'un yolunu tutar.

Artık yaşama tutunma amacı müziktir Gürses'in. Onu geniş kitlelere tanıtan 1969 Sevda Yüklü Kervanlar plağı olur. Tam 300 bin satar ve günün koşullarına göre bu bir rekordur.

0: 1971'de Bu Kez Ben İnsan Değil Miyim şarkısını içeren plak yayınlanır. Ardından peşi sıra birçok plak gelir. Adım arkalaşmaya doğru giden Gürses 1978'de ölümün kıyısından döner. Feci bir trafik kazası geçirir sanatçı. Şoförü kurtulamaz. O ise öldü sanılarak morga kaldırılır. Daha sonra yaşadığı fark edilen Gürses'e ameliyatta beynini koruyacak plaka takılır. Koku alma duyusunu tamamen, işitme duyusunu ise %50 yitirir.
1: Zaman geçmek bilmiyor, seni görmek inanmıyor.
0: Arabesk, 90'lı yıllarda yaşanacak pop patlamasına kadar müzik piyasasını elinde tutar. Serbest orkestrasyona sahip arabesk Müslüm Gürses'i efsaneleştirir. Esrarlı Gözler albümü tüm dünyaya arabesk tarz müziği tanıtan ve sevdiren en marjinal albümlerden olur.

0: bir süre sonra sanat müziği ezgilerini söylerken buluruz Müslüm Baba'yı. Dalgalandım, neyleyim neyleyim, mehtaplı gecelerde, kara bulutları kaldır aradan, unutamazsın şarkıları albümlerinde yer alır. Yeşilçam'a da hayır demez sanatçı. Çoğu şarkılı türkülü olmak üzere 38 filmde rol alan Gürses, ilk kez 1979'da çekilen İsyankar filmiyle kamera karşısına geçer.
1: Yerlerin harap olmuş.
2: Cahillik işte doktor. Üşüttük dedi kaldırmadık.
1: Hastalığın ilerlemiş bir durumda. Ama her şey bitmiş sayılmaz. İyi beslenme, itinalı bir bakımla iyileşebilirsin. Hemen hastaneye yatmalısın. 3-4 ay kadar.
2: Bir sene sonra yatsam olmaz mı doktor bey?
1: Neden bir sene sonra?
2: Bir kardeşim var doktor. Koç gibi. Okutuyorum onu. Nasipse bir sene sonra doktor çıkacak.
0: 1986'da çıkardığı Küskünüm albümü Türkiye'de tüm zamanların en çok satan albümü olur. Albüm sadece yasal olarak 12 milyondan fazla satar. Albümleri peynir ekmek gibi satılan sanatçı, korsan kasetçilerinde yakın markajı altındadır.

ve 90'lı yıllar. Bu yıllar Müslüm Gürses'in arabesk, Türk halk müziği ve Türk sanat müziği dışında yeni tarzları keşfedip repertuarına katmaya başladığı dönemdir. Haksız mı? 1995'te Japon ses mühendisleri sanatçının sesini inceler ve %100 kusursuz olduğu sonucuna varır. Sanatçının ses genişliği 3,5 oktavdır. Böylesi ses operacılarda bulunmaktadır. Benim Kaderim şarkısında pes ve tiz seslerin aynı anda okunmasıyla Türkiye'de ilk kez çift ses kullanır usta. İşte

kaderim. Nilüfer'in İnkar Etme, Adnan Ergil'in Böyle Ayrılık Olmaz, Hava Nasıl Oralarda, Kaya'nın Sarı Saçlarından Sen Suçlusun şarkılarını seslendirir. 1992'de ise Sen ve Benle ilk kez pop söyler sanatçı. Aynı sene Zalim Bir Bile Bilsen albümüyle sevenleriyle buluşur. Şöyle bir gerçek vardır ki, ne tarz söylerse söylesin, Müslüm Gürses her daim dinlenir, kitlesi kemikleşir.

1994 yılında Senden Vazgeçmem büyük bir etki yapar. Bu albüm özeldir. Zira Gürses'in ilk kez kliplerinin yayımlandığı albümdür. Gürses bu albüm için Senden Vazgeçmem, Hangimiz Sevmedik, Evlat, Haydar Haydar şarkılarına peşi sıra klip çeker.

vazgeçme. Milenyum yıllarında Müslüm Gürses arabeskten tamamen sıyrılır. Pop müzik, hatta altyapısında rock ve cazın ziyadesiyle olduğu albümlere geçer. Biz Baba'dan Böyle Gördük işte böyle bir albümdür. Dayan Yüreğim şarkısını caz enstrümanları eşliğinde seslendirir sanatçı. Nilüfer'in Olmadı Yer şarkısı da bu geçişin simgelerindendir.

0: 2002'de Teoman'ın paramparçasını söylemesi ise bir dönüm noktası olur. O artık rock tarzını da repertuarına katmıştır. Gürses'i stüdyoda ziyaret eden Teoman, Gürses hakkında "Ben herkesi dinlemem ama Müslüm Gürses'in yeri ayrıdır. Paramparçayı da benden iyi yorumlayacağına eminim" der.
1: Bu

0: Gürses'in, yazar Murathan Mungan'la hazırlıkları 2 yıl süren ortak projesi Aşk Tesadüfleri Sever, 2006'da müzik marketlerdeki yerini alır. Albümdeki Sabahat Abla çok beğenilir.
1: Atiskadan perdeleri rüzgar taşır.

2010'da Yalan Dünya'da Sessiz Gemi, Flu gibi mucize yer alır. Bu albüm ne yazık ki Gürses'in hayattayken yayımlanan son albümü olur. 15 Kasım 2012'de geçirdiği bypass operasyonu sonrası solunum cihazına bağlanan sanatçı 3 Mart 2013'te aramızdan ayrıldı. Binlerce hayranı onu yolculuğunda yalnız bırakmadı. Son albümü için hayattayken ölürsem adını veda koyun vasiyetinde bulunmuştu sanatçı. Ölümünden 40 gün sonra çıkan bu albüm sadece 2 saatte 25 bin sattı.

0: Yaşadığı acılarla sanatını yoğuran Gürses, çoğu zaman varoş müziği yaptığı yönünde eleştirilere maruz kalsa da her türden müzikseverin sevgisini kazanmayı başaran nadir sanatçılardan. O, 44 yıllık müzikal geçmişinde 78 albüme imza attı. Sürekli Orhan Gencebay'la rakip olarak lanse edilse de Gencebay için "Orhan abi bizim pirimizdir" dedi. Gencebay ise Gürses için Müslüm Baba kendine has icrasıyla fevkalade sevildi. "Ben de kendisinin bu icrasını severdim" ifadesini kullandı.
1: Tanrı istemezse insan ölmez. Tanrı istemezse yaprak düşmezmiş. Tanrı istemezse İnsan ölmezmiş.
0: Onu tanıyanlara göre çocuk kalbi taşıyan, espritüel, kimseye yanlışı olmayan, mütevazı Müslüm Gürses'in doktora tezlerine konu olan hayatı 2018'de Müslüm filmiyle beyaz perdeye taşındı.

Vaktiyle doldurduğu albümler bugün sahaflarda çok yüksek bedellerle alıcı buluyor efsane sanatçının. Peki onu unutulmaz kılan ne? Çok basit, duygulara dokunması. Kısacası onun gibisi ne geldi ne de bir daha gelecek.

0: lanet olsun.
1: Tam olarak 110 20 ve 5. Genç Cengo'nun karşılığı ve artık ihtiyacı olmayacağı için kardeşinin beygirini de satın almak istiyorum. Ayrıca Bay Speck, ne yazık ki bir fatura istemek zorundayım. Verebilecek misiniz?
2: Biyografik western türündeki korkak Robert Ford'un Jesse James suikasti, Brad Pitt, Casey Affleck ve Sam Shepard'ın muhteşem oyunculuk performanslarıyla anımsanan bir film. Andrew Dominik'in yönettiği film, Jesse James'in kendisini idol olarak gören 19 yaşındaki Robert Ford'la karşılaşmasıyla son günlerini anlatıyor.

Western gerilim türündeki ihtiyarlara yer yok. Joel ve Ethan Coen kardeşlerin klasikliğe taşıdığı başarılı bir Western filmi. Tom Lee Jones ve Javier Bardem'in oyunculuklarını konuşturduğu film aynı zamanda 4 Oscar ödüllü bir başyapıt.

Meksika'daki bir köyün ahalisinin düzenli olarak ürünlerini yağmalayan haydutlardan korunmak için Amerikalı bir grup silahşörü kiralamalarını anlatan Muhteşem Yedinli'nin tanıtım...

0: Merhaba dostum. Memleketinden bu kadar uzakta dolaşman pek akıllıca değil.
1: Western türünün usta yönetmeni Sergio Leone'nin kült olan filmi Bir Avuç Dolar, isimsiz bir avarenin kendini gurur, açlık ve intikam üzerine oynanan bir oyunun ortasında bulmasını odağına alıyor. Çektiği her Western filmiyle Western türüne yeni bir klasik armağan eden Sergio Leone'nin sayesinde ustalık mertebesine eriştiği filmin başrolünde türün en önemli oyuncularından biri olarak kabul gören bugünün ödüllü yönetmeni Clint Eastwood var.
0: Merhaba.
2: Merhaba.
3: Böyle zengin olamazsın. Becersen öldürülmeyi becerirsin.
0: Tüm belaların üzerine bir sen eksiktin. Ne istiyorsun?
2: Yiyecek, biraz da içecek.
0: Su işte orada.
2: Hayır, su istemem.
1: Western sinemasının en başarılı yapıtlarından biri olarak kabul edilen ve bu türe kattığı yenilikçi yaklaşımla ışıldayan Sonsuz Ölüm'ün başrollerinde Robert Redford ve Paul Newman ikilisi var. 1969 yapımı film, 1890'lı yıllarda faaliyet gösteren bir soygun çetesinin zeki ve karizmatik liderinin yaşamına ve hak mücadelesine odaklanıyor.
4: Ama savaşırsak orada kalıp bizi açlıktan öldürebilirler. Ya da nişan alıp ateş ederler. Gece aşağı kaya atıp işimizi bitirebilirler. Her şey olabilir.
5: Bize teslim de olabilirler ama ben olsam güvenmezdim.
4: Ateş açmak için pozisyon alıyorlar.
5: Hazırlansan iyi olur.

0: Git. Gelecek sefer Bolivya gibi bir yere gidelim dediğinde Bolivya gibi bir yere gidelim, tamam?
1: Gelecek sefer. Hazır mısın?
0: Hayır, atlayacağız.
1: Sen aklını mı kaçırdın?
0: Hayır, sorun olacağını sandım. Su yeterince derinse dibe saplanıp ölmeyiz. Bizi asla izleyemez.
1: Nereden biliyorsun?
0: Mecbur kalmasan buradan aşağı atlar mıydın?
1: Mecbur kalsam da atlamazdım.
0: Ama atlamalıyız, yoksa işimiz bitik. Geldikleri gibi gitmek zorunda kalacaklar dostum. Hadi.
1: Sadece tek bir atış, bütün istediğim bu.
0: Atlamalıyız.
1: Hayır, benden uzak dur.
0: Neden?
1: Savaşmak istiyorum.
0: Bizi öldürecekler.
1: Belki.
0: Ölmek mi istiyorsun?
1: Ya sen?

0: yüzmediğimi söylemiştim.
1: Evet. İşte sonunda başardık. Beni boğuyordun.
0: Yüzme? Bilmiyorum.
1: Bırak elim.
0: Sana söylüyorum, bırakırsan boğulurum.
1: İyi bir yüzücü olduğumu hiç söylemedim.
2: Bir döneme imzasını atmış sevilen filmler dizisinin zirvesinde ise kuşkusuz Clint Eastwood'un göz kamaştırdığı 1966 yapımı İyi, Kötü ve Çirkin var. Ortak bir hedefe doğru değişik nedenlerle yol almakta olan üç silah arkadaşı aslında kader açısından yolları kesişmiş insanlardır. İsimleri iyi, kötü ve çirkin olan bu kişiler için o dönemdeki Amerikan İç Savaşı ise sadece bir araçtır. Film özellikle son sahnesi ve müziğiyle hafızalarımıza kazınmış durumda.

0: Sevgili Beyaz, sen zamanın çok ilerisindesin. Burası küçük bir kasaba.
1: Sen hayatımda gördüğüm en çılgın, en tatlı şeysin. Kimse sana layık değil.
0: Akılları da küçük tabii. Ama küçük aynı zamanda güvenli demektir.
2: Bill Condon'ın yönettiği 2017 yapımı Güzel ve Çirkin bir Amerikan romantik fantastik müzikal. Film 18. yüzyıl peri masalı uyarlaması. Oyuncu kadrosunda Emma Watson, Ben Stevens, Luke Evans, Kevin Kline, Ewan McGregor gibi ünlü isimler var.
3: Kaçacağım, söz veriyorum.
4: Bak bir kız.
3: Kim konuştu?
5: Merhaba.
3: Konuşabiliyor musun?
6: Konuşuyor tabii. Tek yaptığı da bu zaten.
7: İzin verirsen önce seni hazırlayayım.
3: Sana bir numara yapayım mı?
7: Son gül yaprağı düşünce ne olacak?
4: Efendimiz sonsuza dek yaratık kalacak.
6: Ve biz de antika olacağız. Ne yaptın sen öyle?
3: Hiçbir şey.
6: Çık dışarı. Defol!
2: Güzel ve Çirkin 2017'nin en çok hasılat yapan filmi ve tüm zamanların en çok hasılat yapan 17. filmi.
4: Öğrenmeniz gerekecek.
3: Bu kitapların hepsini mi okudun?
6: Hayır, bazıları Yunanca.

0: Sevgili izleyicileri, sizleri Güzel ve Çirkin filminin kamera arkası görüntüleriyle baş başa bırakıyoruz.
1: One second, clearing, and background and playback.

Son dönemin ekstrem sporlarından skydiving, merak salan sporcularıyla nefes kesiyor. İşte sosyal medyada en çok beğenilen serbest düşüş performansı var sırada.

Kuzuların Sessizliği, Hannibal ve Cinayet Gecesi gibi filmleriyle tanıdığımız Hollywood sinemasının efsane aktörlerinden Anthony Hopkins'le ilgili yarım asırlık bir sırrı sizlerle paylaşıyoruz.

Hopkins sinema kariyerine henüz başlamamış bir gençken And the Waltz Goes On yani Ve Vals Devam Ediyor adlı bir klasik eser besteledi. Ancak bu eseri hiç yayınlamadı. Zira olumsuz eleştirilerden çekiniyordu. Derken bir gün Johann Strauss Orkestrası'nın kurucusu, ünlü orkestra şefi André Rieu'dan çekinerek bestesini çalmasını rica etti. Rieu bu teklifi gururla kabul etti. 2011 yılında Viyana'da ilk kez bu eseri çaldı. Dinleyenler arasında Hopkins da vardı. Eserin sonunda Oscar'lı aktör alkış yağmuruna tutuldu.

Bravo. Bravo.

yıllar Türk popüler müzik tarihine damgasını vuran, izleri hala devam eden altın dönem. Her birimizin hatıralarında ayrı bir yeri olan bu dönemin albümleri de döneme yakışır cinstendi haliyle. Milenyum çağına, yani 2000'li senelere girerkense bir devir kapanmıştı adeta. Müzikte daha steril çalışmaların olduğu bu dönem satışa endeksli fakat satışların çarpıcı bir şekilde düştüğü bir dönem olarak karşımızdaydı. Fakat çok da önyargılı olmamak gerek tabii ki. Çok başarılı albümleri de gördük 2000'lerin başında. Sevgili izlenci izleyicileri, şimdi sizlerle Milenyum'un başında çok dinlenilen, sözlerini ezbere bildiğimiz çeyrek asırlık o şarkıları birlikte hatırlayacağız. Bir umut şarkısıydı. 17 Ağustos depreminin ertesi yıldı. Binlerce canı kaybetmiştik. Kalanlarsa enkazdı. İşte o günlerde, o geleceğe küstüğümüz günlerde bir şarkı parlamıştı. Sözleri Candan Erçetin tarafından yazılmış, Akın Ertübey bestesiydi. Diyordu ki o şarkının sonunda Candan, en derin yaralar kapanıyorsa, en büyük acılar unutuluyorsa, neden korkulur hayatta? Söyleyin bana. Elbette 2000 yılına damgasını vurmuştu.

lakin o karamsar havadan bir türlü sıyrılamayacaktık. Sonradan bir milenyum hastalığı olarak tarihe geçecek depresyonu o yıllarda sık kullanır olmuştuk. Belki de sebeplerinden biri Göksel'di. Göksel'in naif yorumuna inat 2000'li yılların başında herkesin dilindeydi. Depresyondayım. Kimseye kızamadım. Kimseye küsemedim. Sonunda kendime küstüm. Sonunda hayata diyen Göksel'in bu albümü gelecek yıllarda yapacağı işlerin teminatı olarak karşımıza çıkmıştı.

Sezen Aksu'nun el verdiklerindendi. Ancak vokalisti olarak değil, davul virtüözü olarak tüm konserlerinde neşeyle davul çalıyordu. Işın Karaca, güçlü yorumuyla ilk kez 2001 yılında müzikseverlerin karşısına çıktı. Ana Dilim Aşk albümündeki Tutunamadım şarkısı çok beğenildi. Yeni çıkan isimsiz bir pop şarkıcısının Tutunamadım gibi bir tangoyla çıkması o dönem sektörün pek alışık olduğu bir durum değildi. Ve hiç kimse böyle bir şarkıyla ticari bir beklenti içine girmezdi. Fakat Karaca'nın hem Tutunamadım şiirlere, şarkılara

Bir yanımda dop dolu yaşanmış sayfalar, bir yanımda üst üste okunmamış kitaplar. Dünüm, yarınım hep burada, küçücük odamda. Susadım, yoruldum ama aklım hayatta. Bugün derin bir sessizlik süreci yaşayan, hayranlarının tek bir konser vermesini büyük bir heyecanla beklediği Şebnem Ferah, milenyuma perdelerle giriş yapmıştı. Kadın ve artık kısa cümleler kuruyorum gibi Türk rock müziğinin en iyi albümlerinden ikisini yayınlamış olan Ferah'ın olgunluğa ererek belki de en iyi şarkı sözlerini en iyi melodilerle buluşturduğu özel albümüydü Perdeler. Ve bugün üzerinden neredeyse çeyrek asır geçti.

müziğin kült gruplarından MFÖ'nün 1971'de adım attığı müzikal yolculuğunda 2002'de şaşırtıcı bir gelişme yaşanmıştı. Grubun üyesi Mazhar Alanson solo albüm yayınlamıştı o yıl. Türk dokumuyla Tatlı Rüyalar albümünde ne şarkılar vardı ama. Ah bu ben, yandım, benim hala umudum var. Mazhar Üstad tüm meziyetlerini ustalıkla solo albümünde göstermişti. Bugün bu albüm hala çeyrek asır önceki kadar kalpten dinlenebiliyor ve de söyleniyor.

baskılar, ödüllü eserler, yeni keşifler, tarih, bilim, roman türünde dikkat çeken çalışmalar, yayın dünyasından yeni çıkan ve en çok okunan kitaplarda sıra. İzlence ekibi olarak D&R raflarını sizler için inceledik. TK Kitap'tan raflardaki yerini alan Sana Söyleyemedim'i Murat Gener kaleme aldı. Yazar satırlarında okuru Erzincan'dan Muğla'ya, Maçka'daki bir apartman dairesinden Diyarbakır Sincariye Medresesi'ne götürüyor. Sana Söyleyemedim, Anadolu'nun sözlü kültüründen beslendiği gibi okuru modern, geleneksel bağlamda iç dünyasını sorgulamaya davet ediyor. Yürümenin tarihini irdeleyen Rebecca Solnit, Minotaur Kitap imzalı Yol Aşkı adlı kitabında ilgi çekici hikayeleri buluşturarak insanlığın en temel ve etkileyici eylemlerinden birine yeni bir bakış açısı getiriyor. Yürümenin keyif verdiği kadar estetik ve sosyal anlamlar da taşıdığını savunan Solnit, antik Yunan filozoflarından romantik dönem şairlerine, sürrealist gezintilerinden dağcıların tırmanışlarına, kültürümüzü şekillendiren yürüyüşçülere odaklanıyor. Yazar Christopher Booker'ın kaleme aldığı Neden Hikaye Anlatırız? Hikaye üzerine her şey, hikayeleri hayal etme biçiminin temelinde yatan bilinç dışı kalıpları, onları daha sistematik bir şekilde keşfetmek isteyenler için vefalı ve disiplinli bir yol arkadaşı. Yazar, İnkılap Kitabevi'nden çıkan eserinde hikaye anlatımının ardında yinelenen kalıpların evrenselliğini iletmek için mitlerden ve halk masallarından günümüzün Hollywood filmleri, gerilim filmleri ve bilim kurgularına kadar geniş yelpazedeki hikaye türlerini çalışmasına alıyor. Tasavvufun derinliklerinden yükselen bir ışık Tevfik Baba, Kanada'nın soğuk topraklarında 40 yıldır sönmeyen bir meşale. Tasavvuf ummanlığına defalarca dalıp gönlünün derinliklerinden çıkardığı incileri cömertçe paylaşan bir hizmeteri Tevfik Baba. TK Yayınlarından raflardaki yerini alan Tevfik Aydöner'in yazdığı Kaftan'ın Ötesi okuru mistik bir yolculuğa davet ediyor. Usta yazar Naip Ağlu'nun kaleme aldığı Özgürlük Afrika'da geçiyor ve ana karakterleri bir zamanlar özgürlüğü Afrika'da bulmuş olan iki İngiliz. Bu roman Naip Ağlu'nun en büyük romanlarından biri, sert ama acıma dolu. 1971 yılında Booker ödülünü kazanan kitap Alfa Yayıncılık'tan okuyucularıyla buluştu. Sağlıksız gıdalar, katkı maddeleri, büyüyen porsiyonlar ve yanlış beslenme alışkanlıkları hayatımızı nasıl etkiliyor? Yanlış diyet yöntemleri, bilinçsiz gıda tercihleri ve modern yaşamın getirdiği hatalı beslenme alışkanlıkları bizi nasıl hasta ediyor? Yağ yaktıran mucize besinler gerçekten var mı? Yoksa bunlar birer pazarlama efsanesi mi? Çocukluk hayalini gerçekleştirerek milyonlara rehberlik eden Doktor Ayça Kaya'nın yazdığı Hayat Yeniden Doğan Kitap imzasını taşıyor.

Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürler.

0: Bu anneler gününde ona Konyalı Saat'ten bir Erbelin alın. Sonra da oturun, doğum gününüzü bekleyin. Konyalı Saat, anneler gününüz kutlu olsun.
1: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
2: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
3: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
1: Ha, yol üstü bir dükkan olay da.
4: Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
1: Ama gelen giden yok işte. Bu da tamam.
2: Kolay gelsin.
5: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
3: Aslında biz onlara gidiyoruz.
6: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Şimdi de telefonları şak diye beşleme zamanı.
1: Teknocan, herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
0: Çok doğru yerdesiniz. Bu telefona ne deriz?
1: Vay. Alayım işte ya ben bunu. Tamam.
0: Süper. Zaten 5G kalitesini...
1: Gerçi şu da çok güzelmiş ya.
0: Onun özellikleri
1: budur
0: de...
1: Budur ya, budur. Oldu bu iş.
0: O zaman hayırlı olsun
1: Şuna da bir bakabilir miyim?
2: Çok iyi seçim.
3: Siz de hemen yenilenen Türkcell mağazalarına girin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye 5G'ye geçin.
0: Bu kadar seçenek olunca biraz uzadı tabii.

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

Bir zamanlar uzaya çıkmak yalnızca bir hayaldi. İnsanlık yüzyıllarca gökyüzüne baktı ve oraya ulaşmanın yollarını aradı. 20. yüzyılda roketler sahneye çıktı. İnsanlar aya adım attı, uydularını yörüngeye yerleştirdi. Ama her seferinde roketlerin yüksek maliyeti ve riskleri engel oldu. Şimdi ise çok daha cesur bir fikir gündemde. Karşımızda uzay asansörü. Bir asansör düşünün. Ama bu asansör gökdelenlerin çatısına değil, dünya yörüngesine ulaşıyor. Yüzlerce kilometre yüksekliğe, hatta uzayın derinliklerine doğru yolculuk.

son derece sağlam bir kablo var. Nanokarbon liflerden üretilen bu kablo dünyadan uzaya uzanıyor ve bir uydunun ağırlığıyla geriliyor. Böylece yeryüzünden uzaya kesintisiz bir hat oluşuyor. Roketlerin yerine elektrikle çalışan tırmanıcı kapsüller, yolcuları, uyduları, malzemeleri yörüngeye çok daha düşük maliyetle taşıyor. Hiçbir patlama, hiçbir dev yakıt tankı yok. Sessiz, temiz ve güvenli bir yolculuk.

uzay asansörü sadece ulaşımı değil, ekonomiyi de değiştirecek. Uydular çok daha ucuza fırlatılacak. Uzay madenciliği geçerli olacak. Hatta Mars'a gidecek gemilerin yükleri buradan yola çıkacak. Elbette zorluklar var. Dünyanın dönüşü, atmosferin hareketleri, meteor çarpmaları ve devasa mühendislik hesapları. Ama bilim ilerliyor, teknoloji gelişiyor ve insanlığın hayali giderek gerçeğe yaklaşıyor.

Düşünün, bir gün tatil için uzaya çıkmak, bir asansöre binmek kadar kolay olabilecek. Uzay asansörü, Dünya ile evren arasında bir köprü olmaya hazırlanıyor. Geçmişte gemiler kıtaları birleştirdi, uçaklar dünyayı küçülttü. Şimdi ise uzay asansörü insanlığı evrenle buluşturmaya geliyor. Gelecek artık gökyüzünün ötesinde.

bilim tarihinin en büyük dehalarından biri. Astronomiden coğrafyaya, matematikten tıbba binlerce yıldır dünyayı etkileyen çağların ötesinde bir akıl.

Bu bölümde Doğu'nun dahi çocuğu olarak anılan El-Biruni'yi tanıyoruz. ...1973 yılında bugünkü Özbekistan topraklarında dünyaya geldi. Daha çocuk yaşlarda matematik, coğrafya ve astronomiye karşı derin bir ilgi gösterdi. Genç yaşta yazdığı eserleriyle bilim dünyasında dahi olarak tanınmaya başladı. Biruni sadece teoriyle yetinmeyen, gözlemi ve deneyi ön planda tutan bir bilim insanıydı. Onu çağdaşlarından ayıran da bu yaklaşım oldu.

En çok tanınan çalışmalarından biri, yeryüzünün şekli ve hareketleri üzerine yaptığı araştırmalardır. Dünyanın küresel yapıda olduğunu yüzyıllar önce hassas ölçümlerle ortaya koydu. Dahası, yalnızca kuramsal değil, deneysel bir yöntemle dünyanın çapını bugünkü değerlere çok yakın bir doğrulukta hesapladı. Astronomide güneş tutulmalarını ve ayın hareketlerini büyük

Biruni coğrafyaya da damgasını vurdu. Hint alt kıtasına gitti, orada yıllarca yaşadı ve yerel kültürü derinlemesine inceledi. Hint Kitabı adlı eserinde sadece Hint felsefesini değil, dinini, coğrafyasını, bilimini ve toplum yapısını anlattı. O modern anlamda karşılaştırmalı kültür araştırmalarının ilk öncülerinden biriydi. Biruni'nin merakı sınır tanımıyordu. Tıbba da eğildi. Bitkilerin ve minerallerin şifasını inceledi. Kimya, matematik ve optik alanlarında da çok sayıda yazı kaleme aldı. Toplamda 150'nin üzerinde eser yazdı.

eserlerin çoğu yüzyıllar boyunca kaynak niteliğini korudu. Onun yazdıklarında dikkat çeken bir noktada yöntem anlayışıydı. Biruni, kabul edilmiş otoriteleri sorguladı. Gözlemleriyle uyuşmayan her teoriyi eleştirdi. Deney ve ölçümü teorinin önüne koydu. Bu yaklaşım, modern bilimsel yöntemin temelleriyle büyük bir paralellik taşıyor. En büyük eserlerinden biri Kanunül Mesudi'ydi. Bu eserde astronomiden matematiğe, coğrafyadan mekaniğe kadar çok geniş bir bilgi yelpazesi sundu. Eserinde yerin hareketlerini, gök cisimlerinin konumunu ve zaman hesaplarını inceledi. Biruni yaşadığı çağa çok aşmıştı. Yer çekimine dair fikirleri, gökyüzünün düzenine bakışı ve doğaya yaklaşımı yüzyıllar sonra Kepler'in, Newton'un yaptıklarıyla benzerlik gösteriyordu. 1048 yılında hayata veda ettiğinde arkasında sadece kitaplar değil, bilimin evrensel bir dil olduğunun kanıtını bıraktı.

Biruni, bilimin sınır tanımadığını, insan aklının evreni anlamada en büyük araç olduğunu gösterdi. Bugünün uzay teknolojilerinden coğrafi haritalamaya, kültürler arası araştırmalardan modern bilimsel yöntemlere kadar pek çok alanda onun izlerini görebiliyoruz. Bin yıl önce Horasan'dan yükselen bir ses bugüne ulaştı. El-Biruni sadece çağına değil, geleceğe de yön verdi.

Dünyanın geleceğini değiştirecek bir teknoloji yolda. Yakıt değil, elektrik değil, doğrudan güneşin gücüyle çalışan arabalar. Evet, artık arabalar gücünü güneşten alacak. Yakıt yok, egzoz dumanı yok, sadece temiz ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı var, güneş. Fosil yakıtların tükenişi ve çevre krizleri otomotiv sektörünü yeni çözümler aramaya itti. Bu çözümlerden en heyecan vericisi ise güneş enerjisiyle çalışan arabalar oldu.

Yolda ilerlerken sadece güneş ışığını kullanarak enerji üreten bu araçlar hem sıfır emisyon sağlıyor hem de sürdürülebilir ulaşım için umut vaat ediyor. Güneş panelleri arabaların üzerine yerleştiriliyor. Işık elektriğe dönüşüyor. Enerji bataryalarda depolanıyor. Güneş arabaları gündüz yol alıyor. Gece bile kendi enerjisiyle devam ediyor. Sürücüler yakıt derdinden kurtuluyor. Her kilometre gelecek için bir yatırım. Peki bu teknoloji nasıl gelişiyor? Avustralya'nın geniş çöllerinde testler yapılıyor. Hollanda ve Japonya'da prototipler yollarda. Her yıl Solar Challenge yarışları düzenleniyor. Güneşin gücü sürücüleri özgür kılıyor. Otoparkta beklerken araç şarj oluyor. Yolda ilerlerken kendi enerjisini üretiyor. Enerji maliyeti düşüyor, karbon salınımı azalıyor. Gelecekte güneş enerjisi elektrikli otomobillerin en büyük destekçisi olacak. Çatılarda ve otoparklarda kurulacak paneller arabaların şarj ihtiyacını minimuma indirecek. Düşük maliyet, sessiz motorlar, sıfır karbon. Yollar çok daha temiz ve ekonomik olacak. Güneş arabaları sadece teknoloji değil, kültürel bir dönüşümün de sembolü. İnsanlar artık araç değil, gezegen için bir adım satın alıyor. Yollar değişiyor, şehirler değişiyor, dünya değişiyor. Bugün prototipler görünüyor ama yarının otoyollarında güneş arabaları sıradan olacak. Güneş sadece gökyüzünü değil, yolları da aydınlatacak.

Teknoloji zirvelere tırmandı. Doğayla baş başa bir kaçamak, gücünü kendinden alan bir tırmanış. Ama artık sadece kondisyon yetmiyor. Dağlar, buzullar, sarp kayalıklar ve zirveler. Tüm bu coğrafi zorluklar artık teknolojiyle daha güvenli, daha hesaplı, daha erişilebilir. Gelin dağcılığın dijital dönüşümüne birlikte bakalım. Bir, akıllı dağcılık saatleri ve GPS cihazları. 2. Zirvelerde yolunuzu bulmak için artık yalnız değilsiniz. Akıllı dağcılık saatleri, GPS destekli cihazlar ve navigasyon sistemleri sizi her adımda takip ediyor. Üretilen akıllı saatler, yükseklik, hava basıncı, oksijen seviyesi ve nabız ölçümünü anlık sağlıyor. Bu cihazların bazıları uydu destekli açık arazi haritalaması sunuyor ve rotadan sapma halinde kullanıcıyı titreşimle uyarıyor. Acil durum modlarında konum bilginizi dağcılık merkezine ya da tanımlanmış kişilere anlık gönderebiliyorsunuz. 2. Akıllı kamp ekipmanları. Kamp hayatı doğayla bağ kurmaktır. Ama konfor ve güvenlik de önemli. Teknolojik kamp ekipmanları sayesinde çadırınız, tulumunuz, lambanız bile sizinle konuşabiliyor. Akıllı çadırlar güneş panelleriyle enerji üretiyor ve iç ortam ısısını kontrol altına alıyor. USB girişli ısıtmalı uyku tulumları vücut ısısına göre otomatik ayarlanıyor. Hafif, katlanabilir, ısı yalıtımlı bu malzemeler uzun süreli tırmanışlarda vazgeçilmez.

3. Dağcılıkta akıllı ceketler ve botlar. Dağlarda vücut ısısını sabit tutmak sadece konfor değil, hayati bir gereksinim. Bu yüzden giyilebilir teknolojiler artık dağcıların en önemli yardımcısı. Akıllı montlar, termal sensörlerle dış ortam sıcaklığını ölçer ve cihaz üzerinden vücut ısısıyla uyumlu olacak şekilde kendini ayarlar. Isıtıcılı botlar, şarj edilebilir lityum bataryalarıyla -20 derecede bile ayakları sıcak tutar. Bazı modellerde GPS ve yürüyüş verilerini de kaydeden sensörler bulunur. Hava koşullarına göre gözenek açıp kapatabilen adaptif tekstil teknolojisi terlemeyi azaltır ve ısıyı korur. Drone destekli keşif ve güvenlik. Sarp yamaçlar, görüş kısıtlı alanlar, rota belirsizlikleri. Artık bir drone uçurarak her şeyi önceden keşfedip planlayabilirsiniz. 4K kameralarla donatılmış dağ droneları hem manzara kayıtları hem de rota analizi için kullanılıyor. Üstten alınan görüntülerle tehlikeli bölgeler tespit edilebiliyor. Beş, akıllı beslenme sistemleri ve su arıtma cihazları. Enerji her şeydir. Dağda sadece manzara değil, enerji ve su da yanınızda olmalı. Akıllı termoslar ve su şişeleri suyun sıcaklığını korurken, taşınabilir su arıtma cihazları dağ kaynaklarından alınan suyu anında mikroplardan arındırabilir. Ultraviyole ışınlı veya filtrasyonlu modeller bulunur. 5. Beslenme konusunda da teknoloji iş başında. Yemekler, özel paketlemelerle ısı kaybetmeden uzun süre dayanabiliyor ve akıllı ısıtıcı pedlerle ısıtılabiliyor. 6. Teknoloji, dağlardaki yol arkadaşımız. Güvenlik, konfor ve performans için gereken her şey artık çantanızda değil, parmak uçlarınızda. Unutmayın, zirveye ulaşmak tek başına değil, akıllı planlamayla mümkün.

Düşünün, bir odadasınız, karşınızda küçük bir kutu. Ama o kutunun içinden koskoca bir dünya akıyor. Sesler, yüzler, haberler, kahkahalar. Bugün sıradan görünen televizyon aslında insanlık tarihinin en büyük hayallerinden birinin gerçeğe dönüşmüş hali. Her şey 19. yüzyılda başladı. Radyo sesi taşımıştı. Ama ya görüntü sorusu akılları kurcalıyordu? İşte o soruya cevap arayan genç bir Alman öğrencinin adı tarihe geçti. Paul Nipkow. ...1884'te yalnızca 23 yaşındayken delikli bir disk icat etti. Döndükçe görüntüyü satırlara bölüyor, elektrik sinyallerine çeviriyordu. Basitti ama çığır açıcıydı. Bu disk, televizyon denilen hayalin ilk tuğlasıydı. Aradan yıllar geçti. 1920'lerin Londra'sında John Logie Baird bir kuklayı ekrana getirdi. 1926'da dünyaya ilk televizyon gösterisini sundu. İnsanlar gözlerine inanamadı. Artık sadece duymuyor, görüyorduk. O günlerdeki televizyon çok ilkel bir sistemdi. Mekanikti, bozuktu, görüntü bulanık ve titrekti. Gerçek devrim elektroniğin sahneye çıkmasıyla geldi. ...1927'de henüz 21 yaşında bir Amerikalı çiftçi çocuğu Philo Farnsworth, görüntüyü elektronlara dönüştüren Image Dissector adlı cihazı icat etti. Bu, modern televizyonun doğum anıydı. Aynı dönemde Rus asıllı bir mühendis Vladimir Zvolkin, ikonoskop kamera tüpünü geliştirdi. İki mucit arasındaki büyük patent savaşları yıllarca sürdü. Ama bu rekabet televizyonu hızla mükemmelleştirdi. Artık sahne hazırdı. 1936 Berlin Olimpiyatları. Dünyada ilk kez bir spor karşılaşması canlı yayınlandı. İkinci Dünya Savaşı televizyonu bir süre duraklattı. Ama savaş sonrasında 1950'lerde televizyon evlere girmeye başladı. İlk başta siyah beyazdı. Ekranda sadece gölgeler ve tonlar vardı. Ama 1960'lar geldiğinde renk patladı. Artık insanlar dünyanın canlı renklerini salonlarında izleyebiliyordu. ...1969'da Apollo 11 Ay'a indiğinde 600 milyon insan ekran başındaydı. İnsanlık ilk kez evrensel bir anı aynı anda yaşamıştı. Bugün televizyon, dijital platformların, internet yayınlarının, akıllı ekranların gölgesinde yeni biçimler alıyor. Ama unutmamak lazım, hepsi 140 yıl önce bir öğrencinin yaptığı küçük delikli bir diskten doğdu. Bir diskle başlayan serüven, bugün milyonlarca insanın hayatına yön veren küresel bir ekrana dönüştü. Televizyon sadece bir icat değil, insanlığın ortak hafızası, kültürlerin aynası, tarihin canlı şahidi oldu.

Geçmişin gizemleri, insanlığın unuttuğu teknolojiler binlerce yıl önce çağının çok ötesinde buluşlar. Tarih kitaplarında saklı kalan bazı icatlar bugün hala akılları zorluyor. Antik çağın bu esrarengiz teknolojileri geleceğin kapılarını aralar gibi. Gelin zamanda bir yolculuğa çıkalım. Antik çağın gizemli icatlarını birlikte keşfedelim. Bağdat pili. 1930'lu yıllarda Bağdat'ta bulunan bir toprak küp. İçinde bakır bir silindir, demir bir çubuk ve asfalt tapası. İlk bakışta sadece bir kaplama. Ama araştırmalar bu nesnenin 2000 yıllık bir pil olabileceğini ortaya koydu. Sirke ya da asidik bir sıvıyla doldurulduğunda elektrik akımı üretebiliyor. Ama soru şu, antik çağda elektriği ne için kullanıyorlardı? Kimi uzmanlar bu pillerin metal eşyaları altınla kaplamak için kullanıldığını düşünüyor. Kimine göre ise tıbbi amaçlarla ya da tapınak ritüellerinde gizemli bir ışık kaynağı olarak kullanıldı. Bağdat pili hala çözülememiş bir antik teknoloji sırrı olarak duruyor.

Antik bilgisayar, Antikythera düzeni. 1901 yılında Yunanistan'ın Antikythera adası açıklarında batmış bir gemide bulundu. Küçük bir metal kutu içinde çarklar ve dişlilerden oluşan kompleks bir mekanizma. Antikythera düzeni. Bilim

İnsanları onu dünyanın ilk analog bilgisayarı olarak tanımlıyor. Gökyüzündeki güneş ve ayın hareketlerini, gezegenlerin konumunu hesaplayabiliyor, güneş ve ay tutulmalarını bile yıllar önceden tahmin edebiliyordu. Milattan önce 2. yüzyıla ait bu cihaz, zamanın çok ötesinde bir mühendislik eseriydi. Böyle bir mekanizma ancak 18. yüzyıl saat yapım teknolojisinde yeniden görüldü. Arada kayıp 1500 yıl. Peki bu bilgi neden yok oldu? Heron'un buhar makinesi. Antik Mısır'da yaşayan Yunan mucit Heron, milattan sonra 1. yüzyılda ilginç bir düzenek tasarladı. Bir kazana su konuluyor, su buharı ince borulardan geçerek küre şeklinde bir metal topun içine doluyor, buhar küredeki deliklerden çıktıkça top dönmeye başlıyordu. Bu, dünyanın ilk buhar makinesiydi. O dönemde sanayi devrimi yoktu. Bir oyuncak ya da tapınak gösterisi olarak kullanıldı. Yine de bu icat, insanlığın gelecekte buhar gücüyle sanayiyi dönüştüreceğinin habercisiydi.

Roma betonu. Roma İmparatorluğu'nun devasa yapıları, Kolezyum, su kemerleri, limanlar, hepsi yüzyıllardır ayakta. Ortak noktaları Roma betonu. Modern beton 50-100 yılda çatlar, dağılır. Ama Roma betonu 2000 yıldır sapasağlam duruyor. Sırrı volkanik kül ve deniz suyuyla yapılan özel karışımda. Hatta deniz suyuyla temas ettikçe beton daha da güçleniyor. Bugün bilim insanları Roma betonunun formülünü çözmeye çalışıyor. Çünkü geleceğin sürdürülebilir yapılarında onun sırrı saklı. Viking pusulası, güneş taşı. Kutupların soğuk denizlerinde pusula daha ortada yokken Vikinglerin gizli bir seyir aracı vardı. Güneş taşı. Bu kristaller gökyüzü bulutlu olsa bile güneş ışınlarını kırarak yönü gösteriyordu. Böylece Vikingler Atlantik Okyanusu'nu aşarak yeni topraklara ulaşabildi. Basit bir taş gibi görünen bu doğal kristal, Orta Çağ'ın en stratejik teknolojilerinden biriydi. Bağdat pili, Antikythera düzeneği, Heron'un buhar makinesi, Roma betonu, Viking pusulası. Her biri antik çağın kayıp teknolojilerini gözler önüne seriyor. Onlar sadece geçmişin merak uyandıran eserleri değil, aynı zamanda geleceğe ışık tutan icatlar. Çünkü teknoloji sadece bugünü ve yarını değil, geçmişi de anlamamızı sağlıyor.

Akıllı şehirler sadece bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz bir konsept değil artık. Dünya genelinde hızla yaygınlaşan bu kavram, şehirlerimizi daha yaşanabilir, sürdürülebilir ve verimli kılmak için teknolojinin tüm gücünü kullanıyor. Peki akıllı şehirler tam olarak nasıl çalışıyor? Hangi teknolojiler hayatımıza girecek ve bizleri neler bekliyor? Bir şehri akıllı yapan en önemli unsur veri toplama ve analiz yeteneği. Gelişmiş sensörler, kameralar ve internet bağlantılarıyla donatılan şehir altyapısı, trafik akışından enerji kullanımına, hava kalitesinden kamu güvenliğine kadar pek çok parametreyi gerçek zamanlı izleyebiliyor.

Bu veriler yapay zeka algoritmaları ile işlenerek şehir yönetimine anında geri bildirim sağlıyor ve hızlı karar alınmasını mümkün kılıyor. Örneğin trafik ışıkları araç yoğunluğuna göre otomatik ayarlanıyor. Böylece bekleme süreleri kısalıyor ve yakıt tüketimi azalıyor. Akıllı enerji şebekeleri elektrik kullanımını optimize ederek hem tasarruf sağlıyor hem de çevresel etkileri en aza indiriyor. Atık yönetiminde ise akıllı sensörler sayesinde hangi bölgede çöp kutularının dolduğu anlaşılıyor ve temizlik ekipleri daha etkin organize oluyor.

Ancak bu teknolojik mucizelerin yanında bazı zorluklar da var. Kişisel verilerin korunması, siber güvenlik riskleri, teknolojiye erişim eşitsizliği ve altyapı yatırımlarının maliyeti akıllı şehirlerin önündeki önemli engeller arasında yer alıyor. Nasıl çalışır sorusunda kimliğimizin en özel, en biçimsel hali olan parmak izlerinin cevaplarını arıyoruz. Peki bir telefon, bir kapı ya da bir cihaz nasıl oluyor da sadece parmağımıza bakarak bizi tanıyor? Hep birlikte inceleyelim. Her insanın parmak izi tektir. Dahası iki elinizdeki parmakların bile izleri farklıdır. Bu eşsizlik güvenlik teknolojilerinin en büyük kaynağıdır. Bir parmak izi okuyucu izinizi taramadan önce şunu yapar. Derinizdeki tepeler ve vadileri algılar, mikro algılamayla cildinizdeki desenleri analiz eder, minüşiye denen 35'in üzerinde noktayı haritalar ve her kişiye özgü bir şablon oluşturur. Optik okuyucular ışıkla tarama yapar, parmağın yüzeyini görsel olarak tarar. Kapasitif okuyucular elektrik yükleriyle derin desenleri ölçer. Ultrasonik okuyucular ses dalgalarıyla cildin alt katmanlarına kadar iz bırakır. Taranan bu veriler yalnızca görüntü olarak kaydedilmez. Yazılımlar parmak izinizin özelliklerini bir matematik modeline dönüştürür. Ve bu model kimliğinizi doğrulamak için her dokunuşta tekrar karşılaştırılır. Peki ya güvenlik? Parmak izi okuyucular bilgiyi kayıt altına alırken gerçek izi değil, kodlanmış bir anahtar modeli saklar. Yani telefonunuzda gerçek parmak iziniz yok. Sadece bir şifrelenmiş hali var. Teknoloji geliştikçe bu sistemler artık bankalarda, hastanelerde ve havaalanlarında yüz tanıma ve iris tarama ile birleştiriliyor. Bir dokunuşla kapıları açan, telefonları uyandıran, güvenliği sağlayan teknoloji parmak izi okuyucular ve bu sistemin her birinci parçası sizin bedeninizde zaten mevcut.

Bir ilaç hastalığın tam merkezine ulaşıyor. Bir gömlek üzerine dökülen kahveyi emmeden geri itiyor. Bir güneş paneli bulutlu havada bile enerji topluyor. Tüm bunlar gözle görülmeyen bir teknoloji sayesinde mümkün. Nanoteknoloji.

Nanoteknoloji, maddeyi nanometre ölçeğinde kontrol etme sanatıdır. Yani bir metrenin milyarda birinde çalışan bir bilim. İnsan saç telinin 1/100.000'de biri kadar küçük parçacıklarla büyük değişimler yaratmak mümkün. Nanoteknoloji tıp alanında devrim niteliğinde gelişmelere öncülük ediyor. Artık ilaçlar vücuda girdikten sonra doğrudan hasta hücreleri hedef alabiliyor.

kanser tedavileri bu sayede daha az yan etkiyle daha fazla başarı sağlayabiliyor. Ayrıca nano ölçekte geliştirilen tanı cihazları hastalıkları henüz ilk aşamasında yakalayabiliyor. Güneş enerjisi panellerinin yüzeyine eklenen nano kaplamalar ışığı daha fazla emiyor, verimi artırıyor. Kumaşların leke tutmaması, camların kendini temizleyebilmesi, cep telefonlarının ekranlarının kırılmaya karşı daha dayanıklı olması, tümü nanoteknolojiyle geliştirilen akıllı malzemeler sayesinde. Gözle görülmeyen bu yüzeyler yağmuru, tozu, kirliliği geri itebiliyor. Toprağın nem oranı, bitkinin besin ihtiyacı, zararlı organizmaların hareketleri hepsi nanosensörler sayesinde anında tespit edilebiliyor. Bu teknolojiyle daha az su, daha az gübre ama daha çok verim mümkün. Nanoteknoloji sadece bir bilim alanı değil, bir dönüşümün anahtarı. Geleceğin malzemeleri, geleceğin tedavileri ve geleceğin şehirleri bu görünmez teknolojiyle şekilleniyor.

Sinemanın büyülü dünyası sadece oyuncuların ve senaryoların gücüyle oluşmuyor. Arka planda çağın en gelişmiş teknolojileri rol alıyor. Görüntüler, efektler, ses ve hareket. Hepsi bir araya geldiğinde gerçeküstü bir deneyime dönüşüyor. İşte sinema sanatının teknolojiyle buluştuğu yerler. Virtual Production, yeşil perdenin ötesine geçildi. Artık devlet ekranlar üzerine yansıtılan gerçek zamanlı 3D ortamlar kullanılıyor. Bu teknoloji sayesinde oyuncular setteyken çevrelerinde gerçekçi bir evren yaratılıyor.

The Mandalorian gibi diziler bu teknolojiyle çekildi. Bu sayede masraflı yolculuklar yerine tek bir stüdyoda tüm evrenler kurulabiliyor. Yapay zeka destekli görsel efektler. Yapay zeka artık görsel efekt alanında da sahnede. Sadece saatler süren render süreçlerini değil, karakter yüzlerini yaşlandırma, gençleştirme, hatta hayatta olmayan oyuncuları diriltmeyi de üstleniyor. AI destekli derin öğrenme algoritmaları milyonlarca veriden öğrenerek görüntüleri hızla analiz ediyor ve gerçekçi hale getiriyor. Sonuç mu? Gerçekten ayırt edilemeyecek kadar gerçek görüntüler. Hareket yakalama, mocap. Avatar, Planet of the Apes, Lord of the Rings. Bu filmlerin başarısında hareket yakalama teknolojisinin büyük payı var. Oyuncular özel sensörlerle donatılmış kıyafetlerle oynuyor. Bu sensörler en küçük mimik ve beden hareketini kaydediyor. Daha sonra bu hareketler dijital karakterlere aktarılıyor. Böylece sanal karakterler gerçek bir insanın duygularını ve hareketini taşıyor. Yüksek frekanslı görüntü kaydı, FHR ve 4K 8K çekim. Yüksek kare hızıyla kaydedilen görüntüler gözün görebileceği en akıcı deneyimi sunuyor. The Hobbit filmi 48 FPS'te çekilerek bu alanda önce oldu. 4K ve 8K çekimlerse detay seviyesini üst noktalara taşıyor. Bu teknolojiler sadece daha net görüntü değil, aynı zamanda derinlik ve doku hissi de katıyor.

Sinema severler sahnelerin içine giriyormuş gibi hissediyor. Sinema, teknolojinin sanatla buluştuğu en güçlü platform. Yeni nesil kameralar, akıllı setler, gerçek zamanlı görseller ve 3 boyutlu seslerle her yeni film bizi geleceğin sinemasına bir adım daha yaklaştırıyor.

bugün nasıl çalışır sorusunda gökyüzündeki en büyük güç kaynağımızla, yani güneşle tanışıyoruz. Peki bu sıcak, uzak yıldız bir çatının üzerinden, bir tarla panelinden nasıl oluyor da elektriğe dönüşüyor? Güneş panellerinin içine bir bakalım. Her güneş paneli birçok fotovoltaik hücreden oluşur. Bu hücreler güneşten gelen ışık parçacıklarını, yani fotonları doğrudan elektriğe çevirir. Peki bu nasıl oluyor? Işık hücreye çarpar. Hücrenin içindeki yarı iletken maddeler bu ışık enerjisini yakalar ve elektronları hareketlendirir. İşte bu hareket elektrik akımını başlatır. Güneş paneli bir nevi elektron akışını düzenleyen bir fabrika gibidir. Her hücre milyonlarca elektronu kontrollü bir yolculuğa çıkarır. Ancak üretilen elektrik evdeki cihazlar için hemen kullanıma uygun değildir. Çünkü bu elektrik doğru akımdır. Evlerde kullandığımız elektrik ise alternatif akımdır. İşte bu yüzden panelin ürettiği enerji önce invertöre gider. İnvertör doğru akımı alternatif akıma dönüştürür. Ve artık enerji lambaları yakmaya, buzdolabını çalıştırmaya hazırdır. Güneş parlıyorsa, güneş paneli elektrik üretmeye devam eder. Bulutlu havada bile ışık varsa enerji var. Geceleri ise işi bataryalar devam ettirir. Gündüz toplanan enerji bu akülere dolar, ihtiyaç olduğunda geri verilir. Güneş panelleri artık sadece evlerin değil, fabrikaların, okulların, tarım alanlarının ve birçok şehrin enerji çözümü haline geldi. Elektrik santrali gerekmeden, karbon salınmadan yenilenebilir ve sessiz bir güç. Kaynağı gökyüzünde, masrafı yerde. Ve unutmayın, güneş her gün doğuyorsa geleceğin enerjisi de her gün birikiyor. Güneş panelleri sadece enerji değil, daha temiz bir dünya da vaat ediyor.

kaybolur, unutulurdu. Ama artık dijital dünya bu unutkanlığı kaldırdı. Her şey kayıt altında, her şey hafızada ve bir soru giderek daha büyük bir hal alıyor. Unutmak artık mümkün mü? Peki bu hafıza nereye kaydediliyor? Saniyede milyonlarca veri dijital depolama merkezlerine akıyor. Bunlar dünyanın dört bir yanına yayılmış dev sunucu çiftlikleri. Her biri verileri mikron kalınlığındaki manyetik tabakalarda ya da katı hal sürücülerinde ışık hızında saklıyor. Bazen bir fotoğraf kuzey kutbuna yakın bir veri merkezinde donmuş halde, bazen de çöl sıcağında çalışan bir sunucuda nefes alıyor. Dijital hafıza artık gezegenin nabzıyla birlikte atıyor. Bir düşünün, çocukluğunuzun her detayı, her tat, her koku, her sosyal medya paylaşımınız, her fotoğrafınız hafızanızda ve sunucularda saklanıyor. Dijital hafıza bir yandan yeni tarihçeler yaratıyor. Bireyler, topluluklar, şirketler, hükümetler hepsi geçmişi kaydediyor, analiz ediyor, öğreniyor. Ama gerçek hafıza sadece kayıt değil, duyguyla, anlayışla, bireyin özel deneyimiyle yaşanıyor. Gelecekte belki de her insanın kendi dijital hafızası olacak. Bilgisayarlar, görseller, sesler ve dijital kayıtlar hafızanın yerini alacak. Ama bir soru kafa karıştırıcı. Dijital hafıza bize her şeyi sunuyor. Ama aynı zamanda hafızanın doğal dengesini bozuyor olabilir mi?

0: Osmanlı Devlet adamları Sultan II. Mahmut'tan itibaren yerli şirketleri geliştirmek için birçok çalışmada bulundu. Para piyasasının merkezi İstanbul'un Galata semtiydi. Galata'da Ermeni, Yahudi ve Rum olan bankerler iç piyasadaki para arzını kontrol edip dış piyasada Paris, Londra ve Berlin gibi para metropolleriyle de iyi ilişkiler kuruyordu. Dış piyasalardan alınan kredilerin devlet tahvili ve hisse senedi işlemlerinin yürütülmesi zamanla borsanın kurulmasını zorunlu hale getirdi. Osmanlı Devleti'nde Dersaadet Tahvilat Borsası 2 Aralık 1866'da açıldı. Dersaadet Tahvilat Borsası'nın 1895 yılından itibaren çeşitli borsa hileleriyle itibarı sarsıldı. Bu nedenle 1904 yılından itibaren yeni düzenlemeler getirildi ve adı Esam ve Tahvilat Borsası olarak değiştirildi. 19. yüzyılda Osmanlı ekonomisinin hiç de iyi olmadığı dönemlerde Şehzade Abdülhamit Avrupa borsalarına yatırımlar yaparak kayda değer bir servet kazandı. Tahta geçtiğinde 2. Abdülhamit danışmanı Yorga Zarifi aracılığıyla yatırımlarına devam etti ve bu dönemde küresel ekonomideki dalgalanmaları fırsata çevirdi. Avrupa'daki sermaye piyasalarında yaptığı yatırımlarla servetine servet kattı. Ticaretten ve gayrimenkulden kazandıklarını Avrupa bankalarında altın ve tahvile yatırım yaparak değerlendirdi. Abdülhamit'in nakit mal varlığı kesin olmamakla beraber 13.700 Osmanlı altınına ulaşıyor. Yani bugünkü değeriyle yaklaşık 14 milyar lira anlamına geliyor. 2. Abdülhamit'in Fransız Credit Lyonnais Bankası'ndaki varlığının ise bunun 4 katı seviyesinde olduğu tahmin ediliyor.
1: Seramik hava durumunu sunar.
0: İstanbul yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 14, en düşük sıcaklığı 8. Kocaeli, Bursa ve Balıkesir 13, Sakarya 14. Ankara yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 10, en düşük sıcaklığı 5. Konya 12, Kayseri 18, Nevşehir 14, Sivas 15. İzmir rüzgarlı. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük

0: Sıcaklığı 9. Denizli ve Manisa 16, Aydın 21, Muğla 17. Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 17. Mersin ve Kahramanmaraş 24, Adana 28, Hatay 26. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 12, en düşük sıcaklığı 10. Bolu 10, Karabük ve Samsun 12, Rize 13. Erzurum yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 16, en düşük sıcaklığı 3. Malatya 23, Erzincan 21, Van 15, Ardahan 16. Gaziantep gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 10. Mardin 21, Şanlıurfa 26, Siirt ve Diyarbakır 22 derece.
1: Seramik hava durumunu sundu.
2: Mağazaları yeniledik. Şimdi de telefonları şak diye beşleme zamanı.
3: Teknocan, herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
2: Çok doğru yerdesiniz. Bu telefona ne deriz?
3: Vay. Alayım işte ya ben bunu. Tamam.
2: Süper. Zaten 5G kalitesini...
3: Gerçi şu da çok güzelmiş ya. Ha,
2: onun özellikleri
3: budur
2: de...
3: Budur ya, budur. Oldu bu iş.
2: Ha? O zaman hayırlı olsun
3: Şuna da bir bakabilir miyim?
4: Çok iyi seçim.
5: Siz de hemen yenilenen Türkcell mağazalarına gidin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye 5G'ye geçin.
2: Bu kadar seçenek olunca biraz uzadı tabii.
1: Bu anneler gününde ona Konyalı Saat'ten bir Erbelin alın. Sonra da oturun, doğum gününüzü bekleyin. Konyalı Saat, anneler gününüz kutlu olsun.
6: Bahar geldiyse 100

0: fırsatını kaçırmayın.
1: Satış sonrasında tüm arkadaşlarıma gerçekten hiç uğraşmayın. Direkt Trinksaft'tan satın. Herkese bunu söylüyorum. Uğraşmaya gerek yok. Gerçekten Trink adı gibi en önemlisi bu bence. Bunun bedeli yok.
0: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
2: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bank.

0: DIPS, Devlet İç Borçlanma Senetleri. Hazinenin bir yıl ve daha uzun vadeli iç borçlanmada kullandığı senetlere devlet tahvili, bir yıldan kısa vadeli iç borçlanmalarda kullandığı senetlere hazine bonosu adı verilir. Her iki borçlanma senedine ortaklaşa olarak devlet iç borçlanma senetleri denir ve DIPS kısaltmasıyla gösterilir. Piyasada bunlar hazine kağıtları olarak da adlandırılır.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: CV Enerji güneş panelleri yüksek dayanım kapasitesiyle 30 yıl performans garantisi sunar. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
2: Güçlü partneriniz CV Enerji.
3: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
4: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
3: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
5: Kuzey Koreli bir suç örgütü lideri ve onu yakalamak için Güney Kore'ye gönderilen gizli ajan. Gizli görevi tamamlamak için sadece 3 gün var. Güney Kore yapımı Mise Şahin. Confidential Assignment. Bu akşam 20'de A-Para'da.
6: Genel izleyici için uygundur.

0: İyi hafta sonları sevgili izleyiciler. Her şeyi konuşalım programında daha birlikteyiz. Bugünkü konularımız çok ilginç ve eğlenceli diyelim. Hormonlardan bahsedeceğiz, metabolizmadan bahsedeceğiz. Ve insandan ve yönetimden ve şirketlerden ve organizasyonlardan bahsedeceğiz. Müsaade ederseniz önce sağlık diyelim. Şimdi hormonlar yalan söylemez diye bir kitap yazmışsınız. Hormonlar yalan söylemiyor, yalan söyletiyor mu?
1: Doğru, yalan söyletiyor.
2: Yani orada hormonlar yalan söylemez derken aslında hormonların mesaj yoluyla vücudumuza belli sinyaller verip belirti olarak o sinyalleri bize şikayet olarak sunup tanıyı anlamamıza yardım ettiğini belirtmek istedik. Ama tabii hormonal sistemimiz çok sayıda hormonun etkileşimiyle olduğu için aslında yaptığımız her hareketin arkasında bir hormonun etkisi var. Yani
0: kadınlara böyle çok hormonal olma deniyor. İngilizce'de var, Türkçe'de diyorlar mı bilmiyorum ama.
2: Türkçe'de de deniyor.
0: Türkçe'de de deniyor. Nasıl oluyor? Kadınların hangi hormonları şimdi, o hale geliyor da?
2: Şöyle, aslında kadınlar tabii her adet siklusunda bir hormonun etkisine maruz kalıyor. İşte o adetin ilk döneminde östrojen hormonu yükseliyor. Ortaya doğru LH2 dediğimiz bir şey oluşuyor. Ondan sonra da progesteron hormonu aktif hale geçiyor. Onun için ilk adet oldukları dönem daha üretken ve şey oluyorlar, dışa dönük oluyorlar. Adetin ortasına doğru, yumurtlanma döneminin olduğu dönemde aslında çekiciliklerin en fazla olduğu dönem onların. Daha sonra progesteronun aktif olduğu ikinci 14 günlük dönemde de vücutları aslında
0: o kavga mavga bağırma falan oralarda mı oluyor genelde? İşte

0: Üçüncü dönemin başında sakin oluyorlar ama
1: sonuna doğru
0: iyice işler çığırından çıkmaya başlıyor.
1: Peki erkeklerde nasıl oluyor? Bu sabah uyanınca bir şekilde başlıyor, öğlen başka, akşam başka mı oluyor?
0: Erkeklerde de tabii testosteron hormonu çok önemli. Belli bir yaştan sonra testosteron hormonu kadınlardaki östrojen hormonu gibi kandan çekilmeye başlıyor. Erkeklerin de 50 yaşından sonra, tabii bu bazen daha ileri yaşlarda da olabiliyor, testosteronun kanda azalmasına bağlı halsizlikler.
1: Ama erkekler de bu dalgalanmalar olmuyor mu kadınlardaki gibi mesela?
0: Kadınlardaki gibi her ay olmuyor, öyle diyelim.
1: Günlük mü oluyor, nasıl oluyor? Onun da bir döngüsü
0: erkeklerin
1: var.
0: Erkeklerin daha stabil gidiyor. Ya erkeklerin sabah kalktıklarında, aslında sabah erken saatlerde testosteronun pik olduğu saatler sabah erken saatleri. Onun için sabah kalktığımızda erkekler daha enerjik ve şey olur. Aslında bizim sabah ereksiyonu dediğimiz bir şey var. Erkekler sabah kalktığında o testosteronun etkisiyle daha aktif ve şey olur.
1: Ama bir
0: olur.
1: De afyonu patlamamak derler. Uyandın mı böyle, insanlar bir aksi olmuyorlar mı?
0: O başka faktörler. Testosteron dışında faktörler. O iyi bir uyku alamamanın etkisi. Bir de tabii sirkadiyen ritmin bozulmasının etkisi var orada aslında. Bazı insanların sirkadiyen ritmi işte gece geç uyumaya bağlı, uykusunu iyi almamaya bağlı, gece melatonine daha az maruz kalmaya bağlı olarak şey olmuyor. Melatonin iyi görev yapmadığı zaman sabahleyin daha yorgun uyanıyorlar. Çünkü sabahleyin aslında güneşin doğuşuyla uyandığımızda kortizol hormonlarımız pik yapıyor. Vücut bizi güne hazırlıyor. İnsülin hormonumuz daha aktif oluyor. Ama geç saatte uyandığımızda, yani öğleden sonra uyandığımızda o sabahki kortizol piki olmuyor. O olmayınca da daha yorgun ve halsiz hissediyoruz
1: kendimizi. Bu hormonlar mesaj mı taşıyorlar genelde? Ne yapıyorlar?
0: Hormonlar tabii aslında hücrelerin birbiriyle iletişimde olmasını sağlayan hormonlarımız. Orada hücreler arasında sitokin dediğimiz bazı maddeler var. Hücrelerin birbiriyle iletişim kurmasını sağlıyor. İşte kitabın bir bölümünde var onlar. Asetilkolin diye bir madde var. İşte dopamin var. Adrenalin var.
1: Kaç çeşit hormon belirlenmiş bilim tarafından?
0: Yani şu anda çok fazla sayıda hormon var. Yani yağ dokumuz, özellikle yağ dokusundan salgılanan binlerce hormon var. Ama bizim klinik pratikte gördüğümüz şu anda belli başlı 15-20 civarı etkisini gözlemlediğimiz
1: ama
0: hormon.
1: Ama binlerce
0: var.
1: Hormonun klinik deneyleri falan yapılmamış değil mi? Yani hormon az olursa ne olur, fazla olursa ne olur falan.
0: Hepsinin var deneyleri.
1: Var mı deneyleri?
0: Var deneyleri ama şu anda hipofiz bezimiz var. Hipofiz bezimizden salgılanan 6 tane hormonumuz var. Aslında vücudumuzdaki tüm işlere aracılık eden bu hipofiz bezinden salgılanan hormonlar. Bu hipofiz hormonları vücutta hangi organı etkiliyorsa o organla ilgili belirtiler ortaya çıkıyor.
1: Şimdilik bilgimiz buna yetiyor diyelim o zaman.
0: Şimdilik bilgimiz buna yetiyor ama aslında her geçen gün yeni bir hormon, sitokin salgılanıyor. Onlar aslında tespit ediliyor ama bizim klinik kullanıma şu anda henüz hepsi girmiş değil.
1: Şimdi klinik kullanıma da geleceğiz. Şirketler de nasıl mesajlaşıyorlar içinde? Hormonlarla mı mesajlaşıyorlar?
2: Çok çeşitli mesajlaşıyorlar aslında. Direkt mesaj da veriyorlar, endirekt mesaj da veriyorlar. O bedenimiz de konuşuyor bizim ister istemez.
1: Şirketlerde de ama asıl sorun iletişim şeyinden başlıyor.
2: Şu an en büyük sorunlarımızdan bir tanesi aslında iletişim sorunu. Yani direkt söyleyemediğimiz şeylerin indirekt açılımları, çalışanlardan o alt taraftan gelen mesajların doğru algılanmaması, bunların hepsi ciddi sorun.
1: Siz şimdi yönetim danışmanlığı yapıyorsunuz. Hı hı. Ne eksik oluyor mesela şirketlerde? Neyi yapamıyorlar da size ihtiyaç duyuyorlar?
2: Şöyle, aslında çoğu organizasyon kendine genelde kör, sağır, dilsiz oluyor. Belli bir süreden sonra biz malzeme yorgunluğu dediğimiz bir tanım vardır. O tanımla biz daha çok kendi bildiğimizin ötesinde, gördüğümüzün ötesinde bazı şeyleri algılamayı bırakıyoruz. O bıraktığımız şey aslında bizim mevcut durumun daha farklı bir duruma doğru evrildiğinin fark etmeden aslında gidişatı izlediğiniz düşünüyor şirketler. Ama asıl mesele değişim oluyor, başka şeyler oluyor, görmek istediğini. Kör olduğumuz alan, o gölgede kalan tarafların şirket genelde görmeyi seçmiyor.
1: Peki o şirketlerin işte çeşitli fonksiyonları var. Finans, pazarlama falan filan diye. Böyle bir fonksiyon da yok mudur? Yani kendini sürekli yenilesin. R&D diye bir bölüm var zaten.
2: Organizasyonel gelişim bölümleri aslında bunun için ortaya çıkmış bölümler ve

0: şirketler aslında organizasyonel gelişimi sağlayabilmek için topyekun bütün organizasyonu geliştirmeleri gereken mesele aslında orada. Ama bizim asıl problemimiz o insanların gelişiminde, insanların değişimini sağlayamamakta. Yani buradaki benim çokça nüfuz etmeye çalıştığım ve noktalamaya çalıştığım ve göstermeye çalıştığım kişilerde bitiyor her şey maalesef evet. ki.
1: Şimdi kitap yazmışsınız siz de. Herkes kendi hayatının mimarıdır. Ne anlatıyor bu kitap?
0: Burada aslında biz fark etsek de fark etmesek de bilinçli ya da bilinçsiz bir hayat yaşıyoruz ve bu hayatın aslında dinamiklerini tamamen kendi verdiğimiz kararlarla şekillendiriyoruz. Sabahleyin kalktığımızda ki o az önce afyonun patlamaması dediğiniz şey, bu aslında bizim alışkanlıklarımızın bizi ortaya çıkardığı mevcudiyet durumu. Aynı şey çalışma hayatında oluyor. Biz bir şekilde karar sistemi oluşturuyoruz ve bu karar sisteminin çoğu bilinçaltı tarafından yönetiliyor ve bilinçaltı tarafından şekillendiriyor.
1: Biz de ya karar vermiyoruz aslında.
0: Karar verdiriliyoruz kendimizde.
1: Yani ne karar vereceğim zaten bu felsefede de var ya hani. Kesinlikle. Özgür irade var mı yok mu? Yani benim konumumda birebir siz olsaydınız da aynı kararı verecektiniz diye bir şey var. Bu böyle
0: bizim
1: mi acaba?
0: Bir genel yaşam döngümüz var. Yaşam döngüsünde aslında beyin belirsizlikleri yok etmek üzere programlı aslında bir asker. O beyni biz ne kadar bilinçaltını nasıl yönlendirdiğimiz, nasıl onu şekillendirdiğimiz bununla çok ilintili her şey. Biz hayatımızı fark ederek ya da fark etmeyerek oluşturduğumuz alışkanlıklarımızla inşa ediyoruz. Ama o alışkanlıkları da kendi hayatımızda yaşıyoruz ama çoğu işte ya otorite figürlerinden aldığımız komutların doğruluğunu kabul etmek, ya annemizden ya ilkokul öğretmenimizden çokça etkileniriz. Yaşadığımız bütün aslında travmatik sayılabilecek çok travmanın hani gepi fazladır. Kimisi için çok küçük şeyler de travma olabilir. Kimisi çok büyük travmatik şeyleri normal atlatabilir. Kişiye göre değişebilir. Oradan çıkardığı sonuçlarla aslında kendine bazı sonuçlar çıkarıyor. Ve o sonuçları eğer kendisine acı veriyorsa yapmamayı, oradan tatmin duyuyorsa devam etmeyi, sürdürmeyi alışkanlıkları.
1: Bir de ne kadar sonuç çıkardı da şeyle şimdi sabah uyanmaktan akşam yatana kadar kaç tane gerçekten otomatik olmayan karar veriyoruz? Ya bir düşünün.
0: Söylenilen
1: bunun
0: aslında
1: artısı bu, eksisi bu.
0: Yapılan araştırmalar
1: yani çok fazla yok gibi geliyor bana.
0: Yapılan araştırmalar şunu söylüyor. Yetişkin bir insan 60 ila 70 bin arasında karar veriyor. Yani şu an ben mesela konuşurken binlerce karar veriyorum. Elimi kaldırmam, hangi sözü sözmem.
1: Onlar pek karar mı ama?
0: Karar, bunlar sonuçta beyin tarafından yönlendirilen ve bir şekilde karar olarak algılanan şeyler. Ve bunun %95'i tamamen bilinçaltı tarafından yönetiliyor. Yani bir arabaya oturduğunuzda arabayı kullanmaya başlamak gibi bir şey aslında. Konuşmaya nasıl başlayacağına
1: işte arabaya
0: karar
1: oturmaya
0: vermek.
1: Bile kararı kendiniz vermiyorsunuz. Çünkü her gün o saatte o arabaya biniliyor.
0: Evet.
1: Her gün o saatte arabadan iniliyor. Ne bileyim ben uyanıldığında şu yapılıyor. Yani tamam 70 bin tane karar var ama hiçbiri bunların bizim irademizle verilmiş karar değil gibi.
0: Edward Wilson'ın bir tane kitabı var, İnsan Varlığının Anlamı diye. O kitapta şöyle çok güzel bir şey söyler. Genel uyumluluk teorisi diye bir teori ortaya çıkar, Pulitzer ödüllü. Ve biz aslında var olmak için etrafımızda bulunan insanlara ihtiyaç duyarız. Bütün organizasyonlarda aslında var olmak için birbirlerine ihtiyaç duyan insanlar topluluğundan oluşur. Oradaki normlar bizim hayatımızı ve kararlarımızı yönlendirir ve şekillendirir. Biz uyumlanmak için oradaki kararlara uyma gereği duyarız. Onu yaptığımızı söylediğiniz gibi biz çoğu şeyi aslında o uyumlanmanın gerektirdiği, çağın gerektirdiği, durumun gerektirdiği, organizasyonun gerektirdiği şeyleri yaparız. Oysa kendi içimizde daha farklı potansiyel vardır ve bu potansiyel aslında bizim bulunduğumuz organizasyonun bize verdiği kadarını ortaya çıkarabilir bir noktaya gelir. Biz de bunu fark etmeyiz.
1: Bütün bunlarda sizin payınız nedir?
2: Işte aslında bilinç ve bilinçaltından bahsediyorsunuz.
1: Yani
2: sizin
1: mesela
2: bilinçli kararlarımız tabii
1: o
2: çok
1: mesela az. Daha iradeyi alıp daha hayata sahip olmak veya daha akışına bırakmak filan bunlar hep hormonların
2: Tabii öyle hormonların şey. Ürettiği şeyler. Yani bu bilinçaltı aslında o hormonal yapının uyumlanmasıyla, sitokinlerin uyumlanmasıyla çalışıyor aslında. Yani bizim karar olarak, bilinçli olarak verdiğimiz kararlar belki çok az, söylediğiniz gibi. Hormonlarımız ve o sitokinler vücudun akışına uyum sağladıktan sonra çoğu şeyi bilinçaltı zaten yapıyor. Yani hareketlerimize, davranışlarımıza, uykumuza, işte neyin bizi mutlu edeceğine bir yerden sonra vücut alışarak aslında karar veriyor. Bunlarda tabii hormonların etkisi yadsınamaz. Dopamin hormonumuz var mesela. Haz ve bize mutluluk veren, haz veren, hadi biraz daha ileriye gidelim dememizi sağlayan maddelerden biri dopamin. Dopamin eksik olduğunda vücut
1: motivasyon eksikliği oluyor.
2: Halsizlik, yorgunluk, depresif ruh, hani hiçbir şeyin keyif vermemesi gibi hallere rastlıyoruz.
1: O zaman bir mesela psikolojik bozukluğun gerçekten psikolojik mi yoksa fiziksel bir şey mi olduğunu ayırt etmek çok zor. Çünkü havadan da mesaj almış olabilir, hormondan da mesaj almış olabilir.
2: Tabii.
1: Bunların ikisi de aynı ağırlıkta mesajlar değil mi?
2: Öyle. Şimdi aslında depresyon dediğimiz şey işte serotonin hormonunun yetersiz salgılanması, hücreler arasındaki alışverişin yetersiz olması.
1: Ama o niye yetersiz? Bir sebebi oluyor onun. İşte üzülüyorsun da bir şey oluyor. Sonunda salgılamamaya başlıyor.
2: Salgılamamaya başlıyor. Tabii orada etkileyen çok sayıda faktör var. Aslında bunların hepsi birbirinin içine giriyor. Yani belli bir hormon salgısı belli bir ruh haline büründürüyor vücudu. O ruh hali de işte belli bir hastalığa yol açıyor. Yine tabii dopaminin fazla olması, çok agresyona ve şeye, halüsinasyonlara, paranoid kişilik bozukluğuna yol açıyor. Ama az olduğu zaman da depresif ruh hali gelişiyor. İşte yine bizim Parkinson hastalığı da aslında bir dopaminerjik
1: ama şey mesela istiyor. Adam iflas etmiş, karısından ayrılmış, yakını ölmüş falan. Şimdi buna depresyonda olmasında ne yapsın mesela bu? Böyle de bir şey
2: aslında,
1: yok mu?
2: Aslında psikolojik halimiz, immünolojik halimiz ve hormonal halimiz birbiri içine giriyor. Onun için psiko-immüno-hormonal sistem dediğimiz bir sistem var. Yani hormonlarımız o ruh halimizi ve şeyimizi yaparken hepsi birbiriyle etkileşiyor ve belli semptomlara yol açıyor tabii.
1: Yani o zaman ağır depresyona girmiş birisine hormon tedavisi yapmadan önce asıl ne o hale soktu onu ona gitmek lazım.
2: Tabii araştırmak gerekiyor.
1: O da büyük
2: gerekiyor.
1: İhtimalle finansal sıkıntı oluyor ya, insanların %99'u parası bitti diye bunalıma giriyorlar.
2: Şimdi orada
1: değil mi? Yani o zaman siz ilaç verdiğiniz zaman param bitti ama dert etmeyeyim haline mi geliyor? Nasıl oluyor?
2: Yani şöyle, aslında bazı hormonal hastalıklar belli ruh hastalıklarını tetikleyebiliyor. Mesela tiroid hormonu ile ilgili problemler. Tiroid hormonu fazla çalıştığında anksiyete, stres, panik bozukluk gibi şeyleri tetikleyebiliyor. Az çalıştığı zaman da depresif ruh haline sebep olabiliyor. Yani bunları araştırırken alta yatan geride bir fiziksel hastalığa yol açan bir şey var mı? Burada hormonlar devreye giriyor.
1: Ama yani şimdi adamın hayatında bir sebep var. Yakını ölmüş, işi batmış. Bir şey yok. Siz biliyorsunuz iş batmak insanın evet. Şeysini nasıl bozar. Tabii. Şimdi o adamı tedavi etsen daha kötü. Daha umursamaz olacak. Yani bırakacaksın ki can hıraş işini kurtarmaya çalışsın değil mi? Yani aslında onun orada, dengesi nedir yani?
2: Yani şöyle, hormonal altyapısı var mı ya da tetikleyen bir hastalık var mı bakıyoruz. Tabii o hastalık yoksa psikolojik olarak onu tedavi etmek gerekiyor. Yani orada tabii amacımız o insanı yaşamını devam ettirmesini sağlamak. Orada tedaviden kastımız o. Yani hayatını devam ettirebilsin. O stabilite içinde gidebilsin. Orada ilaçla müdahale ya da işte psikoterapi gibi şeyler o zaman devreye giriyor.
1: Şimdi şirketlerde de bir şey var değil mi? Bir ömrü oluyor şirketlerin. Yani bir iş yapmaya başlıyorlar. O işin de şeysi geçiyor. Yani geçerli kalmıyor değil mi? Mesela eskiden matbaa diye bir şey vardı. Şimdi ne kadar kaldı değil mi?
0: Evet. Yani şirketlerin faaliyet alanları belli bir süreden sonra kendini güncellemesi lazım. Yani şimdi tekstil şirketlerini düşünürseniz, şimdi geri dönüşümlü kumaşlar çıktı. Bir sürü sentetik kumaşların çok daha farklı versiyonları var vesaire. Sonuçta aslında hayatın içerisinde neyin değiştiğini şirkete organizasyona da entegre etmek çok kıymetli.
1: Yani danışmanlık olarak siz şirkete gidip, kardeşim sen tası tarağı topla yürü git, senin bu yaptığın iş kalmamış.
0: Dediğim oldu.
1: Dediğiniz oluyor oldu. Mu?
0: Bir yazılım şirketi.

0: Yapay zekanın, yani bundan çok net söyleyebilirim, 2018 yılında, 2018'den 2019'a kadar yönetim danışmanlığı yaptığım bir yazılım şirketi. O esnada bankacılık hizmetleriyle ilgili yazılımlar yapıyor ve o yazılımların, işte yazılımcılar çok iyi bilirler, o aralardaki işte bug'ları bulması vesairesi, bir sürü
1: insan şeyler. Maaş alıyor kod.
0: Şu an onu sadece tek bir yapay zekayı eğiterek, yani o zamanlar 170-180 çalışanı olan bir şirketten bahsediyorum. Şimdi, o zaman söylemiştim. Yani çok yakın
1: Elon
0: zaman.
1: Elon Musk bir tane yazılım şirketi kuruyor. Yazılımcısı yok.
0: Şimdi 5 yıl önce ben kariyer danışmanlığı da yapıyorum. Sonuçta yönetim danışmanlığı bir noktadan sonra artık hani bir yere doğru evrildi ve artık şirketler bunun yerine kişileri yönetmeyi, o nedenle aslında birazcık ben kişilere doğru yöneldim. Kişiler kendilerini bir şekilde geliştirmekle ilgili bir güncelliği olması lazım. 5 yıl önce herkese işte kariyer danışmanlığı yaptığımız dönemlerde bana en çok gelen soru, yazılımcı olursak veya kod yazmayı bilirsek hayatımız kurtulur mu? Söylediğim şey uzaklaş. Yani ehliyetli bir iş, zanaatkarlık yapacağın bir iş bulmalısın dediğimi çok hatırlarım. Ve o zaman da tabii insanlar bu öngörüleri çok fazla fark etmedikleri ya da kabul etmek istemedikleri için çokça danışmanlıkları bırakmak durumunda kaldığımız olmuştur. Yani benim öngörülerimin doğru olmadığını düşünecek noktaya götürdüler ama şu anda hiçbir yazılımcı iş bulamıyor.
1: Kaç çeşit insan tipi var? Yani bir organizasyon gözüyle baktığımız zaman.
0: Yani hangi taraftan baktığımız çok önemli. İşte dışa dönükler, içe dönüklerden bakabilirsiniz. Gelişime açıklar, gelişime kapalı, konservatif olanlar. Yani çok fazla, hani bunun tek bir cevabı yok. Hangi düzlemden baktığınıza bağlı. Çünkü insanı hala tanımlamak hala devam eden bir süreç olduğu için.
1: Benim ama bir şeyim var. Mesela üst düzey yönetici ne kadar üst düzeyse o kadar psikopatik özellikler ediniyorlar. Mesela
0: güç zehirlenmesi yaşayan
1: güç
0: çok
1: zehirlenmesi değil. Mesela profesyonellik dediğimiz zaman anlaşılan, işte başkasının iyi yaptığı şeyi üstüne alacaksın, kendi kötü yaptığın şeyi başkasına atacaksın.
0: Bunlar çokça yaşanan.
1: Ama konu, profesyonellik evet. Bu yani.
0: Mı acaba?
1: öyle. Sonuçta onu raporla yapıyor. 50 sayfa raporla yapıyor. Gene onu yapıyor yani.
0: Doğru.
1: Yani sonuçta iki kelimeyle deyince basit gibi geliyor ama sonuçta ya veya yüzüne gülüp sen iyisin deyip arkasından maaşını yükseltmiyor falan. Yani
0: sonra da zaten neden bu şirketler batıyor noktasına geliyoruz. Niye bu şirketler büyümüyor? Yani sadece bir CEO'ya bağlı bir eğer organizasyonu geliştirmeyi düşünülüyorsa çokça hata yapılıyor. Biz 2017 yılında bir burada belki ismini telaffuz etmem gerekir, bir dernek kuruldu ve o derneğin içerisinde çokça tartıştık bunu. Ben her zaman kişisel gelişimin organizasyonel gelişimden daha kıymetli ve daha önemli olduğunu hep savundum. Çünkü organizasyonları oluşturanlar zaten kişiler. Kişi eğer kendiyle barışık ve gelişime açık değilse organizasyonda bir yerde tıkanıyor.
1: Ya organizasyon derken hiyerarşi var. Hiyerarşi içinde insanların karakterleri ister istemez zayıflamıyor mu?
0: Alan de Botton'un kitabı Statü Endişesi'nde çok şey yazar. Yani o statüyü ele geçirdiğiniz zaman her şeyi yapabilir güçte olduğunuz bir otorite haline geldiğinizde söylediğiniz her şeyin doğru olması, söylediğiniz her şeyin yapıla gelmesiyle ilgili bir ben ona hala diyorum güç zehirlenmesi yaşıyor ve bu bazen gerçekten patolojik bir noktaya kadar gidebiliyor. Yani
1: herkesin her şeyine karışan bir insan evet, tipi oluyor mesela. Evet, hiç ihtiyacı olmadığı halde. Evet.
0: Çünkü her şeyi bilmek istiyor. Bir şekilde kontrol etmek istiyor. Kontrol olayı da aslında en büyük problemlerimiz. Her şeyi bilmek istediği için her şeyi de kendi kontrol etmek istiyor ve kontrol dışında olan şeyleri reddeden ve o tarz inisiyatif alan insanları istemiyor. Ama inisiyatif almak da tamamen yaratıcılığı destekleyen bir şey. İşte yumurta mı tavuk, tavuk mu yumurta, organizasyonlar kendi kendine kapanıp yok oluyorlar bir noktadan evet, sonra.
1: Evet, şimdi öyle insanları nasıl ayırt ediyorsunuz? Yani adam benim bildiğim kadarıyla nüfusların %1'i ila 2'si toplumuna göre psikopat.
2: Tabii.
1: bayağı ciddi psikopat yani.
2: Tabii.

0: Nasıl ayırt edeceğiz onları? Hormonal bir şey mi var? Psikopat mı adam? Testosteronu mu azmış? Ne olmuş? Nasıl ayırt edeceğiz?
1: Onu ayırt etmek bizim için çok kolay. Bir hormon testi yapıyoruz. Ona göre yol gösteriyoruz ama...
0: Ama her hormon herkese aynı şekilde mi etkiliyor yani?
1: Aynı şekilde etkilemiyor. O hücre düzeyinde farklılıklar oluşuyor tabii. O hücrenin düzeyinde reseptörler var. Herkeste farklı oluyor tabii. Yani kullandığımız ilaçların etkisinde de görebiliyoruz. Bazen çok hafif oynamalar, bazı kişi işler şiddetli bir şekilde hissederken bazıları hiç hissetmeyebiliyor. Bizim mesela tiroid hastalarımız var. İlacını veriyoruz, dozunu ayarlıyoruz. Bazıları uzun süre, hatta hiç yıllarca hiç aramıyor, hiç ayar bile yapmıyoruz. Çok iyi gidiyor ama bazılarının her ay dozunu ayarlamak durumunda kalıyoruz. Yani orada tabii reseptör duyarlılığı farklı olduğu
0: için. Herkes bir hormon testi yaptırmak zorunda mı mesela? Şimdi ben hiç hayatımda hormonlarıma baktırmadım mesela.
1: Yani şöyle, herhangi bir şikayeti yoksa önermiyoruz ama belli bir yaştan sonra, 40'lı yaşlardan sonra özellikle tiroid hastalığı Türkiye'de çok fazla. Onun için bir tiroid
0: hormonu... Nedir tiroidin mesela hastalığının belirtileri?
1: Tiroid hastalığı az ya da çok çalışmasına göre belirtileri farklılık gösterebiliyor. Fazla çalıştığında genelde saç dökülmesi, çarpıntı, terleme, sinirlilik, kilo verme, gözlerin öne doğru gelmesi, bazen bağırsak problemleri ve kilo ile ilgili problemler yaratabiliyor. Tabii kadınlarda adet döngüsünü bozduğu için gebeye kalmada zorluklar da olabiliyor. Az çalıştığında tam tersi belirtiler oluyor.
0: Şişmanlama
1: bu sefer
0: falan mı?
1: Şişmanlama oluyor, halsizlikler oluyor, yorgunluk, enerjisizlik, işte kaslarda erime. Ama genelde bizim en çok gelen şikayet halsizlikler, yorgunluklar, saç dökülmeleri, kadınlarda adet düzensizlikleri ya da kilo alımı gibi şikayetlerle genelde geliyor. Tiroid hastalığı önemli çünkü kadınlarda çok fazla ama Türkiye'de sıklık, genel sıklığa baktığımızda iyot eksikliği diye bir problem var. İyot eksikliğine bağlı Türkiye endemik tiroid hastalığı olan ülkelerden biri.
0: Yani o eczanelerden iyot alıp damlatıp için falan diyorlar.
1: Onu şöyle önermiyoruz. O bir Lugol diye bir solüsyon var. Onun içindeki iyot miktarı çok fazla. Yani çok fazla dediğim, onun bir damlası bizim bir aylık ihtiyacımızı
0: iyot
1: karşılıyor.
0: İyot uçuyor galiba. Onu bir yerde tutmak da kolay
1: uçuyor.
0: Değil.
1: Uçuyor. Yani yemeğe iyotu tuz attığınızda yemek pişinceye kadar iyot buharlaşıp denatüre oluyor. Onun için iyot eksikliğinde varsa, iyotlu tuz kullanılacaksa yemek piştikten sonra ilave etmelerini öneriyoruz hastalara. Ha, bazen iyot kullanıyoruz tabii ama iyot damlaları var. O damlalarda makul dozlar olan damlalar var. Onları kullanıyoruz. Belli bir süre düzeldikten sonra kesiyoruz.
0: Peki ömürle hormonların bağlantısı nedir? Yani soruyu baştan sorayım. Hormonlarımızın eksiklerini tamamlayarak ömrümüzü uzatamaz.
1: Tabii longevity dediğimiz kavram son dönemde çok popüler olan kavram. Aslında longevity'nin temeli hormonlara bağlı.
0: Öyle
1: yani
0: midir?
1: Orada işte şimdi biliyorsunuz menopozdaki kadınlarda östrojen hormon replasmanları. İşte aslında östrojen hormon replasmanın sağladığı şey o gençlik halini devam ettiriyor. Yani kadının kendini iyi hissettiği, işte kaslarının güçlü olduğu, yorgunluk ve halsizliğinin olmadığı, işte saçlarının gör olduğu, östrojen çünkü mucize bir hormon aslında. Onu devam ettirdiği zaman hem kendini ruhen daha iyi hissediyor hem aslında hücreler daha iyi hissediyor. Şimdi son dönemde büyüme hormonları var. Büyüme hormonları longevity için kullanılıyor. Bazı büyüme hormonu etkisi yaratan
0: kadınlarda da
1: var.
0: Testosteron var, erkeklerde de östrojen var ama değil mi? Böyle
1: var,
0: bir ikisinin
1: tabii
0: de eksikliği olabiliyor değil
1: tabii
0: mi?
1: Tabii.
0: Ayrı ayrı.
1: Yani erkeklerde...
0: Erkekte mesela östrojen eksikliği olduğu zaman ne oluyor?
1: Yani şöyle, şimdi gördüğümüz şeyler değil onlar. Ama kanda baktığımızda aslında östrojen eksikliğinden çok erkeklerde östrojen fazlalığı görüyoruz. Neden? Kullandığımız hormon katkısı olan çok sayıda işte gıda, pestisit yüklü şey.
0: Soya söylüyorlar mesela. Soya çok yiyince onda da bir hormon mu var?
1: Soya tiroidi etkileyen bir madde aslında. Bu soya sosları çok kullanıldığı zaman tiroidi bozabiliyor. Yine soya östrojenik etkisi olan bir madde. Dolayısıyla soya veya çok tüketildiğinde östrojenik etki yaratabiliyor ama aslında son dönemde erkeklerde bu jinekomasti göğüsler dediğimiz göğüslerdeki büyümenin sebeplerinden biri işte genelde tavukların çoğunda maalesef işte ineklere ve tavuklara büyüme hormonu ve östrojen verildiği için çabuk gelişsinler diye.
0: Ya ama o sindirim sistemimizden geçiyor mu vücudun içine? Yiyorsun gidiyor yani o değil mi? İşte, pişiyor bir de falan.
1: Devam ediyor etkisi. Yani o yediğiniz

0: hayvanda varsa öyle katkı mi? Sizin vücudunuza da bulaşıyor. Sütlerde çok
1: ama
0: büyük.
1: Ama aynı orada şeyi yiyenlerde, yani o zaman herkes de olması lazım. Herkes diyor. Bazılarında var, bazılarında.
0: Herkes de olmuyor. Sebebi kişisel farklılıklar. Bazılarının işte karaciğeri onu iyi metabolize ediyor. Ama bazılarının karaciğeri metabolize edemiyor. Şeylerde tabii, kozmetiklerde aslında. Kozmetiklerde bizim kısen östrojen dediğimiz östrojen etkisi gösteren bazı maddeler var. Son dönemde aslında büyük problemlerden biri de o. Yani kullanılan o kozmetik maddelerin çoğu maalesef kısen östrojen
1: çocuklarda
0: etkisi,
1: değil mi, hormon şeyleri?
0: Çocuklarda tabii erken ergenliğe de sebep oluyor. O östrojen etkisine bağlı olarak işte onlarda genelde süt çok tüketenlerde, işte tavuk çok tüketen çocuklarda maalesef o östrojenik etki ani şeye yol açabiliyor.
1: Ama bir de çocuklara
0: ergenliğe
1: çok şimdi bu ne diyorlar, ADD mi işte, çok fazla
0: dikkat eksikliği.
1: Dikkat eksikliği mi? Yaramaz. Eskiden yaramaz derdik.
0: Tabii.
1: Şimdi dikkat eksikliği deyip ilaç veriyorlar. Yani
0: ya aslında çok... orada bu dijital dünyanın getirdiği sorunlardan biri hiperaktivite. Çünkü çocuklar maalesef artık oyun oynayamıyor. İşte dışarıda birbirleriyle sosyalleşemedikleri için o enerjiyi atamıyorlar. Yani
1: ama ihtiyacı olan dikkat o kadar onun. Yani şimdi oturup o çocuklar, ben biliyorum birçoğunu, 15 saniyede zaten başka çocuğun 10 dakikada anlayacağı şeyi anlıyor.
0: Çoğu öyle.
1: Ve sıkılıyor.
0: Tabii.
1: Ve şimdi bu çocuğu sakinleştirmek için ilaç veriyorlar ondan sonra.
0: İşte yani orada aslında tabii orada gri zon olan yerler var. Onlara kesinlikle ilaç vermemek gerekiyor. Orada karar verirken o dikkat eksikliği çocuğun okul başarısını etkiliyor mu? Aslında kriter o. Yani o...
1: Ya okul başarısı da okul her şey mi? O bir sistem koymuşlar. Okul iddia ediyor ki 40 tane çocuk aynı hızda gelişecek, aynı kapasitede olacak, aynı azgınlık seviyesinde olacak. Şimdi sen buna uyum göstermeyene ilaç veriyorum dersen bu
0: doğru
1: da çok
0: değil,
1: yanlış
0: tabii,
1: değil mi yani?
0: Tabii ki yanlış. Yani orada aslında tabii ilaç işin kolayı ama biraz da maalesef annelerin ve babaların daha çok tercih ettiği yöntem.
1: Ama doktorların da bence burada çok sorumluluğu var. Yani annenin babanın aklına gelmez ki anne baba eski yaramazlık yapanı kulağını çekip oturtturdun yani. Şimdi ilaç veriliyor.
0: İlaç veriliyor maalesef, son dönemlerde çok arttı o ilaç verilme. Onun tabii daha çok psikiyatristler ve çocuk psikiyatristleri o yaştakilerle ilgileniyor. Ama benim gördüğüm, evet, çok son dönemde ilaç kullanımı inanılmaz arttı son dönemde.
1: Çocuklardaki hormon bozukluklarına şeyleri neler en fazla?
0: Çocuklarda genelde kız çocuklarında erken ergenlik, yani erken adet olma. Şimdi
1: bunun da artmış galiba, değil mi?
0: Son dönemlerde çok arttı tabii.
1: Bunun da sebebi nedir? Gene bu gıdalardaki
0: hormon katkısı en büyük sebeplerden.
1: Bu gıdalardaki hormon katkısının insanı etkilemesi bilimsel olarak kanıtlanmış bir
0: tabii
1: şey.
0: Tabii kanıtlanmış bir şey. Yani işte plastikler mesela hormon katkısı olan şeylerin başında geliyor. O içtiğimiz pet şişe suları BPA denen bir madde içeriyor. Hatta o maddelerin içen gebelerin şeyde bile kordon kanında bile maalesef,
1: mikroplastik çıkıyor. Mikroplastik hormon mu?
0: Mikroplastikler hormon etkisi yaratabiliyor.
1: Ha, hormon etkisi
0: tabii
1: yaratıyor.
0: BPA hormonu.
1: Ne yapıyor
0: BPA
1: mesela?
0: BPA dediğimiz madde östrojenik etki yaratabiliyor. Atabiliyor. Bazen tiroidi olumsuz etkileyebiliyor. O mikroplastikler aslında hormonal.
1: Yani mikroplastik aldığımız zaman östrojen salgılanması mı artıyor mesela?
0: Endokrin bozucu onlar. Yani hormon salgılayan organları etkilediği için orada ya salgı bozukluğuna yol açabiliyor.
1: Peki şimdi longevity açısından baktığımız zaman tıp ne zaman bu işi çözecek? Veya çözebilecek mi? Şimdi hep yani böyle ucundan böyle birazcık hayat kalitesini arttıran şeyler var. Gerçek manada yaş uzaması.
0: Gerçek manada şöyle çalışmalar var tabii ama geldiğimiz nokta doyurucu mu değil. Yani şu anda
1: tıp buna da çalışmıyor. Yani tıbbın, benim gördüğüm kurumsal tıp, birisi hasta olsun ona güzel ilaç verelim.
0: Tabii.
1: İş devam, yani mekanizma öyle kurulmuş sanki gibi geliyor bana.
0: Tabii hastane sistemleri öyle. Yani biraz longevity daha çok özel ilgi alanı olan kişilerin
1: hatta
0: uğraştığı.
1: Hatta şarlatan deniyor. Yani ben hayat uzatma iddiasında olan doktorlara bir de aşağılanıp şarlatan deniyor. Yani tıp aslında şu andaki yapısıyla hayatın uzamasını istemiyor gibi görüyorum
0: ben. Tıpta iki şey eksik şu anda. Bir koruyucu tıp dediğimiz şey çok eksik. İşte hasta olmadan gerekli önlemlerin

0: bulunmaması. İkincisi de işte hayatı uzatırken, yani ileri yaşlarda daha sağlıklı yaşam anlamında son dönemlerde tabii çok sayıda takviye çıktı. Ondan sonra hormon tedavileri çıktı ama bunlara herkesin ulaşması çok zor. Yani maddi...
1: Bir de ne doğru ne değil belli değil.
0: Orada gri noktalar
1: şimdi
0: da çok fazla.
1: Hormonları yaparken bir sürü kanserleri de aktive
0: ediyor. Büyüme hormonundaki yapılırken en büyük çekincelerimizden biri o mesela. Dediğiniz gibi büyüme hormonu IGF-1 dediğimiz bir maddeyi artırıyor vücutta. IGF-1 aslında tüm hücreleri uyararak kanserojenik etki yaratabiliyor. Onun için tabii bu tedaviler kullanıldığında çok düşük dozlarda ve belli testler yapıldıktan sonra, yani vücutta bir kanser hücresi var mı, tetiklenecek bir organ var mı, ailede kanser hikayesi var mı, bütün bunlar araştırıldıktan sonra ve çok düşük dozlarda yapılması gerekiyor. Çünkü yüksek dozlarda yapıldığında vücutta sessiz olan bir kanser hücresini uyandırma riski
1: peki
0: her zaman
1: bu,
0: var.
1: Bu iş çözülürse nasıl çözülecek? Yani hormonla mı çözülecek? ne bileyim ben, gen tedavisiyle mi çözülecek? İçine protein verilecek mi? Nasıl çözülür?
0: Hepsi beraber aslında.
1: Öyle mi?
0: Hepsi beraber çözülüyor. Yani şöyle, takviyeler tabii son dönemde çok kullanılıyor. Gerçekten elzem olan ve vücut için hem bağışıklığı hem ömür uzatan etkileri olan takviyeler var. D vitamini mesela öyle takviyelerden biri.
1: Siz mesela kendiniz ne takviyeler kullanıyorsunuz?
0: Ben D vitamini düzenli kullanıyorum.
1: O D vitamini içinde güneş almazsanız dışarıdan al, yani D vitamini ölçüsünün bir sebep değil bir sonuç olduğu söyleniyor. Kilometre göstergesi gibi. Yani onu dışarıdan takviye ederek ne kadar etkili oluyor acaba?
0: Şöyle, aslında şu anda Türkiye'de ve tüm dünyada neredeyse %70-80 oranında D vitamini eksikliği var.
1: Tamam da bunu dışarıdan tamamlayarak tamamlayabiliyor muyuz?
0: Dışarıdan şöyle tamamlayabiliyoruz. Yaz aylarında güneşin tepede olduğu saatte güneşe çıkmamız gerekiyor. 10-15 dakika çıktığımızda o günlük ihtiyacımızı karşılıyoruz. D vitamini depolanan bir vitamin.
1: O da bir hormon değil mi?
0: Bir hormon vitamin. Vücutta depolanıyor. Yani yaz 2-3 saat güneşlendiririz. Bir haftalık ihtiyacımızı karşılıyor.
1: Hayır, ben o ağızdan alınan D vitaminlerinden bahsediyorum. Onlar hakikaten bir etkisi oluyor mu?
0: Tabii etkileri var. Şöyle, ağızdan kullanılan D vitaminleri kanda D vitamini seviyelerini yükselttiği zaman hem bağışıklık kuvvetlendirici etkileri, hem kemik ve kasları kuvvetlendirici etkileri, hem genel vücut ve otoimmüniteyi azaltıcı etkileri.
1: Bunun ama sırf D vitamini değil, magnezyum, çinko falan filan gibi
0: şimdi
1: şeyler olmazsa.
0: Tabii D vitamini kullanırken K2 vitamini diye bir vitamin var. O K2 vitaminiyle alımını öneriyoruz. Özellikle ileri yaşlarda kullanılacaksa. K2 vitamini aslında D vitamini vücutta kalsiyum emilimini artırıyor. K2 vitamini onun doğru yere gitmesine yol açıyor. Yani kemiklerde yönlendiriyor kalsiyum. Yine magnezyumla beraber almadığınızda tabii, magnezyum aslında B6 ve D3 vitaminle beraber alınması gereken bir şey. Onlarla beraber almadığınızda emilimi yeterince olmayabiliyor. Bunları alırken tabii sinerjik etkileri var. Onun için onlardan faydalanmak gerekiyor. Benim rutinde kullandığım bir D vitamini. Omega 3.
1: Her gün mü alıyorsunuz?
0: D vitamini şöyle.
1: Aylık alanlar var, her gün alanlar var.
0: Orada kullanım farklılıkları var. Yani kış aylarında günlük 5000 ünite almanız gerekiyor. Bunu isterseniz haftada bir defa, işte her gün o toplam dozu alabilirsiniz.
1: Hangi yemekte var? Bu hiçbir yemekte var mı?
0: Yemeklerde çok yok maalesef. Yok. Yani tereyağında ve yumurtada çok az var ama o günlük D vitamini karşılamak için kilolarca tereyağı yemeniz lazım. Ya onun için kış aylarında güneş görmüyorsanız, ofis ortamında çalışıyorsanız mutlaka takviye almanızda
1: fazlasının bir zararı var mı? Şimdi bir ara 50 diyorlardı. Şimdi son şeylere göre 150 bile olsa bir sorun yok deniyor. Bunun
0: yok da... var. D vitamini şöyle. Yağda eriyen vitaminler vücutta. A vitamini, D vitamini, E vitamini ve K vitamini. Bunlar fazla alındığında vücutta depolanıyor. Vücutta depolanınca fazlalığına bağlı sıkıntılar görebiliyoruz. Hmm. D vitamini mesela ben mecburi hizmet yaptığımda bir tane hasta bir hafta içerisinde 3 tane ampul D vitamini kırıp gelmişti. O zaman kandaki kalsiyum seviyesi normalde 8.5-10 olması gerekirken 17 ölçmüştük biz. Bir hafta içinde 3 tane D vitamini kırıp içtiği için, sonra onu düşürmek için aylarca uğraştık. Yani
1: gölgede mi durdu düşürmek için?
0: Şey, tabii D vitamini vücutta fazla olduğunda, yağda depolandığı için vücuttan onu söküp atmak çok zor. Ama orada tabii
1: ne oluyor? Çok kalsiyumu yükseldiğinde.
0: Kalsiyum çok yükseldiğinde
1: kanser arkadaşlar öyle şey.
0: Bilinç bulanıklığı yapabiliyor. Kalp damarlarında kireçlenmeye sebep olabiliyor. Kalpte ritim problemleri yapabiliyor. Böbreklerde yetersizliğe yol açabiliyor. Onun için hani D vitamini kullanılacaksa
1: nedir üst sınırı? Bunun 100'ü geçmemesi lazım o zaman.
0: Benim önerdiğim 50 ile 80 arası. 80'in üstünde çünkü.
1: Ama idealler... 50 sanki az, çok azmış gibi de şeyler.
0: Yok, 50-80 ideal doz. Yani şöyle diyeyim, 80'in üzerinde idrarla kalsiyum atılımı başlıyor. İdrarla kalsiyum atılımının başlaması demek böbrek taşının tetiklenmesi anlamına geliyor. Bir de çok küçük bir kısım var. Yani belki %1'lik bir kısım var. D vitamine aşırı duyarlı olabiliyor bazı insanlar. Yani çok düşük dozla bile bazen taş ve kum dükenler olabiliyor. Kişisel farklılıklar olabiliyor. Ona da dikkat etmek
1: peki,
0: lazım.
1: Peki D vitamini alıyorsunuz başka?
0: D vitamini omega 3 alıyorum. Omega 3'ün biliyorsunuz hem antioksidan hem anti-inflamatuar etkisi var.
1: Balıkta oluyor değil mi omega 3?
0: Omega 3 balıkta genelde somun balığında yoğunluk olarak olur ama şeylerde de var tabii. Cevizde var, işte semizotunda, yeşilliklerde de çok az miktarda olabiliyor. Omega 3 günlük 1 gram alınmasını öneriyoruz ama
1: balık yağı değil mi?
0: Balık yağı, omega 3 balık yağı.
1: Annelerimizin içi balık yağı.
0: Annelerimiz
1: için. Şimdi, değil mi?
0: Şimdi kapsül hali var, şurup halleri var ama erişkinde kapsül günde 1000 miligram alınmasını öneriyoruz. Onda da tabii EPA ve DHA diye iki ayrı formu var. DHA daha çok beyni besleyen alt formu. EPA da işte kalbin damarlarını koruyan omega 3 diye söyleyebiliriz. Üçüncüsü de magnezyum. Bu üç taneyi ben düzenli olarak kullandım. Bunlar var. Diğerlerini ara ara alıyorum. İşte B12 düşük
1: ama şimdi
0: zaman,
1: dediniz ki 15-20 tane şey var, binlerce var dediniz.
0: Binlerce var tabi.
1: Binlerce hormon var. Şimdi bunun, bu binlerce hormonu tespit edip her birinin düşüşünü, çıkışını incelesek, niye eksiliyor, niye şey, bu yaşam uzamasına çok ciddi etkisi olmaz mı bunun?
0: Şöyle, şimdi zaten hormonal araştırmalar o yönde yoğunlaşıyor. Mesela son dönemde biliyorsunuz GLP hormonu diye bir...
1: GLP hormonu?
0: GLP hormonu iştahı dengeleyen, işte kilo verdirmek için...
1: Alıyorlar, iştah kesiliyor.
0: Aynen. İştah kesiliyor, kilo veriyor.
1: GLP, o da mı hormon?
0: Tabii GLP hormonu bağırsaklardan salgılanan bir hormon. İştahı dengeleyen hormonumuz, insülini dengeleyen hormon. Mesela onunla ilgili çok ciddi bu ömür uzatma ile ilgili çalışmalar var. Çünkü insülin hormonu arttığı zaman insülin hormonu şekeri ayarlayan hormon ama kanda fazla olduğunda işte yağlanmaya, kilo alımına sebep olan hormon aslında inflamasyon yaratan hormon.
1: GDH'yi alıp iştahı durduruyorlar ama onların da şey, belki ömrü uzuyor ama yaşama enerjileri gidiyor. İştahları kaçmış. Böyle ya bir iki tane gördüm. Enerjiyi düşürüyor çok fazla.
0: Enerjiyi düşürüyor, yorgunluk halsizlik yapıyor. Onun için tabii ihtiyacı olana vermek lazım. Şeker hastası, şekeri yüksek, çok kilolu.
1: Yok şimdi herkes yani neredeyse onu almayanı dövüyorlar gibi bir şey var.
0: Herkesin
1: şimdi
0: kullanması uygun değil tabii. Orada mutlaka uygun hastaya, uygun dozda ve uygun sürede kullanmak lazım. Türkiye'deki en büyük şeylerden biri o. İşte kulaktan duyma bilgilerle maalesef çok yüksek doz alıp işte sıkıntı yaşayan, işte pankreas iltihabı geçiren, göz problemi geçiren, başka sıkıntılar yaşayan hastalar duyuyoruz. Bana da bazen geliyor. Gidip eczaneden en yüksek dozunu alıp hiçbir hastalığı olup olmadığının farkına varmadan yapan hastalarla, çok cesaretli hastalarla karşılaşıyoruz. Bunlar da tabii çok ciddi problemlere yol açabilir. Evet. Ama diğer yandan şeker hastalarında kullandığımızda
1: mucizevi bir şey.
0: Benim kullandığım 4-5 tane şeker ilacını kestiğim hasta var. Yani haftada bir iğne enjeksiyonuyla şekeri dengeye gelen, her gün 4-5 ilaç kullanırken
1: bu mide ameliyatları vardı. Onları azalttı mı?
0: İnanılmaz azalttı tabii.
1: Azalttı değil mi artık? Onlara
0: yani
1: ihtiyaç kalmadı.
0: Yani şöyle, bu GLP iğnelerinin çeşitli şeyleri var. GLP ve GIP, iki tane hormonun olduğu bir iğne var. Onun mesela bir yıllık kullanım sonuçları obezite cerrahisine yakın. %25-30'a yakın kilo verdiriyor bir yıl kullanıldığında. Tabii onun doz titrasyonunu çok şey yapmak lazım. Hani agresif olmamak lazım. Hastanın ihtiyacı ihtiyacına göre çok düşük dozla başlayıp gerekirse artırmak gerekiyor.
1: Bu aslında devrimsel bir hormon galiba.
0: Devrimsel bir hormon kesinlikle. Şimdi son
1: ne zaman bulundu bu?
0: Bu hormon aslında 1985 yılında bulunan bir hormon ama 2000'lerin başında kullanıma girdi. İlk kullandığımız
1: 3-4 yıl oldu değil mi bu?
0: Yok, aslında 20 yılı var bunun. Türkiye'de biz diyabet hastalarında kullanıyorduk ama günde 2 tane kullanıyorduk. Hı. Yani günde 2 defa enjeksiyon yapıyordu hasta yemek öncesi. Sonra bunlar geliştirildi. Sonra günde 1'e düşürüldü.

0: 2017, yani 2018'de.
1: Yani yayılma hızı yavaşlatıldı o zaman.
0: Onun bunu, moleküler mi? Yapısıyla oynayıp yer ömrünü uzattılar aslında. Şimdi son çıkan versiyonları haftalık kullanım olduğu için bu kadar yaygınlaşmasının sebebi o aslında. Öyle haftalık kullanım.
1: Evet.
0: Günde iki defa kullanırken hiç kimse yanaşmıyordu kullanmaya.
1: Şimdi şirketlere nasıl ilaçları oluyor? Şimdi eskiden mesela re-engineering deniyordu, yeniden yapılanma. Yok ISO deniyordu, kalite yönetimi falan. Şimdi nasıl şirketlere yönelik ilaçlar var?
2: Şirketlerin çok fazla enstrüman kullandıkları, her şirketin kendine ait enstrümanları var. Ama bunlar birazcık sanki popüler olanın arkasından gitmek gibi. Ben daha çok yaptığım şeyler de aslında insan odaklı sistemlerle ilgileniyorum.
1: Ya mesela şu anda yapay zekanın yapacağı bir işi insana yaptırmak, organizasyon açısından batma sebebi, insan açısından da batma sebebi. Yani yapay zekanın yapacağı bir işi sen yapıyorsan, senin de batma sebebin. Buna yönelik mesela ne yapıyorsunuz? Bir şey yapıyor musunuz?
2: Şu an sorduğunuz soru her şirkete göre değişen bir şey, durum. Yapay zeka sonuçta insanın aslında insanın üretkenliğini bir şekilde sisteme yaptırmak ve o sistemden bunun geri dönüşümünü almak ve şirketin yapabilir kapasitesini artırmak. Tek
1: yani bir düzlemde bu. Şu anda şöyle bir şey var. Şirketlerde insanlar var. Yapay zeka kullanıyorlar. Ama o yapay zekayı niye kullanıyor? Şu anda kaytarmak için kullanıyor. Yani kendi hazırlayacağı raporu yapay zekaya hazırlatıyor. Halbuki organizasyon açısından baktığımız zaman organizasyonun hangi işi yapay zekanın yapıp hangisini insanın yapacağını bilip yapay zekanın yapacağı işi zaten ona yaptırması lazım. Değil mi yani? Böyle bir...
2: Şimdi şöyle zaten...
1: Yani yeniden yapılanma dediğim zaman benim aklıma bu geliyor şu anda.
2: Şimdi az önce söylemeye çalıştığım belki doğru şey olmadı. Organizasyonel gelişimde ben insana odakladığım ve aslında kitabını yazdığım şeyin konusu da bu. Bizim meselemiz insana odaklanmadığımız sürece ister yapay zeka ister organizasyonel gelişim hiçbir şey çok da fazla işlemiyor. Meselemiz insanı geliştirmek ve o insandan nasıl faydalanır? Yapay zekayı da biz yapıyoruz. Şimdi yapay zekada etik tartışılıyor. Yapay zekada verilen bilgilerin aslında kişisel verilerin korunmasıyla ilgili insanı manipülasyon konuları konuşuluyor. Bunların hepsini yapan ve bu dataları giren insanlar. Biz insana odaklanmadığımız sürece hangi sistemi kullanırsak, hangi yapay zeka sistemini şirkete dahil edersek hiç fark etmiyor. Ve bu insan eliyle şekillenen bir noktaya gittiği için de biz sonucu yine insanın oluşturacağının farkına varmadan
1: ama
2: ilerliyoruz.
1: Benim yani ben de birazcık işletme okudum, yönettim, danışmanlık falan. Ürünler vardı böyle. Dediğim gibi re-engineering diye bir ürün vardı. Yok işte ortak akıl çıkartmak diye bir ürün vardı. Hı hı. Şirketlere bunların hepsi ve işte ISO bilmem kaliteyi arttırmak. Hı hı. Bu yapay zeka yönelik bu danışmanlık şirketleri bir ürün koydular mı ortaya? Kardeşim durun bir. Organizasyonunuzu bundan sonra buna göre yapın. Çünkü re-engineering'de ne yapılıyordu? Bütün prosesler çıkartılıp bunların hangileri atılabilir? Hı hı. Bu kararlaştırılıyordu. Şimdi bunun prosesleri çıkartıp bunların hangisini yapay zeka yapabilir denilen bir ürün var mı?
2: Bir sürü ürün var. Yani sonuçta sizin sorduğunuz sorunun şeyinde bir sürü ürün var. Bu ürünlerin hepsi şirketlerin kendi ihtiyacına göre. Çoğu yapay zeka dediğim şeyi doğru tanımlamak çok önemli. Şimdi şirket ihtiyacını belirledikten sonra yazılan bir sürü program var. Yani şirketlere entegre edilen programlar var. Paket programlar var. Ve dataların girildiği. Ben şu anda bir Türkiye'nin çok büyük bir sağlık grubuyla çalışıyorum 6 yıldır ve onlarla yönetim danışmanlığı noktasının ötesinde biz şimdi sistemler artık o kadar kendi işlemeye başladı ki biz insanı oraya nasıl entegre edeceğiz? İnsanın aslında bir sürü işi kaybedecek. Ama kaybederken aslında şirketlerin de kazanacakları ve o insanın aslında üretkenliğini ortaya çıkaracağı başkaca işler de var ve bu işlere hazır olma hali çok kıymetli. Sonuçta orada bir mühendislik tarafını düşündüğümüzde bir ustalık tarafı hala bazı şeyleri yerine alamayacağını biliyoruz. Şimdi bir tarafı desteklerken diğer tarafı yok saymak da iki dengeyi bozan bir noktaya gidecek. Yani şu an bir sürü şirketin aslında yapay zeka konusu

0: almamız. Yani biz her şeyi popüler olduğu için arkasından, ben kurumsal hayatta 20 yıl çalıştığım dönemde, insan kaynakları yönetici ve organizasyonel gelişim sorumlusu olarak çalıştığım dönemlerde hep şey vardı. Ya popüler olan, hadi şuna başlayalım. İşte karbon ayak izi. Karbon ayak izi daha konuşulmadan 30 yıl önce bunları konuşuyorduk. Ve Türkiye'de bunlar yokken, o firmalarda bunları konuşurken herkes bize nereye gidiyorsunuz?
1: Bu arada karbon ayak izi insanlığa atılan çok büyük bir kazık. Onun da farkındayız herhalde, değil mi?
0: İşte yani şimdi
1: karbon
0: nasıl
1: fazla canlılar aldı.
0: Söylemek istediğim şey aslında bu. Biz onu neye göre anladığımızın farkında değiliz. Ne şekilde tuttuğumuzun farkında değiliz. Ben mesela şunu çok net hatırlıyorum. Kıdem tazminatı yükü çok fazla olduğu için niye işçiyi tutuyorsunuz ki, işten çıkarın diyen yabancı, yani Türkiye'deki kanunlardan habersiz danışmanlık şirketlerinde daha 2 yıllık danışmanlık yapan kişilerin böyle önerileriyle karşılaştığımda nasıl cevap vereceğim, nasıl kırmadan cevap vereceğim bunu, hani böyle bir şey mümkün olmayacağını bilmek lazım. Yani oradaki sistemi doğru anlamak, doğru tanımlamak çok önemli. Benim hep söylediğim şey insanı geliştirmek. İnsanı doğru geliştirdiğimizde, doğru desteklediğimizde o zaten yapması gereken şeyleri
1: yapacaklar. İşte o hangi insan olduğu önemli. En tepedeki insanı doğru geliştirirseniz.
0: Hepsi.
1: O zaten alttakileri geliştiriyor.
0: Tam
1: değil mi?
0: Tam tersi de olabiliyor. Yani sonuçta en tepedeki de alttakilere, yani organizasyona baktığımızda organizasyonun altında yatay organizasyonlar, dikey organizasyonlar hepsi farklı. En üsttekinin değişmesi, evet, at sahibine göre kişiler diye bir laf var. Ben atasözlerini çok severim. Bunların altında çok ciddi mesajlar var. Onu değiştirmek alttakileri de değiştirebilir. Ama aşağıdaki insanların gelişmesi yukarıya doğru. Asıl mesele aşağıdakilerinin gelişmesi.
1: Tavuk mu yumurta, yumurta mı tavuk diyelim.
0: Bence en alttakiler geliştiği zaman daha yukarıya doğru gidebiliyor. Ve topyekun bakmak lazım.
1: Süremizin de sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz.
2: Teşekkür ederim.
1: Verdiğiniz bilgiler için. Evet sayın seyirciler, haftaya görüşmek üzere.

0: para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A Para.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 14, en düşük sıcaklığı 8. Kocaeli, Bursa ve Balıkesir 13, Sakarya 14. Ankara yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 10, en düşük sıcaklığı 5. Konya 12, Kayseri 18, Nevşehir 14, Sivas 15. İzmir rüzgarlı. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 9. Denizli ve Manisa 16, Aydın 21, Muğla 17. Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 17. Mersin ve Kahramanmaraş 24, Adana 28, Hatay 26. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı

0: sıcaklığı 12, en düşük sıcaklığı 10. Bolu 10, Karabük ve Samsun 12, Rize 13. Erzurum yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 16, en düşük sıcaklığı 3. Malatya 23, Erzincan 21, Van 15, Ardahan 16. Gaziantep gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 10. Mardin 21, Şanlıurfa 26, Siirt ve Diyarbakır 22 derece.
1: Duratel Seramik hava durumunu sundu.
2: Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan 100 yılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin JP Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. JP Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller de dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. JP Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde JP Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir merkez bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikri olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı bunun faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. Fed, 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. Fed başkanını Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri başkan adayını seçer ve Senato'nun onayını sunar. Senato'nun kararı sonucunda Fed başkanı belirlenir.

0: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
2: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Allah'ım yağmur ver Allah'ım.
2: Amin.
1: Gökyüzünden bize yağmur ver Allah'ım.
3: Amin. Yağmur duasına çıkan Trakyalılar umduklarından bambaşka bir şeyle karşılaşırlar.
4: Benim oğlum Bahadır bize bir çılgın performans gösterecek.
5: Alacağım parçayı.
3: Köye akın eden Amerikalı, Alman ve Rus ajanlar.
6: Meydandaki derin sebebi nedir? Amerikanlar buraya neden geldiler?
3: Her anı kahkaha dolu mükemmel bir komedi.
5: Dün gece buraya düşen gök taşıymış.
7: Büyük taşı getirirseniz eğer 1 milyon dolar para vereceklermiş.
8: 1 milyon mu?
9: 1 milyon.
3: Gök taşı yarın 20'de Ankara'da.
0: Genel izleyici için uygundur.

0: günler efendim. Yüksek Topuklar'da bugün bambaşka bir konuyu işleyeceğiz. Bir kadın mutfakta ne yapar? Bir kalkınma öyküsü de yazabilir, bir girişim de yapabilir, gelenekleri geçmişten geleceğe taşıyabilir. Bunların hepsini yapan bir kadını ağırlıyoruz bugün. Ebru Baybara Demir konuğumuz olacak. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sosyal gastronomi şefi, Cumhurbaşkanlığı Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu üyesi, Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Örgütü Küresel Gıda Kahramanı, daha pek çok titriniz var aslında. Bunları konuşurken de izleyicilerimize taşıyacağız. Öncelikle hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
0: Şimdi Ebru Hanım, Ebru Baybara Demir kimdir? Bize biraz anlatır mısınız? Eğitiminizi, iş hayatınıza nasıl başladınız?
1: Ben Mardinli bir ailenin kızıyım. Ailem erkek beklenen üçüncü kız çocuğu olarak doğmuşum ben. Ailem ben doğduktan sonra üçüncü kız olarak doğduktan sonra babam bir karar veriyor. Benim üç kızım var ama diyor hepsini erkek gibi yetiştireceğim, İstanbul'a götüreceğim diyor. Ve babamın hayali aslında üniversite okumakmış. Kendisi gerçekleştiremediği için sonrasında kendisine bence bir bahane bulmuş ve bizi İstanbul'a getirip biz hepimiz üniversite okuduk. Marmara Üniversitesi Turizm Rehberlik Bölümü mezunuyum. Profesyonel turist rehberiyim. 98 yılında bir meslektaşımla evlendim. İzmirli'de eşim. 99 yılında ülkedeki değişimler, siyasi değişimler, arkasından Marmara depreminin olmasından sonra ülkede turizmin bitme noktasına geldiği yerde ben eşimle birlikte işsiz kaldım. Bir şey yapmam gerekiyordu. Mardin'i çok duydum babamdan, çok anlattı babam bana ama bize, ama hiç Mardin'e götürmedi. Sadece bir kere gittim, 8 yaşındaydım. Dayım vefat ettiğinde cenaze törenine gitmiştim. Oradaki gördüğüm o manzara, o koskoca konakta yaşadıklarım 2-3 gün içerisinde küçücük bir çocuğun aklına ne kaldıysa çok büyütmüşüm ben onları. Ve Mardin'i, o büyüttüğüm hikayeyi Mardin'de görmek için eşimle birlikte Mardin'i görmeye gittik. Aslında bir şey yapacaksak Mardin'de yapmalıyız. Çünkü Mardin Mezopotamya'nın kuzey kapısı ve birçok dinden ve kültürün bir arada yaşadığı, yüzyıllardır yaşadığı 12 bin yıllık bir şehirden bahsediyoruz. Tarihi geçmişiyle birlikte etnistelerin varlığı, yaşam zenginliği hepsi aslında turizme gelecek vaat ediyordu. Ben orada kalıp Mardin'de turizm yapmayı istedim. Ve 25 yıldır Mardin'de

0: şehrinde yaşıyorum. Aslında turizm destinasyonları yapıp bunları İstanbul'daki büyük acentalara anlatmak ve ondan sonra da orada turlar yapmaktı amacım. Fakat gezdirdim. O zaman Mardin çok enteresan bir yer. 1999 yılında Mardin'i ziyaret eden turist sayısı 11 binmiş. Yatak kapasitesi 220'ymiş o zamanki TÜİK raporlarına göre. Sonra baktım ben Mardin'e bu 11 bin kim geliyormuş diye. Nusaybin sınır kapısı 33 kilometre uzaklıkta Mardin'e. Ve aslında o 11 bin Nusaybin'den giriş yapan kamyoncuların sayısıymış. Mardin'e turist gelmiyormuş. 99 ve 2000 yılları çok riskli bir dönem zaten. Zor bir dönem Mardin için. Terörün henüz güvenlik sorununun çözülemediği bir dönemde. Mardin ağırlıklı geçim kaynağı tarım ve hayvancılık ve dediğim gibi biraz önce de Orta Doğu'ya yakınlıktan dolayı da sınır ticareti önemli bir gelir kaynağı. Fakat Orta Doğu'daki istikrarsızlık nedeniyle kapının sürekli açılıp kapanması orada ticareti bir gelecek vaat etmiyor. Tarım zaten olanaklar çok kısıtlı olduğu için oradaki en büyük sorun göçtü. Ben şuna çok inandım Özlem Hanım. O günkü şartlarda Mardin'in değerleri ve kıymetlerini gördükten sonra aslında kendi yaptığım işte aldığım eğitimle birlikte bence Mardin bir gün turizmde gelecek vaat edebilirdi ve ben bunu görenlerden biri olmalıydım. Ve yaşadığım 25 yıl sonunda aslında ilk hareketimiz, bütün hikaye şöyle başladı. Bir kadın o şehre çok inandı. Sonra bir değişime inandı. Sonra kendine inanan kadınları yanına aldı. Ve 2001 yılında bir restoran açtım ben. Aslında gezdirdiğim Alman bir turist grubu şehrin tek restorandaki yemekleri beğenmeyince grubumu alıp yemeğe eve götürdüm. Bana o gün ailemin kadınları ve mahallenin kadınları yemek yapmıştı. Sonra o kadınları alarak ben restoranı açtım. Aslında bu bir değişimin başlangıcıydı. 23 yaşında bir kadın. Bu arada eşim gitti, ayrıldık. Çünkü bölgenin koşullarına alışamadı. 23 yaşında bir kadın bir restoran açıyor ve mutfağında kadınlar çalışıyor. Bu o zamanın dinamiklerinin kaldırabileceği bir şey değildi. Zaman içerisinde insanlar aslında kendini şöyle gördü. Hani bir konak var ve yemek yapılıyor ve turistler gelip yemek yapıyor. Aslında eğitim ve gelir düzeyi düşük olan bir yerde iyi bir şey yapmak istiyorsanız insanların bildiği en iyi işten başlamanız gerekiyordu. Ben böyle yapmıştım. Herkesin bir evi vardı ve çok iyi yemek yapıyorlardı. Bu kadın yaptıysa ben de yaparım diye. Sonra bir kadın ve onunla birlikte 21 kadının cesaretinden cesaret eden Mardinliler şehrin turizmine yatırım yaptılar. Bugün Mardin'de 4 milyon turist var. Yatak kapasitesi 20 binin üstünde. Hala birinin hapşırdığında bütün dünyanın nezle olduğu bir coğrafyada kimse bir şey yapmazken, yatırım yapmaya cesaret edemezken Mardinliler kendi şehirlerine yatırım yaptılar. Ve ben bunu ilk görenlerden birisiyim ve hala orada yaşıyorum. Ebu Baybar'ı orada oranın Mardinli bir ailenin hala oradaki işte kız çocuğu olduğu için döndü babam. Benim kız çocuğu doğduğum için İstanbul'a götürdü. Ama o kız çocuğu aldığı eğitimi başkaları için avantaja çevirmek için can haraç Mardin'de çalışarak çok güzel işler yaptığımı düşünüyorum. Beraber bir ekiple, büyük bir ekiple, kurduğum ekiplerle çok güzel işler yaptığımızı düşünüyorum. Bir kadın değiştirir mi? Bir kadın çok şey değiştirir. Ben bu değişimin bir parçası olduğum için de gerçekten çok mutluyum.
1: Orada kadın olarak kabul görmek de çok kolay değil aslında girişimciliğe başlarken. Bir de tabii söylediğiniz dönemlerde biraz daha terörün de yoğun olduğu dönemler. Evet. Zorlandınız mı çok?
0: Şimdi şöyle, aslında savaş büyüktü. Savaş şöyle büyüktü. Şimdi bana sordukları zaman aslında biraz düşündüğüm zaman hiç kötü şeyler yaşamadım ben. Aslında garip bir durumdu. Çünkü bir değişim başlatıyorsunuz. O değişimin insanlar, kadınlar değil, değişim korkutuyor insanları. Bunu söylemek daha doğru, üstüne basmak lazım. Bu değişim babamı da korkutmuştu. Ben İstanbul Mardin'e gelip Mardin'le yaşama fikrini, kararını aldığım zaman İstanbul'a döndüğümde babamın karşısında 23 yaşında bir genç kadın olarak çıkıp da ben Mardin'de yaşayacağım biliyor musun? Ben orayı çok beğendim. Orada turizm yapacağım dedim de ilk karşı çıkan babamdı benim. Senin ne işin var orada? Çünkü ben istedim senin daha iyi bir eğitim almanı, daha farklı işler yapmanı istedim ve sen gittin Mardin'i seçtin diye babam tepki gösterdi. Ben de 1,5 yıl konuşmadı. O zaman 23 yaşındasınız. Kanınızın deli aktığı zaman işte her şeyi siz biliyorsunuz. Onlar ne biliyorlar ki dediğiniz bir dönemde ben dünyanın neresini istersem orada yaşarım. Sen bana karışamazsın dediğim bir zamanda gitmiştim. Orada babamla bir savaş çıktı aslında. Sonra her şeyin aslında daha kolay olduğunu düşünüyordum. Hayat tecrübem çok fazla yoktu. Bir fikrim vardı ve ona çok inanıyordum. Şuna çok yanılmışım. O fikriniz olduğu zaman ve ona inandığınızda ortaya somut bir şey bırakmadığınız zaman insanlar sadece sizi işte hayırlı olsun demekle yetindiler. Şöyle bir şeydi. Zannediyorsunuz ki evet bu fikre ben

0: De inandım, hadi gel beraber yapalım. Öyle bir şey olmadığını gördüm. Tek başınasınız her zaman. Bunun için biraz mücadele etmeniz gerekiyor. Şimdi Mardin'de kadın çok değerli. Ama toplumsal hayatta o dönemde yoktu. Sosyal hayatta çok fazla yoktular. Ben ailemin kadınlarının zincirlerini önce bir kırdım. Çünkü ben o evde yaşıyordum. Oraya dışarıdan misafir getirdim. Sonra o kadınlarla birlikte evlerde yemek vermeye başladım. Oradaki mahalledeki kadınların zincirleri benimle birlikte kırıldı. Kendilerini daha özgür hissedip kendilerini ifade etmeye şansını yakaladılar. Ondan sonra bu oradaki şehirde... Aslında ilk başlarda hani böyle bir şey yatırım yapıyorsunuz. 4 bir tane restoranınız var. Karşımda bir restoran, bir kahve vardı mesela. İnsanlar merak ediyor bu kadın ne yapıyor diye. Bütün gün kahveden beni izliyorlardı. Kahveye geliyordu. Hayatın işini yaptığını söyleyebilirim kahvenin. Bir sandalyeyi içeriden alıp bir çay söyle. Bütün gün konağı izliyorlardı. Ama bu çok uzun sürmedi. Şöyle bir şey ki, biraz önce söylediğim şey çok kıymetliydi. Eğitim ve gelir düzeyi düşük olan yerlerde insanların en iyi yaptığı işi bilmek çok önemliydi ve bunu ekonomiye çevirmek çok önemliydi. 4 ay sürdü bu iş. Hakkımda her şey konuşuldu, duymadım. Yoluma devam ettim. Çok inatçıydım çünkü. Bir beyefendi geldi. 60'lı yaşlarda 2 tane genç çocukla geldi yanında. Kendi çocuklarıymış. Bana dedi ki, işte ailemi tanıdığını söyledi. Benim dedi bundan daha iyi bir evim var dedi. Daha güzel bir evim var dedi. Biliyorsunuz biz tarihi konaklarda oturuyoruz. Benim gelinlerim çok güzel yemek yapıyor dedi. Sen bana bir söyle, ben seni gördüm ne yaptığını dedi. Ben evimi otel mi yapayım, lokanta mı demişti. Benim için kırılma noktası buydu işte. Ondan sonra onun gibi insanlar çok insan bu işten cesaret alıp bir anda bütün şehrin turizmine yatırım yapıp kendi hayatlarını kurdular. Aslında zor muydu? Aslında zorluğu ne zaman zorluk görmek isterseniz zorluğu her şey zor olur sizin için ama ben o zorlukları görmedim. Zorluk görmek istemedim. Daha çok mücadele edip birlikte çalışmak, ikna etmek yoluna gittim ve bunu da başardığımı düşünüyorum.
1: Evet, gastronominin dönüştürücü gücü. Ortak dilimiz toprak olsun diyorsunuz.
0: Evet.
1: Ve topraktan tabağa tarımsal kalkınma kooperatifini kuruyorsunuz. Biraz onun hikayesini de anlatın bize.
0: Aslında yaptığım işin adını hiçbir zaman koyamadım ben. Sonra eğitimden aldım. Mutfaklıydı ama benim en iyi eğitmenim, en iyi öğretmenim önce annemdi. Muhteşem yemek yapan bir ailede büyüdüm ben. Annem çok güzel yemek yapardı. Ailemin kadınları çok güzel yemek yapardılar. Ve annemin hep dizinin dibinde olan bendim. O yemekleri öğreneyim, bir şeyler öğreneyim kısmıyla ben tarafındaydım. Ama benim diğer öğretmenlerim de beraber yanımda çalışan, benimle birlikte çalışan kadınlardı. Onlardan çok şeyler öğrendim ben. Tabii bunları eğitimle pekiştirince bir sistem haline getirdim sonrasında. Ama ismimin adını koyamıyordum çünkü konu biraz daha farklıydı. Yemek yapıp sunan bir şef değildim ben orada. Hani yöneten, şöyle sadece yönetmiyordum. Zaman içerisinde ne kadar aile sorunu olan, işte gençler, ne kadar işte evdeki huzursuzluklarıyla baş başa kalmak zorunda olan ve hayatını yolunda sokmak isteyen kadınlar beni bulmaya başladılar. Onların hepsine yol açtım. Yani ya da yol açmak değil aslında, yanımda yer verdim. Bununla ilgili çok örnekler, çok güzel hikayelerim var. Zaman içerisinde onların hayatları benim hayatım gibi oldu. Yemek sadece benim pişirip ve misafirime sunduğum bir şey değildi. Aslında o yemek o insanların hayatlarını değiştirmek için bir amaç haline gelmişti. Yaptığım işin adını bilmiyordum. 2011 yılında mültecilerle birlikte, Mardin'e gelmesiyle birlikte mültecilerle projeler yapmaya başladım. Hayatımıza bu sefer onlar girdiler. 100 bin mülteci Mardin'de yaşıyor, Suriyeli mülteci. Benim o dönemde onlara kayıtsız kalmam mümkün değildi. Hala öyle. Nüfusun %12'sinin olduğu bir yerde, mülteci olduğu bir yerde benim sokakta oynayan çocuğum da onlarla birlikte oynuyor. Dolayısıyla bunu aslında barışçı bir şekilde çözmem gerekiyordu. Onlarla uzlaşarak ya da onları yer vererek çözmemiz gerekiyordu bu sorunları, entegrasyon sorununu. Onlarla çalışmaya başladım. Benim aslında sonraki hayatım torun kaçmasın diye bir Mardin'i buldum, onunla evlendim. 2012 yılında kızım doğdu. İkinci kızım doğdu. Kızım 2012 yılında, önce kızım doğdu ve ondan sonra 2012 yılında kızım bir rahatsızlık geçirdi benim. 5,5 yaşındaydı o zaman ve beyin tümörü tespiti edildi. Yürüyüşünde bir sıkıntı yaşanmıştı. Ondan sonra hayatım tamamen değişti benim. Bu sefer hayatım

tarım girdi. Çünkü doktorumuz ameliyat sonrasında bana şöyle bir diyalog var aramızda. Neden benim çocuğum? Demişti ki yani sebebini bilsem Nobel alırım. Bildiğim bir şey var, yediğimiz içtiğimiz her şey. Bir anne, hiçbir anne babanın yaşamasını arzu etme. Allah hiçbir anne babayı çocuğuyla sınamasın. Zor bir durum. Ben dedim ki annemin bana öğrettiği her şeyi ben çocuklarıma yapıyorum. Dışarıdan hani öyle zararlı şeyler, hani onun sağlığına etki edecek şeyler pişirmiyorum demiştim doktora. Doktor bu iş böyle bir şey değil artık. Bu havanın, suyun ve işte tarımın, toprağın bozulduğuyla alakalı bir şeyler söyledi. O zamana kadar hiç düşünmemiştim. Çünkü nasıl anlatsam? Hayatınızda hep sorguladığınız bir şey var mıdır diye sorduğunuz zaman evet benim var. 2012 yılına kadar ben yemeği sorgulamamıştım. Yaptığım yemeği sorgulamamıştım. O saatten sonra yemeği sorgulamaya başladım. Kızımın iyileşme sürecinde doktorun ne demek istediğini anladım. Aslında dehşete kapıldım. Çünkü ülkedeki tarım sistemi, aslında sadece ülkede değil, dünyadaki tarım sisteminin gidişatının aslında bizi hasta ettiğini, aslında sağlıklı olmadığını ve sürdürülebilir olmadığını, birçok şeyin farkına varmamı sağladı o süreç benim. Benim bunun için bir şey yapmam gerekiyordu. Ve aklıma tohumlar geldi. Tohumlar şöyle, her şey 12 bin yıl önce bizim topraklarımıza buğday tohumuyla başlıyor, bütün dünyaya yayılıyor. Ve ben bu coğrafyada yaşıyorum. Benim de bir şey yapmam lazım ama benim yaptığım şey sadece benim çocuğumu değil, bütün herkese ilgilendirmeliydi. İkincisi bir sorumluluğum vardı. Ben 3 tane çocuğun annesiydim ve her gün yüzlerce insanın karnını doyuran bir şeftim. Dolayısıyla bunun için yola çıkmam gerekiyordu ve yola çıktım. Ziraat mühendisi buldum, 2 tane kadın. Onlarla tohumları araştırmaya başladım. Benim en büyük şansım Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin o dönemde tohum projesine başlamış olmasıydı. Bir lansmanına katıldım, tohum lansmanına. Benim de heyecanım aslında oradan geliyordu. Ellerimde tohumlarla gitmiştim. Oradan bir tane hanımefendi, tanıştığım bir hanımefendi, ziraat mühendisi hanımefendi, projeyi de aslında projenin de içinde olan bir hanımefendi. Biz ondan çok destek almıştık. İşte günlerce bizim elimize yüzlerce tohum geçiyor ve bu tohumlar tahlile gitmesi gerekiyor ve doğrusunu yakalayabilmemiz için. Biz orada tanıştığımız ziraat mühendisi hanımefendiye bu tohumları göndermeye başladık. Sonra bana bir gün telefon açtı. Dedi ki bir tane tohumu gönderdiniz şurada. Bu çok kıymetli bir tohum. Kromozom yapısı olarak da doğala en yakınlardan bir tanesi. O yüzden bunun üzerine durmanızı tavsiye ederim demişti. Bulduğumuz tohumun adı Sorgül. Sorgül kırmızı gül demek. Mezopotamya'nın bilinen en eski durum buğdayı. Aslında şöyle, Mardin'de bir dağın eteğine kuruludur. Suriye sınırıyla iki tarafta biliyorsunuz Dicle ve Fırat nehirlerinin arasında bir Mezopotamya ovası var. Evet. Dünyanın en özel coğrafyalarından bir tanesi. Bu çok özel bir bilgi ki 12 metrede toprak kalitesi aynı olan dünyada başka bir coğrafya yok. Ve üstten ve alttan bu iki nehrin kollarıyla beslenen bu toprak çok kıymetli. Burada 3,5 milyon dönümde düz arazi olduğu için endüstriyel tarım yapılıyor. Biz maalesef ki burada daha çok verim alma kaygısıyla çiftçiler endüstriyel tarıma yöneldiği için biz yerel tohumlarımızı kaybetmişiz. Anadolu'da 1800 çeşit buğdaydan bahsediliyor mesela. Biz şu anda bunun çok daha azını, yani 30 civarındasını konuşabiliyoruz. Sorgül bundan dolayı çok kıymetliydi. Sonra bunu ekmek, aslında bu projede bunu ekmek istedim. Ve bunu herkes için sağlıklı bir gıda haline getirip her yere yaymak benim ilk amacımdı. Ama tarımla ilgili hiçbir fikrim yoktu. Tarım yapmakla ilgili bir fikrim yoktu. Benim eşim de Savurlu. Bizim arazilerimiz genelde daha kuzeyde, Mardin'in kuzeyinde, kuzeybatısında. Daha çok yeşilliklerin olduğu, işte üzüm bağlarının olduğu, arazi elverişsizliği dolayısıyla hububat tarımının yapılamadığı bir yer. Dolayısıyla arazi çok yeterli değildi. Ben bu sorgül tohumundan 2 ton bulmuştum. O 2 tonu satın aldıktan sonra benim bütün amacım bunu çoğaltmaktı. Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Örgütü'ne gittim, Ankara'ya. Projeyi anlattım ve 15 dakika sonra tamam dediler, bunu yapabilirsin. Suriyeli mültecilerle ilgili ilk projemdir benim. Bize sordukları soru şuydu: kaç tane mülteciyi bu projede istihdam edeceksiniz? Açık ve net konuşmak gerekirse biz aslında projeyi tamamlayabilmek ve bu işin içine girebilmek için siz kaç kişi isterseniz demiştim ama en ufak bir fikrim yoktu Suriyeli mülteci kadınların bu işe ne katkı sağlayabilecekleri noktasında. Çünkü şöyle bir fikri vardı kafamda: biz bu işi iyi biliyoruz. Tarımı iyi bilen bir ülkeyiz diye biliyorum. Çünkü tarımın başladığı topraklardayız.

0: proje şundan ibaretti. Biz bu tohumları ekeceğiz ve iyi tarım uygulamaları eğitimlerini biz insanlara, kadınlara hem şey olarak, hem görsel olarak, deneyimsel olarak hem de sınıf ortamında bu insanlara tarım yapmayı öğreteceğiz gibi fikirle yola çıktık. 70 kadın istihdam edilecekti bu projede. Sonra Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığımız da bu projeye ve Tarım Bakanlığımız da bu projeye katkı sağladı. Şimdi İzmir Milletvekili Sayın Ceyda Bölünmez Çankırı, o zaman Mardin Milletvekiliydi ve bize çok yardımcı oldu. Bu konunun zaten onun özel projelerinden bir tanesi. Birlikte yol almaya karar verdik. Böylelikle devletin de desteğini alarak projeye başladık biz. 2 ton buğdayı 102 dönüm arazide ektik. Sonra şeyleri, dersler vermeye başladık, okul sınav şeylerine. Teorik dersleri anlatmaya başladı bizim ziraat mühendislerimiz. Burada çok enteresan bir şey oldu Özlem Hanım. Hayatımdaki en büyük deneyimlerden bir tanesidir. O Suriyeli kadınlar aslında tarımı bizden çok daha iyi bildiğini gördüm. Çünkü elle orakla besleyen, şey yapan, elle orakla hala tarım yaparak 6 yaşından beri toprağı en iyi bilen insanlar bizim makinalara teslim ettiğimiz o tarım bilgilerimizi bizden daha iyi biliyorlardı. Ve bize yapmış olduğumuz her şeyin yanlış olduğunu, aslında sağlıklı tarımın böyle yapılmayacağını, geleneksel ve kültürel yöntemlerin uygulanmak için nasıl bir yol izleyeceğimiz hepsini 2 ay boyunca onlar anlatmaya başladılar. 2 ton buğdayı 20 ton yaptık biz. Bu bir başarıydı, evet. Ama şunu daha güzel bir başarıydı. Doğru entegrasyon, sosyal bir entegrasyon, yani doğru bir entegrasyon modeli olmuştu. Şunu gördük ki aslında biz, o insanlar bize çok şey katabilirler. Doğru yönetilen bir projede aslında Suriyeli ve Türk hiç fark etmiyor. Sonuçta insan olarak birbirimizden etkileşimlerimiz çok kıymetliydi ve çok güçlüydü ve gerçekten iki kültürün ortak bir şeyi çıktı, sentezi çıktı ortaya. Bize çok şey öğrettiler. Kültürel tarımla ilgili çok şey öğrendim ben. İşte süneyle mücadele nasıl yapılabilir, buğday nasıl saklanır, toprak nasıl iyileştirilir, hayvancılığın neden önemli olduğunu, o toprakların iyileşmesine ne kadar katkı... Aslında bize rejeneratif dediğimiz, bugün Amerika'da ve dünyada çok fazla kullanılan rejeneratif tarımı öğrettiler. Bizim bildiğimiz ve unuttuğumuz tarımı öğretmeye başladılar. Ama bizim için önemli olan başka bir kazanım daha vardı burada. Şuydu, biz susuz tarımı öğrenmiştik. 1999 yılında Mardin'de yeraltı suları, tarımda kullanılan yeraltı suları 150 metrede bulunurken bugün 850 metrede suyu bulamıyoruz. Su bitti.
1: Evet.
0: Dünyada tarımda su kaynaklarının %70'i kullanılırken Türkiye'de bu %77'lere çıkmış durumda. Dolayısıyla bizim tarımdan suyu bir an önce çekmemiz ve bir denge sağlamamız gerekiyor. Sorgül tohumunu biz susuz yetiştirdik. Çünkü doğa bir tohum olduğu için doğru bakıldığında ve Suriyeli kadın çiftçilerin bize öğrettikleriyle su kullanmadan rekolteler diğer endüstriyel toplu şeylere göre, buğdaylara göre az da olsa sonuçta bir sıfırdan iyidir her zaman, öyle düşüncesiyle. Tohum ve toprak aile gibidir, birbirlerini korurlar. En ufak bir şeyde, sıkıntıda, işte bir yağışta veya kuraklıkta birbirlerini dengeliyorlar. Bunu inandım ve gördüm ve inandım. Biz burada şunu başarmıştık, susuz tarımı öğrenmiştik, sulama yapmadan tarımın nasıl yapılabileceğini görmüştük. Bu büyük bir kazanım bizim için ve bunu yaygın hale getirmeye başladık. Şimdi bütün bunları yaparken,
1: şimdi kaç ton o yıllık?
0: Şu anda 36 bin dönüm arazide 33 çiftçiyle devam ediyoruz ama bu bir kooperatif çatısı altında gerçekleşti. Ceyda Hanım bana çok şey vermişti bu konuda, çok biz birlikte iyi bir yol arkadaşlığı yaptık. Biz öyle bir model geliştirmeliyiz ki Mardin'de hem çiftçiyi hem kadını içerisine alan bir sistem kurmalıyız demişti. Bunu birlikte başardık aslında. Kooperatif kurduk. Kooperatif şöyle bir şeydi, hani o bizim çok alışılageldiğimiz dezavantajlı kadınların, aslında ben bunu çok kızıyorum, kadın kooperatifleri kısmına çok kızıyorum aslında. Kooperatifin bence cinsiyeti olmaması gerekiyor. Bence şurayı olaya kalkınma amaçlı olarak bakılması gerekiyor. Herkesin eşit bir şekilde fırsat eşitliğinin içerisinde üretebildiği yer olarak bakılması gerekiyor. Biz bu kooperatif modeli normalde 7 tane dezavantajlı kadının üye yapılmasıyla kuruluyor. Biz de öyle yaptık. Tabii benim çok seyahatimin olması, Ceyda Hanım'ın bu projeyle ilgilenecek vaktinin olması aslında sistemi bir şekilde yürütemedi. Fakat bizim Sorgül projesi çok başarılı bir proje olarak seçildi. Birleşmiş Milletler bizi çağırdılar tekrar. Dediler ki çok iyi bir proje yaptınız. Bu projeyi tekrar devam ettirmenizi istiyoruz. Ne yaparsınız? Benim de bu sefer aklıma başka bir şey geldi. Anadolu'nun en eski zeytin ağaçları Mardin'dedir. Fakat bizim

İslami kültürümüzde zeytin olmadığı için biz bu ağaçları söküyoruz ve satamıyoruz, yer bulamıyoruz. Ama benim 2009 yılı öncesinde Halep'e gittiğim zaman aldığım bir şey var. Zeytinyağı sabunu muhteşemdir. Halep sabunu diye dünyada bir marka var. Çok değil, farklı bir üretim tekniği var. Birleşmiş Milletler'e dedim ki bakın dedim bizde zeytinyağı var. Yine Suriyeli kadınlar bu işte çalışacakları için onlar da bize sabun yapmayı öğretsinler. Biz bunu entegre edelim, birlikte bir proje yapalım dediler. Yapalım dedik ve bize 100 bin dolarlık bir bütçe açtılar. Biz burada 45 kadının istihdam edilmesi, projenin yapılması, işte sarf malzemenin alınması ile ilgili bir bütçe açtılar. 12 bin kalıp sabun ürettik. Ama bu sabunların bir özelliği var. Sabunlar bir yıl kurumadan satışa sunulamıyor. Sodyum hidroksit dediğimiz o kostik %7 oranında kullanıyor. Çok düşük bir oran. Kuruması çok geç oluyor ama yoğunlaştırarak ve kostiği uçurarak kurutuyorsunuz. Ve kalker taşı, o bizim Mardin ev taş evlerinde kullandığımız taş duvarlar arasında kalınlık 1 metre, hava sirkülasyonu yok. Tamamen onların kuruma ortamlarını yaratabiliyorsunuz. Bir yıl kurumadan satılamıyor. Sonra 2019 yılında bize bir Japon hükümeti Birleşmiş Milletler'le birlikte tekrar bölgeyi ziyaret ettiklerinde, böyle sosyal projeleri ziyaret ettiklerinde projeyi çok beğendiler. Bizi tekrar fonladılar. 30 kişi daha işe aldık ve onlara öğrettik. Bu sefer 10 bin kalıp sabun ürettik biz. 2019 yılının sonuydu. Biz bunları kuleler halinde diziyoruz, pamuk bezlere sarıyoruz ama satamadık. Yani yolu bulamıyoruz. 7 tane dezavantajlı kadın kooperatif üyesi ve bunu onlardan pazar bulmasını, üretmesini, işte devlete hesap vermesini, her şeyi onlardan bekliyoruz aslında. Ne zaman ki 2020 yılı pandemiyle birlikte biz günübirlik işlerini kaybeden, projelere gidip gelen bu kadınlar ki işsiz kaldı, bizim tek sermayemiz elimizde 22 bin kalıp sabundu. Bu 22 bin kalıp sabunu çok çaresiz kaldık biz. Ne yapalım, nasıl yapalım, nasıl döndürelim derken. Çünkü günübirlik işe gidiyorsunuz, orada ne kazandıysanız onu yiyorsunuz. Yani onu harcıyorsunuz kendiniz için. Bir ayda 22 bin kalıp sabunu sosyal medya üzerinden sattık. Kooperatifi çalıştırmaya başladık. Ama kooperatifin üretim yapması gerekiyordu, sayının artması lazımdı. Fakat burada insanların hayali şu değil. Bu kooperatif çalışsın, ondan sonra çalıştıktan sonra ne kazanılıyor? Kârı bana getirsinler, bölüştürsünler, ben eve ne kadar para götüreceğim? Bunun hesabında değil, ben ne kadar para kazanacağım hesabında. Burada bir durduk, kooperatifin yönetimini değiştirdik. 19 tane iş insanı Mardin'de. Çok ailem, benim, eşimin, arkadaşlarımız hepsi bir araya geldik. Dedik ki sizden bir şey rica ediyorum. Bir kooperatif modeli kuracağız. Siz oraya ortak olacaksınız. O daha önce ortak ettiğimiz insanları çıkarttık. Onları çalışan maaşlı işçi olarak kooperatife çalışma maaşlarını alacakları bir sistem kurduk. O 19 kişiye de dedik ki hepinize noterden kağıt istiyorum sizden. Bu hak edişleri hiçbir şekilde siz buradan kazanılan hiçbir parayı alamayacaksınız. Kazanılan para yatırıma ve istihdama harcanacak. Kabul ettiler. Sonra iş böyle büyüdü. Tekrar üretim başladı. Ondan sonra bir gün bir çiftçi geldi bana. Tabii biz sabunlar bitti o zaman. Herkes bizden sabun istiyor. Sabunları üretiyoruz ama kurumuyor. Klima aldık kurumadı, soba aldık kurumadı. Yerlerini değiştiriyoruz kurumuyor, kurumuyor sabunlar. Bir gün bir çiftçi geldi bana. Haziran ayıydı, tam bu pandeminin ortasında. Ebru Hanım sen misin dediler. Bana getirmişler, bu yolu bulmuş. Buyurun dedim. Dedi ki ben dedi şeyden geliyorum. Ceylanpınar'dan. Ben sizin için ne yapabilirim dedim. Dedi ki ben domates üretiyorum kardeşlerimle. Yanımda domates getirdim dedi. Şimdi düşünüyorum sabun üretirken bir anda araya domates çıktı. Sizin için ne yapabilirim? Domatesimi sen satın al dedi. Neden dedim. Dedi ki ben bugün dedi gittim dedi Urfa haline domatesime 2 kuruş verdi, 20 kuruş verdiler dedi. Ben dedi 20 kuruşa satarsam felaketim olur. Ama senin adını çok söylediler, sen hiç kimseyi kırmazmışsın dedi. Sen domateslerimi satın al. Kaç kilo dedim? 8 ton var yanımda dedi. Ne kadar seni kurtarır? 1 lira dedi. Tamam indir dedim. Şimdi herkes beni soruyor ne yapıyor bu kadın diye. 700 metrekarelik bir terasımız var. Terasa çıkarttık. Salça makinesi aldık. Salça üretmeye başladık. Orada bir fikir geldi. İşte bu pandemi bizim için her şekilde bir deneyimdi aslında. İşte biz Adriyatik'te tutulan bir balıkla Çin'den gelen pirincin aynı anda bir restoranda aynı gün sunulamayacağının da olabileceğini gördük burada. Lojistik sistemleri çöktü. Benim için yeni bir fikirdi. Mardin'de ne kadar küçük, pazara ulaşamayan çiftçi varsa bunu tespit etmeye karar verdik. Kooperatifin genişletmeye çalıştık. Biz Nezir
Bey bizim bütün şeylerimizi tabii domateslerini satın almaya başlayınca bizim bütün telefonumuzu bölgedeki bütün çiftçilere vermişler. Herkes bizi arıyor. Benim patlıcan

0: Canım benim, biberim, şuyum, buyum var diye. Şu anda geldiğimiz sayı kooperatifin 172 çiftçiyle sözleşmeli tarım yapıyoruz.
1: Ne güzel.
0: Çalışan sayımız 64. Geçtiğimiz yıl 130 milyon euro yaptık. Bu çok başarılı bir işti. Hala devam ediyoruz. Aslında biz burada Nazilli Basma Fabrikası'nın kuruluş modelini örnek almıştık. Orada devlet iştirakçıydı. Burada da özel işçi insanları bu işin sermayesini yönettiler. Kesinlikle Türkiye'de kalkınma modeli olarak örnek gösterilmesi lazım. Bunun için çok uğraşıyoruz. Bir model olarak devletle, zaten bunu devletle de paylaşıyoruz. Şöyle ki 8 işletmemiz var şu anda. Sayımız gün geçtikçe artıyor. Bir gün 17 ton sabun siparişi geldi Fransa'dan. Sabunların kuruması için özel bir şeyimizin olması gerekiyor. Bir evimizin olması, yani o taş binalardan 17 ton sabun alacak bir yer, hem üretip hem kurutabileceğimiz bir yere ihtiyacımız vardı. Elimizdeki imkanlar kısıtlıydı. Ailemin, eşimin ailesinden kalma eski bir evimiz var. Bunu depo olarak, kayınpederim gaz yağı deposu olarak kullanmış. Sonra müştemilat olarak kullanmışlar. İşte şehir dışından gelenler orada kalsın diye küçük küçük müştemilatlar yaratılmış. Aslında ben orayı sadece sabun kurutmak için görmüştüm. O arada çok bakımsız, çok bozuk, çok kötü bir yerde. Bu arada iki katlı binanın içerisinde, 1890 tarihli binanın içerisinde iki katlı da benim müştemilat yapılmış tekrar. Binanın içinde bina yapılmıştı. Ama benim bütün derdim sabunları kurutabilmekti. Önce bir basit düzenlemeler yaptık, temizledik. Sonra o binayı yıktım Özlem Hanım. Bina yıkınca binanın planı çıktı. Vuruldum. Dedim ki muhteşem, burayı başka bir iş yapmam lazım. Ondan sonra şöyle kurguladık orayı. O zeytin ağaçları, delik zeytin ağaçlarına adanmış bir hayat aslında bu. Adanmış bir hikaye. Bizi buraya kadar getirdi. O Halep zeytin, Sorgül'le başlayan. Sonra Sorgül'den sonra zeytin ağaçlarıyla devam eden, ondan sonra bir üretim yeri diye düşünürken sonra bir restoran planladık. Adı Zamorot 1890 oldu. 2,5 yılda yaptık. Dünya, bence Türkiye'nin ilk 6. his restoranı ve sıfır atık restoranı, ama daha başka çok ilkleri olan bir restoran. İçerisinde zeytinyağı üretiyoruz. Zeytinyağının iyi kısmını yemeklerde kullanıyoruz. Geri kalan her şeyi, o bütün posasını aynı yerde sabun yapıyoruz. Ve misafirlerimiz geldiği zaman o sabunların yapılma ve kesme ve mühürleme bütün deneyimlerinin her aşamasına katılıyorlar. Bu restoranda 700 metrekareli bir teras var. Terasın yağmur hasatı yapılıyor. Yağmur hasatından kuyulara gidiyor ve kuyularda filtre edildikten sonra sabun üretiminde bu suyu kullanıyoruz. Buranın en önemli özelliği saf su olduğu için 14 pH'tir. 14 pH'le üretilen sabun iyi zeytinyağından üretilirse eğer 19-10 pH size nemlendirici bir sabun olur. Hani bunu şöyle izah etmek daha doğru. Kimyasal içerikli bir sabunla elinizi yıkadığınız zaman bir kuruluk hissedersiniz ve kremlemek istersiniz. Sürekli böyle yıkamak istersiniz. pH'i yüksek olduğunda da böyle bir şeye ihtiyaç duymazsınız. Çünkü o sürülen yağ sizi besler. Çok özel bir üretim tekniği var Halep sabunlarının. Biz bu tekniği de öğrendik.
1: Şu anda, 6. his restoran ne demek?
0: Şimdi bunu anlatacağım. Öncelikle burada şu anda delikteki zeytinyağının büyük bir alıcısı biziz artık. Biz alıyoruz onları. Onların pazar sorunu yok şu anda. 6. his, pandemiden sonra şöyle bir şey gelişti. Aslında bu müşteriye de bir takım sorumluluklar veriyor. Biz yemeği 5 duyuyla algılarız. Hissedersiniz, koklarsınız, duyarsınız, görürsünüz, tadarsınız. Ama pandemiden sonra duygular değişti. Duygularda sadece 5 duyunuz değil, 6. bir duyuya ihtiyaç duydunuz. Mekan olgusu her şekilde sizi besliyor. Sadece duymanız, o 5 duyunuz size yeterli gelmiyor artık. Bunu kendi hayatınızda da deneyimlediğiniz zaman o mekanda birleşmeye çalışıyorsunuz. Çünkü o küçücük yoksunluk, o kısa zaman dilimindeki yoksunluklar, bizim kısa diyoruz aslında, o yoksunluklar sizi başka şeylere aç hale getiriyor. Biz buradan karar verdik. 6. histe o mekan, zeytin ağaçları var içerisinde. Mardin'in güvercinleri var. Ondan sonra işte kokular var. Hepsini bir araya topladığınız zaman bir 6. his, bir mekan yarattık biz aslında. Siz yemeği yiyebiliyorsunuz bütün duygularınızı, ama bir de şey, tadıyorsunuz. Benim burada önemli olan, burada sorumlulukları var gelen misafirin de bir sorumluluğu var. Siz o 6. hissi gelirken sadece yemek yapmıyorsunuz orada. Deneyim de istiyorsunuz artık gittiğiniz her yerde. O deneyimi de yerine getiriyorsunuz. Deneyimi de gerçekleştiriyorsunuz. Sabun yapıyorsunuz. teneffüs ediyorsunuz, kokluyorsunuz, kültürü anlatıyorsunuz.
1: Hikayenin içindesiniz yani.
0: O hikayenin içindesiniz ve ondan sonra

0: O hikayenin taşıyıcı durumuna geliyorsunuz. Bu çok kıymetli ama benim çok özel bir şeyim var bu restoranla ilgili. Türkiye'de gastronomi ve mutfak sanatları konusunda eğitim ve öğretim yapan 158 tane eğitim kurumumuz var. Üniversiteler, bunlar liseler dahil olmak üzere. Anadolu'da genelde bu üniversite, bu liselerin, eğitim kurumlarının, özellikle devlet okullarının maalesef bir eğitmen şefi olmuyor. Ya da iyi bir mutfakları olmuyor. Çocuklar her şeyi bizim gibi kadar iyi deneyimliyor. Bir batıdaki mutfak kadar deneyimleyemiyorlar. Dolayısıyla piyasaya bir şef olarak çıkmaya hazırlandıklarında eksiklikleri ve noksanlıkları oluyor. Benim bu ülkeye dair çok özel bir şey. 6 Şubat depremlerinde İskenderun'da, aynı gün İskenderun'da bir mutfak kurdum. Osmaniye'de 25 bin kişilik. Sonra 7 ve 8 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta 100 bin kişilik 4 mutfak kurduk. 9 Şubat'ta İskenderun'a gittik, Hatay'a. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle KYK yurtlarında mutfaklar kuruyorduk ve orada sistemler kurmaya başladık.
1: Gönül mutfağı dediğiniz mutfağı, değil mi?
0: 9 Şubat gecesi girdim. Hala çıkamadım o mutfakta. Bu ülkenin, ben ülkemi çok seviyorum. Çok bağlılıklarım var bu ülkeyle ilgili. Çok seviyorum. İnsanlarımızı çok seviyorum. Yurt dışına gitmek isteyen öğrencilere veya da dışarıda hayatını geçirmek isteyen insanlara hak veremiyorum maalesef. Çok büyük bir zenginliğin içerisindeyiz. Her şeyin en iyisini yaşıyoruz bu ülkede bence. Görebilmek çok önemli. Benim hep konuşmalarım şudur, şunu konusu şudur. Coğrafya en güzel kaderdir ve ben bu kaderi çok güzel yaşıyorum. Atatürk'ün söylediği o yüce Türk milletinin kim olduğunu ben bu depremde öğrendim. 47 yaşındaydım. 4000'den fazla insan bizim kurduğumuz mutfağa gelip bizimle birlikte çalıştılar. 70 bin kişi sayısına yetiştik biz. Her gün 70 bin kişiye yemek gönderiyorduk. İskenderun'dan 1,5 saat mesafedeki Samandağ'a kadar her gün 8 ilçe 120 noktada dağıtım sistemi kurmuştuk. Bu büyük bir... Bunu gerçekleştirebilmem için benimle birlikte olan herkese sonsuz minnettarım. Sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın o dönemde bir çağrısı oldu. Türkiye'nin farklı yerlerindeki bütün devlet okullarındaki gastronomi ve mutfak sanatları öğrencilerine bir çağrıda bulunuldu. Ve o çocuklar geldiler. O 70 bin yemek onların sayesinde çıktı. Ben onlara elimden geldiği her şeyi öğrettim. Onlar devam ettirdiler. O çocukları yarıda bu yolda bırakmak olmazdı. Hala İskenderun'daki mutfak devam ediyor. Farklı bir amaçla devam ediyor. Ama Mardin'de Zamorot 1890 artık onların. Burası bir sosyal proje. Buranın sahibi ben değilim. Buranın sahibi 172 tane çiftçi ve o sistemi yöneten kooperatifler, kooperatif içinde çalışanlar ve şimdi de öğrenciler, o öğrenciler. Muhteşem tabaklar yapıyorlar. Orada 172 çiftçinin ürününün nasıl yemek olabileceği üzerine çalışıyorlar ve gerçekten olağanüstü çalışıyorlar. Ben orayı bir okul olarak görüyorum artık, Zamorot 1890'ı. Ben bir misyonumu tamamladım diyorum. Kendi ekolümü yaratmaya çalışıyorum. O çocuklar da öyle.
1: Ama aynı zamanda bir de o mutfaktan mı okullara da yemekler yapıyorsunuz?
0: Şöyle, İskenderun'daki mutfak devam ediyor. O başka bir amaçla var. Şimdi topraktan tabağa dediğiniz bütün artık sistem, bir ekosistem kuruldu. Topraktan tabağın adı bu oldu. Kooperatif. Sosyal bir kooperatif. Benim gönüllü olarak içinde çalıştığım, Ceyda Hanım'ın gönüllü olarak çalıştığı ve 19 iş insanı içinde gönüllü olarak çalıştığı bir sistem kuruldu. Ve bu 8 işletmesi olan bir sistem sistemdi. Bir diğer restoranım Cercis Murat benim profesyonel işim. Ama diğer bütün yapmış olduğum bütün işlerin hepsi gönüllü olarak yürüttüğüm bir iş. Belki bu ülkeye bir borcum var. Bu borcumun çok bilincindeyim. Bunu ödemek için gerçekten bu yapılan bütün işler bu borcu ödemek üzerine yapıldı. 6 Şubat depreminin arkasından biz 6 ay bir fiil yemekleri vermeye başladığımız zaman aslında her şey şeyle başlamıştı. Biz yemekleri gönderiyoruz, sabah ve akşam yemeklerini gönderiyoruz, sıcak yemek yapıp gönderiyorduk. Sonra Ramazan başladı, sonra makineler alındı, makinelerde paket yemek basmaya başladık. Sonra sahur başladı, sahurda biz işte domates, peynir, yumurta, böyle şeyler, reçeller koyup böyle paketler haline hazırladık. Günde 27 bin kahvaltı hazırlıyorduk öyle. Bir gün bir mektup geldi, Nisan ayıydı, hiç unutmuyorum. Okullar açılmıştı. Başak öğretmen, Hayriye Can Kireççi İlköğretim Okulu'ydu Arsuz'dan.

0: konteyner kentte kalıyormuş ve bizim onlara gönderdiğimiz sıcak yemekleri çok beğeniyorlarmış. Sahurda onlara şey gitmiş, kutu, kahvaltılık kutuları gitmiş. Ve ondan sonra o kahvaltılık kutuları gördükten sonra bize bir mektup yazma gereği duymuş. Benim öğrencilerim konteyner kentlerden okullara geliyorlar. Ve onlar sıcak yemekleri anneler ısıtamadığı için yemek yemeden geliyorlar. Bize kahvaltılık gönderir misiniz okula? Benim öğrencilerime deyince aslında bu benim öğrencilerim kısmı sonra çok büyüdü. 2023-2024 yıl arasındaki eğitim öğretim yılında İskenderun'da Nisan ayından başlayarak ve sonrasında devam ettik. 2023-2024 öğretim öğretim yılında her gün 10 bin kahvaltıyı çocuklara gönderdik.
1: Ne güzel.
0: Bu bir fikir olarak devam etti. Çünkü bizim orada hala bitirmediğimiz bir misyon. Biz bir söz verdik. Hatay'ın ışıkları tekrar yanana kadar. Orada hala inşaatlar devam ediyor. Hızlı bir şekilde bir değişim var. Mutfağımız çok güzel bir mutfak. İskenderun İbrahim Çeçen konteyner kentinin içerisindeyiz. AFAD'ın bize tahsis etmiş olduğu bir mutfağımız var. O mutfağa yatırım yaptık. Gönlüm el vermedi bırakmaya. Ne öğrencileri ne orayı. Sağ olsunlar. Çok büyük bir şükrüm o da. Çalışma Bakanımız, Sayın Aile Bakanımız Maynur Hanım, ondan sonra Milli Eğitim Bakanımız, onların destekleriyle bir proje gerçekleştiriyoruz şu anda. Öncelikle mutfağımızı 50 kişiyi Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığımız tarafından desteğiyle işe aldık. Onlara yemek yapmayı öğretmeye başladık o kadınlara. Büyük kazanlarda yemek yapmayı. İşte oradaki öğrenciler gelip bizim kadınlarımıza yemek yapıyor, öğretmeye başladılar. O yaptıkları yemekleri okullara göndermeye başladık. Mesela okullarda bir öğün sıcak yemek yapıyoruz. Ama şöyle yapıyoruz. Firmalara dedik ki bu sponsor olmak isteyen çok insan var. Bize mutfak kurun dedik. Devlet okullarında özellikle dezavantajlı yerlerde. Bir tane kütüphane olabilir, kullanılmayan boş bir oda olabilir, bir kalorifer dairesi. Buraları iyileştirelim. Buraya profesyonel, endüstriyel mutfaklar kuralım, yemekhaneler kuralım. Çocukların yemek yiyebileceği sosyal alanlar oluşturalım. Ve bu alanlarda yemeklerini biz sağlayalım. Tam bir dengesel ekonomi oldu. Bağışlar ve desteklerle birlikte 50 kişi yemek yapıyor. O yapılan yemekler çok hijyenik koşullarda mutfaklara, termobakslarla kutulara gidiyor. Okullara gidiyor. Okullarda yemekler yendikten sonra bulaşık makineleri falan, her şeyin süre bulaşık makineleri orada yıkanıyor, toplanıyor ve bir sonraki güne hazırlık hale geliyor. Ondan sonra bu sistem büyüdü. Şu anda 3300 öğrenci, 12 okuldayız. İskenderun Kaymakamlığı, İskenderun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde destekleri çok fazla. Ondan sonra ekmek çok önemli bir şey. Bu da çok büyük bir şükrümdür gene. Her gün hatırı sayırı bir şekilde bu çocukları okullara yemek gönderirken de ekmek gönderiyoruz. Ekmeklerin rakamları çok yüksek olmaya başlayınca Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü tarafından bize bir tır gönderildi. Tırın içerisinde fırın var ve çok entegre bir fırın. Orada günde 18 bin ekmek yapabiliyorsunuz. Ondan sonra tırı mutfağın önüne çektik. Şu an günde 8 bin ekmek yapılıyor. Bağışlar geliyor, bağışları biz onları, ama en önemlisi buradaki kazanımlardan toplam yararına projeler, kısa dönemli devletin vermiş olduğu desteklerdi. Projede gerçekten doğru bir planlama yapıldığı zaman güzel haberler alıyorum. Biz 9 ayı bitirdik TYP'de. TYP 9 ay sonra maalesef oradaki arkadaşlar artık yeni bir hayata atılmaya başlıyor. Biz hepsine iş bulduk. Çünkü şöyle bir açık vardı gördüğümüz. Her yer şantiye. İnşaatlar var ve bu inşaatlarda insanların yemek ihtiyaçları var ve orada yemek yapacak birilerini arıyorlar. Artık kalifiye eleman, ara eleman yetişmiş oldu. Benim mutluluğum şimdi orada da bizim oradaki İskenderun'da, Mardin'de o öğrenci arkadaşlar bu arkadaşlara destek verdiler ve onlar bir şeyler öğrendiler. Bugün catering firmasında ve bir fırıncıda çalışabilecek kadar artık beceriye sahipler. Onlar misyonlarını tamamladı. Şimdi onların yerine başkaları gelecekler. Buradaki arkadaşlar da hayatlarına yeniden yemek yaparak başka hayatları başlayacaklar.
1: Evet, şimdi aslında sadece bir ilin değil, belki de bütün bir bölgenin kalkınmasına böyle bir zincirleme etkiniz olmuş. Kadınların tabii, sizinle birlikte olan kadınların da cesareti ve isteğiyle. Şimdi özellikle bundan sonraki dönemde neler yapacaksınız? Sizi ne heyecanlandırıyor diye sormak isterim.
0: Ne heyecanlandırıyor? Çocuklar çok heyecanlandırıyor beni. İskenderun'daki söylemiştim ben. Ben 6 Şubat depremin olduğu gün İstanbul'daydım. Eşim aradı beni. Ebru deprem oldu. Çünkü benim ailem, çocuklarım ve eşim de depremi yaşadılar. refleks olarak ilk gitmem gereken yer Mardin'di. Fakat Mardin'e uçak bileti bulamadım. Adana'ya gittim. Çünkü Adana'da Ceyhan Belediye Başkanı o saatte saat 10 oldu ve ben bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ne yapabileceğimi düşünüyorum. Ceyhan Belediye Başkanı'nın beni araması, Ebru deprem tarafından kaçan herkes bizim tarafa geliyor ve biz burada yemek işini çözemeyeceğiz. Bize yardım lazım demesi üzerine ben uçağa binip eşime bile söylemeden havalimanında söyledim. Çünkü şöyle bir korkuya kapıldım. Uçağım şey olsa beni nerede arayacak bu adam diye. Adana'ya gittim. Sonra Hatay zaten 3 gün diye 9 Şubat'ta da Hatay oldu. Şimdi daha çok mu Hatay'dayım? Bir bağ oluştu bende çünkü çok güzel bir iş yapıyoruz. Birbirine bağladım, birbirine projelendirdim. Aslında ülkeye örnek olabilecek çok güzel şeyleri birlikte yarattık oradaki insanlarla. Ve hala bizim orada olmamız gerektiğini düşünüyorum. Okul projesi benim için önemli bir proje haline geldi. Çocuklarla çalışıyorum. Aslında bütün mevzu çocukların daha sağlıklı beslenebilmesi için onlara yemek vermekti bütün amacımız ilk başta. Ama çocukların içerisine girdikçe aslında orada başka problemler olduğunu gördük. Derin bir yoksulluk yaşanıyor İskenderun'da. Çünkü orası bir kozmopolit, bu depremle alakalı bir konu değil. Deprem öncesi de aynı derin yoksulluğun olduğu bir yerde orası. Çünkü çok kozmopolit. Diyarbakır, Mardin, Urfa, Adıyaman, Maraş birçok yerden göç alan bir yer orası. Endüstri bölgesi olduğu için. Fakat tutunamadıklarından ya da çalışamadıklarından ya da iş imkanları yeterli gelmediği için orada bir derin yoksulluk zaten yaşanıyor. Bir de buna depremin etkileri eklendi. Okullara sadece yemek götürüyorken şu anda okullarda çocuklarla oyun arkadaşı olduk. Oradaki sorunların aslında birer tane her çocuğun çok kalabalık aileler. Ailelerin geçim sıkıntısı ve diğer sorunlarla uğraşmaktan çocuklarla uğraşacak vakti olmuyor. Olmadığını fark ettik. Ve çocukların aslında bir modellerinin olmadığını gördük. Zaman içerisinde ben gidip geldikçe çocuklarla oyun oynuyorum. Bir şey oynuyoruz. Böyle tasa oyunları var. Onlarla oynuyorum falan. Zaman zaman çocuklara soruyorum. Bir tane kız küçük, 5 yaşında Hani diye bir kız geldi. Ben artık burada olmayacağım, ben Suriye'ye gidiyorum dedi. Peki Hani dedim, sen büyüyünce ne olacaksın? Senin gibi olacağım dedi. Bu çok kıymetliydi. Sonra başka bir çocuğa soruyorum. Sen ne olacaksın büyüyünce diyorum. Bana şey diyor, aşçı olacağım diyor. Yemekçi olacağım diyor. Çünkü şunu fark ettim. O çocuklara model gerekiyor. Başka sorunların, ailenin başka sorunları da var tabii ki. Bununla ilgili madde bağımlılığı ile ilgili sıkıntılar yaşıyor. Ailenin içerisinde de yaşanan çok şeyler var. Dolayısıyla o çocuklarla ilgili bir şeyler yapmak istiyorum.
1: Ama kısa bir süremiz de kaldı. Ben merak ediyorum. Sizin için hayatta rol model kimdir?
0: Ben Atatürk'ü çok model aldım. Çok rol modelim Atatürk'tür aslında. Hani ondan sonra kim derseniz babam ve annem. Özgür olmayı bu kadar istediğim kadar istediğim yere kadar istediğim yere kadar gidebilmeyi onlar öğrettiler bana. Babam öğretti. Annem çok becerikliydi. Annem çok yaratıcıydı. O yaratıcılığı annemden almıştım ama o cesareti de babamdan almıştım. Onlar benim için rol modeldi. Düşünsenize 3 tane kız çocuğunuz var. Babam hayallerini gerçekleştirdi bizimle birlikte. Onun en büyük hayali 3 arkadaşlar mahallede. Ve 3 arkadaşın ortaokul zamanında kurdukları hayal üniversite için İstanbul'a gitmek ve okumak. Babam esnaf bir ailenin çocuğu. Kuru yemiş işiyle uğraşıyorlar ve dedem çok okumasına taraftar değil. Çünkü bizim kültürümüzde feodal yapıda eğer isterseniz bir esnafsanız eğer bir esnaf aileyseniz bırakın kız çocuklarını erkek çocuklarını da okutmuyorlar ve o işi devam ettirmek zorundasınız. Babam hiç uyum sağlayamamış onlarla ama okuyamamış da. İki arkadaşı okumuş. Bir tanesi Oktay Aybar oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde elektrik elektronik bölüm başkanıydı. İkincisi benim için de çok kıymetli. Bugün restoranımın ismi de onun adına zaten. Cercis Murat. Profesör Doktor Murat Dilmener Atatürk Havalimanı'nda Covid'den vefat etti ve Atatürk Havalimanı'ndaki hastane ismi verilmişti. Onlar gerçekleştirdiler. Babam o hayalini bizimle gerçekleştirdi ve bize çok yol gösterdi. Çok zorluklar yaşadı, çok sıkıntılar çektiler. İkisi de anne baba olarak da çok yoğun dikkat ettiler. 4 kardeş, 4 biz. Dördümüz de iyi yerlerdeyiz, çok iyi yerlerdeyiz. Onlar iyi rol modellerdi. O yüzden şanslıydım ben. İyi bir ailede annem ve babamı çok iyi seçtiğimi düşünüyorum. Onlar benim için gerçek rol modeller.
1: Peki 18 yaşındaki Ebru bugün karşınızda olsa ona ne söylersiniz?
0: Çok şey söylerim. 18 yaşında ben 23 18 o 23 o zaman daha deli doluydum. O zaman daha hani Şimdi daha düşünerek karar veriyorum mesela. O zamanki

0: yine yaşardım. Çok fazla söyleyeceğim şey var mı? Evet, belki daha başka şeyler yapardım, bilmiyorum ama şeyi çok istedim mesela. Ben Marmara Üniversitesi'nde okudum. İyi bir eğitim aldım ben de. Yani sonuçta bir devlet okulunda iyi bir eğitim aldım. Ama mesela babamın hani durumundan dolayı biz hep üç kardeşti. Üniversite zamanı okumla birlikte çalışmak zorunda kaldık mesela. Ben Yale Üniversitesi ile çalışmaya başladım. Üniversiteye gittiğim zaman orada 15 gün kaldım ve orada çok büyük bir iş yaptığımı düşünüyorum. Orada ilk kez öyle bir üniversitede okumayı çok isterdim mesela. Belki de gidebilirdim de. Bu benim hayallerimin arasında olabilirdi. Ama geldiğim yerden de her zaman mutluyum. Prensipli ve ilkeli yaşamayı, disiplinli yaşamayı hep benimsedim. Böyle olduğum için de şükrettim. Ama bu ülkenin bir ferdi olduğum için, bu aidiyet duygusunu bana verdiği için aileme çok teşekkür ediyorum öncelikle. Ve ben bu aidiyet duygusuyla 3 tane çocuk yetiştirdim. İnşallah onlar da benden sonra bu işi devam ettirirler diye de niyet ediyorum. Sadece çocuklarım değil, benimle birlikte yol arkadaşlığı yapan 100'den fazla insan var şu anda benimle birlikte çalışan. Onlar da aynı disiplinle ve diyorum ya, ekolünü yaratmak, bu çok güzel bir şey. Onlar da benden çok daha iyisini yapacaklarına eminim. O yüzden de çok güzel. Vicdanen çok çok mutlu bir şey, mutluyum.
1: Peki kısaca gençlere ne tavsiye edersiniz? Bugün yola çıkacak olan gençlere.
0: Doğru karar vermeleri gerekiyor. Öncelikle kendilerinin farkına varmaları lazım. Ellerindeki değerlerin farkına varmaları lazım. Onların en büyük değerleri aslında ülkeleri. İçinde yaşadıkları ülkeleri. Şöyle, biz İyi şeyleri düşünmek zorundayız, iyi örnekleri görmek zorundayız. İyi örnekleri gördükçe çoğaltabiliriz. Herkesin bana sorduğu bir şey var. Hep erkek egemen bir toplumda bir kadın olarak yaşadığınız zorluklar. Ben bir erkek egemen toplumda bir kadın olarak bir zorluk yaşamadım ben. Ben bir birey olarak bunu benim eşim de yaşayabilirdi, herhangi bir birey de yaşayabilirdi. Yaşamamız gereken zorlukları yaşadık. Bunu da bir büyüterek, bunun arkaya bakarak ya da sorun haline getirerek bu işi çözemeyeceğiz. Bana şey soruyorlar, Özlem Hanım, bir kitap yazar mısın diyorlar. Ben diyorum ki geçmişe bakacak zamanım yok, ileride daha yapacak çok işim var. O açıdan bu ülkede çok büyük değerler var. Yani burada ülkede yaşamanın çok büyük bir değer olduğunu. Ben hep şunu söylüyorum. 2023 yılında dünyanın en iyi şefi seçildim. Bu benim için çok büyük bir onur ve 2023 Cumhuriyet'in 100. yılında bir Türk kadını olarak İspanya'da bu ödülü almak ve İspanya'da bu nişanı almak çok kıymetliydi benim için. Bugün gastronominin merkezi baktığınız zaman İstanbul olarak görüyorsunuz. En iyi eğitimi, en iyi restoranları İstanbul ve orası belki böyle bir ödül için geçiş noktası olarak görülebiliyor. Ben bunun tam tersini düşünüyorum. Değerlerinize sahiplendiğiniz zaman sizi her yere götürecek olan o değerlerdir. Ben Mardin'den çıkıp İspanya'daki o nişanı aldıysam, bu benim yaşadığım yerdeki değerlerin bana kattıklarıdır. Eğer üniversite okuyorlarsa, Anadolu'nun bir yerinden gidip iyi bir üniversitede ya da herhangi bir bölümde iyi bir iş yapıyorlar, iyi bir iş yaptıklarını, iyi bir eğitim aldıklarını düşünüyorlarsa, bence Anadolu'ya geri dönmeleri gerekiyor. Orada aldıkları eğitimleri başkaları için avantaja çevirmeleri gerekiyor. Bizim kalkınmamızın da, geleceğe umutla bakmamızın da, yükselebilmemizin de tek sebebi bu olması gerek. Yani tek kaidesi bu gibi geliyor bana. Ne yaparsak kendi toprağımızda, kendi öz değerlerimizde, kendimizin yaptığı her şey bizim her zaman kıymetli kılıyor. 2023 yılında ben orada ödülü aldığım zaman da bunu hep onu söyledim. Ondan sonra söylemeye başladım. Coğrafya en güzel kaderdir. Ben o en güzel kaderi yaşayanlardan birisiyim.
1: Peki. Şimdi birkaç kelimemiz var. Size ne çağrıştırıyor? Onları sormak isterim. Birer cümleyle yanıtlarsanız sevineceğim. Başarı.
0: Mücadele.
1: Güç.
0: Başarı getiriyor zaten. Başarı gücü getiriyor.
1: Çocukluk.
0: Çocukluk çok şey yapmıyor. Çocukluk bilmiyorum, hatırlamıyorum bile. Çocukluk hatırlamıyorum.
1: Aşk.
0: Çok şanslıyım. Çok güzel bir adama aşık oldum. O da bana aşık oldu. Zaten bütün 25 yıl oldu biz birlikteyiz. Benim en büyük şansım eşim. İnsanlar hayatlarında doğru insanı buldukları zaman doğru işi yaptıkları zaman, zaten doğru işi

0: Baktığınız zaman hani şeyin Gandhi'nin bir lafı var ya, şey diyor, sevdiğiniz işi yaptığınız zaman zaten çalışıyor sayılmazsınız. Benim için de öyle. Eşim de benim için kıymetli. Bu konuda özellikle desteklemesi, Mardin gibi bir yerde bir adamın böyle bir kadını desteklemesi ve yanında olması ve gurur duyması çok paha biçilemez bir şey. Bu beni çok yüreklendiriyor. Eş seçmek de çok önemli herhalde hayatın gidişatı içerisinde.
1: Evet, tutku.
0: Bu benim vazgeçilmez. Bu tutku demek benim için Ebru demek. Başka bir şey değil yani. Ben tutkularımla yaşayan bir insanım. Bu tutkular beni buraya getirdi bence.
1: Aile?
0: Aile çok kalabalık. Herkes aile. Çok büyük bir ailem var. Herkesle aile olabiliyorum. Çok güzel. Tabii ki kendi anne, babam ve kardeşlerimle güzel bir ailemiz var ama eşimle çok güzel bir, çocuklarımla da güzel bir ailem var ama sadece onlarla sınırlı değil. Çok büyük bir ailem var ve bu beni çok besliyor. Çok çok minnettarım bunun için.
1: Huzur?
0: Mardin.
1: Kadın?
0: Mardin.
1: Peki, Ebru Hanım en çok neyi sever mutfakta?
0: Her şeyi. Ayırt etmem hiçbir şeyi. Ama Türk yemeklerini her yerde arıyorum. Türkiye'de yaptığım yemeklerde kullandığım malzemeyi çok arıyorum mesela. Yurt dışında aynı keyfi alamıyorum. Michelin yıldızlı restoranlara da bile gitsem, buradaki o aldığım lezzeti hiçbir yerde alamıyorum. Bana mutfak dediğiniz zaman Türk mutfağı.
1: Peki, çok teşekkür
0: ben
1: ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum. Çok naziksiniz.
1: Ebru Baybara Demir bizimleydi efendim. Bir başka Yüksek Topuklar'da görüşmek üzere.

0: Yakıt alacağız, yine yandık.
1: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade. Kredi kartım hadi.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam Net.
3: Duratal Seramik hava durumunu sunar.
4: İstanbul yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 14, en düşük sıcaklığı 8. Kocaeli, Bursa ve Balıkesir 13, Sakarya 14. Ankara yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 10, en düşük sıcaklığı 5. Konya 12, Kayseri 18, Nevşehir 14, Sivas 15. İzmir rüzgarlı. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 9. Denizli ve Manisa 16, Aydın 21, Muğla 17. Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 17. Mersin ve Kahramanmaraş 24, Adana 28, Hatay 26. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 12, en düşük sıcaklığı 10. Bolu 10, Karabük ve Samsun 12, Rize 13. Erzurum yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 16, en düşük sıcaklığı 3. Malatya 23, Erzincan 21, Van 15, Ardahan 16. Gaziantep gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 10. Mardin 21, Şanlıurfa 26, Siirt ve Diyarbakır 22 derece.
3: Duratal Seramik hava durumunu sundu.

0: Nakit fırsatını kaçırma.
1: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
2: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.

0: Boğabu Pyongyang 12.'ci Suzade Sojal Lim Chol-i.
1: Kuzey Koreli bir suç örgütü lideri ve onu yakalamak için Güney Kore'ye gönderilen gizli ajan. Gizli görevi tamamlamak için sadece 3 gün var. Güney Kore yapımı muhteşem aksiyon. Confidential Assignment.

Vakıf Faktoring olarak sermaye yapımız, uzman kadromuz ve müşteri odaklı çalışma prensibimizle ülkemizin toplam ticaret hacminin gelişmesine katkı sağlayarak müşterilerimize hızlı ve etkin çözümler sunuyoruz.

unutulmaz şarkılar efsaneleşmiş seslerle birleşince ortaya muazzam bir müzik ziyafeti çıkıyor. Ruhunuza dokunacak, sizleri hafızalardan silinmeyen anlara götürecek muhteşem düetler başlıyor. Avuçlarımızın içinden kayıp giderken zamana meydan okuyan ve zamana kafa tutan şarkılar bu yolculukta duyguların en yakın dostudur. Geçen yıllar hüzünlü vedalar sunsa da insana aslında içimizi ısıtan umut dolu şarkılar hüznü alıp götürür, geriye bu unutulmaz melodiler kalır. Muhteşem düetler başlıyor.

Öykü, Berk. Evlerinin önü boyalı direk. Öykü ve Berk kardeşler bu yılların eskitemediği türküyü flamenco tarzında seslendirip internete yüklediklerinde yıl 2007'nin sonlarıydı. Başlarda bu kadar ses getireceğini tahmin etmemiş olacaklar ki şu anda seyrettiğiniz yalın ve samimi video klibi çektiler. 2008 yılında tabiri caizse şarkı adeta patladı.

Gürman'ın güçlü sesi ve yorumu, Berk Gürman'ın vokali ve gitar sololarıyla türküyü bambaşka bir yere taşıdılar. Söz ve müziğinin Abdurrahman Kızılay'a ait olan türküyü, İbrahim Tatlıses'te 1985 yılında çıkardığı Mavi Mavi albümünde seslendirmişti.

Ayla Dikmen, Yaşar, İlk ve Son Aşkım Sen Olacaksın. 1960 ve 70'lere damga vuran seslerden biri olan Ayla Dikmen, onlarca 45'lik hit çıkaran Türk pop müziğinin en önemli sanatçılarından biri.

anlamazdın, Zehir Gibi Aşkın Var ve Nixar'ın Fidanları gibi pek çok şarkı onun sesinde hayat buldu ve günümüze kadar tanınmasını sağladı. Ayla Dikmen henüz çok gençken 46 yaşında hayatını kaybetti.

ülkemizin en sevilen müzisyenlerinden biri olan Yaşar bu özel kayıtla geçmişi ve bugünü ustaca harmanlıyor. Görmüş seni sesin.

Teoman, ya, Şebnem Ferah. Teoman'ın 2000 yılında 17 albümüne dahil ettiği şarkıya rock müziğinin en önemli kadın vokallerinden biri olan Şebnem Ferah eşlik ediyor. Güçlü vokaliyle şarkıyı bambaşka bir yere götüren Ferah, uzun süredir derin bir sessizlik içinde. Duygusal bir rock baladı tarzındaki şarkı, birbirine yabancılaşan iki çiftin yalnızlığını anlatıyor. Bizimkisi

Fatih Erkoç, Ahmet Baran, Emmoğlu. Muhteşem düetlerde bu defa müziğin evrenselliğini ve sınırsızlığını anlatan bir şarkı var. Arabesk müziğinin en bilinen eserlerinden biri olan Emmoğlu, Fatih Erkoç'un sesiyle caz müziğinde de iddiasını gösteriyor.

Şarkıyı ilk olarak usta sanatçı Ferdi Tayfur'dan dinledik. Türk müziğinin en güçlü yorumcularından biri olan Fatih Erkoç ise Emmoğlu'nu farklı bir boyuta taşıyor.

Profesyonel müzik hayatına 1970'lerde başlayan Erkoç, 55 yıl aşkın bir süredir Türk müziğine değer katmaya devam ediyor. 8 yaşında müzik hayatına başlayan Ahmet Baransa, dünyaca ünlü bir kanun sanatçısı. Görüntüler Golden Voice konser serisinden.

Müzeyyen Senar, Nilüfer. Dalgalandım da duruldum. Türk müziğinin efsane seslerini bir araya getiren bu düet 1998 yılında Müzeyyen Senar'la Bir Ömre Bedel albümünde yer aldı.

Gül'de Ajda Pekkan'dan Sezen Aksu'ya, Levent Yüksel'den Şebnem Ferah'a kadar pek çok sanatçı bulunuyor. Nilüfer'in düet yaptığı Dalgalandım da Duruldumsa söz ve bestesi Şükrü Demirci'ye ait olan Hicaz makamı

Ayhan, Tuval. Aylardan Kasım. Bir yarışma programıyla hayatımıza giren Bayhan, dikkat çekici farklı yorumuyla kısa sürede geniş kitleler tarafından tanındı. Şarkı ilk defa Tuval 2005 albümünde yer aldı. Şu anda dinlediğiniz düet versiyonuysa 2024 yılında kaydedildi.

Şarkının söz ve bestesi aynı zamanda Tuval'in kurucu üyelerinden biri olan İskender Türsen'e ait. Bodrum'un koylarında çekilen klipte Bayhan'a vokalde Devrim Seyrek eşlik ediyor.

Ceylan Köse, Yusuf Demirkol. Ben seni öyle sevdim. Arabesk müziğinin unutulmaz eserleri arasında sayılan şarkı, genç ve başarılı müzisyenlerin seslerinde hayat buluyor. Karşılıksız sevgi, fedakarlık ve hayal kırıklığı temalarını taşıyan şarkıyı Ferdi Tayfur ilk defa 1987 yılında seslendirdi. Köse ve Demirkol'un 2019'da yeniden düzenleyerek kaydettikleri şarkı, dijital video platformunda milyonlarca seyredildi ve bir o kadar da beğenildi.

Turan Akkor, Müslüm Gürses. Daha yokluğunun ilk akşamında. Muhteşem düetler şimdi de iki dev ismi buluşturuyor. İlk defa Müslüm Gürses'in sesinden 90'ların sonlarında dinlediğimiz şarkıyı Kamuran Akkor 2022 yılında yeniden seslendirdi. Sözleri Hakkı Yalçın'a, bestesi Ferda Anıl Yarkın'a ait olan şarkıda aşk, ayrılık ve hüzün teması öne çıkıyor.

0: giderken.
1: Arabesk müziğin babası Müslüm Gürses 2013 yılında 60 yaşında hayata veda etti. Ardında 75 stüdyo albümü, 3 konser albümü, onlarca 45'lik plak ve 18 single albüm bıraktı. Müzikte 65 yılını geride bırakan efsane sanatçı Kamuran Akkor'u Müslüm Gürses'te buluşturan bu düet ise teknoloji desteğiyle oluşturuldu.

yalnızlık temalarının ağır bastığı şarkı yayınlandıktan kısa bir süre sonra binlerce beğeni aldı. Düşer Aklıma, Canın Sağ Olsun gibi hitleriyle tanınan ve sevilen genç müzisyene, duygusal şarkıların kraliçesi

Sakiler, Tuna Velibaşoğlu, Ölürüm Hasretinle. 2021'de yayınlanan şarkının söz ve bestesi Tuna Velibaşoğlu'na ait. Bir dönem Grup 84'te yer alan Velibaşoğlu müzik çalışmalarına solo olarak devam ediyor.

başarılı çalışmalara imza atan Sakiler grubuysa 2020 yılında Dünyadan Uzak adlı cover çalışmalarıyla geniş kitlelerce tanındılar. Ayrılık, hasret ve özlem duygularını güçlü bir şekilde ifade eden Ölürüm Hasretinle yayınlandığı platformlarda milyonlarca kişiye ulaştı ve çok beğenildi.

Yıldız Tilbe, Bilal Sonses, Hasbelkader. Genç müzisyenlere verdiği destekle tanınan Yıldız Tilbe, bu defa 2015 yılında dijital platformdaki yayınlarıyla popüler olan başarılı müzisyen Bilal Sonses'e destek veriyor. Şarkının söz ve bestesi Bilal Sonses'e ait.

0: hekimler ağlıyor. Gelemem sevdiğim. Melek koymuyor.
1: Ferdi Tayfur, Gurbet Tuğçe Tayfur. Huzurum kalmadı.
0: Gelemem sevdiğim.
1: Arabesk müziğin efsane ismi gelemem. Ferdi Tayfur'un bu şarkısı gelemem. 1976 yılında piyasaya çıkardığı Ferdi 77 isimli albümünde yer alıyor.

söz ve bestesinin Ferdi Tayfur'a ait olduğu şarkıyı kızı Tuğçe Tayfur'la 2015 yılında düet olarak seslendirdi. Tuğçe Tayfur'un babası Ferdi Tayfur'la yaptığı bu düet 4 şarkılık bir maxi single projesi.

0: Alayım işte ya ben bunu. Tamamdır.
1: Süper. Zaten 5G kalitesi.
0: Gerçi şu da çok güzelmiş ya. Ha,
1: onun özellikleri
0: budur
1: de.
0: Budur ya, budur. Oldu bu iş.
1: Ha? O zaman hayırlı olsun.
0: Şuna da bir bakabilir miyim?
2: Çok iyi seçim.
3: Siz de hemen yenilenen Türkcell mağazalarına gelin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye 5G'ye geçin.
1: Bu kadar seçenek olunca biraz uzadı tabii.
4: Duratal Seramik hava durumunu sunar.

0: yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 9. Denizli ve Manisa 16, Aydın 21, Muğla 17. Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 17. Mersin ve Kahramanmaraş 24, Adana 28, Hatay 26. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 12, en düşük sıcaklığı 10. Bolu 10, Karabük ve Samsun 12, Rize 13. Erzurum yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 16, en düşük sıcaklığı 3. Malatya 23, Erzincan 21, Van 15, Ardahan 16. Gaziantep gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 10. Mardin 21, Şanlıurfa 26, Siirt ve Diyarbakır 22 derece.
1: Duratay Seramik hava durumunu sundu.
2: Allah'ım yağmur ver Allah'ım. Amin. Gökyüzünden bize yağmur ver Allah'ım. Amin.
3: Yağmur duasına çıkan Trakyalılar umduklarından bambaşka bir şeyle karşılaşırlar.
4: Benim oğlum Bahadır bize bir çılgın performans gösterecek.
5: Alacağım parçayı.
3: Köye akın eden Amerikalı, Alman ve Rus ajanlar.
6: Meydandaki deliğin sebebi nedir? Amerikanlar buraya neden geldiler?
3: Her anı kahkaha dolu mükemmel bir komedi.
7: Dün gece buraya düşen gök taşıymış. Aha! Büyük taşı getirirseniz eğer 1 milyon dolar para vereceklermiş.
8: 1 milyon mu?
9: 1 milyon.
3: Göktaşı yarın 20'de Ankara'da.
10: CV Enerji güneş panelleri yüksek dayanım kapasitesiyle 30 yıl performans garantisi sunar. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
11: Good True Partner CV Enerji.

0: başım. Bildirilecek bir vukuat yok. İsterseniz biraz uyuyabilirsiniz. Bir gelişme olursa sizi ararım.
1: Ne oldu? Nasıl buldun beni?
2: Aç karnına mı çalışacaksın? Liderimize böyle hizmet edemezsin. Zaten bu işi karnımızı doyurmak için yapmıyor muyuz?
1: Buraya geldiğinden kimsenin haberi var mı?
2: Merak etme. Gelirken yüzbaşıya bilgi verdim. Umarım baharatı istediğin gibi olmuştur. Biliyor musun?
1: Neyi?
2: Ben...
3: Silah sesi!

0: Yüzbaşın bir ipucu bulduk. Tesis 215'teyiz.
1: Aferin. Şimdi bekleyin. Oraya geliyorum.
0: Soygun bitip haydutlar kaçana kadar beklememizi...
2: Silahlarınızı bırakın ve sizinle şöyle yüz yüze konuşun. Yani bir düşün. Bu klişelerle krallar gibi yaşayabiliriz. Bir daha hiç çalışmamıza gerek kalmaz. Haksız mıyım?
0: Topla çeneni.
2: Öyle mi? Ver. Ben çenemi kaparsam onun kafası uçar.
0: Dur!
2: Silahını bırak. Diğerlerine de bırakmalarını emret. Aşağı gelin.

Süper alın.

Hey, Chael Ryung, iyi misin? Bu sana garip gelecek ama seni hiç sevmemiştim. Cumhuriyete sadık bir emir kulundan başka bir şey değilsin. Sadık bir kul. Seni şanslı serseri. Ha? Hey, Chael Ryung. Şu anda hayatta olmanın tek sebebi köpek gibi sadık olduğun, liderin değil benim merhamet dolu yüreğim. Sana bir görev vereceğim. Gidip cumhuriyete söyle. Bu klişeleri halkımın kanının bedeli olarak alıyorum. Ha? Görüşürüz.

0: TSIS-215'te üretilmiş olan bu süper banknot, paranın üstündeki tüm güvenlik önlemlerini mükemmel şekilde taklit edebilmektedir. Ve tüm sahte para denetleme teknolojilerini başarıyla atlatabilmektedir. Şu anda dünyanın hiçbir yerinde sahte olduğunu tespit edecek bir araç yok. Uzun yıllar süren meşakkatli çalışmaları sonucu yaratılan bu kalıpların üstündeki şekiller 1 mikrometreye kadar...
1: Sonuca gel.
0: Bahsi geçen bu klişeler çalındı efendim. 2010'daki kalp kara skandalından sonra uluslararası sahnede süper banknotların varlığını açıkça reddetmiştik. Bu klişeler ortaya çıkarsa uluslararası toplum tarafından
1: savaş da görülürse... Savaş çıkabilir. Parti emriyle yapılan üretim savaş ilanına eşit bir etkiye sahip olacak.

0: Küpeliler kim?
1: Chucky Sung efendim. 44 yaşında. Ordu saflarında yükseldi ve Körfez Savaşı'nda silah uzmanı olarak görev yaptı. Eylül ayında özel bir polis timini yönetmek için ülkeye döndü. O zamandan beri yüzbaşı rütbesiyle görev yapıyor. Uyuşturucu çaldığı suçlamasıyla rütbesi indirildi. Karısı aile borçları yüzünden hapse atıldı ve hapiste öldü. Bu hırsızlığı gerçekleştirmek için eski timini bir araya getirdiği düşünülüyor efendim.
0: Lanet olsun.
1: İç Güvenlik Bakanlığı Cumhuriyet'ten kaçış rotasını belirlemeyi başardı. Ayın 12'sinde Chung Da'ya ulaştığı tahmin ediliyor. Pekin'den geçerek Dalian'a gittiği sanılıyor.
0: Çin'de mi? Bu bilgi doğru mu? Öyleyse sınır dışı edilmesi için işbirliği talebinde bulunun.
1: Çinli yetkililerle temas halindeyiz. Ama Çin'in sadece mola yeri olduğunu düşünüyoruz. Bugün Dalian'dan uçağa bindiği bilgisine ulaştık. Gittiği yer... Seul şehri.

0: Evet, ne
1: i̇şte
0: olamaz.
1: Sıkıştıra. Ne yapacaksın şimdi? Seni yakalamak için ne hallere düştüğümü gördün mü? Gördün mü? Tamam. Tamam, sakin ol, tamam. Seninle bunu konuşabiliriz, ha?
0: Yaklaşma, bak deşerim seni, ha?
1: Tamam.
0: Benden uzak duracaksın,
1: tamam mı? Sana yaklaşmayacağım, tamam mı? Durur musun lütfen?
0: Yaklaşma.
1: Tamam, dur.
2: Baba, telefonunu açsana. Lütfen meşgul numarası yapma. Baba.
1: Kızımla konuşabilir miyim?
2: Lütfen meşgul numarası yapma.
1: Aç.
2: Baba, telefonunu açsana.
1: Evet tatlım.
2: Baba.
1: Babacığım, şu anda işteyim ben.
2: Cep telefonum ne oldu?
1: Telefon mu?
2: Ama alacağına söz vermiştin. Ne zaman alacaksın?
3: Hadi açık söyle. Ondan rüşvet filan aldın mı?
1: Ne rüşvetinden bahsediyorsun? Ben asla rüşvet almam ki.
3: Öyleyse neden adamın kaçmasına izin verdikten sonra destek istedin?
1: Çünkü önce aramak için zamanım olmamıştı, tamam mı?
3: O serseriyi yakalamak için o kadar zaman harcamıştın. Adamların haftalardır onu bulmak için takipteydi ama hepsi boşa...
1: Evet, biliyorum, çünkü heba olan benim emeğimdi.
3: Taviz vermeyi bırak artık.
1: Ne dedin? Dursana biraz. Öyle bir laf edip sonra da kalkıp gidemezsin, tamam mı?
3: İşler iyi gitmiyor. İş soruşturma bürosu beni sıkıştırıp duruyor. Ortalık sakinleşene kadar seni 3 ay görevden uzaklaştıracağım.
1: Sahi mi? Hay lanet olsun. Adam bana keskin bıçakla saldırdı. Ne sanıyorsun? Robocop olduğumu mu? Şef Pio!
4: Dedektif Kang.
1: Seni aptal. Sana operasyondan önce şefe haber ver dememiş miydim ben?
4: Önce onu tutuklamamız gerektiğini sanıyordum.
1: Tam bir geri zekalısın. Burası akademi değil, tamam mı?
4: İsterseniz gidip hemen şefle konuşurum.
1: Ne diyeceksin?
4: Benim hatam diyeceğim.
1: Geçti artık, boş ver. Çaylak olarak işe böyle bir hatayla başlamamalısın. Git artık. Olan oldu. Bu da polisliğin bir parçası. Neyse artık, tamam, hadi gir içeri.
4: Ama
5: demek ki 12. bölge tim lideri Kaptan Cha Gi-sung ülkeden kaçmayı başardı, öyle mi? Ama timindeki binbaşı Lim Chol-yung hala burada. Beni neden canlı bırakmış olabilir? Konuş. Cha ile birlikte planınız ne?
6: Öldür beni. Çünkü öldürmezsen cehennemin en dibine kadar bile gitse çağının peşinden gideceğim.
5: Çıkın. Gelecek hafta Seul'de Güney Kore ile Kuzey Kore arasında bakanlar düzeyinde bir toplantı olacak. Bu bizim talep ettiğimiz çok önemli bir toplantı. Şimdi delegasyona

0: Sen de dahil olacaksın. Gidip çayı yakalayacaksın.
1: Almadım, hayır almadım rüşvet. Yo, no, prensesim sen miydin? Gel
2: baba,
1: yanıma
2: telefon.
1: Gel. Tamam ama şu perdeyi bir kapatır mısın önce lütfen?
2: Telefon.
1: Tamam.
2: Hadi,
1: tamam şimdi uyuyorum.
2: Ne zaman alacaksın?
1: Yapma lütfen. Tamam. Bugün alacağım. Tamam yeter ki git, hadi git. Şu perdeyi kapat lütfen, hadi. Hadi şu perdeyi kapat lütfen.
2: Anne kahvaltıya gelsin.
1: Ama canım hiç istemiyor.
3: Enişte kalk. Acil bir durum.
1: Ne? Ne oldu?
3: Çok acil $1000 ihtiyacım var. Borç verir misin?
1: Sanırım ne diyorsun sen? $1000 mı?
3: Sus. Sessiz ol. Hadi bu ay çok alışveriş yaptım. Bütün kartlarımın limitini doldurdum. Hadi ama.
1: Git ablanla konuş. Ablanla konuş. Tamam hadi. Hadi ablanla.
3: Enişte. Bana yamuk yapmayacaksın değil mi?
1: Ne olur gidip ablandan istesen olmaz mı?
3: Sonra hesabıma gönderirsin. Oldu mu? Teşekkür ederim.
4: Ne oluyor burada?
3: Gerçekten yüzünün halini gördün mü? Zavallı eniştemin canını çıkarıyorlar. Bari sen ona iyi davran.
4: Kesin yine bir şey istiyorsun. Hey, hadi kalk. Kalk sana diyorum.
1: Allah aşkına neyiniz
4: sen?
1: Var sizin bugün ha? Bırakın da uyuyayım biraz. Lütfen bugün izinliyim. Lütfen.
4: Canım ben ne bileyim, Şef Pio arıyor.
1: Umurumda bile değil.
4: Ben cevap veririm öyleyse. Alo.
1: Bana ver.
4: Konuşacağını biliyordum. Kahvaltıya gel.
1: Canım istemiyor. Alo.
5: Hey Zintai.
1: Ne işin var
5: çok
1: burada?
5: Çok çöp çıkmış ha?
1: Yardım. Hayır bırak.
5: İyi uyudun mu?
1: Hem de nasıl. Şimdi gidip kendime geçinmek için ek iş bulmam lazım. 15 yıllık ortaklığımız buraya kadarmış. Sadakat dediğin şeye...
5: Evet arkadaş olduğumuz için sana anlayışlı davrandım. Unutma takip sırasında bir şüphelinin kaçmasına izin verdin ha? Ayrıca baskındaki kayıp 5000'i de unutmayalım.
1: Evet. Bana bunu mu söylemeye geldin?
5: Merak etme tamam mı? Merak etme. Sicilin işlenmemesi için ayarlama yaptım. Hepsi unutulmuş.
1: Ver senin yalanını...
5: Hadi yürü.
1: Ortak bir soruşturma mı?
5: Evet, gelecek hafta gerçekleşecek bakanlıklar arası toplantıdan haberin var mı? Delegasyonda bir dedektif de olacakmış. Bir sansür bürosu ajanı. Her neyse, güneye kaçan bir suçlu olmuş ve onu kendileri yakalamak istiyorlar.
1: Nasıl bir suç işlemiş bu adam?
5: Bilmiyorum ki. Bu doğrudan emniyet müdürlüğünden gelen bir emir. Bu görevi almak için herkes her türlü torpili kullanıyor ama ben senin için araya girdim ve işi kaptım. Sen adamı takip edeceksin.
1: Dur bir dakika. Bir komüniste bebek bakıcılığı mı yapacaksın?
5: Sakın ona da söylemeye kalkma.
1: Boş versene.
5: Ne?
1: Her zaman adil bir toplum için çalıştım ama sen bana rüşvetçi bir polismişim gibi davranıyorsun. Şimdi de bu işi yapmamı istiyorsun. Söyler misin? Ülkem için daha ne kadar fedakarlıkta bulunmam lazım acaba?
5: Senin için umut yok. Gerçekten yok. Anlamıyorsun değil mi? Ben burada senin teşkilatla yeniden herkesin gözdesi olmanı sağlayacağım. İyi tamam boş ver sana. Sana yalvarmayacağım. İstemiyorsan işi çayla veririm olur biter.
1: Hey dur. Sana bu işi almayacağım demedim. Sadece düşünüyorum dedim tamam mı? Ayrıca böyle bir görevi bir çaylağın eline emanet edemez.
5: Biliyorum henüz buna hazır değil.
1: İşte ben de bunu düşüneceğim dedim ya.
5: Tamam öyle düşün öyleyse. Bu kadar çöp nereden çıkıyor ha? Şuraya bak.
6: Saat 13.30'da gerçekleşen toplantı sonrasında alınan kararları bir basın toplantısıyla açıklandı.
2: Enişte, uzaktan kumandayı uzatsana.
6: İçeriden bilgi veren kaynaklarımıza göre görüşmeler olumlu geçiyor. İşbirliğinin
1: dur bir dakika, dur.
6: İçin uygun ortamın yaratılmaya çalışıldığı iki kole arasındaki bakanlıklar arası görüşmeler önümüzdeki günlerde de devam edecek. Toplantılar ülke dışında da merakla izleniyor.
5: Bu görevden sonra eski işine geri döneceksin. Üstelik iyi giderse terfi bile alabilirsin. Özel bir terfi. Maaşında da iyi bir artış olacak. Şimdi söyle bana, insanın eline ne zaman böyle bir fırsat geçer?
1: Hayatım, her şey için teşekkür ederim. İşler yakında yoluna girecek.
4: Ne?
1: Teşekkürler diyorum. Yakında her şey yoluna girecek.
4: Git kendini al. Buzdolabına koydum.
1: Neyi alayım ben? Sana teşekkür ediyorum
4: hayatım,
1: burada.
4: Çekilsene evet. Yolumdan.
1: Ne yapıyorsun? Neden peşinden geliyorsun?
4: Sana buzdolabında dedim ya.
1: Tamam. Olmuyor. Anlaşamıyoruz. Belli oldu bu. Tamam.
7: Hakkında soruşturma mı açılmış?
5: Evet ama bu sadece idari bir hatadan ibaret. Sonunda hepsinin bir yanlış anlama olduğu anlaşıldı. Eskiden çok başarılı bir polisti. Herkesin takdirini kazanmıştı.

0: Emniyet müdüründen şahsen ödül bile aldı. Sivil operasyonlarda tam bir uzmandır. Evet.
1: Her neyse. Anlaştık. Ya senin görevin gece gündüz.
2: Evet.
1: 7 gün 24 saat Kuzey Koreli dedektifin yanında kalmak olacak. Gözünün önünden ayırmayacaksın. Olağan dışı her şeyi bize bildireceksin. Şef Puyo, siz de ona gereken her şekilde destek vereceksiniz. Anlaşıldı mı?
0: Elbette.
1: Daha önce de dediğim gibi, bu ortak gerçekleştirilen gizli bir operasyon olacak. İstihbaratın soruşturmaya dahil olduğunu bilmemeliler. Bu sadece Güney için değil, ayrıca Kuzey için de geçerli. Beni anladınız mı?

Doğayı bul ve klişeleri al. Sakın bulmadan da dönme. Bu el telefonunu kullanmayı öğrendin mi? Güney insanlarını bununla kontrol ediyor. Silahını kaptır ama bunu kimseye kaptırma. Sadece 3 günüm var. Önce Park Moon Po'yu bul. Güneyde kaçakçılık yapıyor. Eskiden çağın adamlarından biriydi. Onunla hala bağlantısı olmalı. Seni çağa götürecektir. Kişisel intikam duygunu bu işe bulaştırma. Unutma.

0: Sen dedektif Lim'sin değil mi? Güney'e hoş geldin. Memnun oldum, memnun oldum. Tamam. Ben cinayet masasından Jin Tae.
1: Hey.
0: Kuzey'den getirdiğin silahı el koyuyorum. Burada çalıştığın sürece silahın bende kalacak. Görev bitince ben sana geri vereceğim. Ortak operasyonun en önemli konu...
2: O silah Cumhuriyet'in malıdır. Onu geri ver.
0: Kural bu ve sen de uymak zorundasın. Roma'da Romalı gibi davranacaksın diye bir söz var. Duymadın mı sen? Hadi gidelim.
3: Hayır, sen de geçene. Vergilerimizi sizin suçluyu yakalamak için harcıyoruz. Bari boşa gitmesin.
4: Ha. Güney peşine bir yılan takacaktır. Aradığın şeyin klişeler olduğunu asla öğrenmemesi gerek.
5: Kuzey'in aradığı adamın adı Cha Ki-sung. Basit bir hırsız için iki Kore arasında görüşmeleri başlatamayacaklarından ya da ortak görev isteyemeyeceklerinden kesinlikle emin olmamız gerekiyor.
0: Tam 20 yıldır bu işin içindeyim ve bana söylenmeyen şeyleri anlamak benim işimdir. Evet, bu işin ağırlığını omuzlarımda hissetmeye başladım bile. Güney Kore'nin onurlu bir dedektifi olarak bu soruşturmayı hemen sonuçlandıracağımdan emin olabilirsiniz.
5: Daha bitmedi ama.
0: Otur, otur, otur.
5: Öncelikle Cha Ki-sung'un yerini belirleyip onu tutuklamak zorundayız. Senin görevin sadece onlarla işbirliği yapıyormuş izlenimi vermek ve onların adamını Cha Ki-sung'dan uzak tutmak olacak.
3: Söylesene, seni buraya götüren nedir acaba?
0: Ortak operasyonla ilgili dosyayı okudum da çok fazla şey yazmıyor. Yani sıradan bir katil Kuzey ile Güney arasında böyle bir işbirliğini tetikleyecek kadar önemli olamazdı, öyle değil mi? Hem bana sorarsan katilin biri kaçıp gitti diye sevinmeniz gerekmez mi? Adam artık sorun çıkaramazdı. Yani bunlar bana mantıklı gelmiyor.
2: Mantıklı gelmesi de gerekmiyor. İşini yap yeter.
0: Demek öyle ha? Bak, şu bayrak. Onu takmaya devam edeceğim. Kural 2, bu gizli bir görev. Gizli görev, tamam mı? Ben sana görevle ilgili bilgi vermeye çalışıyorum. Sen kalkmış benim kolumu bükmeye çalışıyorsun ha? Ha? Dua et orada kendimi tuttum. Yoksa seninle öyle kötü bir başlangıç yapmış olacaktık ki hiç sorma, yani iyi bitmeyecekti. Elimden zor kurtuldum. Ne utanç verici. Etrafına bak, Güney'de her yer kamerayla doludur. Toplam 3 milyon civarında var. Bizi her saniye takip ediyor olacaklar. Duyuyor musun beni? Gizli bir şey yapmak mümkün değil. O yüzden burada, gerçi Kuzey'de de her zaman izleniyorsunuzdur ya. Aslında o kadar farklı.

0: haklı değiliz. Sabahın köründe ilan dağıtmaya başlamışlar. Evet. Bunlardan hiç gördün mü? Al bu telefonu kullan. Kendi numaramı kolay ara diye sık kullanılanlara ekledim.
1: Bende de var.
0: Var mı? Bunu da kullanabilirsen olmaz mı? Tamam, senin numaranı ver bari.
1: Gerek yok.
0: Ama versen iyi olur, çünkü ne olur ne olmaz acil bir durumda aramam gerekir. Tam bir gerizekalı. Bunu evine dönerken geri alırsın. Şimdi neye ihtiyacımız var? Gitmek istediğin bir yer var mı? Seul Kulesi ya da Itaewon gibi. Bak, bu senin Seul'e yaptığın son yolculuk olabilir.
1: Burada usta bir dedektif misin sen?
0: Ne, öyle mi dediler? Evet, öyle sayılırım. Neden?
1: Çünkü bana daha çok tur rehberi gibi göründün de.
0: Ne, ben dedektiflik nasıl yapılır bilmiyor muyum? Şu an elimizde takip edebileceğimiz bir ipucu yok ki. Patronlarım çağının yerini bulmaya çalışıyor, biz de onları bekliyoruz işte.
1: Meng Dong'a gidelim.
0: Alışveriş yapacaksın. Tamam, öyle olsun. Asker olmak daha iyi değil miydi? Neden? Neden polis oldun ki?
1: Başka bir yol bul, trafik olmayan.
0: Keşke olsaydı ama maalesef yok. Yani GPS'e göre şu an en iyi yol bu. Petrole sahip olmayan bir ülke olarak neden böyle bu kadar çok araba var anlamıyorum. Aklım almıyor. Bir açıklaması da yok.
1: Güneyli polisler her zaman böyle midir? Bütün gün trafikte bekleyip telefonunuzla mı oynarsınız? Suçluları böyle mi yakalıyorsunuz?
0: Bak, Seul'de trafik sıkışıklığından kaçamazsın, tamam mı? Bu trafiği nasıl atlatmamı bekliyorsun? Şu bakışın yok mu? Kanımı donduruyor, biliyor musun?

0: Bak seni yanıltmasın, bunu sadece ambulanslar yapabilir. Ha. Ha neyse, ne diyordun? Myeongdong'a şüpheliyi aramaya mı gidiyoruz? Orada olduğunu nereden biliyorsun? Seninle orta az, bana da biraz bilgi versen iyi olur sanki.
1: Of. Diamond daire 1108. Can'ın bir ortağının orada kaldığını öğrendik. Park Myeongko.
0: O kadarını söylesen yeterliydi zaten.
2: Mapo bölgesinde bir rehine vakası. 40 yaşlarında bir adam bir kadını bıçakla rehin tutuyor.
0: Nasıl bir dünyada yaşamaya başladık böyle anlamıyorum. Pekala, burası D1. Olay yerine yakınız, gidip bir kontrol edeceğiz, tamam.
1: Ne yapıyorsun?
0: Ya sizi duymadın mı, sende bir rehine var.
1: Aldığın emirleri unuttun mu yoksa? Hangisi önemli, görev mi rehine vakası mı?
0: Vatandaşın güvenliği her zaman polisin birinci önceliğidir. Eğer gitmezsem o kadını bıçaklar ve...
1: Yalan söylemeyi bırak.
0: Tanrı aşkına. Şimdi beni bıraksan iyi olur, tamam mı? Seninle birbirimize sarılacak kadar samimi değiliz. Dur. Dur, tamam. Bak tamam, bunu konuşabiliriz, tamam mı? Bırak diyorum, lanet olsun, bırak. İn şu arabadan. İn aşağı. İn dedim. İn arabadan. İn arabadan. Hadi. Bırak beni, yürü. Sen benim ne olduğumu sanıyorsun ha? Durup dururken beni itip kalkmaya, kolumu kıvırmaya falan kalkışıyorsun. Haberin olsun. Şu an seninle göre... Bak çok büyük hata yapıyorsun ha. Ver şunu. Tamam, sakin ol, sakin ol. Ateş kes, ateş kes. Beni çözersen seninle iki demokratik insan olarak konuşuruz. Ya da istersen komünist gibi konuşuruz. Çeyaldırıyorsun. Beni dinle. Çeyaldırıyorsun. Hey çeyaldırıyorsun. Hey. Hey bekle dur. Hop. Hey. Lim çeyaldırıyorsun. Vay canına. Bu adam gerçekten aklını kaçırmış olmalı. Özel kuvvetler falan umurumda değil. Bunun ne yeri ne zamanı, tamam mı? Dedektifli, senden bir taksiyi takip etmeni istiyorum. Seul 19 BA 6918. Evet işte o 6918.
3: Buyurun efendim. Buyurun, ister misiniz? Efendim, mağazamıza bekleriz. Teşekkür ederim. Mağazamız bu tarafta. Siz de ister misiniz?

0: Diane Mayhew apartmanı. Diane Mayhew apartmanı numara 1108.
1: Hey! Demek tek parça halinde gelebildin. Dedektif gel biraz konuşalım ha, hadi. Dursana, konuşmamız lazım. Hey, neden? Neden böyle burnunun dikine gidiyorsun ki? Artık hiç kimse yaya soruşturma yapmıyor. Hepimiz CSI olduk. Bir sürü teknolojik zımbırtı var. Yeter ki kullanmayı bil. Sana söylüyorum he.

0: Allah'tan lanet olsun.
1: Plaka veriyorum. Seol 32SA 2914 Myeongdong'dan Jongryo'ya gidiyor. Durunca beni ara, tamam mı?
2: Kuzeydam, halk arasındaki adı Bingdu. Bu lanet şey ister Çin malı olsun ister Kuzey Kore malı, 1 kilosuna 1000 papel çok fazla.
3: Bu senin burada aldığın o kalitesiz mallara hiç benzemez.
2: Bakıyorum kuzeyden kaçıp geldiğinden beri çok değişmişsin. Ama sıradan bir uyuşturucu satıcısın. Tamam, ver şunu bana. Oy. Senin lanet olası pislik.
3: Ne bu arada? Eğer bundan da isteyen olursa haberim olsun. Sadece uyuşturucu pazarlamıyorum. Bende çeşit çok.
4: Korkmayın Paul.
5: Bırak.
4: Chagi Sung nerede?
5: Kolum. Kolum.
6: Kimsin sen? Bu sahte gibi mi görünüyor?

0: Neredeler?
1: Itaibon'dalar. Itaibon.
0: Itaibon mu?

0: Ajon!
1: Baba!
2: Hey! Hey! Ayoncu, iyi misin?
1: Baba!
0: Tanım şu hale bak. Lanet olsun.
3: Birini buldum. Dalyan A257'de, 18 numarada. Wang Bui Wan adını kullanıyor efendim.
4: Devam et, çıkış kapısına bak.
3: Tamam.
4: Arabanın sahibini kontrol et.

0: Park geldi efendim.
1: Park Minko.
2: Bıkmadın mı hala? Selam vermeyi bırak. Burası özgür bir ülkem.
1: Tekne ve silahlar yarın hazır olacak.
2: Güzel.
1: Ama küçük bir sorunumuz var. Kuzey Kore'den gelen biri sizi arıyor olmalı efendim. Muhtemelen tesis 5014'ten. İki kişi vardı. Güney Koreli olan ona Lim Cheol Ryung diye seslendi.
3: Aklını mı kaçırdın? Elindeymişken tüm dünyaya gizli bir operasyonda olduğumuzu duyursaydın bari.
4: Orada neredeyse ölecektim, tamam mı? Lim'e ulaştığımda bir baktım, adam aksiyon filmlerindeki gibi davranıyor. Tam ona yetişmeye çalışırken çocuğun biri yolun ortasına
3: atladı. Tamam, boş ver. Park ne oldu?
4: Kaçtı tabii. Çoktan tabanları yağlamıştı.
3: Kaçmasına izin mi verdin? Hem de biz onu sorgulayamadan.
4: Ne, kasıtlı mı yaptım yani?
3: Hayır, ona inanamıyorum. Bu arada Cha Ji-sung'un dosyası sonunda geldi. Eski bir Kuzey Kore subayıymış. Lim'in yanından 7 gün 24 saat ayrılmayacaksın ve sorun çıkmasına da izin verme.
4: O kadar da kolay değil. Yani adam...
3: Beni ilgilendirmez. Gerekirse eve yanında götür. Bu çok önemli bir adamla, önemli bilgilere sahip biriyle ilgili bir şey olabilir. Bu yüzden bir düşün. Ya onunla ortak görevdeyken onu öldürecek olursa, o zaman ne olacak sanıyorsun? Kabak bizim başımıza patlar. Senin ve benim başıma. Ona telefonu verdin mi?
4: Kendi telefonu var.
3: Tanrı aşkına. Telefonu ona vermen gerekiyordu ama.
4: Adam onu takip edeceğimizi biliyor. Onu almaya nasıl ikna edecektin? Ne yapsaydım? Zorla cebine mi soksaydım yani?
3: Ah, lanet olsun. Şimdi nerede?
5: Dedektif Lim. Ben dedektif Lee Dong-ho. Dedektif Kang'ın ortağıyım. Başka bir deyişle sizinle aynı takımdayız. Anladınız mı?
6: Memnun oldum efendim.
5: Ülkelerimiz şu anda ayrı olabilir ama aynı ulusun evlatlarıyız, değil mi? Eğer ortak ekip olarak bu işi iyi bir şekilde sonuçlandırırsak...
4: Evet, efendim, iyi bir şekilde sonuçlandırırsak çok iyi olur yani.
5: Bildirilecek bir gelişme yok efendim.
4: Olsa şaşardım zaten. Pardon. Hadi gidelim. Hadi. Evet, ne yapacaksın şimdi? Park ortadan kayboldu ve Cha hakkında da bilgi bulamadık. Bulmak için kapı kapı dolaşmayı düşünmüyorsundur herhalde. Bu sadece 50 yıl sürer. O da herkes kapıyı açarsa tabii.
7: Sen müdahale etmemiş olsan onu yakalamış olacaktım.
4: Hadi. Bu taraftan. Hem şüpheliyi kaybettin hem de şehirde terör estirdin. Sözde gizli operasyon. Şu bacak

0: Hani biraz çeker misin lütfen? Ya da dur, ben üstünden atlayayım. Dur bir dakika. Ama biraz aç bari. Aha çok oldu. Dur. Dur birleştir. Dur. Ben iyice terlemeye başladım. Uf. Ay ne zaman bitecek bugün? Şu hale bak. Gerçekten bıktım usandım ha. Of. Pekala dedektif. Benim için de çok zor. Artık birbirimize güvenebilir miyiz lütfen? Ha? Seninle bir süre ortak olarak kalacağız. Şu Çağ denen adamı birlikte yakalayalım diye. Şu anda yerini belirliyor bile olabiliriz. Bu ülke içinde ulaşabileceğimiz noktaların sınırını küçümseme.
1: Ha? Eğer yerini bulursan önce bana haber vermeni istiyorum. Bunu yaparsan Güney Kore soruşturma kurallarına uyarım.
0: Elbette haber veririm tabii.
1: Kelepçeyi çıkar.
0: Ya yine kendi başına çekip gidersen?
1: Ben de ortak görevimize güvenmek istiyorum.
0: Artık seninle birlikte çalıştığımıza göre kötü adamların kaçacakları delik kalmadı değil mi? Şimdi bak Çağ'ı yakalarsam sen benim için ne yapacaksın söyle.
1: Ha? Ne yapmamı istiyorsun?
0: Hay dünyada en çok istediğim şey ne biliyor musun? Tamam dur. Evet $100,000 istiyorum. Ha? O zaman çocuğumu özel okula gönderebilirim. Baldızımı evlendirebilirim ve kalanı da karıma veririm. Ve belki de büyük bir eve çıkarız. Anlıyor musun beni? Buna ne dersin ha? Nasıl fikir? Ha? Söyle. Hadi. Bak bu 3 gün boyunca hayatını kuzey için tehlikeye atan bir güney polisi için bence bu fazla bir şey değil. Ha? Ne kadar maaş aldığımı biliyor musun? Duyduğun zaman şoke olacaksın ama bak. Şimdi vergiler düştükten sonra yıllık yaklaşık $38,000. Hadi böl bakalım 12'ye. Ha, ne yapıyor şimdi? Evet. İşte sen ona 3000 de yani. 30'a böl onu da. O zaman ne oldu? Asgari ücretten aza geldi günlüğü. İnanılmaz değil mi? İyi akşamlar hanımefendi. Hayatım. Misafirimiz var. Gel çekinme gir. Gel işte. Bak bu benim yeni ortağım ha. Yakışıklı değil mi? Henüz kalacak bir evi de yok. Bu yüzden bir süre bizimle kalabileceğini söylemiştim. O da senin hoşuna giden şeylerden almak istedi. Ne düşünceli adam öyle değil mi? Bak çok da tatlı. Bize kızarmış piliç aldı. Oy bak bu da benim kızım. Hop söyle bakalım sen kimin kızısın? Söyle bakayım ha. Kimin kızısın sen söyle.
2: Tabii ki annemin. Ha,
0: peki ne zaman benim olacaksın ha? Hey Bay Lim'e merhaba desene. Hadi.
2: İyi akşamlar.
0: Ne var?
3: Umarım çok rahatsız olmazsın. Eğer bir şeye ihtiyacın olursa çekinmeden benden isteyebilirsin. Burası benim odam. Sana iyi geceler.

0: kaçacağının yerini belirledikten sonra yanımdaki polisi atlatıp ortadan kaybolacağım.
1: Unutma, 48 saatin kaldı. Klişeleri geri alamazsan en azından onları yok et.
0: Bu görevi canım pahasına tamamlayacağım.
2: Umarım hoşuna gider. Bunları senin için hazırladım. Tadına bak. Özellikle sevdiğin ya da istediğin bir yemek var mı? Söylersen senin için pişirebilirim.
3: Aa, ne dersin? Bak, neler diyor. Son 3 yılda bir kez bile yemek pişirdiğini görmedim. Birdenbire başımıza aç kesildi.
2: Misafirimiz var abla.
3: Umarım yemek hoşuna gider.
0: Merak etmeyin, seçici değilim. Ben ne bulursam yerim.
2: Kuzeyli miydi?
4: Evet. Orada hayat çok zor olduğu için buraya iltica etti. Ne de olsa burada harika bir hayat yaşıyoruz, öyle değil mi? O da kuzeyli bir polis, yani kibar davranın. Yiyon. Hadi bunu da ye yavrum. Sen kimin kızıydın söyle.
5: Annemin.
4: Ya demek ona veriyorsun ha, aferin peki. Ne kadar da kibar bir kızsın. Çok da iyisin, aferin. Aferin. Ama biraz da keşke bana verseydin işte.
0: Sen yeterince yiyorsun.
3: Lütfen çekin mi?
4: Bak böyle kibarlık yapıp durmana gerek yok. Güney'de yeterince yemek

0: Var. Belki gerek olandan fazla
1: çok
0: bile.
1: Çok duygusuzsun. Bugünlerde açıklan ölen mi var? Abartma lütfen.
0: Dünyadan haberin yok senin. Biraz gazete okusaydın ya. Bir sürü aç var dünyada.
2: Sen enişteni ciddiye alma.
0: Ne?
2: Aldırma.
0: Ha.
2: Karşında oturuyor, görmüyor musun? Sen ona bakma, boşver.
1: Kulak asma.
3: Babam çok kaba.
2: Ve çok da kötü.
1: Çok kötü. Tüm Kuzey Koreliler açlık çekmiyor. Bu kişiden kişiye değişir. Bana açlık çekiyormuş gibi görünmedi derisine baksanıza.
0: Ne?
1: Eniştem adına senden özür dilemek istiyorum. Hep böyle düşüncesizdir.
0: Hadi adama bakmayı bırakın da yemeğinizi yiyin. Hadi sen de durma, hadi ye.
2: Evet,
0: hadi, hadi acelemiz var.
2: İstediğin kadar ye. Ne yiyorsun?
0: Yalnız karım diye söylemiyorum, çok iyi yemek yapar ha.
4: Patron.
5: Evet.
4: Arabanın sahibini bulduk.
5: Tamam, seni sonra ararım. Söyle.
4: Adı Jang Song-tae. DS Holding'in genel müdürü.
5: DS Holding.
4: Evet. DS Tatil Köyü ve Otel Zincirinin kardeş şirketlerinden. Yönetim kurulu başkanı da Yun Di-hak. Triad'ın Çinli patronu olarak tanınıyor.
5: Adamlarımızı Yun ve Jang'ın peşine tak. Çayla bağlantı kurduklarında haberim olsun.
6: Özgür hayat hoşuna gitti mi? Burada çok daha rahat değil misin?
7: Evet, özgür bir adam gibi yiyor ve özgür bir adam gibi uyuyorum.
6: Paran varsa özgürlük burada kolaylıkla satın alınabilir. O zaman sağ ya da sol kanat diye bir şey kalmaz. Onlar ne tarafa baktığına göre değişir ama yukarı ve aşağı değişmez. Şaşırırsan yere çakılırsın.
7: İstersen sohbeti bırakıp konuya gelelim. Ne dersin ha?
6: Hadi, bunun bir şey ispatlamadığını biliyorsun. Parayı basan klişeleri görmem gerek. Burada öyle küçük bir rakamdan bahsetmiyoruz. Klişelerin ne yapabildiğini bir görelim. Onların da gerçek olduğundan emin olmalıyız, değil mi?
7: Benim ne olduğumu sanıyorsun?
6: Dünyada sahte para tespiti teknolojisi çok gelişti. Bizim de uzmanlara ve ekipmana ihtiyacımız olacak.
7: Fazla zamanım yok.
6: Sadece 2 gün. Onaylamamıza izin vermek ya da vermemek sana kalmış ama anlaşma yapmak bana kalmış.
7: Gerçekten cesur bir adamsın. Lanet olası. Bay Yun, ben ülkeme ihanet ettim. O klişeler için ailemi ve dostlarımı bırakıp geldim. Şimdi organlarımı da mı istiyorsun?
6: Çok çalıştığını biliyorum ve karşılığını da almalısın ama burada bu kaynaklara sahip olan tek kişi benim.
7: Doğru. Öyleyse bekleyeceğim. 24 saatin var. Uzmanlarını ve ihtiyacın olan her şeyi getirebilirsin. Yarın klişelerle birlikte burada olacağız.
6: Çok akıllıca.
7: Ama seni uyarıyorum. Eğer bana kazık atarsan seni öldürürüm.
0: Geriye sar lütfen. Dur. Bu adam nereye gidiyor?
8: Bu. Bodrum'a iniyor.
0: Ne var orada?
8: Bir gümrüksüz alışveriş mağazası ama şu anda açık değil.
0: Gümrüksüz mü?
8: Evet.
0: Tamam. Teşekkür ederim.
8: Önemli değil.
0: Elimizde kanıt olmadan giremeyiz ki. Önce mahkemeden emir çıkartmamız lazım.
8: Park çıkarken farklı bir çanta taşıyordu.
0: Bu her zaman olabilir. Ne anlamı var ki?
5: Dur.
0: Ne? İşte. Burada şüpheliler aksi ispat edilene kadar masumdur. Kuzey Kore'ye benzemez. Yani mahkum edilene kadar istedikleri yere gidebilirler. Burada bizim kanunlarımıza uymak zorundasın.
4: Ben Güney dedektiflerinden değilim.
0: Ben sana işin yasal olması için yapman gerekeni söylüyorum. Sonra başımız derde girer. Merhaba, nasılsınız bakalım? Size bir şey sormak istiyorum.
9: Ne var?
0: Park Myung-ho'yu aramak için geldik. Dün saat 3 civarı buraya gelmiş. Onu tanıyorsunuz değil mi? Şu koca kafalı ve tuhaf bir saç modeli olan tip var ya. Onu güvenlik kameralarından görmüştük. Yani bize yalan söylemeyin boşuna. Onun burada ne işi var? Ha, arkadaş. Hey sen bıçakçı, beni tanıyorsun. Gel bakayım buraya.
10: Ne içine edeyim.
0: Gel dedim, gel. Nereye? Hey nereye gidiyorsun?
9: Patron, haberler kötü.
0: Gel dedim.
9: Yandık, yandık.
10: Patron, patron.
9: Ne çocuk gibi bağırmayın.
10: Yemin ederim çok yanıyor.
0: Nasıl, ne biçim bir yer böyle?
10: Canım acıyor. Ha? Ay.
0: Ne oluyor burada böyle? Devlet size dürüst bir dükkan açmanız için her türlü imkanı sağlamış. Bu sahte mallar ne? Ha, şunlara bak.
11: Hey. Sen kimsin?
0: Bu yerin patronu sen misin? Senden polisle işbirliği yapmanı istiyorum. Park Myung-ho'yu tanıyor musun?
11: Yanında arama emri getirdin mi?
0: Şu anda postada ama o gelene kadar konuşabiliriz herhalde.
11: Yani haklarımı hiçe saydım ve buraya mahkeme emri olmadan mı geldin? Sen aklını peynir ekmekle mi yedin ha? Pislik herif.
0: Bak, seninle yanlış bir başlangıç yaptık. İstersen baştan alalım ha, ne dersin? Ha, bak, tanıştırayım, bu da dedektif Flip. Ver şunu.
11: Bu gerçek mi?
0: Ver dedim. Ver şunu dedim bana. Hey. Ha?
11: Burada ver hiçbir dedim. Yetkin yok. Mahkeme emri olmadan hiçbir şey yapamazsın, tamam mı? Ha?
9: Park nerede?
11: Hey, bu takım sana çok yakışmış.
9: Bunu bir daha sormayacağım.
11: Biliyor musun, hiç kibar bir adam değilsin ha? Konuşmasam ne olacak?
9: Adaleti engellemek ciddi bir suçtur. Eğer işbirliği yapmazsanız müdahale hakkımız doğar.
0: Patron.
9: Bir dedektife kafalı diyemezsiniz. O kanunları uygulayan bir memurdur. Buna göre davranılmayı hak

0: Ay.
1: Pislikler sizi. O tuvalet kağıdı mıydı?
2: Bizim orada tuvalet kağıdı silah değildir.
1: Burada da kimse öyle olduğunu düşünmez. Özellikle nasıl kullanıldığını görmemişlerse.
3: Sen bunu nasıl böyle bu hale...
2: Bana saldırdılar. Kendimi savunmak zorundaydım.
1: Evet tamam, buna hakkın vardı ama... Yani ne bileyim...
2: Parkın numarası kayıtlı. Yerini tespit ettir.
1: Alo şef.

bu anneler gününde ona Konyalı Saat'ten bir Erbelin alın. Sonra da oturun, doğum gününüzü bekleyin. Konyalı Saat, anneler gününüz kutlu olsun.

0: kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
1: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
1: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: Bahar geldiyse...

0: kaçırmayın. Anneler gününde en güzel hediye İdefix'te. Değil, sende. Bir mesajında, küçücük bir aramanda, kocaman bir sarılmanda. Annene senden sonraki en güzel hediye için İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Satmaktan memnunuz açıkçası. Gelir gelmez hemen arabamız işleme alındı. Pratik bir şekilde arkadaşlarımız hızlı hızlı işlemlerini yaptı. Bu arada biz kahvemizi, çayımızı içtik. Paramız da 15

0: dakikada hesabımıza yattı. Çok hızlı halledildi. Kesinlikle öneririm.
1: İdefix'te anneler gününe özel 10 Mayıs'a kadar yaptığın alışverişin yarısı hediye. Üstelik sürpriz kuponlar, küçük ev aletlerinde sepette %10'a varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 6 taksit seçeneği seninle.
2: Mağazaları yeniledik. Şimdi de telefonları şak diye beşleme zamanı.
3: Teknocan, herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
2: Çok doğru yerdesiniz. Bu telefona ne deriz?
3: Vay. Alayım işte ya ben bunu. Tamam.
2: Süper. Zaten 5G kalitesi.
3: Gerçi şu da çok güzelmiş ya.
2: Onun özellikleri
3: budur
2: de.
3: Budur ya, budur. Oldu bu iş.
2: O zaman hayırlı olsun diyeyim.
3: Şuna da bir bakabilir miyim?
4: Çok iyi seçim.
1: Siz de hemen yenilenen Turkcell mağazalarına gidin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şat diye 5G'ye geçin.
2: Bu kadar seçenek olunca biraz uzadı tabii.

0: beni bu görevden alır mısın lütfen ha? Ha? Biraz önce neler olduğunu biliyor musun ha? Lim bir düzine iri yarı haydudu yere serdi. Hem de bir rulo tuvalet kağıdıyla. O kadar hızlıydı ki ne olduğunu bile anlayamadım. Yemin ederim ki takip edemedim yani. Ne? Triad mı dedin?
1: Bak şimdi, DS Holding kurumsal bir çete ve çok iyi organize olmuşlar. Ve Çağ buraya indikten sonra hemen onlarla bağlantıya geçmiş.
0: Ciddi misin?
1: Ha? Tamam. Lim'in cep telefonuna istediğim gibi o mikrofonu yerleştirdin mi?
0: Elbette yerleştirdim.
2: Öyleyse neden hiç sinyal almıyoruz?
0: Ben bunu nereden bilebilirim acaba?
3: Bak Çintay, bu olayı çözmek zorundayız. Çağ neden iltica etti? Triad'la bağ ne ve ne yapmayı amaçlıyor?
2: Sonunda basit bir terfiden fazlasını elde edebiliriz. Lim'den bilgi almaya çalış. Teşkilat bile hiçbir şey bilmiyor. Bu şeyi ikimiz bitirebiliriz.
4: Efendim, buldum. Evet.
1: Tamam, dinle. Parkın yerini belirledik. Yongdung Pol Mahallesi.
2: Dosya sokağı 66 numara. Biz de oraya geliyoruz. Parkı yakaladığınızda bize teslim edeceksiniz. Onu biz sorgulayacağız. Bu işin altında bambaşka işler var.
5: Abla, eniştemin maaşı ne?
6: Vergiler ve sigorta düştükten sonra yıllık yaklaşık 30 bin.
5: 30 bin mi?
6: Evet.
5: Aa, o kadar mı?
6: Ne demek o kadar mı? Biz bu parayla geçiniyoruz. Ayrıca okul paramı da ödedik.
5: Şu anda 100 bin maaşla işi olan bir sürü erkek benim için sıraya giriyor. 30 bin kazanan bir polisle evlenmek attan inip eşeğe binmek gibi olacak. Büyük bir attan küçük bir eşeğe.
6: Yoksa sana evlenmemi teklif etti?
5: Eğer istersem elbette edecek. Benim adım Park Min Young.
6: Ne olmuş adım buysa? Ha? Sen beleşçiden fazla bir şey değilsin ki. Bu arada bugün giydiğin o elbiseyi nereden buldun? Senin yüzünden kaçta kaldığımı unuttum. Ayrıca şu anda iş bulup evden taşınmaya odaklanmam gerek.
5: Üstüme gelme, tamam mı?
6: Kim üstüne geliyor? Görünüşüne niye bu kadar önem veriyorsun?
5: Sanki sen önem vermiyorsun. Ne büyük bir şok.
6: Evet, ben de çok şaşırdım. Hatta şoke oldum.
5: İnanılmazsın.
7: Sonra bir kamyonete çarparak durdu. Kameraların önünde filmleri aratmayan sahneler yaşandı. Hiç kimsenin yaralanmamış olması büyük bir mucize. Evet.
5: Abla.
7: Kavga
5: bu Chen Liang değil mi?
7: Ya da aralarındaki meselenin ne olduysa gizemini koruyor. Bak. Gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Gelen son bilgilere göre herhangi bir...
6: İnanamıyorum. Bunu aklına bile getirme, tamam mı?
5: O kadar...
6: Ne diyorum ben sana? Gelirdin mi sen? Tanrı aşkına.
0: Ne yaptığını görüyor musun? Artık şarjör yerine tam oturmuyor.
8: Lütfen burada bekle. Park'ın kullanacağı başka bir çıkış olabilir.
0: Dur bir dakika. Benim sana nasıl... Bak, sana güvenmediğimden değil. Takım olarak çalışırsak daha başarılı oluruz diye düşündüğüm için söyledim.
9: Hoş geldiniz.
5: Sonra o da kendinden geçer.
0: Vay canına, burası mı?
9: Ne oluyor?
0: Ben polisim. Burası bayağı duman altı olmuş ha? Nedir bu yer? Vay canına.
9: Bilelim.
10: Eminim. Ben burada temelli olarak yaşasam olmaz mı? Silahlar ve tekne için tüm ayarlamaları yaptım. Hatta kendi payımı bile istemiyorum. Yani benim için yüzbaşıya burada kalmak istediğimi söyler misiniz?
0: Hey. Evet, kolay gelsin. Hadi bakalım.

0: Yüzüne bakayım. Ha.
1: Ne var? Kimsin?
0: Ne?
1: Sana diyor. Kimsin?
0: Ha. Buranın patronu sen misin? Kimsin sen bakayım?
1: Ha? Ne işin var burada?
0: Ha. Ben Park Min Ho'yu arıyorum. Buralarda mı?
1: Defol git buradan hadi.
0: Baş. Şu adamlara da bir bakın. Değil mi? Baksana. Seni yine hafife alıyorlar. Görüyor musun dostum? Onlara şöyle güzel bir... Hey! Çeyalıyum! Çeyalıyum! Hey, sakın yaklaşmayın. Bak, ateş etmek... Bu... Lanet olsun, durun ben. Ben bir kişiyim. Siz kaç kişisiniz? Bakın, uzak durun ha. Olmaz. Ayıptır. Ayıp. Yapmayın bak. Hey! Evet. Nasıl yapmıştı bunu? Öyle. Hop. Hop. Evet. Hadi gelin. Hadi gel. Gel hadi. Ha?
2: İhanet riskine giremeyiz.
0: Lütfen.

0: Mark'ın işini bitirdim.
1: Ya Lim?
0: İyi adam lafının üstüne gelir. Gel, seni istiyor.
2: Hey, Chael Ryung.
1: Mark'ı bu kadar çabuk bulmanı beklemiyordum.
2: Canını bağışladığım zaman bu işin peşini bırakman gerekirdi.
1: Seni dostluğumuz çok eskiye dayandığı için öldürmedim. Ama buraya kadar beni yakalamaya gelişin gerçekten büyük bir hata.
3: Çeneni kapat ve bekle. Senin işini kendi ellerimle bitireceğim.
2: Ne yazık.
1: Oysa şu anda mezarının başındasın.
2: Ben suçum değil. Huzur içinde yattım.

0: O pislik de kimdi öyle?
1: Siz birinci ve ikinci katları tutun.
0: Neden öldü ki şimdi bu? Bütün emirler ve kanıtlar boşa gitmiş oldu. Aa, telefonu.
2: Vuruldun mu?
0: Tabii ki vurulmadım. Vurulsam çoktan ölürdüm. Ölmediğime göre ben... Her lanet olsun. Beni deşmişler. Aa, acıdı. Oh, oh.
3: Yaklaşmayın, yaklaşmayın.
4: Hadi, hadi. Neler oldu burada böyle? Kancing Tae nerede?
5: Dedektif Kang.
0: Ne oldu, ne? Ne?
5: Şerif.
0: Gel. Gel buraya başımın belası. Gel dedim.
5: Ama o...
0: Bu çok gizli bir operasyon, tamam mı? Bizi afişe mi edeceksin? Şimdi sessiz ol, yerimizi belli etme. İnsanların bundan haberi olmasın. O kalabalığı görmedin mi? Neyse. Bu olayı şefe kendim rapor edeceğim, tamam mı? İşin birik bilmen gerekiyor.

0: Reken bu, hadi bakalım bunu da al git. Park'ın cep telefonu bu. Bundan son 4 gündür gittiği... Söyler misin? Güneyde neler oluyor böyle? Yani... Kuzeyden bir subay askerleriyle birlikte buraya neden kaçmış olabilir ki? Yani... İltica için olamaz değil mi? Ben sana bildiğim her şeyi anlatıyorum ama sen bana hiçbir şey anlatmıyorsun. Bu suskunluğa devam edemeyiz böyle. Çağ kim ve burada ne işi var ha? Sen bu adamı yakalamayı neden bu kadar saplantı haline getirdin acaba?
1: Bir süre önce bir sansür bürosu Tim'ini öldürdü.
0: Ve?
1: Benim ailem gibiydiler.
0: Ha yani şu fotoğraftaki adamlar.
1: Bize beklememiz emredilmişti. Ama benim yüzümden...
0: Senin yüzünden mi?
2: Sokaklarda istediğiniz terör yetmedi bir de başımıza. Ha? Cinayet işi mi çıkardınız öyle mi? Sana parkı yakalayın demiştim, öldürün değil.
0: Hayır, onu biz öldürmedik.
2: Siz kimsiniz? Sen ve Lim mi? Artık biz mi oldunuz ha? Çıkmaya falan mı başladınız yoksa? Tamam, siz yapmadınız. Peki kim yaptı ha?
0: Çağ burada yalnız değil, askerleri de yanında.
2: Ne?
0: Park'ın kaçırdığı silahlar onlara gitmiş olmalı.
3: Şu anda yanında en az 10 tane adam vardır.
2: Bu bilgiyi Lim'den mi aldın?
0: Elbette.
3: Peki Çağ'ın asıl amacı ne? Bunu o da bilmiyor ki, benim anladığım bu.
2: Ne demek bilmiyor? Daha fazla bilgi almaya çalış.
3: Bak, sen ne sanıyorsun beni, sülük falan mı? Nasıl sızdırayım acaba? Ayrıca Park'ın cep telefonundan son...

0: Uzmanlık alanın ne?
1: Şiddet içeren şeyler.
0: Ha, sadomozoşizm, anladım. Benimki cosplay. Kendini o elektronik kelepçeden nasıl kurtaracağını öğrenmek ister misin?
2: Yardım et, yardım et. Kolum kırılacak. Yardım et.
3: O da polis olmalı.
2: Bırak.
4: Lanet olsun.
1: Benden bir şey saklamadığını söylemiştim.
3: Özür dilerim, tamam mı? Bak, cep telefonunu almak istemedin. Ben de seni bulamayınca endişe etmeye başladım. Ya yabancı bir ülkede başını derde sokacak olursan o zaman? Ha, neyse, tamam, boşver, hepsini meraktan yaptım. Dinle, ben bunu kesemiyorum maalesef. İyi, tamam, bir daha deneyeceğim. Bence her şey kesilebilir. Azim. Önemli olan azim işte. Heh, az kaldı, az. İşte çıktı. Tamam. Gücümün son damlasına kadar kullan. Hey! Ne yapıyorsun sen? Bunu iade etmem gerekiyor. Tanrım. Gerçekten çok dayanıklıymış. Sen nereye gidiyorsun ha? Dur, benimle gel, dur. Cheol Ryung.
5: Seni kim böyle patakladı, söyler misin?
2: Yavaş, acıdır, yavaş.
5: Sen de kımıldama o zaman.
2: Tamam, yeter bu kadar. Biraz morluk işte, bir şey yok. Tamam.
5: Nereye gidiyoruz? Buraya gel. Çek elini, aptal mısın, nesin? Hadi. Öyle bebek gibi ağlayıp durma karşımda.
2: Çok kötü çimdik dedin, ne yapayım?
5: Suratına bakayım. Hadi bana dön de bakayım.
2: Bu kadar yeter, teşekkür ederim. Tamam, kalsın.
5: Gel buraya dedim.
2: Lütfen.
5: Hadi. Bak, bir daha bıçaklanırsan seni terk ederim, anladın mı?
2: Ben de gidip keyfimden bıçaklanmıyorum herhalde.
5: Tabii. Neden sürekli dayak yiyip geliyorsun? Gören de seni Tanrı için çalışıyorsunuz sanır. Sırf sen dayak yedin diye suçlular işlerini bırakıp gitmeyecek. Nedir bu adalet merakı? 9 yaşında bir çocuğun var senin.
2: Aman yeter, kafamı yeterince ütüledin zaten.
6: Bayım, siz de tıpkı babam gibi polissiniz değil mi? Öyleyse çok iyi dövüşüyor olmalısınız. Siz de babam gibi kötü adamları silahla vuruyor musunuz? Çünkü babam öyle yapıyor.
1: Doğru.
7: Soyun.
1: Ne?
7: Yani kolunu sıva.

0: şu elinin haline bak.
1: Gerek yok.
0: Aa, hayır. Bu daha da kötü olmuş. Bu ellerle nasıl oturabiliyorsun? Evet, maaşın düşük. Ama yine de böyle yaralandığını görmek istemem. Evlenecek olursan güneye mi yerleşeceksin? Fazla bir malının olmadığının farkındayım ama ben böyle şeylere pek aldırmam.
1: Hayır. Benim bir sevgilim var.
0: Neden bunu bana daha önce söylemedin ki? Şu erkekler. Çok utandım.

0: ailem gibiydiler. Bize beklememiz emredilmişti. Ama benim yüzümden.
1: Kendini öyle havalı sanıyor ki.
2: Park Myung-ho.

0: Aferin çocuklar. Katkılarınız için hepiniz ödüllendirileceksiniz. Endişeniz olmasın. Bu görev tamamlandığında özgürlüğümüze kavuşmuş olacağız. Bu yüzden ölümüne savaşın.
1: Bir şey bulduk. Park'ın vücudundan çıkmış.
2: Bakanlıklar arasında süren 3 günlük görüşmelerin ardından Kuzey Delegasyonu yeniden Kuzey Kore'ye dönmeye hazırlanıyor.
3: Beni korkuttun. Sen hiç uyumadın mı yoksa? Baksana, senin bir takımın mı var? Hadi gel artık.
1: Park'ın telefonundan bir şeyler çıkarmışlar. Hadi gidelim. Yakışmış ama ceket güzel olmuş.
3: Kahvaltı etsin.
1: Zamanımız yok, gitmemiz lazım.
3: Öyleyse yanınızda götürün.
1: Ay lanet olsun. Biraz yiyelim mi? Hadi acele et. Tamam hadi.
4: Ama sen mi giydirdin?
1: Hadi. Hadi çabuk ol ama.
3: Bu kadar belli etmesen olmaz mı?
1: İyi tamam. Hadi geldik.
3: Bu kadar aşikar etmesene.
1: Hadi bakalım. Bu özel yemekler ne böyle? Bana hiç...
5: Zaten samimiyiz.
3: Öyle miyiz? Eve böyle her yerin mosmor gelmek için neler yaptığını bilmiyorum ve bana açıklamayacağını çok iyi biliyorum tabii. Ama lütfen kocama iyi bak, olur mu? Çok inatçıdır, benim sözümü hiç dinlemiyor. Yani zor işleri onun yerine sen yapsan olmaz mı? Ona destek ol biraz. Bak sen hala bekarsın, bunu anlamayabilirsin ama...
4: Abla üstüne o kadar gitmesene. Senin kocan kıymetli de başkasınınki kıymetsiz mi?
3: Kimin kocası?
4: Onun da bir sevgilisi olduğundan eminim, öyle değil mi?
3: Tamam her neyse, ona iyi bak olur mu? Biraz aptal olabilir ama başka kimsemiz yok bizim.
5: Anlıyorum.
6: Süper banknot diyorlar. Bu klişelerle gerçeğinden ayırt edilemeyen paralar basılabiliyor. Ve çağ satmak için şu anda triyatla pazarlık masasında.
1: Buluşma yeri neresi?
6: Nesre tatil köyü.
5: Çağ'ın yerini bulabildiniz mi?
1: Henüz değil. Park'ın telefonu.
5: Söyle, bildiğini biliyorum.
1: Bilmiyorum dedim
5: sana
1: ya.
5: Sana söyle diyorum.

0: Ne, bana vuracak mısın?
1: Söyle hadi.
0: Bilmiyorum, dedim ya işte. Ayrıca biliyor olsam da sana söylemezdim. Senin gibi ortak olmaz olsun. Telefonuma mikrofon yerleştirmişsin. Büyük babamın her zaman dediği gibi. Kuzey Koreliler komünisttir işte. O zaman bile size hiç güven olmuyormuş. Üç nesil boyunca diktatörlük altında yaşamak sizin kafanızı iyice bozmuş işte. Orada insanları açlığa mahkum ettiklerine inanamıyorum.
1: Zengin her zaman zenginleşiyor, yoksul gitgide daha da yoksullaşıyor. Demek istediğim bu mu? Güney'in ne kadar borcu olduğunu biliyor musun?
0: Bilmiyorum, aydınlatsana. Ayrıca borcu yönetmek yetenek ister. Yine de bir sürü insanın aç kalmasına izin vermekten iyidir.
1: En azından orada hepimiz eşit yoksuluz.
0: Hah, koca bir saçmalık, evet. Peki liderinizin size harcayabileceği parayı kendi zevki için harcamasına ne diyorsunuz?
1: Cumhuriyete hakaret etmeye kalkma.
0: Hah. Edersem ne yapacaksın, bana vuracak mısın? Tamam güzel, arabayı şuraya park edeyim, senin işini kolaylaştırayım. Şimdi seninle açık konuşacağım. Buraya o süper banknot klişelerini almak için geldin değil mi? Ama bana yoldaşlarının intikamını almaya geldiğini söylemiştin. Ne kadar yalancı bir adammışsın meğerse sen. Evet, senin yalanlarına inanmıştım ve neredeyse sana yardım etmek üzereydim. Evet, doğru.
1: Ben hiç yalan söylemedim.
0: Hah, boş versene.
1: Yardım et.
0: Sana nasıl güvenebilirim acaba?
1: Çağ'ı yakalamama yardım edersen klişeleri sana veririm. Söz veriyorum. Çok şey istiyorum. Ama lütfen yardım et. Yalvarıyorum yoldaş.

0: Destek gelene kadar beklememiz gerek. Ay. Ne arıyorsun acaba? Ha? İkimiz orada koca bir bölüye karşı koyamayız.
1: Biz değil, ben yalnız gidiyorum.
0: Ne?
1: Bunlar pek çok savaşa katılmış eski özel kuvvetler askerleri. Sizin o omurgasız timlerinize benzemezler. Karşılarında hiç şansın yok. Yaşamak istiyorsan burada kalırsın. Tam 100.000 sayılmaz ama.
0: Nedir bu?
1: Yonağa bir telefon al.
0: Hah.
1: O yanki saçmalıkları çocuklar için pek iyi değil. Ama en azından biraz kaliteli yaşayın.
0: Ne? Ne demek istiyorsun sen?
1: Her şey için teşekkür ederim.

0: Şimdi klişeler onaylandığına göre hadi şu anlaşmayı bitirelim. Düşünüyordum da teknoloji bende. Ayrıca baskı ve dağıtım ağda. Bu yüzden klişelerin çok pahalı olduğunu düşünüyorum. Orta yolu bulup 5 milyon diyelim mi?
1: Kola var mı? Bir kutu versene.

0: Ortaklar birbirinden 10 metreden fazla uzaklaşamaz. 3 numaralı kural unuttun mu? Ortak görevimiz de henüz sona ermiş değil. Yoksa bir planın mı var?
1: Beni ara görüntülü olarak. Numaram 010-2335-6970.
0: Ne yapacaksın? Şimdi anlıyorum. Bir cevap ver.

0: bu iyi geldi. Ülke dışından eve döndüğümde en çok özlediğim şey bu olur. Garip, öyle değil mi? Halkımın da kapitalizmin tadına bakmasını isterim. En azından bu şekilde. 10 milyon bu klişeler için hiç yeterli değil. Bunu 20 yapalım.
1: Ne?
0: Olmaz mı? 30 milyon yapalım. Sen tereddüt ederken saat işlemeye devam ediyor. 40 milyon oldu.
2: Senin yaptığın resmen soygun.
0: Sana söylemiştim. Bana kazık atmayacaktın. Ben buraya anlaşma yapmaya gelmedim.
1: Merak etme, anlaştığımız gibi sana 10 milyon doları
0: gerek yok. Ben kendi paramı basarım. Klişeleri alın.
3: Ne yapıyorsun?

0: Süre doldu. Gidelim.
1: Siper al.
2: Bu da neydi? Neler oluyor orada?
3: İyi misin? Şimdi bu pislik çağ mı yani?

0: Kalbi ıskalamış. İlk yardımla hayatta kalırsın.
1: Dong-kun.
2: Dedektif Kang.
1: Merak etme, yaşayacaksın, merak etme. Memur vuruldu. Park yeri C kapısı. Ambulans istiyoruz.
2: Hepsi polis olmanın parçası. Ben ölmeyeceğim. Lütfen peşinden gidin. Gidin ve çayı yakalayın.
1: Üstüne bastır. Tamam mı? Daha sık hadi. Gözünüzü üstünden ayırmayın.
3: Emredersiniz. İyi misin? Aa. Merak etme. Dong-kun. Çabuk çabuk.
4: Aracın 2330 nolu karayolu Songto yönüne doğru kaçtığı tespit edildi. Desteğe ihtiyacınız var mı?
1: Herkes oraya doğru gidiyoruz, tamam.
5: Kang, seni lanet olası!
6: Hemen merkeze döneceksin.
5: Talimin oraya eklemeyeceğini defalarca söylemedim mi ben, ha?
1: Dur. Bunun sebebi ne? Sebebi ortak görevin ortaya çıkması mı, yoksa süper banknotu onlara kaptıracak olmamız mı?
6: Bak, bu artık bizim elimizden çıktı, tamam mı? Ortak görev sona erdi.
1: Ama ondan bilgi almak için elinden geleni yapmamı isteyen sendin.
4: Takım elbiselerin bizi sürekli sıkıştırıp durmalarından bıkan da sensin.
6: Cintai, neyin var senin böyle, ha? Burası tehlikeli, tamam mı? Takım elbiseliler var.
4: Bak, şu anda yanımda ajanlar var.
1: Bana bak,
4: ajanlar umurumda değil.
0: Dedektif Kang.
7: Takım elbiseyle konuşuyor. Şu andan itibaren yetki bizde.
0: Sizin göreviniz sona erdi. Bu yüzden şimdi olduğunuz yerde durun ve hemen...
1: Neden geri dönmek zorundaymışım acaba? Orada olanları siz de gördünüz değil mi?
4: O adam göz göre göre bir polisi vurup arkasına bile bakmadan kaçtı. Güneydi, kuzeydi, ne olursa olsun umurumda bile değil.
0: Tamam, anladım. Şimdi beni iyi dinle Dedektif Kang. Şu anda acil bir durum söz konusu.
7: Çayı tutuklayıp o klişelerine pahasına olursa olsun ele geçirmek zorundayız. Tamam mı? Anladın mı beni? Lim'in onu öldürmesine engel olmak zorundasın.
0: Beni iyi dinle.
7: Lim'i ortadan kaldırmak zorundasın.

0: Söz verdin bak ha. Klişeler benim. Yani ülkemin. Görevimi yapmama ve saygın bir polis olmama izin ver. Senden istediğim başka bir şey yok, tamam mı?
1: Alabilirsin.
0: Bak bir şey daha var. Çağ'ı yakaladığımızda onu öldürecek misin? Bak bulunduğun durumu anlıyorum. Ama benim görev tanımımda intikam yok. Benim işim polislik o kadar. Onu tutuklayıp adalete teslim edeceğim. Bundan başkasını yapamam, tamam mı?
1: Anlıyorum.
0: Bana içinden gelmeyen cevaplar verme.
1: Sana anladım dedim.
0: Polis olmak böyle bir şey işte. İşte bu. İşte bu.
2: Tamam, biraz yavaşla.
1: Direksiyonu tut.
0: Ne? Ne? Hey! Hop!
1: Yaklaş.
0: Ne? Ha! Ha!

Hey, şey oğlum. Hayır. Dur lütfen dur.

0: Neden yaptın?
1: Evet. Ceruyuk. Hayır. Sadece bir emir kulu olmak istemedim. Özellikle halkımızın üstüne çöreklenmiş o yoz yöneticiler ve liderler için.
0: Halkımızın onurunu lekelemeye hakkın yok.
1: Hadi yap.
2: Hayır, yapma. Ne yapıyorsun? Dur bak, yapma. Yapma. Bak öyle yaparsan öleceksin. Gel
3: bırak
2: buraya.
3: Beni.
2: Beni vuracak mısın yani? Ha? Hadi cevabını ver. Söz vermiştin. Lanet olası. Söz vermiştin. Onu öldürmeyeceğini söylemiştin, öyle değil mi?
3: Şaci Sung!
4: Benim karımı öldürdü.

0: Lanet olsun.
1: Süvariler gelmeden şunu bir alalım. Bunun da çay ile birlikte nehre düştüğünü söyleriz. Hayatta kalmanı sağlamanın tek yolu bu.
2: Yaşayıp yaşamamam önemli değil.
1: Yaşamalısın, yaşamalı ve güçlü olmalısın. Çünkü cennetteki karın da öyle olmanı isterdi. Çağ ölümünü atladı. İnan bana, hayatta kalmış olsa bile onu tutuklamak zorundayım. Yani bana güvenmen lazım. Hadi şimdi git. Heh? Hadi git artık, git. Hadi. Hadi.

0: İyi iş çıkardın. Sen Cumhuriyet'in gururusun.
1: Ama Çağ'ın cesedini henüz bulamadık. Eğer zaman tanırsanız...
0: Cumhuriyet'e karşı olan tehdit bertaraf edildi. Geri döneceksin. Başkanımızın son emri buydu. Çağ'ı unut. Ortak görev bu şekilde sona erdi.
2: Babanız eve geliyor. Evet. Kimin kızısın sen?
3: Baba.
2: Oo, seni çok özledim. Ne oldu? Ağlıyor musun? Ne oldu yavrum?
4: Beni dinle. Kaybettiğim bir şey oldu.
2: O artık bende değil ki. Ben onu çoktan...
4: Sende olup olmaması umurumda bile değil. İki saatin var. Klişelere in çamanist kelisi. Elektrik santraline getir. O zaman ailenin yaşamasına izin verebilirim. Ama polis desteği isteyecek olursan o da söz veremem işte. O zaman hiç düşünmeden aileni küçük parçalara ayırırım.
5: Anne, lütfen, kızımın ölmesine izin verin.
6: Anne,
5: yavrum.

0: Cheolryung. Cagisung. Karımı?
1: Ve iyi onu kaçırdı.
0: Klişeleri saat 9'a kadar İncheon iskelesinin elektrik santraline götürmemi istiyor, yoksa ikisini de öldürecekmiş. Yalvarırım, yardım et. Cheolryung, lütfen. Lütfen iyi onu öldürmelerine izin verme.
2: İzin verin.
3: Yoldaş, Cha hala hayatta. Bunu bitirmeme izin ver.
2: Sana görevin sona erdiğini söylemedim mi? Hala intikam peşinde koşmak mı istiyorsun? Görevini kişisel duygulardan ayrı tutmayı bilmelisin.
3: Cha, Güney Koreli ortağımın ailesini kaçırdı.

0: Unut onları.
1: Artık başkasını kaybetmek istemiyorum.
0: Ben de seni kaybetmek istemiyorum.
1: Üzgünüm. En kısa zamanda geri döneceğim.

0: Anne.
1: Evet.
0: Kötü adamlar gitti mi?
1: Evet gittiler canım, gittiler. Ama gözlerini kapalı tut, olur mu? Babanın gelmesini beklememiz gerek, tamam mı?
0: Tamam.
2: Hedef göründü.
3: Fiona! Fiona! Fiona!
0: Baba! Hayatım, buradayız! Baba!
1: Buradayız!
0: Baba!
1: Buradayız!
3: Fiona!
0: Baba!
1: Buradayız!
0: Buraya gel! Baba! Baba!
1: Hadi! Buradayız. Çabuk ol!
0: Baba!
1: Hadi çabuk gel!
0: Baba!
1: Buradayız!
0: Baba!
4: Klişeler nerede?
5: Önce ailemi bırakacaksın. Ondan sonra sana klişeleri teslim edeceğim.
4: Birlikte ölmek mi istiyorsun? Teslim et.
6: Sen de değil mi?
3: Tabii ki ben de değil, senin pislik herif.
4: Elbette ben de değil.
3: Saklamayı bırak da çık ortaya. Senin haline dolaşacak korkak.
1: Hiç korkma. Korkma.
3: Korkak.
5: Yok yok yok. Özür dilerim. Gerçekten. Lütfen, lütfen affet. Affet beni yoldaş. Lütfen. Lütfen affet beni.
4: Yüzbaşı Çağbat, bu

0: Yani ailemin
1: bununla bir ilgisi yok. Onlar bunu hak edecek bir şey yapmadı ki. Yazık. Yapma onlara bir şey.
0: Lütfen bak benim suçum. Beni öldür. Özür dilerim bak. Onları bırak yerlerine. Beni öldür tamam mı? Bırak onları lütfen. Lütfen dinliyor musun?
1: Yauna. Baban burada. Bak. Birazdan evimize gideceğiz, tamam mı?
2: Vur.
3: Yoldaş, iyi misin?
1: Aç'a yalıyorsun.
2: Geç kaldığım için özür dilerim.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Hareket edersen ölürsün.
4: Lanet olası.
2: Güneylilerin gitmesine izin verirsen klişeleri sana vereceğim.
4: Hey, Chael Ryung.
3: Sen şimdi bu insanları kurtarmak için ülkene mi ihanet ettin? Ama
4: sana nasıl güvenebilirim?
2: Vinç, üst güverte.

0: Yüzbaşı, ön yüzler eksik.
1: Çağırıyorum. İki parça eksik çıktı.
2: Söylediğim gibi önce onları bırakın. Sonra alacaksın.
1: Bir emir kulu için hiç fena değil.
3: Tamam. Anlaştık.
1: Onları bırak.
3: Aileni alıp evine git yoldaş.
4: Tamam. Tamam Çiyalır Yung. Tamam. Tamam peki. Tamam peki. İyi de. Sen ne yapacaksın?
2: Beni merak etme. Kardeşim. Özür dilerim. Seni bu belaya ben bulaştırdım. Şimdi oradan uzaklaşın.
4: Tamam. Tamam. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.

Artık kuzeye dönersen seni bir idam mangası bekliyor bu türlü. Bize katıl. Bizi bekleyen bir tekne var. Yüzbaşı.

0: Neden hareket etmiyoruz?
1: Hayatım. Siz her şeyden çok sevdiğimi biliyorsunuz, öyle değil mi? Ama ben Güney Kore polisinin bir dedektifiyim.
0: Yani?
1: Cheol Ryun orada yalnız.
0: Yapı uzatmana hiç gerek yok. Git hadi. Hadi git. Hepsini öldür. Ve Cheol Ryun'u geri getir.
1: Ne, ciddi mi söylüyorsun?
0: Ama yalnız gitmeyeceksin değil mi? Şefi arayacaksın değil mi?
1: Tabii ki arayacağım tabii ki.
0: Bak sana bir şey olursa seni kendim öldürürüm, anladın mı?

0: Kjell Rung. Al bunu. Sen iyisin değil mi?
1: Harikayım.
0: Geç kaldığım için kusura bakma.
1: Neden evinde değilsin sen?
0: Sen neden buradaysan aynı sebepten.
1: Ağlayıp yardım dilediğin için mi?
0: Orada iki gözüm iki çeşme ağlıyordum değil mi? Haklısın. Ama yine de şu anda benden iyisini bulamazsın inan. Elindekine şükret. Çağ o tarafa doğru kaçıyor. Çabuk çabuk. Aslına bakarsan ben iyi bir nişancıyımdır.
2: Bize iyi gitti bu. Çok hızlıymış adam.

0: Öldürmem gerekiyor. Pislik. O klişelerin ne olduğunu biliyor musun? Bunlar benim halkını terk eden cumhuriyetten aldığım intikamım.
1: Ben ödülüm. Bugüne kadar ki emeklerimin karşılığı. Anladın mı? Anladın mı beni? Sen benim yüce planıma engel olamayacaksın. Lanet olası herif seni.

0: Şimdi senin.
1: Ah, lanet olsun. Dur! Şey oldu yok. Bana bak. Dur bir dakika dur. Hadi. Olsun. Oh, tanrım!

0: Bunu yanında götür.
1: Bir dakika. Hapishaneye girmeye çok mu meraklısın yoksa?
0: Ülkem böyle bir şeyden utanç duymalı. Ayrıca bu senin saygın bir polis olmanı sağlayacaktı.
1: Canı cehennem. Sanki sanırsın yaptığımız iş için iyi maaş veriyorlar. Halbuki karın tokluğuna çalışıyoruz, canımızdan olacağız. Uf. Ne yapacaklar? Bir de ödül mü verecekler sanki? Ayrıca.
0: Öyleyse polis olmayı neden seçtin?
1: Böyle olacağından haberim yoktu ki. Ben elimde silahla ateş ederken çok havalı görüneceğimi düşünmüştüm aslında. Kötü adamları yakalayıp onlara haklarını okuyacaktım. Kelepçe takıp filmlerdeki gibi alkışlayan kalabalığın arasından geçecektim. Amacım oydu aslında. Ama sen neden seçtin söyle. Herhalde insanların orada açlıktan suç işleyecek takati falan kalmamıştır. Dur bir dakika. Burası dedektifler için bir cennet olmalı. Bana bak, beni de yanında götürsene. Kuzey'de dedektif olmak istiyorum.
0: Dikkatli olsan iyi olur. Bu çenen yüzünden bir gün tutuklanacaksın.
1: Her neyse, her şey böyle başladı işte. Kötü adamları yakalayıp iyi insanları koruyacaktım. Ya sen?
0: En başında benim istediğim de buydu.
1: Ay acıyor her yerim. Ay her yerim acıdı. Sonunda gelebildiler. Bizim lanet olası şef hala şu işi öğrenemedi.

Bu anneler gününde ona Konyalı Saat'ten bir Erbelin alın. Sonra da oturun, doğum gününüzü bekleyin. Konyalı Saat, anneler gününüz kutlu olsun.

imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi online

0: Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
3: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
4: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
2: Ha, yol üstü bir dükkan olaydı.

0: makinesi falan. Harıl harıl çalışıyorlar ha.
1: Ama gelen giden yok işte.
2: Bu da tamam.
0: Kolay gelsin.
1: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
2: Aslında biz onlara gidiyoruz.
3: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
4: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Handi Kredi'de. Handi Kredi.
5: Anneler gününde en güzel hediye İdefix'te değil, sende. Bir mesajında, küçücük bir aramanda, kocaman bir sarılmanda annene senden sonraki en güzel

0: 6 taksit seçeneği seninle.
1: Mağazaları yeniledik. Şimdi de telefonları şak diye beşleme zamanı.
2: Tek hocam. Herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
1: Çok doğru yerdesiniz. Bu telefona ne deriz?
2: Vay. Alayım işte ya ben bunu. Tamam.
1: Süper. Zaten 5G kalitesi.
2: Gerçi şu da çok güzelmiş ya.
1: Onun özellikleri
2: budur
1: de.
2: Budur ya, budur. Oldu bu iş.
1: O zaman hayırlı olsun.
2: Şuna da bir bakabilir miyim?
3: Çok iyi seçim.
4: Siz de hemen yenilenen Türkcell mağazalarına girin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye 5G'ye geçin. Türkcell gecinde
1: 5G. Bu kadar seçenek olunca biraz uzadı tabii.
5: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
6: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
5: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
7: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Rabbim yağmur ver Allah.
1: Amin.
0: Gökyüzünde bize yağmur ver Allah.
2: Amin. Yağmur duasına çıkan Trakyalılar umduklarından bambaşka bir şeyle karşılaşırlar.
3: Benim oğlum Bahadır bize bir çılgın performans gösterecek.
4: Alacağım parçayı.
2: Köyü akın eden Amerikalı, Alman ve Rus ajanlar.
5: Meydandaki deliğin sebebi nedir? Amerikanlar buraya neden geldiler?
2: Her anı kahkaha dolu mükemmel bir komedi.
6: Dün gece buraya düşen gök taşıymış.
7: Büyük taşı getirirseniz eğer 1 milyon dolar para vereceklermiş.
8: 1 milyon mu?
9: 1 milyon.

Geldiniz efendim, sır küpü kaybedenin olmadığı yarışmanın yeni bölümündeyiz. Kaybedenin olmadığı diyoruz, peki bunu nasıl yapıyoruz? 3 etapta yarışıyoruz. 1. etapta her doğru yanıtımız 5 puan değerinde oluyor. 2. etapta 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz, her yanıtımız 10 puan değerinde. 3. etapta butonlar devreye giriyor ve yanıtlarımız 10'ar puan üzerinden değerlendiriliyor. Finalde doğru kelimeyi bulan yarışmacımız da kazanan oluyor. Peki ne mi kazanıyor? Tabii ki minikler için kitap ve eğitim setleri. Yavaş yavaş kitaplar toplanmaya başlıyor. Kronik Yayın Evi'ne ve Turkuaz Medya'nın Turkuaz Kitap Evi'ne ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Onların destekleriyle toparladığımız kitaplar yola çıktı, miniklerle buluşmaya başladı. Görüntüleri izleyelim mi hep beraber?

0: Yılmaz Kale Vali Aydın Güçlü Ortaokulu'nu temsil ediyor. Miniklerimizin kütüphanesi yola çıkıyor.
1: Sivas'tan o kitapları gönderen Korkan Medya'ya teşekkür ederiz.
0: Bu akşam da kitaplarımız Gaziantep'e gitti. Gaziantep'teki miniklerimizi gönülden tebrik ediyoruz.

0: Gel Oğuz, gel.
1: Evet, uğraşacağız.
0: Bir harf desteği de
1: verelim. Kayıtlara bakalım. Kayıtlara bakalım.
0: Ara gitmeye bize gerek
2: yok. Deniyorum. Yüzmeyi çok severim. Anlatacaklarım kısaca bu kadar.
1: Harika. Gezmeyi severim derken yakın yerler, uzak yerler, yurt içi, yurt dışı.
2: Yurt içinde gezmediğim çok az yer kaldı. Artık iyi. Yurt dışı seyahatleri planlıyoruz. Yurt dışında da birçok yere gittim. Yeni rotalar çizmeye çalışıyorum. Yani gezdikçe insanın içi enerji doluyor. Tabii, yeni yerler kesinlikle. Keşfetmek o zaman her zaman daha iyi o yüzden.
1: Peki gezide var mı bir izlediğiniz rota? Bir ne bileyim hani bir gurme durağı gibi mi? Yoksa
2: biraz doğaçlama oluyor açıkçası. O bir anda karar veriyoruz bir gecede ya bir bakıyorum hani diyorum bu zamanda buraya mı gitsek şu zamanda şöyle mi yapsak arkadaş ortamında herkes de fikir alışverişi yapıyor şu anda da bir uzak doğu rotası çizdik yine inşallah kısmet olursa en kısa sürede de bir uzak doğuya gideceğiz.
1: Peki var mı bu gezilerinizde size eşlik eden bol bol beraber gezdiğiniz bir samimi arkadaşınız veya
2: var mı? Var Yunus Emre Bey var mesela.
1: Yunus Emre Bey var. Abdullah Bey eşlik ediyor mu size?
2: Abdullah Bey genelde iller arasında yaptıklarımızı ediyor Türkiye içerisinde olanlara. Öyle kendisi mi? De çok yoğun çalıştığı için onun iş durumu pek müsait olmuyor. Bizim dediğimiz gibi biraz da kendi işlerimiz olduğu için müsaitlik ayırmaya çalışıyoruz.
1: Müsaitlik ayırmaya çalışıyorsunuz. O zaman şöyle yapalım hemen Abdullah Bey'e dönelim. Eski bir dostunuz bu arada.
2: Evet,
1: Özkurt Bey. Neyi yaptınız? İki arkadaş, iki kardeş diyelim. Uzun yıllar dostluklarını burada mücadeleye çevirecekler. Buyurun Abdullah Bey. Siz
3: merhabalar Oğuz Bey tekrardan. Abdullah Tan ben 30 yaşındayım. İstanbul'dayım. Yayın evinde İstanbul mümessilliği yapıyorum. Kitap üzerine mümessillik. Kitap üzerine. Evet, yayın evinde tıp, sağlık kitapları üzerine yarışma yapıyoruz. 15-16 yıllık bir dostluğumuz var.
1: Harika.
3: Bu süre içerisinde çokça mücadelelerimiz oldu. Futbol olsun gerek, amatör top oynadık. Masa tenisinde daha yeni
1: siz
3: yendim kendisini.
1: Evet.
3: Kendisini daha yeni masa tenisinde yenmişliğim var.
2: Kaybettiklerini hiç söylemez ama.
3: Şimdi sıra

0: kültüre geldi. Sizin de programınızı severek izliyorduk. Buraya katılmaya karar verdik.
1: Ne iyi yaptınız. Harika.
0: Geldik, yarışacağız.
1: Çok iyi. Biz de sizi misafir etmekten büyük mutluluk duyacağız.
2: Çok teşekkür ederim.
1: İki dostun, iki kardeşin diyoruz. Mücadelesine beraber tanıklık edeceğiz. Hazır mıyız?
0: Hazırız.
2: Hazırız
1: olduk. O zaman birinci etabı, her doğru yanıtımızın 5 puan değerinde olduğu bölümü başlatıyoruz. Evet, birinci etaptayız. Hemen tablomuzu açıyoruz. Bakalım kaç soru üstünden yarışacağız ve nasıl bir kelime gizledik bu bölümde. Bütün kutuları kullandığımız geniş büyük bir kelime sakladık sizin için. Büyük bir kelimeyi sırladık ve ilk etapta 1 ile 25 arasında yarışacağız. 1'den 25'e kadar istediğiniz soruyu tercih edebilirsiniz. Şifre, harf bulmaya çalışacağız. Her doğru yanıtımız da 5 puan değerinde olacak. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
1: Peki. O zaman Bozkurt Bey, sizinle başlıyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
3: Ben memleketim olan Erzincan'dan başlamak istiyorum. 24 numaralı soruyu seçiyorum.
1: 24'e baktım. Harika. Hemen uçtan bir soru bulduk. 24 numaralı soru geliyor. Hazır. Antik Roma'nın dili olan ve birçok Avrupa dilinin kökenini oluşturan dil. Süreniz başladı. Hatta hep şu kökenli, Arapça kökenli, bir de Farsça kökenli, bir de kökenli diye ben burada çok söylüyorum. Kelimeler arasında. Peki. Bir harf desteğinde bulunuyoruz. T harfiymiş. Süre sizin için başlıyor Abdullah Bey. Başladı. Ne olabilir bu? T. Antik Roma'nın da dili bu. Birçok Avrupa.
3: Sıra bana geçsin diye
1: bir dakika. Sıra size geçti tabii. Bir harf desteğiyle beraber geçti hem de. Sürenizi başlattık.
3: Ben Latin demek istiyorum.
1: Latin doğru tabii ki. Latindi. Buradaki oluşturulan, Avrupa dilinin kökenini oluşturan dildi. Siz seçiyorsunuz. Kaç numaralı soruyu açalım?
3: 3 numaralı soruyu açmak
1: 3 numaraya istiyorum. Hemen ters köşeye gidiyoruz. 3 numara bir video soru. Önce bir görüntümüz var. İzleyelim beraber. Gezmeyi de çok seviyorsunuz. Bakalım gezip gördüğünüz yerler arasında mı? Seyrediyoruz.

0: Evet, hazırsa sorunuz geliyor. Avrupa kıtasında bulunan ülke diyoruz. Sürenizi de başlattık.
1: Ben Fransa demek istiyorum.
0: Fransa burada. Doğru söylüyorsunuz tabii ki. Hemen de yakaladınız. Bir de N harfini buldunuz. N harfi şifre harflerden, kelimemizin ortalarından bir harf açtınız. Fransa'ya da gittiniz mi?
1: Nasip olacak inşallah.
0: Nasip olacak inşallah.
1: Planlarımız doğrultusunda var.
0: Peki. İnşallah yakın süre içerisinde, ama görüntülerden hatırladınız hemen değil mi?
1: Evet.
0: Film kareleri gibi Fransa'nın güzel karelerini seyrettik beraber. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
1: 5 numaralı soruyla devam edelim.
0: 5 numaralı soruyla devam ediyoruz. Bakalım 5 numaralı soru. 2 harfli güzel bir yer bulduk bile. Müzikte solfej sisteminde bir nota arıyoruz. Sürenizi başlattık.
1: Do.
0: Do değil.
1: Re.
0: Re değil.
1: Mi fa.
0: Mi değil. Fa değil.
1: Do re mi fa.
0: Süreniz doldu, dikkat. Do re mi. Değil. Fa. Sürenizi başlatayım.
2: Sol.
0: Süre başladı.
2: La. Si.
0: Bir öne.
2: Fa. Do re mi fa sol.
0: Ra. Dediniz biraz önce.
2: Do re mi fa.
0: Ben doğruyu yakayım da. Sonra
1: çok kötü soruyu pasladım.
0: La dediniz çünkü. İlk başta la dediniz. Ben geriye doğru saralım derken. Doğru söylüyorum değil mi? La dediniz.
2: Evet, evet dedim.
0: İlk söylediğiniz la'ydı.
2: Dedim, kayıtlara bakalım.
0: Kayıtlara bakalım. Ara gitmeye bize gerek
2: yok.
1: Ben kabul etmiyorum.
0: Gerçekten söyledi dostunuz. Ben ayrımcılık yapmıyorum.
2: Kesinlikle.
1: Yok problem.
0: Peki. Yok diyor hemen Bozkurt Bey. Tabii ki Bozkurt Bey. Kayıtlar elimizde. La'yı bulduk. Bir de L harfi açtık. Sizle beraber devam ediyoruz.
2: 21 numaralı soru.
0: Abdullah Bey, 21 numaralı soruya gidiyoruz. Gelsin bakalım. Ticari malların sevkiyatı sırasında düzenlenen resmi belge. Süreyi başlattık. Bir resmi belge düzenlenir. Ne?

0: sevgili sahnesi.
1: Üstünde hatta yazar böyle bir...
2: Bozkurt Bey diyor ki gel Oğuz, gel Oğuz.
1: Bir harf desteği verelim ve süreyi sizin için başlatalım Bozkurt Bey.
2: Ben irsaliye demek istiyorum.
1: İrsaliye oğlum. Doğru söylüyorsunuz tabii ki. Ticaretle de ilgilenen biri olarak irsaliye düzenliyorsunuz.
2: Evet.
1: Değil mi? Özellikle sevkiyat sırasında önemli bir belge, irsaliye belgesi. Buyurun.
2: Ben 20 numarayla devam ettim.
1: 20 numaralı soruya gidiyorum. Hazırsa geliyor. İlgi ve bağlantı anlamına gelen Arapça kökenli kelime. Sürenizi başlattık. İlgi ve Arapça kökenli, bağlantı kuruyor, ilgileniyor. Çok da ne kadar da Arapçada da vardır. Ne kadar da bizimle alakadar gibi. Süreyi başlatıyorum. Süreniz başladı Abdullah Bey.
0: İlgi ve bağlantı. Alan.
1: Alan değil. Bağla.
0: Alar, alay.
1: Bak, vallahi yardımcı olmaya çalışıyorum.
0: Çok yardımcı oldunuz Oğuz Bey.
1: Peki. Çok da bir kelime, bir harf ihtiyacımız var. Süreyi sizin için başlatıyoruz Bozkurt Bey.
2: Alan, alak.
1: Alak, doğru yanıt. Telaffuz ettiniz. Alakadar olmak, evet. İlgilenmek.
2: İlgi alaka.
1: Alakadan geliyordu. Abdullah Bey orada beni dinlemedi. Ben alakadar olmak dedim ama oradan evet,
0: şifreyi yanlış anladık.
1: Şifreyi yanlış anladık. Biz belki programın sonuna doğru beraber bir ortak dil oluşturabileceğiz. Sizle devam edelim. Kaç numaralı soruyu açalım Bozkurt
2: Bey? Ben bir numarayla devam etmek
1: istiyorum. Bir numaraya gidiyoruz. Hemen geliyor. Yolculuk eden insanlardan oluşan topluluğu ifade eden. Bu sefer de Arapça kökenli bir kelime soruyoruz. Sürenizi başlattık. Hemen size getirdim Abdullah Bey. Maçlara da giderken denir ki hazır sürenizi başlatacağım. Bakalım ne olabilir? Fil. Ne olabilir fil? Hani maçlara hep beraber ne gidilir? Hep beraber gidiliyor. Topluluk
0: yok.
1: İfade yok mu?
0: Yok.
2: Ben de hala çıkartamadım.
1: Çok iyi. O zaman sizinle bir harf desteğinde bulunduk. Süreyi başlattık.
2: Hah geldi. Geç kaldın. Teşekkürler. Kafile.
1: Kafile tabii ki. Doğru yanıtı aldık Bozkurt Bey'den. Ama Abdullah Bey dedim ki maçlar, beraber, topluluk, evet, hep beraber. Kafile denmez mi? Ben mi yanlış biliyorum?
0: Evet. Siz doğru biliyorsunuz. Açılana kadar ben onu aklıma getiremiyorum.
1: Getiremediniz.
0: Heyecandan olsa gerek.
1: Harika. O zaman birazdan yeneceğiz. Hiç sıkıntı değil. Her doğru yanıtımız 5 puan. Zaten dostumuz, arkadaşımız kazanıyor. Yabancıya da gitmiyor puanlar.
0: Öyle bir şey yok Oğuz Bey.
1: Ama öyle.
0: Yok öyle bir şey yok.
2: Ezeli rekabet ebedi olsun.
1: Ezeli rekabet olsun. Peki sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı
2: sanıyorsun? Ben 2 numarayla devam etmek istiyorum.
1: 2 numara. Peki. Tek harfli açılmamış bir kelimeye gittik. Geliyor. Bir şeye erişmiş, kavuşmuş olma durumunu anlatan kelime. Sürenizi başlattık.
2: Fail.
1: Fail değil.
0: Bana gelecek mi?
1: Bu gidişle gelecek. Ve bu gidişle geldi.
2: Aklıma direkt fail geldi. Odakladım kendimi.
1: Fail değildi ama zaten Abdullah Bey gözümün içine bakıp söylemişti. Süreyi başlatayım.
0: Nail.
1: Nail. Doğru. Ne harfiydi buradaki?
0: Bende jeton şimdi düştü Oğuz Bey. Bozkurt genelde açılmış. Tek harfli kalmış puan toplamak için
1: tabii.
0: Şey yapıyor.
1: Oralardan küçük küçük emniyetli kıyılardan.
2: Evet. Tamamen doğaçlama gidiyor.
1: Emniyetli kıyılardan fazla açılmadan.
0: Dostunuz dediniz, arkadaşınız dediniz, bana yaptığını gördünüz değil mi?
1: Ama şimdi sıra sizde. Bence siz de aynı avantajı kullanın.
0: 6 numarayı açalım.
1: Harika. Geliyor. Hazır mıyız? Bir fotoğraf var. Önce fotoğrafımızı bir görelim. Bakın, fotoğrafa da çok takılmayın çünkü bunu başka şekilde de bilebilirsiniz. Sorunuzu okuyorum, lütfen dikkat edin. Nişasta veya unla yapılan yoğun kıvamlı tatlı veya yemek.
0: Helva.
1: Değil, sürenizi başlattık. El ne olabilir? Böyle...
0: Yok.
1: Yok mu? Bir harf desteğinde bulunan bakalım Bozkurt Bey'de var mı? Bozkurt Bey hazır mısınız? Süreyi sizin için başlattık. Soru daha kaptırıyor kente, Bozkurt Bey.
2: Kente desin.
1: Bakın fotoğrafa takılmayın dedim.
2: Hiç aklıma gelmedi.
1: Aklınıza gelmedi mi? Belki ilk harf açılırsa gelecek Abdullah Bey aklınıza. Bakalım hangi harf açacağız? İlk harfimizi açtık. Süreyi de sizin için başlattık. Tek harfe ihtiyacımız var.
0: Pelte. Pelta, pelte.
1: Pelte. Pelte. Doğruydu. Pelte.
0: Bu bilgi bende yok bu arada.
1: Pelte, pelte. Esas tatlı, yoğun.
2: Eski isimde diyor.
1: Olmak.
2: Evet.
1: Tatlı, ağır, yoğun, tatlı. Yok.
0: Bu bilgi bende yok. Programdan bir şey öğrenmiş oldum o zaman.
1: Galiba süper. Harikasınız. Gerçi biz de çalışırken öğrendik. Aynı şekilde nişasta veya unla yapılan yoğun kıvamlı tatlının pelte karşılığını sizle devam ediyoruz. Kaç numara?
0: 4 numarayı açalım.
1: 4 numaraya gidiyorum. Hazır geliyor. Bunu kesin bileceksiniz. Çocukların oynadığı cam bilyeye verilen ad aynı zamanda bir üzüm türü. Süreniz başladı.
0: Misket. Misket.
1: Harika. Bir 5 puan daha yazdınız. İyice çekişmeli hale geldi yarışma. Başa baş bir mücadeleydi. İki eski dostun mücadelesine tanık oluyoruz. Buyurun.
0: Eski dost yeni düşmanız artık. Öncelikle onu söyleyeyim. 59 numara.
1: Ama biz üzülürüz. 59'a gidemiyoruz. 1.25.
0: Çok pardon. Doğru.
1: 1.25.
0: Çok doğru. Özür diliyorum. 32 değil. O da değil. 10.
1: Biraz daha buyurun gelin. 10 numaralı soruya gidiyoruz. Açıyoruz. 10. Çok basit bir soru. Hazır mısınız? Boru sesi. Süreniz başladı.
0: Do.
1: Boru sesi. Bulmacalarda da çok çıkar. Boru sesi.
0: Yok.
1: Yok mu?
0: Yok.
1: Bozkurt Bey hazır mısınız? Nereden bir harf gelecek? Desteği bizden. Bilmek sizden. Sürenizi başlattık. Abdullah Bey geçtikten sonra
2: tu,
1: eyvah.
2: Tu, ta, te,
1: ti. Ti doğru yanıt. Evet, ti. Ama bu bölümleri seyrederken çok güleceksiniz.
2: Ama aklımıza gelmiyor heyecanlar. Ben ona bir tane paslamıştım, o bana pasladı.
1: Size pasladı.
0: Benimki harikasınız.
1: Boru sesiydi, ince ti. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 9 numarayla devam etmiştim.
1: 9 numaraya gidiyoruz. Harika. Bir video soru geliyor. Çok güzel yerlerden soru yakalıyorsunuz. Seyredelim bakalım neresi geliyor.

0: Evet, Yunanistan'ın başkenti, tarihi Akropolis ile bilinen şehri soruyoruz size. Neresi acaba burası? Sürenizi başlattık.
1: Atina.
0: Atina, doğru yanıtını da aldık. Bozkurt Bey'den bir doğru yanıt daha geldi. Sizle devam ediyorum. Son 4 soru bilgisini verdim. Buyurun.
1: 12 numarayla devam etmek istiyorum.
0: 12 numaralı soruya gidiyorum. Adalet, doğruluk veya bir kişinin sahip olduğu yetkiyi ifade eden kelime. Süreniz başladı.
1: Hak.
0: Hak. Bir doğru yanıt daha aldık. Bir de harf açtık. K harfi açıldı. Şimdi sizle devam ediyorum. Son 3 soruya geldik. Kaça açalım?
1: 23 numarayla devam etmek
0: 23
1: istiyorum.
0: 23 numaralı soru geliyor. Uyarı anlamında kullanılan, resmi ve günlük dilde yer alan kelime. Süreniz başladı.
1: İkaz.
0: İkaz. Bir doğru yanıt daha geldi. 1-5 puan daha yazdık haneye. Sizle devam ediyorum. Son 2 soru.
1: 17 numarayla devam etmek
0: 17 numara geliyor. Tamamen yok olmak, mahvolmak anlamına gelen kelime. Süreyi başlattık. Sıra size geliyor Abdullah Bey, dikkatli. Mahvolmak.
1: İflas diyeceğim ama
0: İflas
1: aklımız
0: yine
1: ticarete gitti.
0: Peki, bir harf açılsın. İlk harfimiz H. Bir şey oldu denir böyle. Lak. H. H. H. Olmadım Abdullah Bey.
2: Yok.
1: Geç geldi.
0: Ne oldu? Bir şey fısıldadınız ama.
2: Şimdi şey geldi. Sonra
0: ama sizden geldi. Önce Bozkurt Bey fısıldamıştı onu. Süreyi başlatayım Bozkurt Bey'de. Süreniz başladı.
1: Helak.
0: Helak. Doğru, helaktı. Son soruyu açıyorsunuz. Abdullah Bey de son anda helak dedi. Görmeyin diye ama, değil mi? Doğru söylüyorum. Evet. Helak dediniz.
2: Ben aslında süreyi kaçırdım mı? Yoksa benden duydu da mı söyledi?
1: Yok yok. Ben direkt

0: Ben duymuş olsun diye.
1: Direkt açılınca zaten güldüm.
0: Destek olmuş diye. Oldun arkadaşınıza.
2: Arkadaşımız sonuçta. Düşmanımız değil Oğuz Bey.
0: Şimdi düşman oldu.
1: Dediğin gibi olsun.
0: Evet,
1: hadi.
0: Buyurun Bozkurt Bey.
1: Ben 7 numarayla
0: final yapalım diyorsunuz.
1: Oğuz Bey,
0: peki 7 evet. numarayla bu etabı kapatalım. Finali burada yapalım diyorsunuz. Geliyor sorumuz. Hamurun kabarmasını sağlayan canlı mikroorganizma fermentasyon unsuru diyoruz. Süreyi başlattık.
1: Maya.
0: Maya doğru yanıttı. Ve birinci etap bitti.
2: Tebrik ediyorum.
1: Tebrik ederim.
0: Nasıl?
2: Çok iyi yarışma. Çok iyi yarıştı.
0: Birinci etapımızı bitirdik. Geldik. Puan tablosuna bir bakacağız. Kaç puan aldık? Kaçar doğru kelime bildik bu etapta? Yusuf Bozkurt Şahin.
3: 12.
0: Bozkurt Bey 11 kelime bildiniz. 11 doğru yanıt aldık sizden. Her doğru kelimemiz 5 puan değerindeydi. Dolayısıyla 55 puanla bu etabı tamamladınız. Abdullah Bey, Abdullah Tan 4 doğru yanıt alabildik. Ve 5 puandan 20 puanla bu etabı tamamladınız. Hazırsak ikinci etaba geçiyoruz o zaman. Efendim sır küpünün ikinci etabına geçiyoruz. 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız bölümdeyiz.

0: Evet efendim, sır küpünün ikinci etabındayız. 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız, her doğru yanıtında 10 puan değerinde olduğu etaptayız. İki dostun mücadelesini beraber seyrediyoruz, beraber tanıklık ediyoruz ve hemen dönüyorum. Birinci etabın önde tamamlayan yarışmacımız Bozkurt Bey'e. Bozkurt Bey, sizle başlıyoruz. 120 saniye için hazır mısınız?
1: Hazırım Oğuz Bey.
0: Peki, 120 saniyeniz var. 10 soru yönlendireceğim. İstediğiniz kadar pas deme hakkınız var. Sesli ve video sorularda sürenizi durduracağız. İstediğiniz kadar izleyebilir ve dinleyebilirsiniz. Hazırsanız 120 saniyeyi kuruyorum ve okumaya başlıyorum. Keşanlı Ali Destanı kimin eseridir?
1: Pas.
0: Pas dedik. Hemen bir sesli sorumuz var. Önce dinleyelim.

0: Savaşçı. Evet, Savaşçı Kahvesi dinlediğiniz şarkıyı kim seslendirmektedir?
1: Etkisinden çıkamadık hala. Ferdi Tayfur.
0: Ferdi Tayfur, güzel. Atasözüne göre lafla yürümeyen nedir?
1: Peynir gemisi.
0: Harika. Ilgaz Dağları hangi bölgededir? Ilgaz.
1: Bölge mi dedi?
0: Evet, hangi bölge?
1: Anadolu, İç Anadolu.
0: Değil. Değil.
1: Marmara, Ege, İç Anadolu.
0: Pas. Pas dedik. Bir videomuz var. Önce izleyelim. Görselimizi görelim.
2: Eşiniz etrafında üç tur dönerek her dönüşünüzde göz göze gelin ve selamın aleyküm deyin. Kim yapıyor bunları ya?
3: Afiyet olsun aşık.
4: Sana da aşık. Patates test salatası da yapmış karım.
3: Selamünaleyküm.
4: Aleyküm selam.
3: Selamünaleyküm.
4: Aleyküm selam.
0: Evet, seyrettiğimiz Eltilerin Savaşı filminin hem senaristi hem de kadın başrol oyuncusunu soruyoruz.
1: Gupse Özay.
0: Harikasınız. George'un Ön adlı 1984 romanının yazarıdır. George Ön adlı 1984. Peki. Toprağı kazıp kaldırmak için kullanılan ağaç saplı demir araç.
1: Kazma.
0: Kazma doğru yanıtı. Hemen bir sessiz sorumuz daha var. Önce dinliyoruz.

0: Dinlediğiniz türküyü seslendiren unutulmaz ozanımızı soruyoruz.
1: Aşık Veysel.
0: Harikasınız. Kemer Korkuteli Konyaaltı ilçelerinin bağlı olduğu ilimizdir.
1: Antalya.
0: Antalya. Michael Jordan hangi sporla ünlüdür?
1: Basketbol.
0: Harika. Hemen başa dönüyorum. Keşanlı Ali Destanı kimin eseridir?
1: Pas.
0: Pas dedik. Hemen gidiyorum. Ilgaz Dağları hangi bölgededir?
1: Karadeniz.
0: Karadeniz. Bir doğru yanıt daha geldi. George Ön adlı 1984 romanını soruyoruz.
1: Biraz destek istiyorum sizi.
0: Artık burada destek olmayayım çünkü çok iyi bir yarışma çıkarttınız. Buradan pas. Sonra Abdullah Bey çok sert bakıyor, sakın diyor.
1: Keşanlı
0: Ali Destanı'na tekrar gidiyorum. Peki. İki soru.
1: İkisi de kitap.
0: Ve ikisi de evet. Esasında bildiğiniz edebiyat. Yerden geldi. Keşanlı Ali Destanı kimin eseridir diye sormuştum.
1: Dilimin ucundaydı, çıkmadı. Altını soruyor, hakim olamadım ama.
0: Haldun Taner diyeceğim. Diğerini biliyordunuz diye düşünüyorum. George Ön adlı Orwell olabilir mi? Yani George Orwell evet, olacaktı. George Orwell. 1984 romanının yazarıydı.
1: Yazarlık olsun.
0: Harika. İki soruydu. Cevap veremedik ama hiç önemli değil. Çok güzel bir 120 saniye çıkarttınız.
1: Teşekkür
0: bütün sesli
1: ederim.
0: Ve video soruları bildiniz. Hemen geliyoruz Abdullah Bey'e. Abdullah Bey seyrettiniz. Var mı takılan aklınızda?
2: Yok, ilk soru haricinde hemen tüm cevaplar ortaktı. Orwell'da romanı okudum ben daha önceden.
0: Harikasınız. O zaman inşallah siz de sorularınızı hızla yanıtlayacaksınız. Arayı da kapatacaksınız diye düşünüyorum, umut ediyorum. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Sizin sürenizi kuruyoruz. Başlıyorum okumaya. Şu çılgın Türkler kimin eseridir?
2: Pas.
0: Peki. Kaz Dağları hangi bölgede yer alır?
2: Ege.
0: Harika. Hemen bir sesli sorumuz var. Önce dinleyelim.

0: Kader diyemezsin. Buyurun.
1: Bergen.
0: Bergen, harikasınız. 89'da trajik şekilde kaybettiğimiz sanatçı. Atasözüne göre mızrağın sığmadığı şeydir. Mızrak nereye sığmaz?
1: Torba. Torba.
0: Başka?
1: Kese.
0: Başka?
1: Pas.
0: Peki.
1: Pas.
0: Sıvıları alçak yerlerden çekip yüksek yerlere çıkarmaya yarayan araç.
1: Pompa.
0: Bilgi benzeri.
1: Pas.
0: Peki. Hemen bir videomuz var, seyrediyoruz.
2: Allah senin cezanı versin Nurten. Gerdanlığım gitti, yetmedi. Bütün maaşımı, emekli maaşımı ben bu ıvır zıvıra yatırdım ya.
3: Yani ama Allah var, çok profesyonel. Ben daha önce böylesine Homeland dizisini de izlemiştim Maide teyze. Bu ajanlar peşlerindeki diğer ajanları atlatabilmek için böyle türlü türlü numaralar yapıyorlardı. Ama bu kadın manyak bir şey çıktı.
0: Evet, sorumuz geliyor. İzlediğiniz Maide'nin günlüğü filminin başrol oyuncusunu soruyoruz.
1: Ezgi Mola.
0: Harikasınız. Yüzyıllık yalnızlık romanının yazarıdır Gabriel Garcia.
1: Pas.
0: Peki. Bandırma Bigadiç Burhani'nin bağlı olduğu ilimiz. Bandırma Bigadiç.
1: Balıkesir.
0: Balıkesir tabii ki. Hemen bir sesli soru geliyor. Gelsin bakalım, dinleyelim.
4: Bahçe.

0: Neşet Ertaş.
1: Harikasınız. Ben de öptüm, sevdim, helalleştim deyince soruyla helalleşeceksiniz zannettim. Hemen sorunuz geliyor. Messi hangi ülkenin vatandaşıdır?
0: Arjantin.
1: Arjantin. Hemen dönüyorum ilk soruya. Şu

0: kadın Türkler kimin eseridir? Özak.
1: Pas.
0: Özak hemen yürüdüm. Atasözüne göre mızrağın sığmadı.
1: Torba.
0: Benzer. Un.
1: Torbası. Un. Torba.
0: Un. Unun pas. Değil. Torbası değil. Peki diğeri geliyor. Sıvıları alçak yerlerden çekip yüksek yerlere çıkartmaya yarayan araç.
1: Su pompası, hava pompası, süzgeç.
0: Böyle şey. Emme basma.
1: Yok, pas.
0: Var var, niye yok? Var. 100 yıllık.
1: Ah Abdullah Bey.
0: Nasıl yok? Hepsi var. Şimdi söyleyeceğim, eyvah diyeceksiniz.
2: Mızrağı çok kötü kaçırdın.
0: Gerçekten.
1: Aklıma gelmedi ya.
0: Ya nasıl söyleyeceğim peki? Hemen gidiyorum. 3-4 tane sorumuz var. Hiç sıkıntı değil. Şu çılgın Türkler kimin eseridir? Özakman. Turgut Özakman desem.
2: Evet.
0: Değil mi? Turgut Özakman'ı biliyordunuz ve çok da duyduğumuz bir isimdi. Şimdi sorunuzu okuyacağım. Hazır mısınız? Atasözüne göre mızrağın sığmadığı şey neydi? Un.
1: Hala
0: torbası değildi. Poşeti değildi.
1: Kesesi. Kese.
2: Un diyor, un.
0: Un
2: diyor Oğuz Bey, daha ne desin sana?
1: Yok.
0: Çuval.
2: Çuval.
0: Mızrak çuvala sığmaz derler ya. Peki. Sıvıları alçak yerlerden, yemin ediyorum sıvı getirdim burada.
1: Neydi? Ben onu gördüm, ben zaten soruya odaklanamadım sizden dolayı.
0: Tulumba değil miydi efendim?
1: Evet.
0: Tulumbaydı o da. Hemen gidiyorum, son sorunuz. 100 yıllık yalnızlık romanının yazarı Gabriel Garcia Marquez.
1: Zaten bende yoktu.
2: Herkes.
0: Peki. Evet, güzel bir 120 saniyede sizinle çıkarttık Abdullah Bey. Hemen puan tablosuna bakalım. Bakalım kaç soru tamamladık. Puan tablomuzda nasıl bir duruma geldik? Yusuf Bozkurt Şahin bu etapta, ilk etapta yarıştı ve 135 puana geldi kendisi. Abdullah Bey, Abdullah Tan bu bölümde 3-4 soru bilemedi ve 80 soruyla 80 puanla doğru yanıtlarını verdiği etabı tamamladı. Hazır mıyız? Şimdi hazır çekişmeyi olur. Birazcık daha yükselteceğiz. Artık butonlar devreye giriyor ve 3. etaba gidiyoruz. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Peki. Efendim, butonların devreye girdiği 3. etaba geçiyoruz.

0: Evet efendim, Sır Küpü'nün 3. etabındayız. Her doğru yanıtımızın 10 puan olduğu ve yarışmacılarımızın seçtiği butonların karar verdiği 3. etaptayız. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
2: Ben çok değilmişim. Onu anladım şu an.
0: Hazırsınız. Moralleri bozmak yok. Rekabeti bırakmak yok. Kaçla başlayalım Bozkurt Bey?
3: 16 numarayla başlamak istiyorum Oğuz Bey.
0: 16 numaraya gidiyoruz bakalım. 16 numara. İçten içe düşünmek, tasarlamak anlamına gelen eski kullanımlı fiil soruyoruz. Sürenizi başlattık. Kim butonu kullanacak? Buyurun Bozkurt Bey.
1: Eski kullanımlı fiil.
0: Peki. Zor bir soru belirledik ama harf desteğinizi biz hemen sağladık. S geldi. Süreyi başlattık. İçten içe düşünmek, tasarlamak anlamında eski kullanımlı fiil.
3: Asele.
0: Burada bir harf daha açalım. Esinlenmek üstüne gidin diye bir ipucu vereyim size. Esinlenmek yardımcı olsun. Eserli. Süreyi başlattık. Kim butonunu kullanıyor? Bozkurt Bey kullandı.
3: Esele.
0: Esele. Değil.
3: Esene.
0: Ne de değil. Efendim. Bir harf desteği, bir saniye, bir dakika, önce bir harf desteğimizi verelim. Şimdi bir harf desteği bizden, bakalım son harfimizi görelim. Son harfimiz ne? Acaba sistemi açıyoruz, kim önce butonu kullanacak? Açıldı sistem. Buyurun
2: harfimiz. SM. SM.
0: M harfi.
2: M harfi.
0: Tebrik ediyorum. L değildi, N değildi. M'yi hemen cımbızla yakaladı. Kaçırdık. Abdullah Bey. Siz seçiyorsunuz, butonlar karar veriyor.
2: Kaç? 15.
0: 15 numaralı soruya gidelim. Geliyoruz. İki harfli bir yer. Pişirilmiş yemek halk arasında iyi ifade eden de geçer. Süreyi başlattım. Buyurun Abdullah.
2: Aşevi.

0: Aş evi, aş doğru yanıttı. Buranın kelimesiydi. Sizle devam ediyorum. Siz seçiyorsunuz, butonlar karar veriyor Bozkurt Bey. Butonlara dikkat. Hangi soruyu açalım?
1: Hemen bakıyorum.
0: Hemen bakıyoruz. Kaç numaralı soruyu açıyoruz?
2: Bakalım.
0: 40. 40'a gidiyorum. Hemen 40 geliyor. Eski Mısır mitolojisinde güneş tek harfe ihtiyacımız var. Kim basacak? Açtık butonlarımızı. Buyurun Bozkurt Bey.
3: La.
0: La sa, değil.
3: Sa. Ba,
0: önce butona basan karar verir. Bakın tek harf açamıyorum. Süreyi evet. Başlattım. Buyurun Abdullah.
1: Ra.
0: Ra doğru, güneş. Mısır mitolojisinde Ra'ydı kelimemiz. Size devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Dikkat edin butonları kullanmaya.
2: 31 numaralı soru.
0: 31'e hemen gidiyorum. Bilinçli ve isteyerek yapılan davranışı anlatan sıfat, süre başladı. Faulü bilerek yaptı. Nasıl yaptı? Buyurun Bozkurt Bey.
3: Kasti.
0: Kasti tabii ki. Faulü bilerek yaptı. Kasti faul yaptı. Abdullah Bey, Bozkurt Bey yakaladı. Bir de K harfi bulduk oradan. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
3: 34 numarayla devam etmek
0: 34
3: istiyorum.
0: 34 numaraya devam evet. ediyoruz. Geliyor. Evet. Cümlede ilişki kuran, tek başına anlam taşımayan dil bilgisi terimini soruyoruz. Süreyi başlattık. Cümlede ilişki kuran, tek başına anlam taşımayan. Cümleyle. Buyurun Bozkurt. Özne. Söylemeyin. Diyecektim zaten, doğru değildi. Onu söylemiş olayım. Bir de harf desteğinde bulunuyoruz. Süreyi tekrar başlatıyorum. Hazır mıyız? Eller butonda, süreyi başlattık. Bakalım kim butonu kullanacak ve bu dil bilgisi terimini bulacak. A olduğuna göre ne olabilir? Peki bir harf desteği daha veriyoruz. Eller butonda mı? Heyecan iyice yükselmişti. İki dostun mücadelesi, süre başladı. Ne olabilir bu? Da. Da. Basın. Buyurun.
1: Adal.
0: Adal değil.
1: Aday.
0: Aday da değil. Peki. Bir harf desteği sonra. Evet biliyorsunuz, biliyorum. Buradan sonra tek harfe ihtiyacımız var. Süreyi başlattık. Buyurun Abdullah.
1: Edat.
0: Edat. Tebrik ederim. Hemen tak diye yakaladınız. Açıldık. Soruyu. Abdullah Bey kendine güvenle. Edat doğru yanıtını verdi. Bir de şifre harf buldu. T harfiydi. Buradaki şifre harfimiz. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 14.
0: 14'e gidiyoruz. Bakalım 14'te ne arıyoruz? Hazır mıyız? Geliyor sorumuz. Bir fikri savunan kısa ve net ifade akademik çalışmalarda da kullanılır. Süre başladı. Buyurun Abdullah.
1: Tez.
0: Tez. Doğru yanıt tabii ki. Tez. Kürsümüz lütfen bize kalsın diyoruz.
3: Geçemiyoruz.
0: Buyurun, sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım tez yanıtından sonra?
1: 25.
0: 25 geliyor. Yanardağ'dan çıkan erimiş kaya kütlesi, sürenizi başlattık, butonları açtık. Buyurun abla.
1: Love.
0: Love doğru yanıt aldınız. Tebrik ediyorum. 10 puanlık bir doğru yanıt daha yazdık haneye. Sizdeyiz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: O zaman 32.
0: 32 peki. 32 numaraya gidiyoruz. Bakalım 32'de ne sakladık? Yaşamak için gerekli olan soluk alıp verme işlemi, süre başladı. Buyurun Bozkurt Bey.
3: Yakaladım soruda. Nefes.
0: Nefes doğru yanıttı. Harikasınız. Nefes yanıtıyla devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz.
3: 36 numarayla devam etmek istiyorum.
0: 36 numaraya gidiyorum. Hazreti Muhammed tarafından tebliğ edilen dini soruyoruz efendim. Süre başladı. Kim? Buyurun Abdullah.
1: Müslümanlık.
0: İslam. İslamiyet. İslam, Müslümanlık, İslamiyet yanıtını tabii ki kabul ediyoruz. İslamiyet'ti. M harfi de şifre harfimizdi. Bu yanıtla beraber çok da geniş bir yelpazeyi açtık. Siz devam ediyorsunuz. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor.
1: 13 numara.
0: 13 numaraya gidelim bakalım. 13. Osmanlı döneminde düzen ve askeri kurallarla ilgili kullanılan, günümüzde karakol anlamında kullanılan, buyurun Bozkurt Bey.
3: Nizamiye.
0: Nizamiye.

0: doğru yanıtıydı. Size 10 puan kazandırdı. Sizinle devam ediyoruz. Abdullah Bey küçük bir soluk aldı. Butonla arası gayet iyiydi. Bozkurt Bey seçimi yapıyor.
1: 35 numarayla devam etmek istiyorum Oğuz Bey.
0: 35 numaraya gidiyoruz. Bakalım 35'te ne arıyoruz. Bedensel veya işlevsel eksikliği olan durumu anlatan sıfat. Süre başladı. Kim Pluton'u kullanıyor? Buyurun Abdullah.
2: Sakat.
0: Sakat tabii ki. Harikasınız. Bir 10 puan daha aldık. Bir de şifre harf buldunuz. Tebrik ediyorum. Sizle devam ediyorum.
2: 41.
0: Peki geliyor 41 numaralı soru. Hazır mısınız? Çok rahat bileceksiniz. Eller butonda. Temiz olmayan, leke veya pislik anlamına gelen kelime. Açtık butonları. Buyurun Bozkurt Bey.
1: Kir.
0: Kir tabii ki. Sizle devam edeceğiz. Kaç numaralı soruyu açacağız?
1: 49 numarayla devam etmek istiyorum abi.
0: 49 numaralı sorumuz geliyor. 49. Bir video sorumuz var. Önce videomuzu izleyelim. Görüntülerimize bakalım. Bakalım ne geliyor.

0: Harika bir de spor. Kayak sporunu engeller arasından geçerek yapılan yarış türü süre başladı. Buyurun Bozkurt Bey.
1: Snowboard.
0: Snowboard değil. Böyle böyle aradan geçerek, hatta adı da bu dönüşlerden gelir. Süreyi biz bir harf açalım. L harfi geldi. Süreyi başlattık. Bir şey yaparlar. Snowboard değil de sla... Buyurun Abdullah.
2: Slalom.
0: Slalom, doğru yanıtını aldık. Tebrik ediyorum. Snowboard, SL.
1: Gitti, spora gitti aklım. Spora harekete gitti. Değil de.
0: Doğru, slalomdu.
1: Evet.
0: Bu sporumuzun engellerin arasından geçerek yaptığımız yarış. Evet, sizle devam ediyoruz. Bir 10 puan daha yazdık. Hanemize bir de şifre harf bulduk.
2: 30 numara.
0: 30 numara. Soru önermeyeceğim çünkü o zaman bir terslik olduğunda ben yanlış yönlendirmiş olabiliyorum. Hazır mıyız? Sorumuz geliyor. Yolculukla ilgili olan süre başladı. Yolculukla ilgili. Yolculuk. Ramazan'da deriz ya, o şu anda tutmasa. Buyurun Abdullah Bey.
2: Sefer.
0: Sefer.
2: Sefer.
0: Bir harf eksik olarak buldunuz ama doğru buldunuz. Seferdi. Kim önce butonu kullanacak? Açıyorum. Buyurun Bozkurt Bey.
1: Seferi.
0: Seferiydi tabii ki.
1: Teşekkür
0: doğru ederim. Yanıt. Sefer değil.
3: Arkadaşlıklar bugünler için.
0: Sefer değil, seferi. Değil mi?
1: Evet.
0: Ramazan deyince, belki oruç deyince oradan.
2: Siz öyle söyleyince zaten direkt aklıma geldi.
0: Direkt oradan aklınıza geldi. Tek harfle kaçırdık. Sağlık olsun. Siz seçiyorsunuz Bozkurt Bey. Kaç numara soruyu açalım? Aşağılara doğru inmenizi öneriyorum. 58 olur, 60 olur.
1: 58 numarayla devam edelim Oğuz Bey.
0: 58 gelsin hemen. 58 bakalım, bir video soru olması lazım. Notlarıma bakıyorum. Evet, bir video soru. Size de bugün bayağı bir gezi sorusu sorduk. Bayağı bir bölge sorduk. Önce izliyoruz. Bakalım, görüntülerimizi seyredelim hep beraber.

0: ABD'de bulunan plajları ile ünlü şehrin Türkçe okunuşunu soruyoruz. Kim basacak butona? Butona açtık. Buyurun Bozkurt Bey.
1: Miami.
0: Miami tabii ki. Doğru yanıttı. Miami. Amerika. Zaten hiçbir gezi sorusunu kaçırmadınız. Tebrik ediyorum. Gerçekten gezmeyi.
2: Çok gezen biliyormuş demek.
0: Çok gezen biliyormuş ve seviyormuş. Belli. İlgisi var Bozkurt Bey'in. Evet, siz de devam edelim Bozkurt Bey. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 45 numarayla devam etmek
0: 45 istiyorum. 45 numarayla soruyla evet. Açıyoruz. Bakalım gelelim 45'e. Bu arada son sorumuzu açıyoruz. Bilginiz olsun bu bölümde. Sorunuzu okuyorum. Ahlaki değerler ve doğru davranış kurallarıyla ilgili kavram. Süre başladı. Çok da tik değil derler. Tik değil. Buyurun Bozkurt Bey.
1: Fiil.
0: Bir harf desteğinde daha bulunalım. Çok da doğru değil. Çok da süreyi başlatalım. Çok da Buyurun Bozkurt Bey.
1: Etik.
0: Etik değil derlerdi. Kesinlikle doğruydu. Evet. 55 öneriyorum. Eğer şifre harf arayacaksak. 55
1: numarayı açalım.
0: 55 mi?
1: Evet.
0: 38, 39, 61 ile de yürüyebiliriz diyorum. 55'i okuyorum. Geliyor 55 numaralı soru. Tarihi metinlerde toprak veya arazi ölçü birimi olarak kullanılan kelimeyi soruyoruz. Çok da zor bir yer buldunuz. Buyurun sürenizi başlattım. Kim cevap vermek isteyecek? Toprak veya arazi ölçü birimi. Peki bir harf desteği bizden. Sonu R. Sürenizi başlattık. Buyurun Bozkurt Bey.
1: Metre?
0: Metre değil. Bu birazcık daha tarihi, eski, toprak, arazi biraz size destek olsun. Arazi kelimesi ama A ile başlayabilir. Ona göre kelimenin gerisini getirebilirsiniz. Sürenizi başlattım. Harfleri ona göre seçebilirsiniz. Çok, buyurun.
2: Akare.
0: Akare doğru yanıt. 10 puan yazdık hanemize. Bir de harf açtınız. E harfini açtınız. Yetik kısmı belirlendi. E harfini bulduk. Harf önerilerimi söylüyorum. 51, 38, 39, 61 ama bu demek değil ki kolay soruları söylüyorum.
2: Çok özür dilerim. Buyurun. Ben cevap hakkı kullanabiliyor muyum? Soruyu açabiliyor muyum?
0: İşte şimdi olmuyor. 4 sorumuz var. 4 soru sonra önce puana bakacağız.
1: Cevap hakkı.
0: 4 soru içerisinde eğer geçerseniz Bozkurt Bey birinci tahmin hakkı size geçecek. Bakalım bulabilecek misiniz? Ve geçebilecek misiniz? Buyurun.
2: 60.
0: 60. Peki geliyor 60. Bilgili, ilim sahibi kişiyi ifade eden kelime süre başladı.
2: Alim.
0: Bir saniye. Bozkurt Bey. Buyurun.
2: Cevabı da verdik.
0: Cevabı da verdik.
1: Alim demek istedim.
0: Alim tamam. Süper. 10 puan aldı. Yalnız süreniz dolmadan söylemezseniz bu sefer de hakkınız yanacak.
2: Nasıl bir dost olduğumu gördünüz değil mi?
0: Gerçekten kötü gün dostu demeyeyim. Geldim. Can yoldaşı diyeyim. Harikasınız.
2: İnşallah
0: çok kaybeder. Güzel bir yarışma çıkıyor. El birliğiyle
1: ben galiba
0: bulacağız.
1: Hatırlamaya başladım gibi.
0: Hatırlamaya başladınız mı? Son 3 soru. 3 tane daha harf açacağız.

0: Nekti dedi. Bir de şifre harf açtınız. Son sorulara giriyorum. Son iki soru açacağım. Destek oluyorum. 57-61.
1: Çok özür dilerim.
0: 27.
1: Benim matematiksel olarak şu an Bozkurt'tan önce cevap verme hakkım kalmadı. Doğru mu?
2: Evet.
0: Şöyle. Evet. Yaklaştınız. 30 puan. Evet. 20-10. Ama puan tablosuna net bakmamız lazım. İsterseniz riske atmayın. Ama Bozkurt Bey yanlış kelime de bulabilir, evet, orada.
3: Bir harf yanlış söylesem sana geçecek.
1: Bir yanlış harf burada söylemezsin yani Bozkurt. Şurada da lütfen söyleme. Yalvarıyorum söyleme.
0: İsterseniz başka yerlerden şöyle 47 olabilir.
3: 47 numarayla devam edelim.
0: 47'ye bakalım. Peki 47, birazcık da bir heyecan katalım o zaman.
3: Evet.
0: Kaçmak, bulunduğu yerden uzaklaşmak anlamında kullanılan kelime. Süreniz başladı. Ne yaptı? Buyurun Bozkurt Bey.
3: Firar.
0: Firar etti. Evet. Peki. Son soruyu açıyorsunuz. 19'u öneriyorum.
3: Evet, daha 19. Da önermem. Çorum'u açalım Abdullah Bey.
0: Peki. O zaman
3: Doğuz Bey.
0: 19 numaralı sorumuz geliyor. Ağızdan ağıza aktarılarak yayılan bilgiyi ifade eden terim. Süre başladı. Abdullah Bey destek olsun diye dedim bunu size. Olmadı mı? Ne olabilir?
1: Tevatür.
0: Tevatür tabii ki. Son saniyede bildi. Bir 10 puanı aldı. Abdullah Bey harikasınız. Hemen yakaladınız. Ama ne yapmamız gerekiyor? Hemen puan tablosuna bakmamız gerekiyor. Bakalım. Kaçar puan topladık ve nasıl bitirdik etabı? Bakalım. Yusuf Bozkurt Şahin. Şu anda gördüğüm kadarıyla önümdeki tablodan Yusuf Bey'in 10 doğru yanıtı var. Ve bakalım. Birinci, ikinci etap, üçüncü etap sonunda kaç puan toplamış durumda? Evet, 235 puan topladı Bozkurt Bey. Abdullah Bey arayı güzel kapattı ama yetmedi. Son bölümde yaptığı çıkışta bir 40 puanlık küçük 4 soru esasında. 4 minik, evet, soru. Hatırlatırım, başta 2 soru benden, evet, vardı. Almadınız onu, şifreleri. Evet, geldik tahmin sırasına. Bozkurt Bey, hazır mıyız?
3: Hazırım Oğuz Bey.
0: İlk tahmin sırası sizde. Tahmininizi alacağım ama doğru kelimeleri ve kelimeyi net bir şekilde ifade etmenizi, tek seferde söylemenizi çok önemli ısrar ediyorum. Değiştiremezsiniz.
1: Soraç. Soraç. Bak beni dinle, Soraç.
3: Elektromanyetiksel demek istiyorum.
0: Hangi harfleri belirliyorsunuz?
3: Edirne.
0: Evet.
3: Rize.
0: Evet.
3: Ankara.
0: Edirne, Rize ve Ankara. Kelimemizi tanıyor musunuz, biliyor musunuz?
3: Evet.
0: Elektromanyetiksel. Acaba bu bölümde sakladığımız şifre kelimemiz miydi? Abdullah Bey sizce doğru mu?
1: Doğru.
0: Söyledi. Doğru mu söylüyor Bozkurt Bey? Tebrik ediyoruz Bozkurt Bey. Tabii ki doğru söylüyorsunuz. Elektromanyetikseldi. Bu bölümde sakladığımız şifre kelimemizdi. Üçüncü etabın sonuna geldik. Elektromanyetiksel doğru yanıtıyla etabımızı tamamladık.

0: Evet, 15 yıllık dostluğun mücadelesine şahit olduk. Beraber çok keyifli bir yarışma çıkarttık, değil mi? Kelimelerin, harflerin
1: evet,
0: gizemli dünyasına şöyle bir yolculuk yaptık. Unuttuğumuz kelimeleri hatırladık. Bir küçük değerlendirme alayım. Abdullah Bey.
2: Kazanan arkadaşım başlasın.
0: Öyle mi? Peki, kazanan arkadaşımız. Buyurun Bozkurt
1: çok
0: Bey.
1: Keyif aldığımız bir program oldu Oğuz Bey. Çok teşekkür ederiz.
0: Biz
1: sizlere
0: teşekkür
1: de.
0: Ederiz.
1: Gerçekten televizyonda izlenildiği gibi değilmiş. Burada olmak daha farklı bir şey. Çok eğlendik. Çok teşekkür ederiz size. Çok keyif aldık.
0: Biz teşekkür ederiz. Neyi yaptınız? Geldiniz. Beraber bizimle bu keyifli deneyimi yaşadınız. Abdullah Bey, siz nasıl değerlendireceksiniz? Nasıl
2: Oğuz
0: başladı?
2: Bey, benim ilk olarak size söylemek istediğim, lütfen bu işin rövanşını yapalım.
0: Rövanşını yapalım.

0: için yapalım. Kesinlikle tamam. İstiyorum. Ben heyecanımı falan yendim. Tekrar karşılaşmak istiyorum arkadaşımla. Hatta siz bu sefer ona destek olun. Öyle yarışalım.
1: Bir de öyle üstü.
0: Bir de öyle yarışalım.
1: Peki.
0: Öyle yarışalım. Program açısından da inanılmaz bir program. Keyifli program. Zaten sizi daha önceden de izliyorduk. Umarım tekrar burada oluruz arkadaşımla beraber.
1: Bizim kapımız her zaman açık.
2: Teşekkür ederim.
1: Önce bir bunu evde beraber bir değerlendirelim. Evet, diyelim üzerine bak sen burada bunu yapmışsın. Bir de televizyonda ekranda seyretmek de rahat olur. Evet.
0: İzleyememe şansımız yok mu? Lütfen ya.
1: Beraber bir izleyin bakalım. Üzerine küçük bir kritik de alalım. Güzel yorumlarınızı, değerlendirmelerinizi alalım. Sonra yarışmak isterseniz bizim her zaman kapımız açık.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Bizi aramanız yeterli.
0: Biz de severek geliriz.
1: Bugünün önemi için diyeyim, okudukça bizi hatırlamanız için küçük birer hediyemiz var A Para Kütüphanesi'nden. Buyurun, okudukça bizleri
2: çok teşekkürler
1: hatırlayın isteriz.
0: Buyurun, çok teşekkür
1: ederiz. Evet efendim, geldik bir yarışmanın daha sonuna. Siz de bu keyifli deneyimi bizle beraber yaşamak isterseniz lütfen bize ulaşın. sırküpü@apara.com.tr adresine yazın. Sizi de burada misafir edelim. Beraber bu keyifli deneyimi yaşayalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.

Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkür.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
7: Bahar geldiyse

0: kaçırmayın. Haydi kredi. Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Biz bize'den herkese günaydın.
1: Merhabalar efendim. Bugün yine birbirinden değerli isimlerle beraberiz. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Hoş geldiniz.
1: Nasılsınız?
3: Sağ olun. Siz nasılsınız?
1: Biz de çok iyiyiz. Sizleri de çok iyi gördük.
3: İyiyiz. Enerjiyiz.
0: Öyle mi?
3: Evet.
0: Provalardan geldik.
4: Evet. Yoğun bir prova bizim.
0: Yoğun bir prova programı. Fosforlu cevriye.
4: Evet.
0: Evet, hanginiz başlıyor?
4: Bence fosforlu cevriye başlasın.
0: Peki.
4: Harika o zaman.
3: Çok büyük ölçüde tamamladık her şeyi ama heyecan yüklenmeye başlayınca tabii ki her şey bir anda prova esnasında da ay ne oldu şunu unuttuk, ay dur bu da vardı lara girmeye başladık artık. Çok keyifli geçiyor.
0: Kostümlü prova yapıldı mı?
3: Tabii. Artık zaten uzun zamandır kostümlü prova yapılıyor. Dolayısıyla da çok keyifliyiz ya. Çok heyecan iyice sarmaya başladı artık. İlk zamanlar çok bir şey anlamamıştık. Şu an herkes böyle bir heyecan ateşiyle tutuşmuş vaziyette.
0: Çok
3: o yüzden
0: güzel.
3: Çok keyifliyiz.
1: Çok versiyonlu izlendi, yapıldı daha önce. Buradaki yorum nasıl olacak?
4: Vallahi açıkçası biz tabii düşünce olarak da bunu savunan insanlarız. Böyle klasik olmuş, kült olmuş eserlerin çok da üzerinde oynanmaması gerektiğini düşünüyoruz. Biz özgün metne sadık kalarak bu çağda, bu ambiyans içinde kendi yorumumuzu katmaya çalıştık. Bir, nasıl söyleyebilirim, dişil enerjisi çok yüksek ve aynı zamanda çok genç ve çok hiperaktif bir oyun geliyor. 1940'larda, 40'larla 50'ler arasında geçen bir hikayenin bu kadar yani fresh, yani nasıl derler ya, taze ve böyle genç bir kadroyla gelmesi gerçekten çok hoş oluyor. Ben kendim mesela dans provalarını Lara'ları ve diğer kızları, ekibi, arkadaşlarımı izlerken kendimi alamıyorum yani. Defalarca izlememe rağmen, şarkıları ezberlemiş olmamıza rağmen artık izlemekten kendimi alamıyorum. Yani içinde oynayan bir oyuncu olarak çok keyif alıyorum. Umarım bunu da yansıtabiliriz seyirciye, ki ben inanıyorum. Çünkü tiyatro yani sahnedeki enerjinin seyirciye direkt geçmesiyle olan bir şey. İyi bir iş çıkaracağız diye düşünüyorum.
0: Sahnede 30 kişisiniz.
4: Bayağı kalabalık. Evet. Dansçılarımız, oyuncularımız.
0: Galadan sonra ilk nerede oyun? Onu da söyleyebilir miyiz?
3: Lütfi Kırdar'da galamızı yapıyoruz. Lütfi Kırdar'dan sonra arada bir iki turne takvimimiz var. Henüz kesinleşmedi. O yüzden onları söylemeyeyim. Sonra Bostancı Gösteri Merkezi'ne giriyoruz. Tekrar Lütfi Kırdar'a geçiyoruz. Böyle bir Anadolu-Avrupa arası gideceğiz, geleceğiz.
0: Anadolu ve Türkiye ve dünyayı da, Avrupa'ya da ulaşacaksınız.
3: Vallahi bizim çok yoğun bir turne takvimimiz var.
0: Ne güzel.
3: Özellikle Karadeniz ve Doğu turnelerimiz çok fazla.
0: Harika.
3: Onun için böyle bir 15-20 günlük bir zaman ayırdık. Normalde Haziran'daydı fakat işte bayram arası vesaire sıkışıklıktan dolayı herhalde Eylül-Ekim gibi yaparız diye düşünüyoruz.
1: Salonlar da güzel seçilmiş, geniş.
3: Evet.
4: Gerekiyor.
3: Evet. Çok büyük dekorumuz bizim. Ya yani şu an mesela prova yaptığımız sahneye bile sığdıramıyoruz dekoru. Hiç yapılmamış bir dekor olduğunu iddia ediyorum.
1: Oo, çok güzel.
3: Çok farklı bir şey izleyecek seyircimiz. Bir kere biz zaten çok büyük bir sorumluluk aldık Cevriye'nin bu yorumuyla. Sadece buradaki oynayan 30 kişinin ya da arka plandaki ekibin değil, dünyadaki bütün kadınları sırtlandık omzumuza. Dolayısıyla da zaten kötü bir şey çıkarmamız mümkün değildi bu sorumlulukla. Ve bütün oyuncularımız, bütün dansçılarımız, gerek yapım ekibimiz, arkada çalışanlar, herkes bunu biliyor. Dolayısıyla çok büyük bir saygı çerçevesinde yürüyor. Bu hiçbir zaman unutulmayarak. Dolayısıyla da bu saygıyı büyük bir sevgiyle birleştirip daha kutsal demek doğru olmaz ama
0: özel.
3: Daha evet daha özel, özel daha

0: özel, daha büyük bir ansambulla yaşatmak istiyoruz. İnşallah da muvaffak oluruz.
1: İnşallah.
2: Nasıl bir hazırlık süreci geçirdiniz? Dans dersi alındı mı?
0: Şöyle söyleyebilirim. Baştan beri işte ses doktorlarıyla mı çalışılmadı? Dansçılarımız, koreograflarımızla birlikte böyle milim milim, gerçekten parmağının ucundan saç teline kadar işleye işleye gitti. Dolayısıyla da gerçekten çok yorucu, 7-24 çalıştığımız bir süreç oldu bizim için. Bugün hatta bir yerde erkek oyuncularımıza bir müsaade ettik biz kadın danslarını almak için. Ali Ersan geldi tekrar sahneye. O sıra bir sürprizimiz olacak sahnede. Onun çalışmasını alıyorduk. Bir anda Ali Ersan bitti. Büyük bir alkış kıyamet geldi yanıma.
1: Dayanamadım.
0: Unutmayacağım bunu.
1: Dayanamadım.
0: Ne kadar güzel bir şey geliyor, farkında mısın dedi. Öyle mi ya dedim. Farkında değil misin bunu dedi.
1: Çalışmaktan farkında değil. Ya gerçekten değil. Çünkü işin aynı zamanda yapımcısı olduğu için kendisi birçok şeyle ilgileniyor.
3: Çalışmaktan mı yoksa...
1: Onun da tabii ki etkisi var. Evet. Onun da etkisi var ama gerçekten hani büyük bir özveri. Lara'nın yaptığı çok büyük bir özveri. Çok fazla şeyle ilgileniyor. Ben sadece partner olarak değil tabii ki, partner olarak elimden geleni yaptığımı düşünüyorum. Ama aynı zamanda arkadaşım olarak da destek oluyorum. Çünkü tamamen bu işi sahiplenmiş durumdayım. Büyük bir müzikal, çok büyük bir proje. Az önce de sizin de zikrettiğiniz gibi çok büyük sahnelerde oynanacak. Yani bunlar bayağı geniş kapasitesi olan sahneler. Gerçekten oraları doldurup seyircinin alkışına nail olmak Allah'tan muradımız. Yani hedefimiz bu. İnşallah öyle olur. Ben de şöyle, ben dans ekibinde yokum. Çünkü adamı oynuyorum ben. Adamı oynadığım için de Cevriye Naşık oldu. Erkeği oynuyorum. O da tabii ki hani kaçak göçek yaşayan, gizli saklı bir hayat hikayesi olan ve o da gitgide Cevriye'ye aşık olan fakat umutsuz aşkta kıza umut vermek istemeyen bir adam olduğu için o eğlenceli kadronun içinde, dans kadrosunun içinde yok. Zaten kızlarımız genellikle dans ediyor. Erkeklerimizin de koreografisi var tabii ki ama ben de dedim hani ben de bir girip izleyeyim bakayım nasıl oluyor falan diye. Son bir izlemediğim bir koreografi vardı çünkü. Ben meraklı Ali Ersan direkt girdim. Onlar beni görmüyorlar. Hocanın arkasına oturdum, izledim ve dayanamadım artık yani. Hani sürprizi de biliyorum ama söylemeyeceğim. Çok eğlenceli, çok güzel. Çok gerçekten hani kendim oynuyorum falan diye söylemiyorum. Güzel bir yorum geliyor ve tabii ki böyle bir kült projenin yeniden hayata geçtiği bir projenin içinde olmak benim için çok özel. Çok, çok sevindim. Güzel. Mutluyum yani.
3: Harikasınız.
1: Evet.
3: Evet, evet, Derin Lüleci. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
3: Bağışla, yeni misin? Ben seni tanımadım. Bugün tanıyorum. Ne kadar süredir müzik hayatınız? Biraz kendinden bahseder misin?
2: Tabii ki. Ben yaklaşık 3,5 senedir falan sahne alıyorum.
3: Sahne alıyorsun?
2: Evet.
3: Harika. Nerede?
2: Yani Türkiye'nin herhangi yerlerinde, genel olarak İstanbul'da, otellerde, özel etkinliklerde, davetlerde sahne alıyorum.
3: Çok güzel.
2: Şimdi daha yeni şarkılarımı yayınlamaya başladım. İşte ilk şarkım çıktı Keşke. O benim göz bebeğim. Şimdi de 15 Mayıs'ta ikinci şarkım çıkacak, Rüzgar. Şarkılarımı kendim yazıyorum. Sözleri, besteleri bana ait. Kendi yaşadığım hikayelerden esinlenerek yazıyorum. İnsanlara bir şeyler anlatmayı hedefliyorum. Hani hikayelerimde aslında bir şeyler bulmalarını ve yalnız olmadıklarını görmek çok hoşuma gidiyor. Hani bu sonuçta çok nasıl desem, böyle müzik çok enteresan bir şey ve ben şarkı yazarken genelde böyle anlatamadığım, paylaşamadığım şeyleri şarkılara döküyorum. O yüzden de hani hem mesleğimi çok severek yapıyorum, çok keyifli geçiyor benim için.
3: Nasıl müzikle buluştun?
2: Müzikle şöyle buluştum. Bu lisede her gösteride şarkı söyleyen bir öğrenci olur ya.
1: O bendim.
2: Evet, o bendim. İşte şiir dinletisidir, başka bir şeydir falan. Her şeyde ben bir şarkı söylüyordum. Bizim lise arası müzik yarışmaları oluyordu o zaman. Onlara işte 3 sene süste okulumu temsil ettim. Bostancı Gösteri Merkezi'nde oluyordu. Çok büyük bir kalabalığın önünde şarkı söylüyorduk. Orada dedim ki tamam ya, benim olmak istediğim

0: yer burası.
1: Birinci oldu mu lise?
0: Sahne. Olamadık ama hiç önemli değil. Yani o kadar güzel bir tecrübeydi ki ve benim bütün kariyerimi belirledi orası.
1: Ne güzel.
2: Çok yetenekli gençler geliyor gerçekten. Burada konuk aldığımız genç neslin hepsi söz, müzik kendilerine ait şarkılarında.
0: Ya şimdi şöyle bir durum var. Yapay zeka diye bir muhabbet de var şu an günümüzde. Aslında benim çok korktuğum bir şey bu. Çünkü çok hızlı üretiliyor şarkı.
1: Sen de şarkılarını yapay zekayla yaptın değil mi?
0: Yok, ben yapmadım. Ama mesela ben anlayabiliyorum hangi şarkının tabii yapay zekayla yapıldığını. Ama normal bir dinleyici bunu anlayamıyor. Ve mesela bilmiyorum, hani ileride bu bize sıkıntı yaratır mı? Hani ya, bizim gibi söz beste yazarlar.
1: Aynı duyguyu falan veremiyor yapay zeka.
0: Tabii ki öyle. Ama mesela şeye çok dikkat ettim. Bazı dizi müziklerinde artık sadece yapay zeka kullanılıyor. Ve çoğu kişi aslında mesleğini yapamıyor şu anda.
3: Gerçekten mi?
0: Evet.
1: O telif vermemek için.
0: Tabii.
3: Oo.
0: Ya biz mesela atıyorum dizi müziği söylediğimiz zaman oradan bir gelir elde ediyoruz. Tabii. Ama şimdi artık onu yapay zekada söyleyebildiği için bizim...
1: Söylüyor muydun? Dizi müziği dizi yaptın müziği, mı?
0: Reklam müziği yaptım. Yaptın. Dizi müziği yapmadım ama çok da keyifli bir şey yani, evet, aslında.
1: Peki neden 3,5 yıl bekledin?
0: Neden
1: kendi
0: bekledim?
1: Kendi şarkın için.
0: Şu yüzden bekledim. Ben çok hızlı fikir değiştiren bir insanım. Ve mesela şu an 3 sene önce yazdığım şarkıya baktığımda diyorum ki bu ne yani, iyi ki bunu yayınlamamışım. bir de ben biraz tecrübelenmek istedim sektörde. Hani sahne tecrübesi olsun, müziği daha çok öğrenmek olsun. Çünkü bunun bir sürü eğitimi var. Siz de belki tecrübe etmişsinizdir müzikalden. İşte solfej eğitimi, şan eğitimi. Onların hepsini kavrayıp ondan sonra çok emin bir şekilde sektöre girmek istedim. O yüzden bekledim diyebilirim.
2: Hadi biz de dinleyelim o zaman Rüzgar'ı. Emin olduğun şarkıyı bir dinleyelim.
0: Olur. Çok sevinirim.

0: Wow, hiç fena değil.
1: Beğendiniz mi?
0: Vallahi.
1: Biraz şeyden...
0: Sürpriz, enstrüman çalıyor musun?
1: Piyano çalıyorum biraz. Yani şarkı yazabilecek kadar aslında. Biraz da ben şu an şeyi çok seviyorum. Bu yeni bir kız grubu çıktı ya, Manifest.
0: Evet.
1: Ben onların şarkı aranjelerini çok beğeniyorum. O yüzden de şimdi bu yazın çıkaracağım 3 parçayı biraz da böyle onların enerjisinde yazmaya çalıştım.

0: çok da içime sindi, pop müzik yapıyorum zaten. Yani o yüzden böyle eğlenceli, insanların keyif alabileceği, biraz da genç nesile hitap edebilecek şekilde yazmaya çalıştım. İnşallah güzel olur.
1: Peki kendim yaşadıklarım mı?
0: Evet.
1: Yani bu yaşa kadar ne yaşamış olabilirsin ki bu kadar çok şarkı? Nasıl bir yerde duracaksın yani? Ne oluyor?
0: Ya ben çok bilmiyorum, çok fazla şey yaşadığımı düşünüyorum. Öyle hani mi? Biraz yani, erken yaşta, evet, hani çok fazla şey deneyimlediğimi düşünüyorum. Tabii ki önümde çok daha uzun bir yol var ama yani yazdığım şarkılar ya birine yönelik oluyor ya da bir olaya yönelik oluyor. O şekilde.
2: Evet. Keşke diye bir şarkısı var. Onu bugün söylemedi ama.
0: Evet, o biraz daha depresif ve duygusal, evet, bir şarkı. Hani yazın kimsenin içini baymak istemedim.
1: Bir ayrılık sonrası yazılmış bir şarkı.
2: Evet. Yani. Keşke dönsen,
1: ya
2: keşke bilsen.
1: Ya da şu anda ayrılmak üzere olan.
3: Ya slow şarkılar genelde sonbahar, güz mevsimlerinde tercih ediliyor.
0: Çıkmak, evet, için. Daha böyle kış mevsimlerine, yani, saklı.
3: Kış hazırlık gibi.
1: Şimdi biz her hafta, ben gençlere bayılıyorum. O yüzden mümkün olduğunca böyle çok az tanınan ya da tanınmayan ya da yani yeni adım atanları almak istiyorum. Çünkü inanılmaz bir kalem güçleri var.
3: Çok yetenekli.
1: Sözler çok iyi. Bir de üstüne de müzik yapıyorlar. Enstrüman çalanlar var 3-4 tane falan. Böyle bir, o yüzden de böyle heyecan. Mesela sesi çok iyi. Gerçekten güzel oturmuş. Yolu açık gözüküyor. Ama şey, şarkı sözlerinde yazarken hep şöyle diyorlar, diyenler var. Böyle olunca şaşırıyorum. Çok az var. Senin gibi çok az var. Gerçekten. Genelde ben çevreden etkileniyorum. Birisi bana anlatsın yeter. Benim yaşamam gerekmiyor diyor. Hmm. O yüzden de o şey yaptım. Derine öyle soru bir soru soru sordum.
0: Aynen.
3: Ama sound'unda 80'ler biraz sanki.
0: Ya var, ben
3: çok bana şey direkt
1: var,
3: onları.
1: Şey var, var.
3: Evet, var.
0: Ben yeni
3: var.
0: Nesil bu çok elektronik altyapılı müzikleri çok sevmiyorum. Yani şey seviyorum, böyle sahneye çıkayım ve orkestrayla beraber böyle canlı çalalım ve herkesin böyle o içine işlesin.
3: Aynen, kesinlikle sana katılıyorum.
0: Evet, elektronik olunca böyle çok çok hızlı tüketilebilirmiş gibi geliyor bana,
3: evet,
0: şarkı.
1: Evet değerli patroniçe, hiç düşündün mü? Gürüs Rulü'yü izledin mi?
2: bu oyun bana rahmetli Güdris Hoca'dan yadigar.
1: Şaka yapıyorsun. Evet. Tanışıyordunuz.
2: Evet. Aa. Eğer hayatta olsaydı kendisi yapacaktı rejisörlüğünü.
1: Bir dakika ya. Bomba. Ne diyorsun? Evet. Ben tanıştığınızı bilmiyordum.
2: Şöyle.
1: En son kendisi oynadı değil mi? Öyle biliyorum. Şimdi hayır, sen oynayacaksın.
2: Yok. Kendisi oynamadı.
1: Arada başkası kim?
4: Sahneledi galiba değil mi?
2: Şöyle. 2008 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu oynadı. O zaman Cevriye'yi sevgili Feray abla, Feray Darıcı oynadı. Hmm. Güldris Hoca rejisörlüğünü yaptı. O gün okuldan çıktım, dışarıda arkadaşlarımla oynuyorum, annemleri bekliyorum. Annem hadi dedi, bir yere gidiyoruz. Nereye ya dedim. Tiyatro izlemeye gidiyoruz dedi. Anne dedim, biraz daha oynayayım öyle gidelim falan. Hayır dedi, gidiyoruz. Çünkü bizim böyle belli şeylerimiz vardır ailecek.
1: Harika.
2: Gittim.
3: Ankara ailesi.
2: Evet. Oturdum. Feray ablayı izlerken hayatım değişti. Ve anneme döndüm, dedim ki bu sahnede ben de bu oyunu oynayacağım. Ve o gün Feray abla beni buradan izleyecek. Ben de onun yerinde bu rolü oynayacağım. Sonra işte ben sürekli onların her provalarına gidiyorum. Sağ olsunlar, beni işte içlerine aldılar. Sürekli hani görüşüyoruz falan. Güdris Hoca bana dedi ki tamam dedi, sen bir büyü de. Bir konservatuara gir, oku. Sonra dedi, ben bu oyunu yine oynamak istersen rejisörlüğünü yapacağım. İşte ömrü vefa etmedi. Maalesef, Allah rahmet eylesin.
1: Müthiş hikaye.
2: Denk gelemedik. O zaman işte ben yapamadım filan. Şimdi inanıyorum bir yerlerden izlediğine. İnşallah da layık olurum.
1: Ay, çok güzel bir hikaye.
2: Yani onun sayesinde oyuncu oldum yani.
1: Yani o yaştan bu yaşa kadar ben bunu oynayacağım diye hep kafanda vardı. Zaten evet, bir şekilde yaptım. Sonunda da o.
2: En büyük hayalimdi. Yani ben bunu oynamadan ölmeyeceğim diyordum. O kadar büyük bir hayaldi benim için. Çünkü bu bir hani şey gibi, ahdı vefa. Ve o bendeydi hep. Çünkü oyuncu olma sebebim benim o oyun. Belki o gün beni annem oraya götürmeseydi oyuncu olmayacaktım. Başka bir şey olacaktım. O günden sonra başka hiçbir şey düşünmedim. Hani işte şunu olayım, doktor olayım, polis olayım falan gibi bir şeyim olmadı. Şimdi de o günlerden bugünlere.
4: Ya, Cevriye'nin varlık mücadelesini nasıl anlatırsın?
2: Of. Yani çok kıymetlidir ki benim için. Ben Güldris Hoca'dan dinleme şerefi

0: nail oldum Suat Derviş'e. Ve aslında Güdris Hoca'nın yazdığı Fosforlu Cevriye Suat Derviş'in hikayesi değil. Tabii ki Güdris Hoca bunu daha tiyatronun işte eğlence kısmına yedirerek, daha kendince bir yorum katarak yaptı. Fakat aslında alt metinde çok daha büyük şeyler yatıyor. Ve şu anda 2026 dünyasına baktığımızda, sadece Türkiye'de de değil, şunu gördük biz rejisini yaparken. 1940'tan 2026'ya kadar değişen sadece eylemler olmuş. Her şey aynı. Çünkü o zaman da bir şarkıda Güdris Hoca şöyle bir yorum yaptırmış. Bir gün gelecek, kadın erkek birlikte yürüyecek. Çünkü o zaman bu çok zordu. Evet, şu an kadın erkek birlikte yürüyor. Dünya geneli için söylüyorum. Ama hala çok büyük problemlerimiz var bizim. Bu sadece kadın şiddeti değil. Kadın şiddeti, erkek şiddeti, hayvan şiddeti, çocuk şiddeti. Maalesef görüyoruz hepimiz yaşananları. Ama şu hiçbir zaman değişmiyor. Kadının varlık mücadelesi her dönem daha da artarak gidiyor. Çünkü bir şekilde kadının kadına yaptığı şiddette, erkeğin kadına yaptığı şiddette boyut değiştirerek artıyor. Dolayısıyla biz de dedik ya, bu hikaye şu an Cevriye çıkıp da bir işte plaza kadını olmuş olsaydı da aynısı olacaktı. Dolayısıyla içinde başka bir şey var. Bir de seneler önce Ordu'da öldürülen Ceren Özdemir'i hatırlarsınız belki.
1: Evet, evet.
0: Ceren Özdemir benim bölüm arkadaşımdı. Evet. Biz üniversitede iki balerindik. Biri Ceren, biri ben. O gün bir balerin öldürüldü diye haberlere çıkınca ben zannetmişler. Ben daha çok dansla iç içeydim Ceren'den ziyade. Sonra öğrendik, birkaç saat sonra öğrendik Ceren'in olduğunu. Ve yani ne denir bilemiyorum. O gün o adam, katil, hep bizim eğitim verdiğimiz yerlerde dolaşmış. Sürekli bizimle birlikteymiş o gün. Ve bu beni çok derinden etkileyen bir şeydi maalesef. Allah rahmet eylesin ona ve hepsine. Dolayısıyla da istiyorum ki bu oyunu başta Ceren'e, Ceren'den sonra da bugüne kadar kaybettiğimiz ama kalbimizde taşıdığımız bütün kadınlara ithafen yapalım. Bu projeden sonra da bunun gelirleriyle kız çocuklarımızı okutalım hani istiyoruz. Güzel. Ve çok başarılı, kendi ayaklarının üzerinde dimdik durabilen kız çocukları yetişsin. Ve dileriz ki hayatlarından başka birisi tarafından koparılmasınlar. Gayemiz İnşallah. Bu yönde.
2: Nara, bu olaydan sonra sende travma oldu mu?
0: Şöyle söyleyebilirim. Köpeklerim var benim. Çok büyük ırk. Ve ben gece gündüz onlarla birlikte çok rahat bir şekilde gezerim. O gün işte Ceren'in ameliyatı oldu. Ameliyatından sonra işte kaybettik mi, yaşıyor mu? Biz de tabii basından takip ediyoruz her şeyi. Çünkü çıkamıyoruz, ne olduğunu anlayamadık. Ve provalarımız var filan. Hocalarımız dedi ki hiç kimse okula tek başına gelmeyecek, hiçbir kız öğrenci. Bütün erkek öğrencileri kızların yanına gönderdi. Ve bizi onlar aldı, götürdü, getirdi okula. Akşam eve geldim, köpeklerimi gezdireceğim. Hayatımda ilk defa, çünkü ben gerçekten çok mükemmel bir anne babanın çocuğuyum. Hep kendine çok özgüvenli, kızım sen her şeyi yaparsın diyen bir ailenin kızıyken, o gün köpeklerimi gezdirirken o kadar büyük bir korkuyla gezdim ki, çünkü hayatım boyunca hiç yürürken arkama bakmamışım ben bu zamana kadar. O günden sonra bakma gereği hissettim. Çünkü şey düşünüyorum, yanımda iki tane can taşıyorum. Bir şey olsa diyorum, onları nasıl koruyacağım? Acaba onları bıraksam, onlar saldırmaya kalksa onlara bir şey yapar mı acaba? Ve aradan yıllar geçti. Geçenlerde eşime dedim ki, taksiye bindim. Bir yere gittim, döndüm. Ben de

0: korkuyorum. Niye dedi? Hani yani sürekli taksiye biniyorum, ne bileyim bir yerlere gidiyorum, iş gereği zaten sürekli seyahatlerdeyim. Bilmiyorum dedim, korktum yani, tedirgin oldum, bir şey olacak zannettim. Derse dedi, acaba hani bir travman mı tetiklendi? Ben dedim bir şey yaşamadım ki, hani niye tetiklensin? İki gün önce de bu provamızda bu yaptığımız koreografilerden birinde onları andık. Anınca bir anda dedim ki evet, bu bende travma kalmış. Ve ben bunu farkında değilim. Değilsin. Bastırmışım ve o gün sahnede çıktı.
1: Bu oyun onlara ithafen olsun.
0: Öyle olsun. Hepsinin.
2: Sana nasıl geldi teklif Ali Ersan?
3: Eşi benim çok yakın arkadaşım. Ben bu sene bir dizi projesi yapmadım açıkçası. Çünkü birazcık tam hadi bir şeyler yaptık, hadi yapacağız. Ya öyle olmasın, yok dönem işi olmasın artık bilmem ne falan derken bir baktık Ocak ayı gelmiş. Bir taraftan da kendim yeni bir program hazırlıyorum, YouTube programı. Onun için işte şarkı seçimleri yapıyorum, işte bilmem ne falan, böyle bayağı bir projelendirmeyle uğraşıyorum. Bir taraftan şiir kitabı hazırlıyorum bir tane. Onlarla falan uğraşıyorum. Şimdi bir baktım hani bu sene artık dedim şey, hani çok da şey değil, hani çok da verimli bir sene olduğunu düşünmüyorum dizi, televizyon bazında. Öyle olunca da dedik ki hadi, yapım şirketini kurdukları anda ben de birlikteydim. Çünkü üçümüz beraber bir, daha doğrusu eşi benim 16 senelik arkadaşım ve bizim bir hayalimiz vardı hep böyle. Yani biz kendimiz yazalım, kendimiz çekelim, kendimiz yapalım ve gönül verelim diye. Laracık da sonradan hayatımıza dahil oldu ama tabii ki böyle bir şey gibi geldi, bir güneş gibi geldi. Lara bizi tetikledi aslında. Hadi yapın, hadi yapalım diye. Ve böylelikle yola çıktık. Onlar şirketi kurdular. Ben onların genel koordinatör, kreatif direktörlüğünü bir süre yapmaya başladım. Derken işte ne yapalım, ne edelim? Bir gün Lara beni aradı. Araba kullanıyor. Fosfor cevriye yapıyoruz. Pardon. Müzikalde oynar mısın dedi. Evet, niye oynamayayım ki dedim. Tamam o zaman dedi, kapattı telefonu.
4: Adını bile söylemedi yani.
3: Ben de hiç sormadım zaten. Sonra akşam aradım tekrar. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz yani? Dedi ki fosforlu cevriye yapacağız. Adamsın sen dedi. Zaten başka bir şey düşünmedim seninle ilgili dedi. Okey.
0: Akşam aşağıdaki kafede buluşalım, prova yapacağız dedim. Text verdim el.
3: Evet. Aa, çok iyi. Aynı sitede oturuyoruz. ya eskiden oturuyorduk, şu an ben taşındım. Evet. 2 gün oldu. Dedi ki bir okuyalım. Hemen başladık falan. Bizim böyle oluyor işlerimiz. Yani birazcık pıt pıt pıt pıt pıt, hani hemen harekete
1: hızlı
3: geçelim.
1: Hızlı ilerliyor.
3: Evet. Yani zaten ya önemli olan enerjisi ve hissiyat ve güven. Güven çok önemli.
1: Adamın aşk derdi var mı?
3: Adamın hayat mücadelesi derdi var. Adam ölebilir her an. Adamın yaşama gayesi var. Böyle bir durumda da birdenbire canını kurtarmaya çalışan, cansiperane bir şekilde hayat mücadelesi veren bir adamın karşısına böyle dünya güzel çıtır pıtır bir kız çıkıyor. Adam ne yapacağını bilemiyor. Bayağı bir şokta adam. Son sahneye kadar da zaten o şeyi görüyoruz, gerginliğini görüyoruz. Cevriye'nin aşık olma sebeplerin ne anlayabiliyor yani seyirci bir süre sonra. Zaten Cevriye'nin kendine özgü çok farklı gerekçeleri var. Yaşam tarzı yüzünden falan. Bir çok güzel bir umut görüyor onda. Saygıyı görüyor. Saygıdan aşk doğuyor. Siz dedi bana diyor mesela.
0: Çünkü bunu
4: ne güzel.
0: Şu anda çok, dünyada
4: ben de bekliyorum bakayım, heyecanla geleceğim.
3: Bekliyoruz. Mutlaka bekliyoruz.
0: Şu anda kendisine siz denmeyen ve sizi duymayan çok, dünyada o kadar çok kadın var
3: çok,
0: ki.
3: Çok çok fazla.
0: Yani bu belki sizler için çok böyle kıymetli bir şey gibi gelmiyor olabilir böyle erkek izleyicilerimiz için, ama biz bunların kıymetini çok daha fazla algılarız diye düşünüyorum. Yani şey, cinsiyetçi bir yerden söylemiyorum ama.
4: Ben de evet şu anda böyle izliyorum.
0: Valla cinsiyetçi bir yerden değil ama kadınlar için çok daha kıymetlidir her zaman böyle şeyler, öyle değil mi?
1: Doğru.
3: Ama siz erkekler diye başladığı zaman insan ister istemez bir sorumluluk. Böyle bir acaba ben ne yapıyorum ya? Ben evde televizyon izliyorum.
4: Suçluk duydum, acaba ne yapsam diye şimdi.
3: Değil mi? İnsan ister istemez.
4: Bugün

0: ne yanlış yaptım acaba diye.
1: Bu hisse kapılıyoruz yani. Evet.
0: Sabahtan beri Merve ile beraberiz zaten. Gündüz beraber çalışıyoruz. Akşam buradayız. Merve bir şey yaptın mı ben sana?
2: Estağfurullah.
1: İyi maşallah.
0: Deren Hanımcığım, evet, sizin hayaliniz ne? Gelecekte en büyük... Sezen Aksu şarkıları söylemeyi çok seviyor musunuz?
2: Evet, aşırı seviyorum. Yani bilmiyorum, Sezen'in bana dokunduğu o kadar çok şarkısı var ki, içinde kendimi bulduğumu hissettiğim. Gelecekte de yani aslında tabii ki onun gibi olmak çok kıymetli, zor, önemli bir şey ama şu anlamda onun gibi olmak isterim. İnsanlar benim şarkılarımı dinlediğinde bir şey bulsun orada, kendiyle alakalı bir şey görsün.
0: O kadar çok eksik ki şu anda o.
2: Evet.
0: İnşallah başarırsın.
2: İnşallah. Yani ben şey hissini çok seviyorum. Şarkıyı ben durdurduğum zaman karşımdaki seyircinin bana karşı o şarkıyı geri söylemesi o kadar güzel bir his ki. Hani şeyi orada böyle fark ediyorum. Evet ya, ben yalnız değilim. Yani bu duyguyu yaşayan bir sürü insan var. Ve bence hepimizin de buna çok ihtiyacı var. Hani yalnız değiliz cümlesini şey yapmaya, algılamaya, duymaya. O yüzden de ileride bunu görmek, bunu hissetmek istiyorum.
1: İnşallah.
0: İnşallah. O et hazır Sezen demişken senden bir Sezen şarkısı dinleyelim.
2: Dinleyelim, olur.

0: Ne güzel okudun.
1: Teşekkür ederim.
0: Ağzına sağlık.
2: Sizde aileden mi ses? Anne varmış. Anne şarkı mı söylüyor?
1: Ben de annemin sesi çok güzel.
2: Çok güzel. Profesyonelliği var mı?
1: Yok.
2: Yok.
1: Babamda absolut kulak. Yani çok iyi duyuyor sesleri. Ben onun ikisini böyle bileşimi gibi bir şey.
2: Çok güzel. Harika.
0: Sen ne üzerine eğitim aldın? Herhalde geçen sene mezun olmuşsun.
1: Ben evet geçen sene mezun oldum. Ben endüstriyel tasarım mezunuyum. Şan ve solfej eğitimimi dışarıdan aldım. Şu yüzden aslında konservatuar okumak istedim. Bizim sektör birazcık şans işi aslında. Hani bizim ülkede. Yani eğer belli bir şan şöhret seviyesine ulaşamazsan çok zor bu işi, bu mesleği sürdürebilmek. O yüzden de endüstriyel tasarım biraz benim altın bileziğim gibi bir şey. Hani yine sanatın içinden bir şey okumak istedim. Tasarladığım şeylerde de bu arada müziğin her şeyini kullanıyorum. Atıyorum bir bisiklet tasarlıyorum, ona bir müzik aletiymiş gibi onu entegre ediyorum falan. İkisini birleştirerek yapıyorum o mesleği de. O yüzden hani dedim ki ileride müzik olmazsa bir B planım olsun. O yüzden endüstriyel tasarım okudum.
0: Eğitimde aldığın işi yapıyor musun bu arada?
1: Yani yapmıyorum. Önceliğim müzik ama ileride istersem yapabilirim.
0: İnşallah.
1: İnşallah.
2: Sen de mali

0: komşu.
1: Ha, benim de bileziğim o. Kötü bir şeymiş gibi. Ne güzel.
2: Evet.
1: Sayılar aran iyiymiş.
2: Muhasebe.
1: 6 kere 9. 6 kere 9. Peki şey yani on okumak için okudun diye düşünüyorum.
2: Yo, bayağı maliye okurken oyuncu olmaya karar verdim.
1: Öyle mi? Yani çocukluktan beri oyuncu olacağım.
2: Ya maliye de tabii ki böyle hedefim falan değildi. Yani Ankaralı bir ailedenim ben de, Lara gibi. Yani bizim tabii ki memuriyetler falan çok fazla böyle salık verilir. Bak oğlum, hayatın garanti altında olsun falan diye. Abim mülkiyeli benim. Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu. İyi de bir yöneticidir. Askerler var ailemde. İşte şeyler var. Hani mülkiyeliler var. Böyle olunca da tabii ki aile biraz bu konuda yönlendirme yapıyor. Benim aslında tek derdim vardı. Ben sanatsal yönümün farkındaydım aslında ama Ankara'dan uzaklaşayım da biraz daha özgür kalayım en azından falan diye Eskişehir'de mali okumaya başladım ama daha hala ne yapacağımı bilmiyordum. İkinci sınıfta sanırım oyuncu olmaya karar verdim. O da girdiğim tiyatro kulübündeki muhteşem ambiyans ve ortam beni, ya bir dakika ya, ben bu işi yapabilirim, evet ben yapmalıyım diye insanın yeteneğini keşfetmesi gibi bir şey oluyor, evet. Biraz. Yani çünkü o sırada ben 20 yaşındaydım, yani 19-20 yaşında falandım yani. Tabii 19 yaşında kazandım, 21 falandım. 20-21 arası. Yani sonrasında da tamam dedim, işte bu, ben bunu yapacağım. Okul bitirdikten sonra da İstanbul'a gelip tekrar bir üniversite eğitimi almadım. Özel akademiye gittim, stüdyo oyuncularına. Şahik Hoca'ya da buradan sevgilerimi gönderiyorum. Şahik Atakan da sevgili. Sonrasında da işte tabii ki aslında derine katılıyorum ben. Kesinlikle insan yapacağı işin eğitimini almalı. Ben bir Başak Burcu ve fazla böyle titiz bir insan olarak kesinlikle hani bir şey yapacaksam en iyisini yapmaya çalışayım. En iyisi diye bir şey yoktur. Yani mükemmellik bize özgü bir şey değil. O Allah'a özgü bir şey ama yani en azından hani elimden gelenin en iyisini yapıp ruhsal tatminime ulaşayım diye elimden gelen ne yaptım oyunculukta, eğitim anlamında. Sonra da zaten popüler kültür bizi içine çekti. İşte dizilerle başladık.
1: Bayağı bir dönem projelerinde oynadın değil mi?
2: Ya benim aslında 11-12 tane projem var. Bunlardan sadece 3 dönem.
1: 3 dönem. Daha akılda onlar kaldı.
2: Bir tanesi çok izlenen bir dönem dizisiydi. Ondan sanırım bir tane yurt dışında Rusya'ya yaptığım bir proje vardı. Sultan II. Mahmud'u oynadım. Onlar çok seviyorlar. Hala tekrar tekrar döndürüp izliyorlar. Bir de orada buradaki Türk dizilerinin oradaki yayını Gündüz Kuşağı'nda yayını gibi değildi. Bayağı Rus-Türk ortak yapımı olduğu için oranın çok önemli bir ulusal kanalında Prime Time'da yayınlandı. Bayağı da hala seviliyor.
1: Sen Rusya'ya indiğinde bayağı tanınıyorsun.
2: Gittim ve evet, yani Kızıl Meydan'da -15 derecede Şubat ayında yürüyemedim yani. İnsanların çok ciddi bir teveccühü
3: güzel,
2: vardı.
3: Ne güzel.
2: Evet, çok seviyorlar. Sultan Türk falan diye böyle arkadan bağırarak ciddi anlamda bir sevgi gösterisine nail oldum ve çok, çok hoş bir şey ya. Yani şey gibi işte, Derin'in söylediği gibi hani insanın kendi ürettiği şeyden karşı taraftan karşılığını bulması gerçekten çok güzel bir şey. Orada görmüş onlar. Ve benim orada yaşadığım o -15 derecedeki tatmin çok başkaydı yani. Ve bir Türk padişahını oynadığım için insanlar orada...
1: Ekstra o artı.
2: Evet. Evet. Yani ki o role çok ciddi hazırlandım. Temel bir sürü oyunculuk eğitimime rağmen sadece 2 ay. Bir ay bir Osmanlı padişahı nasıl yaşara çalıştım. İkinci ay 2. Mahmut nasıl bir padişah diye çalıştım. Yani çok ciddi bir şey bu. Ki önemli bir sorumluluk, gerçek bir karakter.
3: Evet.
2: Diğer dönem dizilerinde oynadıklarım hani kurgu karakterlerdi. Hani bir şekilde senaryoya göre ilerliyordu ama bu çok özel bir karakterdi. Tarihine ve kültürüne bağlı bir insanım ben. O yüzden de elimden geleni yapmaya çalıştım. Orada da böyle bir şey oldu. Yani Rusya ya çok, bu arada çok tatlılar. Yani o, bir de o ortama alışmışlar. -15 derece, hava buz gibi Şubat ama sanki yaz gibi, herkes sokakta. Çünkü ortamları öyle. Yani evet, hayat böyle geçiyor.
1: Harika.
3: İstanbul'a geldikten sonra o süreç senin için kolay mı işledi yoksa zorluklar yaşadın mı?
2: Yaşadım biraz ama şöyle, nasıl zorluklar? Psikolojik zorluklar. Ya şimdi Ankara'da doğup büyümüşüz. Üstüne Eskişehir gibi daha böyle hani her şeyin çok düzgün işlediği, böyle tıkır tıkır gittiği ama öğrenci ortamının, genç yani jenerasyonun ciddi anlamda yoğun olduğu, çok eğlenceli bir ortam. Ama tabii ki hani her şeyin daha rutin, daha düzgün olduğu bir yerden sonra bir kaosa geliyorsunuz. Aman Allah'ım falan. Ve şey, hani Ankara'da bizi genelde işte bak İstanbul şöyle kötü, İstanbul böyle kötü. Aman dikkat et oğlum, bak İstanbul bilmem ne. İstanbul falan, böyle Ankaralılar için öyledir. Yani çok dikkat edilmesi gereken bir yerdir İstanbul.

0: Evet. Harlem falandır yani. Yani öyle bir şey. Öyle olunca da tabii hani karar veriyorsun, bir şey yapacaksın. Bunu göze almışsın. Bir de ben direkt hani Taksim'e bir geldim. Yani ne oluyor? Hani kalabalık üstüme geliyor. Bayağı kozmopolit bir yer. Eskişehir'de, Ankara'da işte Türklerden başka kimseyi görmüyorsun. Yani onu bir yaşadım ve tabii ki sonrasında işte o yaşadığım şeyler, hani çalışıp kendi kendime işte okul taksitlerimi ödemem, işte emek vermem falan. Yani onlar benim için işin neşesi. Mücadele işin neşesi. Yeter ki karşılığını alabilelim ve insanlar hakkımızı bize teslim etsin. Ben zaten bu saatten sonra hakkımı teslim edenlere selam ediyorum. Diğerlerini de Allah'a havale ediyorum. Böyle bir karar verdim. O başka bir şey.
1: Bu mücadeleden sonra zaten hızla roller geldi.
0: Evet. Sonra tabii ki böyle bir, hani bizim hepimizin hayatında o oluyor. Böyle bir inişler çıkışlar tabii. Yaşıyoruz. Duranlıklar falan yaşıyoruz.
2: Bundan sonra da olur zaten, oluyor.
0: Ya bu imkansız yani öyle olmaması. Zaten çok yüksek çıkışların çok sert inişleri olur.
2: Aynen.
0: Bu ya hayatta çok hızlı örnekleri, çıkışlar. Evet, çok sert çıkışlar. Evet, yani bu böyledir. Hızlı çıkışların çok sert inişleri oluyor. Tatmin olabilmek açısından benim gibi birisinin de, ya ben kendimi çok iyi tanıdığım için birazcık daha böyle temkinli ve düzgün adımlarla seyretmesi, ben bu hayatım şu anından benim. Ama bundan sonrası için hedeflerime artık asılmak zorundayım çünkü her yaşımı, her dönemimi kendimce bir şekilde, Allah'ın izin verdiği şekilde planladım. Umarım hepimizin muratları gerçek olur.
2: İnşallah. Ne güzel konuştun. Selin, oyunculuk hikayen nasıl başladı?
3: Feray ablayla. Zaten ben ailem tarafından hep şeyle büyütüldüm. İşte 2 yaşında baleye başlıyorsun. Baleden sonra jimnastik, jimnastik dans. İşte şu kadar dil bileceksin, şu kadar enstrüman çalacaksın filan. İşte babam doğum günümde oyuncak değil, işte yan flüt, keman filan, öyle şeyler alırdı bana. Tabii ki her kız babasının olduğu gibi babamın da bu mesleği yapmamda çok büyük tedirginlikleri vardı. İstanbul'a göndermek tabii ki. Ama annem babamla çok mücadele etti benimle alakalı. Ben şimdi anlattığı zaman diyorum ki yani olsun, onu da mı yaptım ya filan diyorum. Evet diyor, onu da yaptın diyor. Çok mücadele etti gerçekten. En son adamcağız da dedi ki yani başka bir şey yapmayacak. Tamam dedi, oğul ne yapayım, ama dedi okulunu okuyacaksın gidip. Ya baba filan dedim önce, sonra peki dedim. İşte sınavlara girdim, kazandım.
2: Ne okudun?
3: Konservatuvar okudum, tiyatro.
2: Çok güzel. Ha bir de okulunu kendi okudun.
3: Tabii.
2: Çok güzel.
3: Sonra tiyatro bittikten sonra tiyatro ile birlikte sosyolojiye de başladım. Onu tabii finallemedim hala. İnşallah bir gün finallerim ama. Sonra konservatuvar bittikten sonra da dedim ki babama, sen dedim çok avukat olmamı da istiyordun. Hadi bir de hukuk okuyayım dedim. Bir de hukuk okudum.
2: Okudun.
3: Evet.
2: Oh, süper. Bahsettiği öyle bir anlatıyorsun ki sanki çok geçerken okudum gibi. Hukuk fakültesine girmek. Ya, hangi okulu bitirdin?
3: Atılım'da başladım. Atılım'dan sonra da Okan'a geçtim İstanbul'a yerleşince. Çünkü beni gece 12'de apar topar Ankara'dan İstanbul'a taşıdılar ve direkt sete attılar. Oh. Yani sabah gözümü açtım, İstanbul'da setteyim şeklinde. O sırada kaçıncı sınıftaydım tam hatırlamıyorum ama tam final dönemi filandı. Dolayısıyla işte hemen başvuru yaptım, oraya geçtim. Derken sonra işte okul bitti. Diziler, filmler filan derken hep peş peşe geldi bunlar. Sonra işte eşimle tanıştım. Zaten eşimle ve Ali Ersan'la tanışmam da bir projeyle alakalıydı. Öyle tanıştık. Yine o da aynı bu tiyatro gibi oldu. Eşimle tanıştım. İşte onunla konuşurken Ali Ersan'la ilgili bir şey konuştuk. Ali Ersan benim arkadaşım ya, o da oynayacaksa dur çağırayım dedi. Ha öyle mi filan dedim. Aradı, Ali Ersan geldi. Merhaba. İşte böyle bir proje yapıyoruz. Ha tamam okuyayım filan dedi. Böyle başladık.
0: 3-4 binanın çok tam güzel. Ortasında evet. Oturduğumuz
3: için. Gerçekten.
0: Yani. Öyle bir şey.
3: Ya, genel olarak böyle başlıyoruz projeleri. Ha tabii ki sağ olsun eşim de bu konuda benim fikirlerimi dikkate alıyor. Yani ben biraz daha şirketin kötü polisi tadındayım projelerde. Çünkü çok inceleyip sık dokuyorum. Eşim de daha çok ona yakın gelen bir şeyi tamam bunu hemen yazıyoruz, hemen yazdırıyoruz, gel hemen başlayalım kısmında. O yüzden güzel bir ekibiz bence. Ben bizi ama çok seviyorum.
1: Her zaman sen ikna ediyorsundur herhalde. Hukuk bitirmiş biri var karşımızda.
0: Hepsini ben ikna ediyorum. Lara, bak konuş. Mehmet Ali'ye söyle. Bunu yapacağız. Senaryo havuzu kuracağız. Hepsini orada biriktireceğiz. İlk önce şunu çekeceğiz. Sonra bunu çekeceğiz falan. Ciddi bir güzel bir senaryo havuzu yaptım yani. Öyle değil
3: yok,
0: mi?
3: Yok yaptın.
0: Çok güzel yaptım.
3: Sadece yani, şöyle bir durum oluyor var bizde. Ali Ersan ve proje koordinatörümüz haricindeki o devasa ekibin hepsi, ben ve eşimle birlikte Koç burcuyuz.
0: Ben değil.
3: Dolayısıyla biz bir masaya oturup da işte iki proje varsa ve o iki projenin derecesi yan yanaysa
2: İnat.
3: Yani evet.
0: İşte
3: nasıl
0: orada Başak aklı olarak
2: ne kadar girebilirsin o boynuzların arasına bilemiyorum valla.
0: Girer, Başak girer. Ya ben giriyorum, yükselenim de zaten aslan benim, tamam. Hallediyorum, hallediyorum yani. Seviyorum bunu. Yani.
3: En sonunda kadının fendi erkeği her zaman
0: yiyor. Ama ikna kabiliyetim var seni de Mehmet Ali.
2: Alesan senin türkü, şarkı, Neşet Ertaş hayranlığı.
0: Aa geçen sefer evet Neşet Ertaş söylemiştim. Ben seviyorum ya evet yani türkü maxi single'ım var zaten çok evet. Bayağı da sene oldu evet. 5-6 sene. Onun yeni olduğu bir dönemlerde de söylemiştim. Seviyorum yani ya bir türkü bizim için hani daha farklı. Hani yetiştirme tarzımıza falan hani o içinde çok aşırı neşir olduğum şey. Açıkçası müziğin her türünü seviyorum ben. Yani bir tanesi hariç onu da buradan söyleyeyim. Çok popüler bir müzik hariç. Onun dışında
2: üç harfli.
0: Aynen o. Peki, yanlış anlamasın kimse de hani ya yani bu bana zevk olarak hitap etmiyor. Yani müzik olarak.
1: Ben çok katılıyorum size. Evet. Katılıyorum.
2: Bu kadar duygusal, bu kadar güzel sözler yazan birisi aksi bir şey söylemesi zaten.
0: Ben o zaten aldım o vibe'ı zaten. Az önce elektronik müzikle ilgili yaptığı evet. Yorumda. Seviyorum ama türkünün hep yeri ayrı.
2: Harika.
0: Yani ve zaten yeni hazırladığım programda buna benzer bir şey olacak yani. Aa, konsept olarak evet, konuklu falan böyle.
2: Çok güzel,
0: güzel
2: çok
0: bir şey
2: güzel.
0: Yapacağız inşallah.
2: O zaman iki Karadeniz olarak sizden bir Karadeniz türküsü
0: Karadenizliler...
2: rica ediyorum. Hatta üç Karadenizli. Samsun.
0: Tabii Samsun'da işte.
3: Çıtırışta ya. Karadenizli. Ucundan.
0: Yok bayağı Karadeniz canım. Samsun.
2: Evet Oğulcan melodiyi tınlat bakalım. Mikrofonlara burada bunları sever.
3: Bu sen böyle çok minicik yanından olsun,
2: minicik,
3: eşlik edeyim.
2: Minicik halkadan arkadan.
3: Hani şimdi derinin yanında böyle bir olmaz yani.

0: Ağzınıza sağlık.
1: Harikasınız valla.
2: Sen bu türkü konusunda devam etmelisin bence. Ses
0: edeceğiz.
2: Çok iyi gidiyor.
0: İnşallah Allah ömür harika verdiği sürece elimizden İnşallah geleni yapacağız. Fırsatlar ve imkanlar doğrultusunda. Vakit buldukça bizim yoğunluğumuzun arasında gerçekten çok önemli bir meslek ve çok önemli bir iş olmasına rağmen sadece böyle bir hobi haline geçebiliyor. Ama güzel projelerimiz var.
1: Şimdi bu projede ünlüleri mi ağırlayacaksın? Şarkıcıları?
0: Tabii. İlk başta böyle kendi arkadaş çevremden ve müzisyen çevremden almaya başlayacağım.

0: bir program hayalimde var. İlk başta bir 12 bölüm çekmek istiyorum. Sonrasında işte devamını inşallah ona göre getireceğiz. Yani konular tabii ki daha çok işte güncel konular, işte sektörel konular, birazcık eğlenceli şeyler. Yani biraz daha hayatın içinden şeyler. Belki söylenen Türk hikayelerinden bahsetmek. Bu tarz şeyler. İnşallah yaparız. Yani bu bir şekilde artık tekrardan müzikle ilgili bir şeylere başlamam gerektiğini düşündüm. O yüzden de ilk bunu kafaya koydum. Umarım güzel olur. Bakalım.
1: Harika.
2: Şiir kitabı da vardı galiba, değil mi?
0: Şiir kitabım yok. Şiir kitabı çıkaracağım. Ya şimdi toplanıp edit edilmesi lazım. Bir editoryasının yapılması lazım. Bayağı iş var. Çünkü yılların şiirleri var içinde. Yani besteye açık olanlar var. Serbest nazımla yazılmış olanlar var. Ben şeyi seviyorum. Ben edebiyatı çok seviyorum. Türk edebiyatını çok seviyorum ve hece ölçüsüyle eski usul 16. 17. yüzyıl tarzında şiirlerim var. Ve birazcık Dede Korkut, Yunus Emre falan çok okumuş birisi olarak eski Türkçe yazdıklarım var. Yeni jenerasyon pek anlamayabilir ama keyifli bir nasıl diyeyim, ruhaniyeti olan, daha böyle maneviyatı olan bir şeyler var. Bir öyle bir sekans var. Bir de tabii ki işte daha çok duygusallığımız, işte bahsettiği gibi yaşadıklarımız, aşklarımız, acılarımız, onlarla ilgili olanlar var. Yani birazcık yelpazesi geniş. Ben bile bazen diyorum, bunu ne zaman yazdım ya falan, yani inanamıyorum.
2: Ne zamandır yazıyorsun?
0: Ya valla işte bu sektöre girdiğimden beri yazıyorum. Bayağıdır yazıyorum. Yani 15 senedir falan yazıyorum. Birikti bayağı. Ama son 5-6 senedir çok yazdım. Bir de son zamanlarda dediğim bu işte hece ölçüsüyle, hece ölçüsüne çok ağırlık verdim. Onlarla ilgili yazdım. Türkçenin şahikası olan işte insanlar, Yunus Emre'ler, işte Pir Sultan Abdallar, bunların eserleri, bunların yazım tarzları, Dede Korkut hikayelerindeki o şiirler, şiirsel anlatılar çok hoşuma gidiyor. Bunlarla ilgili de bir şey düşünüyorum bakalım.
2: Kahve sever miyiz bu arada? Kahve mi çay mı?
0: Bana göre kahve.
2: Kahve.
1: Peki kahve. Hangi takımı tutuyoruz?
2: Fenerbahçe.
0: Benim tartışmasız bir şekilde
2: Galatasaray mı diyorsun?
0: Galatasaray.
3: Sen de ben de çok koyu Galatasaraylı.
1: Koyu Galatasaray. Evet.
0: Yalnız Galatasaraylı hepsi koyu.
3: Evet.
0: Öyle sıradan
1: bir şey söyleyeyim.
0: Sıradan değil.
1: Bir dakika ya. Sen Samsunlu olarak Galatasaraylı mısın?
3: Evet.
1: Bu hafta peki Samsun mu Galatasaray mı?
3: Tabii ki. Yani soru
1: tabii
3: değil.
1: Ki Samsun
3: tabii
1: diyorsun.
3: Ki. Tabii ki Samsun.
1: Tabii ki Samsun.
0: Gerçekten bunu samimiyetle mi söylüyorsun?
3: Gerçekten. Çok samimiyetle Galatasaray'ı tutuyorum.
1: Allah Samsun. Allah.
0: Bu hafta Samsun mu kazansın peki?
3: Hayır. Tabii ki Galatasaray kazansın.
1: O zaman biz yanlış hesapladık. Ben derinin bugün Samsun Spor diyeceğini düşünerek size bir sürprizimiz var. Hediyelerimiz var. Çok Fenerbahçe olarak.
3: Buyurun efendim.
1: Sana...
3: Ay, çok teşekkür ederim.
0: Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
1: Sana şimdi bu kahveniz olduktan sonra Galatasaray marşı, orası da Fenerbahçe marşı çalacak. Evet.
0: Gerçekten.
1: Evet.
3: Nasıl ya?
1: Hani, çok hani kahve bittikten sonra ses çıkar, evet. Ya orada marş çalıyor.
0: Aa, çok güzel.
1: Evet.
0: Çok güzel.
1: Bak Larissa daha çok sevindi. Ay. Şimdi
0: yani pek de sevinecek
1: bir şey. Şöyle bir durum var. Buradan itiraf ediyorum. Son zamanlarda gelen konukların içinde Galatasaray ağırlıklı olduğu için.
0: Neden acaba?
1: Derincim, o yüzden de senin de Samsun Spor'u tutacağını düşündüğüm seninkini sözünü aldık. Yarın evinde olacak.
3: Tamam.
1: Cumartesi günkü maçtan sonra kahve keyfini, daha doğrusu pazar günkü maçtan sonra kahve keyfini evde yaşayabilirsin.
3: Samsun
1: bir Galatasaraylı olarak.
0: Cim bom bom.
1: Derincim seninki yarın yetişiyor.
3: Tamam, hiç sorun değil. Kahve makinemiz bozuldu.
1: Aa, ne güzel.
3: Gerçekten. Geçen gün Karaca'da gezerken eşime dedim ki ya şu kahve makinesine neyse provadan çıkınca bakarız hadi dedim. Kaynanam da beni zaten çok sever.
1: Evet, çok teşekkür ederiz.
3: Ayaklarınıza hepinize. Sağlık.
1: Ayaklarınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Gişeniz bol olsun.
0: İnşallah. Çok teşekkür ederiz.
2: Mutlaka bize gelip izleyeceğiz.
1: Aynen
2: çok merak
1: öyle.
2: Ediyoruz.
1: Gerçekten
3: mutlaka bekliyoruz.
1: Derincim yolun açık olsun.
3: Çok teşekkür ederim.
1: Başaracağına
3: inşallah.
1: İnanıyorum. Sesin çok güzel. Sözlerin çok güzel.
3: Çok teşekkür ederim.
1: Yine en kısa zamanda tekrar görüşmek üzere diyorum. Kesin görüşeceğiz seninle.
3: İnşallah.
1: İnşallah yine gelirsin ünlü
3: i̇nşallah.
1: Olduktan sonra.
3: Sizi de sahneme bekliyorum.
1: Tamam. Aa, çok seviniriz.
3: Çok mutlu
1: harika.
3: Olurum.
1: Çok
3: tekrar
1: teşekkür
3: çok teşekkür ederim.
0: Evet, biz teşekkür ederiz.
3: Teşekkür ederiz.
1: Evet değerli izleyiciler, az sonra yeni konuklarla tekrar birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Duratal Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 14, en düşük sıcaklığı 8. Kocaeli, Bursa ve Balıkesir 13, Sakarya 14. Ankara yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 10, en düşük sıcaklığı 5. Konya 12, Kayseri 18, Nevşehir 14, Sivas 15. İzmir rüzgarlı. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 9. Denizli ve Manisa 16, Aydın 21, Muğla 17. Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 17. Mersin ve Kahramanmaraş 24, Adana 28, Hatay 26. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 12, en düşük sıcaklığı 10. Bolu 10, Karabük ve Samsun 12, Rize 13. Erzurum yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 16, en düşük sıcaklığı 3. Malatya 23, Erzincan 21, Van 15, Ardahan 16. Gaziantep gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 10. Mardin 21, Şanlıurfa 26, Siirt ve Diyarbakır 22 derece.
1: Seramik hava durumunu sundu.
3: Allah'ım yağmur ver Allah.
4: Amin.
3: Gökyüzünden bize yağmur ver Allah.
4: Amin.
5: Yağmur duasına çıkan Trakyalılar umduklarından bambaşka bir şeyle karşılaşırlar.
6: Benim oğlum Bahadır bize bir çılgın performans gösterecek.
7: Alacağım parçayı.
5: Köye akın eden Amerikalı, Alman ve Rus ajanlar.
8: Meydandaki derin sebebi nedir? Amerikanlar buraya neden geldiler?
5: Her anı kahkaha dolu mükemmel bir komedi.
9: Dün gece buraya düşen gök taşıymış. Büyük taşı getirirseniz eğer 1 milyon dolar para vereceklermiş.
10: 1 milyon mu?
11: 1 milyon.
5: Göktaşı yarın 20'de Ankara'da.

0: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Ne kadar güzel böyle piyanoyla karşılamak.
2: Eline sağlık. Başlangıç yaptık. Yoğun bir tempoda yakaladık.
1: Evet, vallahi yoğun bir tempodayız. Aynen.
0: Vallahi Altancığım kırmadı bizi, tekrar geldin.
2: Teşekkür ederim. Ne mutlu.
1: Estağfurullah. Her zaman.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Çok teşekkürler.
0: Çok çok özel bir proje. Çok özel bir adam yaratmak.
1: Evet.
0: Necip Fazıl Kısakürek'in zamansız eseri. Ve onun filmi.
1: Aynen. Aslında biliyorsun bir tiyatro eseri. Dün vizyona girdik. Artık böyle heyecanlıyız seyirciyle buluştuğumuz için. Çok uzun bir süreçti tabii ki bizim için. Yaklaşık biz bir yıldır uğraşıyoruz, bir yıldır işin içindeyiz aslında. Zamansız bir eser gerçekten. Bir tiyatro eseri olarak yazılmış. Üç perdelik bir eser. Aslında bir karakterin ölüm korkusu, yaşamı sorgulayışı, hayatı sorgulayışı ve bunların hepsini başına gelen büyük bir felaket sonrasında biz aslında oyunun içerisinde, yani hikayenin içerisinde yavaş yavaş anlıyoruz. Ve başrol karakterimizin Hüsrev'in hayatı sorgulayışına tanık oluyoruz. Ve bu hayatı sorgulama sürecinde de yavaş yavaş sosyal çevresinin de biraz onu oraya doğru yönlendirmesiyle deliliğe doğru gidişini izliyoruz aslında. Aslında hikayede Hüsrev delirmiyor ama çevresi o kadar çok delirmesini istiyor ki onları mutlu etmek için ona bile razı geliyor gerçekten. Ve deliliğin sınırlarını zorluyor aslında hayatta. Gerçekten müthiş bir tekst. Oynaması bir oyuncu için gerçekten çok zevkli bir iş. Çok ağır bir iş. Maalesef öyle, hani rolden kopmak pek mümkün olmuyor. Eve geldiğinizde de kopamıyorsunuz. Çünkü 8-9 sayfalık monologların olduğu ve uzun ezberlerin olduğu çok ağır bir tekst. Öyle olunca da sağ olsun yönetmenimiz Murat Çeri de tek planları seviyordu. O yüzden yarın 9 sayfa tek plan çekelim falan. Gerçekten mi? Tek plan mı? Hani bölseydik abi falan. Yok yok, tek plan çekelim.
0: Eyvah.
1: Tek plan olunca tabii bütün gece oturup ezber yapman gerekiyor. O yüzden böyle 1-1,5 aylık bir süreçte neredeyse uyuduğum ve yemek yediğim zaman haricinde Hüsrev olarak yaşadım. Akşamları ezberiyle uğraşıyordum. Gündüzleri de sette uğraşıyordum bir şekilde. Biz çok içimize sindi. Gerçekten zaten iş çok güzel bir işti.
0: Çok özel bir iş.
1: Çok özel bir
0: iş. Senin hayatında
1: yani
0: da çok önemli bir dönüm noktası olacağını eminim. Peki yani sen hep cesur ve çok önemli işler ve çok seçicisin. Hep yaptığın her işte bir imza bıraktın. Hiç tereddüt etmedin mi bu iş teklif geldiğinde sana? Ya da Necip Fazıl Kısakürek'i ya da bu eseri ne kadar biliyordun?
1: Ya ben sonuçta oyunculuk mezunuyum. Biz bu de tiyatro metni olduğu için üniversiteden hakimim tabii ki tekste. Yani ilk defa karşılaştığım bir tekst değil.
0: Güzel.
1: Bir de çok değerli bir edebiyat eseri. Yani bu teksti bilirsiniz zaten. Cesaret etme noktası biraz tabii ki düşünceli bir süreçti. Öyle hemen cesaret ettiğimi söyleyemem. Yani birkaç gün üzerinde düşündüm. Bir daha teksti okudum. Ne yapabilirdik? O sahneyi deniz kenarında çektik. Aslında başka bir yerde olan bir sahneydi. Birkaç tane onun gibi değişik, biraz daha görseli genişletebileceğimiz, biraz daha derinleştirebileceğimiz alanlar denedik. Çok da güzel metaforlarla donattı Murat hikayeyi. Bir kez izlediğinde gerçekten yetmiyor. Ben geçenlerde ilk defa izleme fırsatı elde ettim. Ve doymadım.
0: Kaç dakika?
1: Hazır mısın?
0: 150.
1: 160.
0: 160.
1: Oo. 160, 170 dakika. Yani uzun eser. Uzun eser ve kesemiyorsunuz da. Yani bir de öyle bir tarafı var. Yani hani burayı keselim de yapamıyorsunuz. Yani çünkü bütün sahneler birbirlerine bağlı. Bütün sahneler birbirine bağlı olduğu için bir yeri kesersen öbür tarafı eksik kalıyor. Çünkü bir önce söylediği gerçekten tirat bir sonra atacağı tiradı destekliyor. Öyle olunca da kıyamıyorsun gerçekten ştrih yapmaya. Murat da kıyamadı. O yüzden 160 dakika oldu iş.
0: Sen 1,5 yıl, 2 yıl gerçekten Hüsrev olmuşsun yani. Gerçekten.
1: Yani, yani evet. Çok.
0: Bayağı bir yoğun bir çalışma temposu herhalde olmuş.
1: Yoğun. Yani ben işin içinde 5-6 ay debelendim. Ama tabii Murat montajıyla, o suyla, bu suyla gerçekten ya, o kadar uzun montaj yaptı ki filmi uluslararası festivallere yetiştiremedik. Yani o yüzden uluslararası A-class festivallerin hiçbirine yetiştiremedik filmi. Yani Cannes'ı kaçırdık, Berlin'i kaçırdık, Venedik'i kaçırdık. Onların hepsi kaçınca Türkiye'deki festivallere ve yurt dışında B-class diye nitelendirdiğimiz diğer festivallere gitmek zorunda kaldık. Çünkü montajdan çıkamadı. Yani girdi içine montajın ve orada da uzun süre montajda vakit geçirdi. Hakkını vermiş. O yüzden pek bir şey söyleyemiyorum.
2: Ne güzel. Fragmanı izleyelim mi?
3: Evet, izleyelim.
1: Lütfen.
4: Hayatınız hakkında bir yakınlık var mı?
5: İnsan ne içindedir Osman?

0: Çok güzel çekimler.
1: Güzel.
2: Şu anda evet.
0: Harika
1: güzel
0: görüntüler.
1: Oldu gerçekten. Biz memnunuz yani, artık iş seyircide bu bir süre sonra. Böyle işlerin en sevdiğim tarafı aslında bu. Siz uzun süre vakit harcıyorsunuz. Yönetmen büyük bir emek harcıyor. Ve ondan sonra her şeyi seyirciye bırakıyorsunuz artık. Ve her şeyi onun için yapıyorsunuz. Şimdi işin en heyecan verici tarafı, artık seyirciden de aynı takdiri alacak mıyız? Onu bekliyoruz bir şekilde.
0: Bu çok özel bir proje. Şimdi psikolojik yanı da ağır. Peki sen neler hissettin Hüsrev'i canlandırırken? Onu nasıl anladın?
1: Ya çok büyük bir aslında travma yaşamış hayatında Hüsrev. Ya bunu söylememde sakınca olduğunu düşünmüyorum. Ya bunu bir filmin hikayesinde çok başlarda zaten ortaya çıkıyor aslında. Babası kendini bahçedeki incir ağacına asmış. Ve yazdığı piyeste de baş kahraman kendini bahçedeki incir ağacına asıyor. Ve gelen bir eleştirmenle birlikte hikaye ortaya çıkıyor ve en yakın arkadaşlarından bir tanesi bir akıl hastalıkları hastanesi başhekimi ve kendine özel bir hastane açmış. Bir tanesi de dönemin en meşhur gazetecilerinden bir tanesi. Ve bu ikisi, bir tanesi akıl hastanesinin reklamını yapmak için bunu hapishaneye sokmaya çalışıyor. Kendi hastanesine sokmaya çalışıyor. Diğeri de sürekli bununla ilgili haberler yaparak tirajını arttırmaya çalışıyor. Ve böyle bir sosyal çevrenin içerisinde büyük defekt yaşamış bir adam bir yandan hayatı sorguluyor ama babası kendini incir ağacına asmış bir adamın hayattaki en büyük korkusu da ölüm korkusu. Ve bu çıkmazların içinde bir adamı oynamak ve hayatı sorgulayışını dinlemek ister istemez etkiliyor tabii insanı. Yani bir de insanın herhalde var olduğundan beri ilk sorduğu sorulardan bir tanesi varoluştur. Yani varoluş sıkıntısı, varoluş sebebi, niye var olduk, amacımız ne, bu dünyadaki amacımız ne, gerçekten öbür dünya var mı, Allah var mı? Bunların hepsini sorgulamaya başlıyor. Hüsrev de bunların hepsini sorgulamaya başlıyor. Ve bir noktada aslında kendini bir adam yaratmak diye isim koyduğu için piyesine, onunla yargılamaya başlıyor. Diyor ki sen kimsin de adam yaratmaya kalkıyorsun? Allah mısın sen de adam yaratmaya kalkıyorsun diye. Bu sefer kendiyle çelişmeye başlıyor ve bu çelişki içerisinde aslında bütün o deliliğe doğru akan sürecini görüyoruz. Bence hiçbir zaman delirmiyor. Aslında tekste de delirmiyor. Ama deliliğin sınırlarında dolaşıyor. Çünkü o gerçekten delilik dediğiniz şey ince bir çizgi. Yani bir pamuk ipliği kadar belki, ya da Sırat Köprüsü benzetmesi doğru belki. Yani o kadar ince bir çizgi o. Yani bu taraf delilik, bu taraf deha. O yüzden o deha ile delilik arasındaki sınırda dolaşan bir karakter. Ben de gençliğimde çok sorguladım varoluşu, yaşamı, birçok şeyi. O yüzden de bir şekilde karakterle kendinizi de özdeşleştiriyorsunuz. Hani o sorguladığınız, ilk gençliğinizde sorguladığınız şeyleri tekrar sorgulamaya başlıyorsunuz. Onlara bulduğunuz cevapları tekrar teyit ediyorsunuz. Ya da kendinizi kıyaslıyorsunuz hikayeyle. Çünkü ben aslında bir o role hazırlanırken bir rol ya da o karakter olmaya çalışmıyorum. O karakterin yerinde ben olsaydım ben nasıl hissederdim, nasıl davranırdım, nasıl hareket ediyor olurdumu araştırıyorum ilk önce. Ondan sonra kendim olmamak için o karaktere bir yürüyüş yüklüyorum. O karaktere bir gestür yüklüyorum. Yani bir vücut formu yüklüyorum. Ondan sonra hikaye devam ediyor ama var olmayan bir yerden çıkmıyorum ortaya. Kendimden çıkıyorum. Kendi duygularımdan ortaya çıktığı için hikaye doğal olarak aslında etkileniyorsunuz. Oynadığınız her karakter sizde bir iz bırakıyor. Bir mutlaka bir yerinizi deşiyor aslında. Herhalde en çok yara aldığım işlerden bir tanesi
2: ben
1: bu
2: onu söyleyeceğim. Peki o debelendiğin 5-6 ay içinde ve çekimler zamanında eve geldiğinde rolden çıkamadığın oldu mu?
1: Şöyle yani çıkacak fırsatım yoktu aslında.
2: Çünkü
1: eve geldiğimde de çalışmak zorundaydım. Yani eve geldiğimde de bir gün sonranın 9 sayfa ezberini yapmak zorundaydım. Yani 9 sayfa, 8-9 sayfadan az ezberimin olduğu bir set günü yoktu. Çünkü gerçekten hikayeyi izlediğinizde bu fragman tabii çok, çok eşit olarak yapılmış. Hı. Ama çok uzun monologların olduğu tek başına bir hikayedir aslında. Yani filmi izlediğinizde %70 beni izliyor olacaksınız. Yani diğer oyuncular evet geldiklerinde hani birileriyle oynadığımda çok mutlu oluyordum sette gerçekten. Arkadaşlarım geldi falan hani beraberiz abi bu sahnede ama onlar bir yerde hani duruyorlardı. Ben konuşuyordum genel olarak. O yüzden de çıkmak pek mümkün değildi dediğim gibi. Yani o bir, bir buçuk ay set boyunca her akşam Hüsnü Ev'le beraber yaşadık. Nesçah bir ara artık evde salonda tek başıma böyle yüksek sesle çalışırım. Ben yüksek sesle çalıştığım için duymamışım da bunu birkaç kere. Seslendi bana. En son Hüsnü Ev diye seslendi. Döndüm ona. Artık yani ona döndüm gerçekten. Yani kaptırmışım çünkü. Uzun süredir ezber yapıyorum falan. Duymamışım da onu. Hüsnü Ev deyince duydum ama Hüsnü Ev'i algıladım. Yani. Onu algıladım bir şekilde.
0: Ölüm korkusu hiç yaşadın mı?
1: Soru ölümden korkuyor musunsa ölümden korkmuyorum. Yani kaçamayacağın bir şeyden korkmanın insana bir faydası olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta her canlı bir gün ölümü tadacak gerçekten. Ama elbette torunlarımı görmek istiyorum. Oğlumdan da kızımdan da torunumu görmek istiyorum. Uzun yaşamak istiyorum. Sağlıklı yaşamak istiyorum. Ama bununla ilgili bir korkum yok. Çok büyük günahlarım da yok. Belki de o yüzden çok da korkmuyorum. Hani öbür tarafta ya bunu, bu günahların altından nasıl kalkacağız gibi bir korkum yok gerçekten. Kimsenin kötülüğünü düşünmem, kimseye bir kötülük yapmam. Öyle bir derdim yoktur kimseyle. O yüzden de bir korkuya sahip değilim ama anlık korkular yaşadım tabii ki. Ölüyorduk korkuları yaşadım gençken. Motosikletle bazı sıkıntılarım oldu. O günden sonra bir daha hiçbir zaman hızlı motor kullanmadım. Hala 70'in üzerinde kolay kolay motosiklet kullanmam. Anlık evet ölüyorduk galiba dediğimiz korku anlarım oldu. Ama genel ölümden korkar mısın? Genel ölümden korkmuyorum.
0: Hayatı kaçırma telaşın var mı peki? Yoksa olağan akışına bırakıyor musun kendini?
1: Ben hayatı hep öyle yaşadım. Yani Sinan biraz bilir onu. Gerçekten önüme çıkanı değerlendirdim hep. Plan yapmam ben hayatımla ilgili hiçbir zaman. Bundan sonra şunu yapmalıyım, bundan sonra bu olacak. Şimdi buna gitmeliyim gibi bir planım yoktur benim. Böyle bir laf vardır ya hani sen plan yaparken Allah sana yaptığın planla ilgili yukarıdan güler diye. Öyle bir planla yaşamam, önüme çıkanla yaşarım zaten. Önüme çıkana göre planlanırım. Bir de benim mesleğim de buna uygun. Yani sonuçta elinize senaryolar geliyor. Onlardan herhangi birini seçmek senin elinde. Hangi hikayeye doğru yöneleceğin senin elinde. Öyle olunca da aslında elime gelenlere göre hayatımı planladım ya da önüme gelen şeylerden bir tanesini seçerek hayatıma devam ettim. Planlıyorsam gerçekten çok yapmak istiyorumdur onu. İşte belgeselleri planlayarak yaptım. Onu çünkü gittim gerçekten işte gençlere bir örnek olmak istedim ya da çevremdeki insanlara bir örnek olmak istedim. Çocuklarıma bir şey bırakmak istedim. Babam bu konularda hassas bir adammış desinler istedim. İşte iki tane genci gerçekten bir fikir bırakabilirsek ya da bir şekilde yönlendirebilirsek ne güzel olur diye düşündüm. O yüzden onları planlayarak yaptım. Ama günlük hayatımı planlayarak yaşamıyorum.
0: Belgesel demişken, hazır konusu gelmişken onu da soralım. Devamı gelecek mi? Çünkü gerçekten çok özel işlerdi onlar.
1: Yani düşünüyoruz aslında bir tane şimdi bir üçüncü belgesel yapalım istiyoruz. Bu sefer sadece Türkiye'ye ayıralım ve çünkü bir tanesi ilk belgesel Afrika'daydı. İkinci belgesel 5 tane ülkeye gitmiştim. Bir tanesi dezavantajlı toplumlar, suya ulaşmakta dezavantajlı toplumlar ne yapıyorlar diye çekmiştik ilk belgeseli. İkinci belgeselde de modern toplumlar suya nasıl davranıyorlar, suyla ilişkileri nedir, nasıl mikroplastiklerle dolduruyorlar sularını diye. Sonunda aslında bir Türkiye ayağımız vardı ama kısaydı çünkü belgesel 5 ülkeye gidince biraz uzun vakit almıştı. Sonuncusunda da belki yani son düşündüğümüz projelerde belki gerçekten Türkiye'de biz sularımıza nasıl davranıyoruz. Türkiye'de çünkü ben bundan sonraki dünya savaşı değil ama bundan sonraki savaşın gerçekten bu silahlarla olacak bir savaş olur mu olmaz mı bilmiyorum ama suyla ilgili olacağını düşünüyorum. Yani sularımıza sahip çıkmamız gerektiğini
2: silahlarla düşünüyorum. Olacak olan savaş da onun için olacak ya.
1: Evet olursa. Silahlarla olacaksa da o suyun peşinde olacak, petrolün peşinde olmayacak artık bir sonraki savaş. Çünkü ya ben buna küresel iklim krizi demiyorum, küresel iklim değişikliği diyorum. Çünkü bilmiyoruz bu bir kriz mi, sadece iklim değişiyor, bu bir döngü de olabilir. Bu döngünün içerisinde bir kuraklığa doğru gittiğimiz aşikar ve bir süre sonra suyumuz daha da değerli olacak. O yüzden o Fırat, Dicle, Kızılırmak, Yeşilırmak ya da işte küçük göllerimiz, küçük her şeyimiz çok kıymetli. Ve maalesef son dönemlerde birçok su kaynağımızı kaybediyoruz. Özellikle küçük göletleri çok hızlı bir şekilde kaybettik son zamanlarda. Böyle bir hazırlığımız var ama ne zaman olur, ne zaman hazırlayabiliriz, ne zaman başına geçeriz, inan emin değilim.
2: İlk hazırlık ne zamandı? Seninle konuşmuştuk yani 2019 mu?
1: Belgesel 18, mi?
2: Evet.
1: Tabii 2018'de.
2: 18 değil mi?
1: 2018'de.
2: Yani şimdi mutlu musun? Çok. Ne kadar hayşu, ne kadar önemli bir şeyi herkesten önce fark ettiğin evet. için. Sen 2018'de biz bunları konuştuğumuzda daha ortada hiçbir şey vardı. Çok tek tük konuşuluyordu ama evet. kafayı bu kadar yormuştun ki. Evet. Fotoğrafları bana gösterirken ki heyecanını falan evet. görüyorum. Senden sonra birçok kişinin yapmasının dışında dünya şu anda nereye gitti? Şey. Yani yaptığın 2018'de düşündüğün şey 2026, 8 yıl önce geldiğimiz nokta. Ne kadar doğru bir şeymiş.
1: Evet, yani gerçekten biraz öngörülü davranabilmişim orada. Sonra da bir şekilde takip ediyorum. Hala koplara gidiyorum. Her yıl bütün kopları takip ediyorum. Oradaki konuşmaları dinliyorum. Orada neler oluyor dünyada diye. Ve çok şey değişti biliyor musun? Yani 2018 yılında biz konuştuğumuz zaman onları, mesela mikroplastikleri sudan temizleyebilecek herhangi bir cihaz bulunmamıştı. Şimdi geliştirdiler. Şimdi bir tane çok büyük bir alet koyuyorlar böyle. Bütün suyu süzüyor ve mikroplastikleri arındırabiliyor.
2: Çok güzel.
1: Ya da şimdi o kadar güzel teknolojiler gelişti ki artık plastik atıklarla, çünkü plastik atık dediğiniz şey aslında petrol barındırır içinde. Plastik atıklarla Almanya'da bir firma şu anda asfalt döküyor.
2: Ya lüks o.
1: Eski plastikleri topluyor, artık asfalt döküyor. Yani dünya da evrilmeye başladı. Bir şey yapması gerektiğini fark etti.
2: Fark etti.
1: Ve bu fark etme de aslında dünyada büyük bir yönelişe neden oldu. Ve artık yeni firmalar, küçük firmalar ya da büyük firmalar gerçekten bununla ilgili nasıl savaşabileceklerine dair fikirler geliştirmeye başladılar. Birkaç tane marka eski plastiklerden, dönüştürülmüş plastiklerden hoparlörler üretmeye başladı. Yani çok değişik şeyler oluyor dünyada 2018'den bu yana.
2: Ne güzel.
1: Ben de çok yakından takip ediyorum.
2: Harika, harika. Tekrar esere dönersek, kitaptan seyircilere şöyle bir şey var. Kitabı okuyor. Ya tiyatroda ya da sinemada izlediğinde ya hiç alakası yok bununla diyebiliyor. Sen burada bu böyle bir eleştirisi şahsın olmaz. Bu genelde bunu herkes, yapımcı da yönetmeni de ilgilendiren bir konu. Seni de ilgilendiren bir konu. Kitaba bağlı mı gidiyor yoksa kopuk mu gidiyor?
1: Birebir bağlıyız.
2: O kadar.
1: Birebir, yani bir kelime bile değiştirmedik. Sonuçta klasik eserler gerçekten bütünlüğü korunması gereken eserlerdir. Sanırım. Ve bu klasik eserlere saygı göstermek çok önemlidir. Bu bir kültürdür gerçekten. Özellikle tiyatroda bunu yapmazsınız. Yani nasıl bir Shakespeare'in bir lafını değiştirmeye cüret etmezseniz, işte bunu da bir lafını değiştirmeye cüret etmezsiniz. Ya da Molière'i değiştirmiyorsanız bunu da. Çünkü bunlar da bizim kendi klasiklerimiz. Yani bunlar da Türk klasiklerinde adını ilk sıralarda söyleyeceğimiz eserlerden. Öyle olunca hiçbir kelimesini bile değiştirmedik. Yani ben bir kelime hata yapıyorsam baştan aldık. Yani çünkü bazen ezberiniz öyle evet. olmuyor. Bir de eski Türkçe kelimeler var tabii ki çok fazla. Bazen o anda aklınıza gelmiyor bir kelime. Onun muadili bir kelimeyi koyuyorsunuz yerine. Onu yapabiliyorsun artık oyuncu olarak bu kadar yıldan sonra. Muadili geliyor. Muadilini koyuyorsun kelimenin ama orijinali değil diye kelimenin, döndük tekrar baştan çektik.
2: Bu kadar hassas
1: davrandık. Hassas davrandık. Gerçekten o konuda hassas davrandık. O yüzden kitapta ne okunuyorsa birebir tabii ki benim ağzımdan da diğer oyuncuların ağzından da aynısını duyacaklar. Ama tabii ki kitap aslında bir tiyatro eseri. O yüzden tiyatroya göre yazıldığı için daha az mekanla yazılmış bir eser. Biz mekanları biraz genişlettik.
2: O ayrı. Tekste bağlı kaldın zaten. Okay.
0: İzleyici olarak izlediğinde ne hissettin?
1: Uzun film. Uzun film. Ya tabii ben çok heyecanla izledim. Yani gerçekten heyecanla izledim. Umuyorum gerçekten günümüz seyircisinin böyle bir sabrı vardır. Çünkü maalesef hayat günümüzde biraz fazla hızlandı. Artık bir de bu kaydırmalı hikayelerden sonra insanların dikkat seviyeleri de çok azaldı.
2: Çok özel bir eser. O kafayla gidilmesi zorunda.
1: Evet,
2: yani ben bir filme gideyim değil.
1: Değil.
2: Ben Necip Fazıl eserine ben bir yani unutulmaz bir eseri yani okumadıysam da okumuş gibi çıkacağım evet. Anladığım kadarıyla.
1: Yani öyle izlemek gerekiyor gerçekten. Öyle izlerseniz, o sabırla gidilirse sonunda karşılığını alıyorsunuz gerçekten sabrınızın. Benim baştan itibaren tek kaygım Murat'a her zaman aynı şey oldu yönetmene. Yani umuyorum genç jenerasyonun, çünkü genç jenerasyonun izlemesini istiyorum böyle bir işi. Tabii ki bizim yaş grubumuz, bizden daha yaşlı insanlar tabii ki izlesinler. Onlar çok daha fazla şey bulacaklardır kendilerinde. Ama genç jenerasyonun öğrenmesi, genç jenerasyonun bilmesi açısından böyle bir klasiği önem veriyorum bu duruma. Bir genç jenerasyonun izlemesini istiyorum. Sadece buradaki kaygım, genç jenerasyonda böyle bir konsantrasyon var mı? Çünkü işte ders süreleri de 45 dakika. Neden? Çünkü 45 dakika aslında konsantrasyon süresi. Sonra konsantrasyonunuzu tekrar toplamanız lazım. Burada yoğun konsantre bir şekilde izlemeniz gerekiyor ama film akıyor. İşin en güzel tarafı o.
2: O önemli.
1: Yani hani şey olmuyorsun, bir saate bakalım abi film hani daha kaç dakikamız var demiyorsun. Gerçekten akıyor film. Umuyorum genç jenerasyon da izler ve en azından yeni bir bakış açısı, yeni bir sorgulama şekli görürler ve ufak da olsa bir feyz alırlar. Hayatlarında belki de bir şey değişir.
2: Eser okumayan, kitap okumayan ya da bilmeyen rahatlıkla anlayabilir.
1: Rahatlıkla gelebilir tabii ki. Yani aslında eseri okumak, elbette eser, edebi eser olarak okumaktan zevk alıyorsanız, ben her zaman
2: klasikten
1: kitabı okumak. Varsa bir filmin ilk önce kitabını okumayı tercih ederim. Ondan sonra kitabını okumayı tercih ederim. O zaman da genel olarak hayal kırıklığına uğrarsınız biliyorsunuz. Çünkü edebi eserlerin ağırlığı her zaman bir görsel sanattan daha ağırdır. Çünkü bunun da sebebi şu, sizin hayal dünyanız bambaşkadır. Siz çok geniş bir hayal dünyasıyla okursunuz bir edebi eseri. Ve o kendi hayal dünyanızda o kadar farklı şeyler canlandırırsınız ki sınırsızdır orası. Ama birinin aynı eseri yorumlaması sonuçta yönetmen ve yapımcının kendi hayal dünyasını izlediğiniz bir dünyadır. Ve o birinin hayal dünyasıdır. Sizin doğal olarak okurken gördüğünüz hayalleri onlar sizin gibi görmezler. Ve o yüzden ben de her zaman edebi eserler sinemada karşılığında hep bir böyle hayal kırıklığı yaratır. O da kendi hayal gücüm gibi görmediğim için. Bu edebi eser olarak çok güçlü. Tabii ki okunmasında büyük faydalar var. Ama edebi eser olarak okumayıp sadece filmin seyrettiğinizde de mutlaka aynı etkiyi alacaksınız.
2: Çok güzel.
0: Meslek hayatın boyunca çok özel işler yaptın. Özel karakterler canlandırdın. Ertuğrul Gazi oldun. Barbaros Hayrettin Paşa, Koca Seyit Atatürk'ü canlandırdın. Her oyuncuya nasip olmayacak şeyler aslında bunlar. Evet. Ne diyeceksin bu konuda?
1: Çok şükür. İlk önce çok şükür gerçekten. Şanslı bir kariyerim oldu. Başlangıçtan itibaren yani 21 yaşında ilk defa bu piyasaya girdiğimde işte Türker İnanoğlu'yla girdim bu piyasaya. Ondan sonra ilk oynadığım iş, yani ikinci işim Tarık Akan'la Koçum Benim oldu. Yani çok iyi aktörlerle çalışma fırsatı elde ettim. Türkiye'nin en iyi yapımcılarıyla çalıştım. Hemen hemen hepsiyle çalıştım. Çok iyi tekstler geldi elime. Ben de iyi değerlendirdim ki bir sonrası da geldi bir şekilde. Çünkü siz iyi değerlendiremezseniz arkası kesiliyor o tekstlerin. Bir şekilde öyle akmıyor aslında arkası. Ben de iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum bir şekilde arkası geldiğine göre. Evet yani birçok oyuncuya göre daha şanslı bir kariyerim oldu diyebilirim. Şükrediyorum.
2: Bu gerçekten. Da plansızdı değil mi?
1: Hiç, tabii ki her şey plansız.
2: Çok güzel.
1: Yani ben oyuncu olmayı planlarken bir gün televizyonda oyunculuk yapacağım da aklıma gelmezdi. Biz üniversitede oyunculuk okurken...
2: Tiyatro.
1: Tabii tiyatro okurken televizyona oyunculuk yapmak ayıptı bizde. Yani ne demek canım, tiyatro oyuncusu televizyona oyunculuk mu yapar falan, siz ne saçmalamayın falan, hani öyle aşağılanırdık yani. Hani biz üniversite hayatımız boyunca zaten iş kabul etmemiz yasaktı dışarıdan öyle özel bir yerde. İstanbul biraz daha kırmıştı bu durumu, çünkü İstanbul'da o zamanlar diziler başlamıştı, yavaş yavaş dizi piyasası oluşmuştu. Yine de yasaktı, hala yasaktı okuyanlar, yani o zamanda oynanan işlerde televizyonda oynayan oyuncular o yıl okullarda kalmıştır, tiyatro okullarında. Sınıfta bırakılmıştır yani bilerek. Sen nasıl televizyona gidersin, oyun oynarsın diye, filmde oynarsın diye. O yüzden ben bunu hayal etmedim hiçbir zaman. Bir gün televizyon yıldızı olacağım, efendim sinemalarda oynayacağım. Ben tiyatro kariyerim olacak. Tiyatro kariyerim devam edecek. Belki yurt dışında tiyatro kariyeri yaparım. İşte o zamanlar takip ettiğim işte çok önemli tiyatrolar vardı. Belki onlara giderim. Onlarda birazcık asistanlık yaparım. Belki bir şey yaparım. Hani onların peşinden koşabilir miyim? O tiyatro gruplarında rol alabilir miyim? Onların hayalini kuruyordum aslında. Sonra gerçekten her şey tesadüflerle oldu. Yurt dışına yerleşirken bir şekilde bir dizi teklifi geldi. Ben gelmek istemiyordum çünkü pasaportumu almıştım, yurt dışına gidiyordum. Dediler ki Türkiye'nin en oğlundan teklif geldi, yani reddedemezsin. Hani en azından gelip görüşeceksin, yani öyle hani ben gelmiyorum Türkiye'nin en oğluna falan denmez dediler. Tamam geleyim o zaman dedim. Türker abiyle hayatımın en kısa, Allah rahmet eylesin, en kısa görüşmelerinden bir tanesini yaşadım. Böyle geldi. 9 Eylül değil mi dedi. Evet efendim dedim. Çok güzel maşallah, ne kadar yakışıklıymışsın ya, bayağı boyun posunda varmış dedi. Evet sağ olun dedim. Çok güzel bir rolümüz var sana göre dedi. Şimdi dedi Yılmaz sana anlatsın dedi. Yılmaz
2: bitti,
1: Ekmekçi
2: vardı
1: ya.
2: Bitti anlaştık, Yılmaz
1: Ekmekçi. Yılmaz Ekmekçi. Yılmaz sana anlatsın, hayırlı olsun, imzalarsınız aşağıda dedi. Abi biz asansörde inerken Yılmaz Ekmekçi bana rolü anlattı. Aşağı indik. Menajerim orada bekliyordu. Rolü imzaladık. Ben oynadım. Yani ben yurt dışına giderken işe başladım. 5 bölüm sürdü o iş. O iş bitti. Koçum benim geldi. Tarık Akan'la oynama şansı elde ettim. Yani bu gerçekten tasarlayarak ya da planlayarak yapabileceğiniz bir şey değil. Bir şekilde Allah demiş ki bu çocuğun da kariyeri böyle olsun.
2: Peki Altan, tasarlamasan da planlamasan da her oyuncuda vardır belki. Belki sen düşündün düşünmedin. Bu işte zaten emekli olunmaz da mutlaka oynamak istediğin bir rol ya da bir tiyatro oyunu ya da bir rol, bu da kaldı, bu da içimde kaldı, bunu yaparsam gerçekten mutlu olacağım diyeceğim bir şey var mı?
1: Ben klasikçiyim biraz. Yani dünya klasiklerini çok seviyorum. Hamlet oynamak çok isterdim.
2: Aa. Tiyatroda mı, filmde
1: tiyatroda
2: mi?
1: Tiyatroda. Çok isterdim Hamlet oynamak. Mezuniyet tezim Hamlet benim. Hmm. Üniversitede mezuniyet tezim Hamlet. Ondan sonra da bir şekilde kariyerimin bir yerinde oynarım diye düşünüyordum. Hiç nasip olmadı. Denk gelmedi
2: daha
1: yani.
2: Daha çok var zaman. Hamlet için her
1: Hamlet
2: zaman.
1: Hamlet için yavaş yavaş yaşlandım. Yavaş ya. Artık 45'e geldim. Hamlet aslında 25'lerinde falan gencecik bir çocuk ya. Hala oynanır, oynanmaz değil ama aslında gencecik bir çocuk yani Hamlet. Genç bir prens. Şimdi ben oynarsam artık kralı 80 yaşında falan yapmak lazım. O yüzden o fırsatımı galiba kaçırdım.
2: Kaçırdın.
1: Onun dışında sinema çok sınırsız bir yer. Sinemada,
2: aynen öyle.
1: Sinema o kadar sınırsız ki orada her şey gerçekten olabilir. Ama bir yarışçı oynamak isterdim. Bir araba yarışçısı oynamak isterdim.
2: Güzel.
1: Bu aralar bir şeyim var yani, bir araba yarışçısı hayalim var.
0: Öyle. Ama kızla veda etmiştin.
1: Ya Allah'tan orada dublörleriniz oluyor. Sizin yapmanıza gerek kalmıyor.
2: Çok güzel. Tarihi karakterler devam mı? Yani yoksa böyle mesela, yani kapatmayalım şimdi önünü de. Ya artık ben tarihi karakterlerde artık çok fazla oynadım filan.
1: Yani aslında çok fazla tarihi karakter oynamadım. Sadece aslında çok uzun sürdü.
2: Uzun sürdü, evet. Doğru sayıyorsun.
1: Evet, yani o kadar uzun sürdü ki uzun gerçekten yıllardır tarihi karakterlerde oynuyormuşum gibi oldu. Ama aslında 5 yıl sürdü, o yüzden.
2: Barbaros da var arkasında.
1: Arkasından da Barbaros var. Bir senede Barbaros var. 6 sene, yani 26 yıldır oyunculuk yaptığını düşünülürse sadece 6 senesi tarihiyle geçmiş. Geri kalan 20 yıl aslında normal işlerde oynamışım. Ya tarih çok zevkli,
2: çok
1: oynaması. Zevkli. Yani o kostümler, o dekor, o şeyin içerisinde olmak, kendini tiyatro gibi hissediyorsun ve bir klasik oynuyorsun. O dönem oynamak her zaman zevklidir. Bir aktör için ben çok severim dönem oynamayı. O yüzden kendimi içinde çok rahat hissediyorum. Ama şu anda bana Diriliş Ertuğrul'daki gibi bir genç savaşçı karakter oynayacaksın, hadi bakalım bugün başlıyoruz, 5 yıl sürecek desen bir gözüm korkar. Yani 5 yıl at bineceğiz, her gün sabahtan akşama kadar at bineceğiz.
2: Kılıç sallayacaksın.
1: Kılıç sallayacağız. Bir de ben ilk 2 yıl 1,5 kiloluk gerçek kılıç kullandım. Yani sonra 3. yıl aklıma geldi. Genciz tabii, bileğimiz de kuvvetli o zamanlar. 2 yıl kullandık. Sonra 3. yıl abi dedim şunu alüminyum yapalım. Bileğimi abi dedim yani. Hani 3. yıl alüminyum yaptık kılıcı. Şimdi tabii aynı enerjiyle oynayamam. Aynı o zamanki içgüdüsellikle, o zamanki şevkle oynamak zor. Çünkü artık 8 saat ata bindiğiniz zaman yoruluyorsunuz artık. Yani şimdi o zamanlar 35 yaşındaydım, şimdi 45 yaşındayım, yani 46 yaşına giriyorum. Yani artık hayat değişti biraz daha. Ama artık gençler konuşsun, biz arkada oturalım varım.
2: Çok güzel.
1: Gençler harika. Savaşsın, biz akıl verelim.
2: Güzel.
1: Kabulüm.
2: Güzel.
0: Şimdi Türkiye Tanıtım Platformu için yeni bir dizi hazırlığındasın. Ondan evet. da bahsedelim.
1: Evet, o çok keyifli bir iş olacak umarım. Güneydoğu Anadolu projesi. Benim de çok özlediğim yerlere tekrar gidiyoruz. Güneydoğu Anadolu'nun tanıtımını yapacağımız bir proje. Urfa, Antep, Diyarbakır, Mardin, Midyat ve Nemrut.
2: Çok güzel.
1: Müthiş. Müthiş bir rota.
2: Olağanüstü.
1: Yani müthiş bir rota. Benim defalarca yaptığım bir rota. Mardin'de dizi çekmiştim daha önce. Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda oyun yönetmiştim. Çok oralarda çok vakit geçirdim ve 1,5-2 yıl kaldığım için bütün o bölgeyi zamanında çok dolaşmıştım ve çok dostum var. Hala da o dönemden kalma dostluklarım vardır.
2: Ne güzel.
1: Şimdi hepsini göreceğim için gerçekten çok mutluyum. Bugün konuştum hatta Mardin'den arkadaşlarımı aradım. Dedim geliyorum falan. Abi dediler her şeyin hazır, hiç merak etme. Bıttım sabunlarını hazırladık. Sen gümüş seversin. Telkari'yi hazırlıyoruz falan. Oo, her şeyin hazır, merak
2: harika.
1: Etme. Şimdi dostlarımı göreceğim.
2: Ne kadar oradasın? Yani ne kadar dolaşacaksın? Bu proje ne kadar uzun?
1: Yaklaşık 10 günümüzü alacak. Çünkü
2: 10 gün çok güzel.
1: Uzun bir proje. Ve parçalı olduğu için de şehir şehir gezeceğimiz için de
2: bu dünyada yayınlanacak bir şey mi?
1: Dünyada yayınlanacak. Güneydoğu Anadolu bölgesinin tanıtımdaki şehirlerimizin tanıtımını yapacağımız bir proje.
2: Harika.
1: Tabii Antep'te gastronomi, Urfa'da tarihi yerlerimiz. Baktığınız zaman Nemrut dünyada eşi benzeri çok az rastlanmış.
2: Göbekli Tepe vardır işin içinde.
1: Göbekli Tepe tabii ki işin içinde var. Diyarbakır'daki köprü,
2: surlar,
1: baktığınız zaman oradaki yemekler, o yerdeki kültür. Mardin dediğiniz zaman zaten başlı başına bir kültürden bahsediyoruz. Bütün kültürlerin bir araya geçtiği, iç içe yaşandığı.
2: Aynen.
1: O Süryani kiliseleri, Mardin'in o eski evleri falan. Baktığınızda özlediğim topraklara tekrar geri dönüyorum.
2: Ne güzel, ne güzel.
1: O yüzden heyecanlıyım
2: çok
1: aslında.
2: Çok fit gözüküyorsun. Onun için mi hazırlandın? Çünkü böyle, bence böyle dönemeyeceksin 10 gün sonra.
1: Ya biraz hazırlandım biliyor musun? Geçenlerde de yönetmenle oturduk Hakan'la. Hakan'a aynı şeyi söyledim. Hakan diyordum bak gitmeden 3-4 kilo verelim.
2: Bence de.
1: Çünkü yani 3-4 kilo alacağız yani. Kesin. Mutlaka alacağız. O yüzden hazırlıklıyız. Şu an bir 2-3 kilo alabilecek
2: evet,
1: kiloya
2: evet,
1: geldim.
2: Çok iyisin.
1: Alırsam fark edilmez.
2: Harika.
0: Peki bu yoğunlukta aileye nasıl vakit ayırıyorsun? Bir yanda çocuklar var.
1: Yani onlar benim önceliğim her zaman. Yani sen iyi bilirsin.
2: Onu da görüyoruz. Ve seni inanılmaz derece hepimiz takdir ediyoruz.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Çok inanılmaz bir babasın. Her evet. boşluğunda orada.
1: Kaçırmak yandım. İstemiyorum çocuklarımın küçüklüğünü. Yani o babalardan olmak istemedim ve yıllarca ben yazları iş kabul etmedim televizyona ya da sinemaya özellikle. Çünkü yazları sinema filmleri bizde genelde yazın çekiliyor biliyorsun.
2: Evet.
1: Hep kışın hepimiz dizilerde oynadığımız için. Çocuklarım olduktan sonra yazları ben uzun süre film çekmedim. Çünkü bir kere 2 yaşına gelecekler ve onu kaçırmak istemiyorsun. Yani o bir de kelimeler konuşmaya başladıklarında yani yanlış söylüyorlar. Yıllarca düzeltmedik biz o kelimelerini. Yani Emir 7-8 yaşına kadar bazı kelimeleri yanlış söylüyordu. Biri düzeltmeye kalktığında hemen engelliyorduk. Aman düzeltmeyin çocuklar nasıl olsa öğrenecek yani. Hani bırakın biz bunun tadını yaşayalım. Biz o ağzından o kelimeyi duymanın keyfini yaşayalım. Onlar benim önceliğim. Yani iş hayatımdan daha önce geliyorlar. Hem eşim hem çocuklarım. O yüzden İlk önce onlar varlar hayatımda şu anda. Ondan sonra iş hayatım var artık. Her fırsatta onlarla birlikteyim. Yeni birlikteydim, yine birlikteyim. Ama tabii ki bir yandan da çalışmam gerekiyor. O yüzden geliyorum, gidiyorum. Bir şekilde onlara da vakit ayırıyorum. Kendime de vakit ayırıyorum. Çalışmaya da vakit ayırıyorum. Dengeliyorum ama hiçbir dönemlerini kaçırmıyorum.
2: Çok güzel.
1: Yani ona çok özen gösteriyorum.
2: Emir devam mı yarışlara?
1: Emir şimdi racing motora başladı. Yani normalde dirt bike kullanıyordu. Yani toprak motoru kullanıyordu. Arazi motoru kullanıyordu. Biliyorsun 3 yaşında falan başlamıştı
2: evet.
1: o motora. Şimdi MotoGP'ci olmak istiyormuş efendim. Olur olmaz bilmiyorum.
2: Kenan'la da tanıştılar.
1: Zaten büyük ihtimalle Zeyn'i de gördü falan. Kenan abiyi de biliyor tabii yani. Öyle olunca falan bir sevgisi de oldu. Şimdi Toprak da çok yetenekli. Toprağı da izliyor tabii. Toprağın yarışlarını da izliyor Razgatlıoğlu'nu. Onları da izledikçe tabii ki feyz alıyor onlardan. Zaten neden dedim nereden çıktı MotoGP? Toprağı görmüyor musun baba dedi. Ne biçim yarışıyor dedi. Bir dedi arka tekerleği kaldırıyor dedi falan. Yani sürekli evin önünde böyle arka tekerleği havada bir çocuk geziyor yani. Bizde. Şimdi ön tekerleğini de kaldırmayı öğrendi. Öyle sürekli şimdiye kadar dört bike'la dolaşıyordu. Şimdi racing'e başladı. Şimdi her hafta sonu onun peşinden.
2: Peki annenin babanın gidiyoruz. Yüreğini kaldırdın yıllarca. Şimdi Neslişah'ın yüreği mi kalktı? Nasıl olacak? Kızmıyorlar mı
1: sana? Benden daha cesur. Neslişah benden daha cesur. Ben daha çok korkuyorum. Ben belli etmiyorum ama ben daha çok korkuyorum aslında. Neslişah benden daha cesur. Ya bir gün bir yarışa gittik. Emir 4 yaşında falan. Çorlu taraflarında bir yerlere Emir'i yarışa götürdük. Ya 4 yaşında ya 5 yaşında. Arazi çamur, rezalet yani ve o arazide yarışıyor bu çocuklar ve yani küçücük çocuklar da yani hepsi aynı yaştalar zaten. Benim de ayağım kırık. Bir ayağım kırık. Herhalde şey zamanı, Barbaros zamanı. Hmm. Çünkü o zaman bir ayağımı şey yapmıştım, incitmiştim. O dönemimde ben de elimde bastonlar o çamur pistinin ortasında koşturuyorum. Nesra dedi ki bak sakın bağırma. Arazi çok kötü. Hani çocuğa hızlı git hızlı git diye bağırma. Arazi çok kötü. Çocuk düşmesin dedim. Ben sanki bunu demedim. Ben orada kenarda duruyorum. Nesra gördüm. Arazinin ortasına doğru koşmuş çünkü pist uzun. O ayakları da tabii sağlam ikisi de. Koştur koştur gitmiş ortaya. Emir bas gaza bas gaza bas diye bağırıyor. Ben de koltuk denekleriyle arkasında bağırma çocuğa bağırma çocuğa diye koltuk denekleriyle peşine koşuyorum. Yani o benden daha cesur.
2: Vay be. Ama genelde anneler daha şey olur.
1: Ala yani şeyin de Alara diyorum. Çok benzetiyorum Alara ile Nesra'yı çocukluklarını. Nesra'nın da 4-5 yaşlarındayken motosikleti varmış.
2: Ha.
0: O yüzden cesaretli.
2: Şimdi oldu. Vay, güzel.
0: Bir de kayak aynen geçmiş olduğu için de belki biraz daha hızla, cesur hızla, olabilir.
1: Hızla tabii şey arası çok iyi tabii yani. O da hem Türkiye şampiyonu evet, biliyorsun kayakta da snowboardta da. O yüzden hızla arası iyi. Benim hızla aram yoktur. Ben normal motosiklete binerim yıllardır ama hızlı kullanmam hiçbir zaman. Şimdi Emir yarış motoru alınca kendine, yani yarış motoru aldık bir tane mecbur. Şimdi ben de alayım bir tane diyorum. Babiş diyor sen sakın diyor yarış motoru falan almaya kalkma. Niye diyorum? Sen şimdi hızlı kullanırsın onu diyor. Yarış motoru diyor normal yolda kullanılmaz diyor. Piste kullanmak lazım diyor. Sen hızlı kullanmayı da bilmezsin şimdi diyor. Bir yere falan çarparsın falan.
2: Eyvah.
1: Peki diyorum tamam.
2: Boynuz kulağa geçiyor.
1: Onu da kabul edelim. Peki öyle olsun Emir Bey.
0: İnşallah milli bir sporcu geliyor.
1: İnşallah. Yani neden zevk alıyorsa en azından şu anda bundan zevk alıyorsa bunu yapmaya devam etsin. Profesyonel olmak zorunda değil. Ama ileride motor siklet kullanacaksa en azından kökünü doğru eğitim aldığı bir şekilde kullanır. Bu yaşta beni uyardığına göre ileride o da hızlı motosiklet kullanmaz. Ya da motosiklet kullanacaksa gerçekten profesyonel bir sürücü gibi kullanmayı biliyor olur. Yani 20 yaşında motosiklet kullanmayı öğrenmekle 3 yaşında motosiklet kullanmayı öğrenmek arasında fark var tabii ki yani. O yüzden de daha dikkatli olur en azından. O yüzden memnunum.
2: Peki kızımız ne yapıyor?
1: Kızımız tenis oynuyor. Piyano çalıyor ve at biniyor. Hmm.
2: Tamam. Tam kızları yere evet, daha ne olacak? Harika. Evet. Tam prenses.
0: Kaç yani yaşında oldu şimdi?
1: Alara 8 yaşında.
0: Oy, maşallah.
1: Şimdi 7,5 bu Ağustos'ta 8'e girecek.
2: Zaman
1: Emir de 10 oldu.
2: Maşallah.
1: Aa, inanılmaz abi o kadar
2: zaman hızlı çok hızlı akıyor. İyi neyse hepsini yakaladın. Bir evet, Ertuğrul evet, zamanında biraz o da akşamları evde falan ama uyku zamanına denk geliyordu.
1: 5'te falan geliyorduk biliyorsunuz. O zamanlar biz çok rahat çalışıyorduk gerçekten. 5-5.30'da evde oluyorduk. O zamanlarda Emir çok küçüktü zaten. Bütün gün uyuyordu. Yani ben akşam eve geldiğimde yeni yeni uyanmış oluyordu. Ben bir de sete alıyordum onları. Ya Emir'in böyle benim full Ertuğrul kıyafetim atın önünde çok fotoğrafı var.
2: Çok güzel. Bende. Güzel.
1: Tabii tabii tabii çok fotoğrafı var öyle yani. Babiş hatırlıyor musun ne biçim at binerdik sen dedi.
2: Çok iyi.
1: Ben
2: çok
1: hatırlıyorum tatlı da sen nasıl hatırlıyorsun diyorum. İlk seni fotoğraflardan hatırlıyor.
2: Sen de nasıl at binerdik?
1: Şu an o da biniyor.
2: Aa, ne güzel.
1: O da güzel at biniyor şu anda.
2: Harika.
1: Aynen.
2: Şimdi yurt dışındaki eğitimin dışında da normal sosyal hayatları herhalde full devam ediyor. Spora çok meraklılardı. Zaten anne baba full sporcu. Nesra sürekli spor salonunda zaten.
1: O sürekli spor salonunda. Ben sürekli spor salonundayım. O
2: şeyler değil mi? Çocuklar da meraklılar. Onlar da
1: çocuklar
2: spora
1: da meraklılar çünkü aslında çocuk ne görürse onu yapıyor.
2: Efendim,
1: yani çocuğa bir şey yap dediğinde çocuk yapmıyor. Senden gördüğünü yapıyor. Yani sen kitap okumuyorsan evde çocuğa kitap oku diyorsan o çocuk kitap okumuyor. Seni okurken görmesi lazım ki bunun normal bir davranış olduğunu anlasın. Yani yemek yemek gibi, su içmek gibi baba kitap okur. Ama baba kitap okumayıp da sen evladım kitabını oku diyorsan o çocuğa kitap okutamıyorsun. Yani sen spor yapmayıp da çocuğa spor yap evladım diyorsan o çocuk spor yapmıyor. İlk önce sen yapmamış diyor yani. Sen yapmıyorsan ben niye yapıyorum bunu? Görüyor annesi her gün spora gidiyor. Ben her gün spora gidiyorum. Spora gitmiyorsam evde aletlerim var. Onlarla mutlaka bir yarım saat de olsa 40 dakika da olsa bir şeyler yapıyorum. Yürüyorum her gün. Emir hem futbol oynuyor. Yetenekli de bayağı.
2: Ne güzel.
1: Yani benim hiç öyle bir yeteneğim yoktur mesela. Ama çok yetenekli futbolda. Futbol oynuyor. İşte motosiklete biniyor. Jimnastik yapıyor. Uzun süre jimnastik yaptı. okul takımında koşucu.
0: Daha ne olsun.
1: Bayağı da hızlı. Kayakçı zaten. Yani yıllardır yarışıyor kayakta.
2: Alara tenis, binicilik diyorsun.
1: Alara da kayakta Türkiye şampiyonu oldu biliyorsun. O da kayakçı. İkisi de yani 2-3 yaşından beri kayıyorlar zaten.
2: Zaten sizin ailede kayakçı olmasa şaşardım zaten.
1: Zaten
2: anneler.
1: Aynen. Anneanneler, dedeler, herkes
2: de kayak yıllarca.
1: Ben en geç kayağa başlayan ailede benim yani. Ben İzmir çocuğu olduğum için bizde kayak kültürü pek yoktur yani. Biz yazında Çeşme'ye gideriz. Ya kışın da Çeşme'ye gideriz. Ama tabii Neslişah'tan önce artık 26-27 yaşlarında ben de böyle küçük küçük başlamıştım. Bortla başlamıştım. Çocuklar doğunca da bord, yani babayı taklit etmesinler, bord öğrenmesinler diye kayağa geçtim. Yani en geç kayakçı benim aralarında aslında yani. Benden daha iyi çocuklar.
0: Özel ritüelleriniz var mı? Baba oğul, baba kız, mutlaka birlikte bunu yaparız dedikleriniz.
1: Her akşam boğuşuyoruz Emir'le mutlaka. Yani mutlaka yatmadan önce bir boğuşma seansımız var. Alara'yla mutlaka kitap okuma seansımız var. Yani her akşam o yatmadan önce, yıllardır çocukluğundan beri.
2: O, sen okuyorsun, o dinliyor mu yoksa
1: eskiden
2: sana mı okuyor?
1: Eskiden ben okuyordum, o dinliyordu.
2: Şimdi?
1: Şimdi o okuyor, ben dinliyorum.
0: Ay çok güzel.
1: Çünkü artık okumayı öğrendi. Çok mutluyum. Bazen böyle kelimeleri soruyor, bazı kelimelerin okunuşunu bilmiyor. Bazen onlarla uğraşıyoruz falan ama hani artık o okuyor, ben dinliyorum.
2: Ne güzel.
1: Eskiden o okuyor, ben okuyordum. Alara'yla, Emir'le de her gün bir futbol mutlaka bir seansımız var. Ben kaleciyim, o gol atıyor bana. Ben o gollerin bazılarını yemek zorundayım. Var rutinlerimiz, yani sevdiğimiz rutinlerimiz var beraber.
2: Mutlaka bir arada olduğunuz sofra, akşam yemeği, sabah kahvaltısı, öğlen oluyor.
1: Akşam yemeğimiz beraber.
2: Akşam
1: yemeğimiz her zaman beraber. Ben de ailemden öyle gördüm. Ben üniversitedeydim, akşam yemeğine eve giderdim. Akşam dışarı çıkacaksam bile ilk önce yemeği evde yerdim, ondan sonra dışarı çıkardım.
2: Yani
1: bizim ailede
2: çok güzel.
1: Öyle akşam yemeğine gelmemek diye bir konu yoktu yani. Hani akşam yemeği evde yenir, ondan sonra biri dışarı çıkacaksa çıkar. Ama öyle ben okuldan çıktım, arkadaşlarımla gidiyorum, eve gelmeyeceğim yemeğe. Yani üniversite bitene kadar bizde öyle bir şey olmadı ailede. Onu da çok seviyorum ben.
2: Çok güzel.
1: En azından yani haftanın, yani günün bir saati de olsa, bir öğünü de olsa beraber olmak, hani o gün neler olduğunu konuşmak.
2: Konuşmak.
1: Hani nasıl geçti günü, onu tartışmak hoş. O akşam yemeklerinde iPad yasak.
0: Evet.
1: Öğle ve sabah yemeklerinde serbest, istiyorlarsa kullanabilirler. Ama akşam yemeklerinde sadece sohbet var ve akşam yemekleri beraber.
2: Kuzenlerle nasıl durumda? Kuzen olmuyor, ne oluyor?
1: Kuzen oluyorlar, çok iyi araları.
2: Ve onlarla beraber büyüyorlar galiba, değil mi? Çok yakın mısınız?
1: Yakınız, çok yakınız, güzel. Yakınlar. Alara tabii çok hoşuna gidiyor Alara'nın o iş. Alara kendini bir anda abla zannediyor ve hani gerçekten de ilgileniyor ve bakıyor çocuklara da. Yani her şeyi de yapabiliyor gerçekten.
2: Aa, maşallah.
1: Emir tabii abilik. Aslışan büyük oğlan, yani Cem Emir'e hayran. Hani Emir ne yapıyorsa o da yapmaya çalışıyor. Doğal olarak Ada Alara'ya hayran. İşte efendim ojeler sürülüyor. O da bir şeyler oluyor falan. Ben tabii o işlere biraz karşıyım. O yüzden benden gizli yapılıyor o işler. Aynen. Evet. Ama artık kız çocuğuna da bir yere kadar dur diyemiyorsun.
2: Tabii, tabii.
1: Yani bir yerden sonra da dur diyemiyorsun. İçlerinde var yani bir
2: erkek
1: şekilde.
2: Erkek çocuğu nasıl futbol ve işte yarış marışa ilgileniyorsa, evet, kız çocuğu da böyle.
1: Yine gizli gizli yapılıyor benden. Çok böyle benim gözümün önünde olmuyor o işler ama hani ben de arada görmezden geliyorum o işleri. Ama güzel bir şeyleri var arkadaşlıkları. Ben de kuzenlerle büyüdüm. Ve çok seviyorum ben o aile ilişkilerinin yakın olması durumunu, çok seviyorum. Ve kuzenler güzeldir, çok güzeldir.
2: Güzel,
1: o kuzen hayatı büyüdüğünde bir şekilde devam ediyorsa.
2: Evliyorsun, çocuklar arkadaşın halen kuzen oluyorsa ve her zaman bir kuzen vardır yani. Kardeş,
1: evet,
2: kadar yakındır.
0: En iyi arkadaşın,
1: evet,
0: oluyor bir yandan da.
1: Evet, evet. Ve bir de yaşları da yakın olunca birbirlerine. Şimdi büyüdükçe tabii daha da ilişkileri de gelişleyecek. Daha da paylaşımları da artacak. Ben seviyorum onu. Yani o bir kuzen durumuyla beraber yaşamalarından hoşlanıyorum.
2: Hülya Hanım'la Selim Bey'in özlemi nasıl oluyor?
1: Ya,
2: o biraz sıkıntı galiba.
1: Hülya sağ olsunlar, geliyorlar.
2: Geliyorlar tabii, ha. İyi zor.
1: Geliyorlar, gidiyorlar. Tabii Selim amca dünya tatlısı. Bayılıyorum Selim amcaya. Tabii Selim amca şey, özledim oğlum be. Hadi gelin artık. Hadi artık gelin falan. Ama şey, sağ olsunlar. Yani
2: çok sık
1: şey,
2: gidip geliniyor.
1: Şey
2: olduğu için bir arada oluyorsunuz.
1: Evet, gidip geliyoruz bir şekilde. Yani öyle özlem duysalar da mesafe çok uzun değil.
0: Aynen, ortak bir proje olur mu Hülya Hanım'la?
1: Ah, keşke. Ne güzel olur gerçekten Hülya Hanım'la beraber bir şey yapsak. Yani öyle bir duayenle çalışmak yani benim için onur olur tabii ki. Ama hiç bu kadar yıldır hiç denk gelmedi öyle bir proje. Bir kere geldi, Hülya Hanım beğenmedi. Ben bunu oynamam hayatım dedi.

0: Peki yani dedim. siz öyle diyorsanız. Ondan sonra bir daha hiç öyle bir fırsat denk gelmedi. O yüzden inşallah.
1: Ama Tülyan çok çok çok özel bir oyuncu yani. Tarih yani sinema tarihinde çok önemli.
0: Müthiş bir hanımefendi.
1: Aynen öyle.
0: Müthiş bir hanımefendi gerçekten. Yani o eskiye özlem duyuyor insan Hülya Hanım'la konuştuğunda. Evet. Yani ben normalde Hülya teyze diyorum Hülya Hanım'a. Ama yani hani böyle dinliyorum gerçekten, oturuyorum ve bütün o tarihi dinliyorum. Herkese anlatıyorlar, bütün o dönemi anlatıyorlar. O bütün yönetmenleri, o nasıl çektiklerini, o işte Susuz Yazı çekerken çektiklerini, o çileleri, o ilk ödülleri falan ve hani o dönemi, o tarihi böyle ilk ağızdan dinlemek ya benim için tabii paha biçilmez. O yüzden orada da kendimi çok şanslı hissediyorum.
1: Belki sen bir Hülya Hanım belgeseli çekersin.
0: Aa, ne güzel. Aa, çok iyi fikir.
2: Evet.
1: Çünkü senin yönetmenliğin var yani.
2: Evet.
1: O göz de var sende bence.
0: Çok iyi fikir.
1: Çok çok özel bir şey olabilir. Çünkü gerçekten Hülya Hanım'ın yani tarihe imza attığı çok özel şeyler var. Gençler ya şu anda hala sinema okullarında onun filmleri
0: tabii
1: ve canım. Onunla ilgili bir şeyler anlatılıyor yani.
0: Tabii tabii. Tabii.
1: Ya çok, o yüzden bunun bir de görselli olduğunu düşünürsen.
2: Harika olur.
1: Yaz bir kenar.
0: Teşekkür ederim.
1: Çok teşekkür ederiz. Ayağına sağlık.
2: Sağ sağlık.
1: Gişesi bol olsun. Sana hediyemiz var.
2: Evet, çok tatlı bir hediyemiz var.
1: Çok evet. Zic, senin Galatasaraylı olduğunu...
2: Evet, olduğunuzu öğrenince size böyle çok tatlı bir...
0: Sağ olun.
1: Maaşınız da çalacak efendim. Kahve olduğunda aklında olsun.
0: Öyle mi? Bayağı havalı bir şey.
2: Evet, kahve içerken bizi anarsınız.
1: Lütfen.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Tekrar teşekkür ederim.
2: Biz çok teşekkür ederiz. Sağ olun.
1: Evet değerli izleyiciler, önümüzdeki hafta tekrar yeni konuklarla birlikte olacağız. Sevgiyle kalın.
2: Görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

Ekmeği bulan yarışmacımız da kazanan oluyor. Peki ne mi kazanıyor? Tabii ki minikler için kitap ve eğitim setleri. Yavaş yavaş kitaplar toplanmaya başlıyor. Kronik Yayın Evi'ne ve Turkuaz Medya'nın Turkuaz Kitap Evi'ne ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Onların destekleriyle toparladığımız kitaplar yola çıktı, miniklerle buluşmaya başladı. Görüntüleri izleyelim mi hep beraber?

0: Lale Vali Aydın Güçlü Ortaokulu'nu temsil ediyor.
1: Miniklerimizin kütüphanesi yola çıkıyor.
2: Sivas'ta o kitapları gönderen Furkan Hanım'a teşekkür ederiz.
1: Bu akşam da kitaplarımız Gaziantep'e gitti. Gaziantep'teki miniklerimizi gönülden tebrik ediyoruz.

0: gidelim.
1: Kayıtlara bakalım.
0: Kayıtlara bakalım.
2: Bana gitmeyelim. Bize gerek yok.
0: Ben kabul etmiyorum.
2: Gerçekten söyledi dostum.
0: İki eski dostun mücadelesine tanık oluyoruz. Buyurun.
1: Eski dost yeni düşman lazım. Önce bir onu söyleyeyim. Orada.
0: Hazır mıyız?
1: Hazırım. Ben çok değilmişim. Onu anladım şu an.
0: Hazırsınız. Efendim. Bir harf desteği bir saniye bir dakika önce bir harf desteğimizi verelim şimdi. Süre başladı.
1: Alim.
0: Bir saniye. Pardon. Bozkurt Bey.
1: Buyurun. Cevabı da verdik.
0: Cevabı da verdik. Kayak sporunda engeller arasından geçerek yapılan yarış türü süre başladı. Buyurun Bozkurt Bey.
3: Snowboard.
0: Snowboard değil. Faul bilerek yaptı. Nasıl yaptı? Buyurun Bozkurt Bey.

0: Evet efendim, kaybeden olmadığı yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümündeyiz. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma diyoruz ve bölümde iki yeni yarışmacımız var. Hemen dönüyorum. Abdullah Bey, hoş geldiniz, hoş diyorum. Olur. Ama önce Yusuf Bey'e dönüyorum ve Yusuf Bey'i tanıyacağım. Yusuf Bozkur Çayın, hoş geldiniz.
1: Bozkurt hoş buldum Bey. Oğuz Bey, teşekkür ederim. İsmim Yusuf Bozkurt Şahin, Erzincan Refaeli'yim, İstanbul'da ikamet ediyorum. Cep telefonu işiyle uğraşıyoruz. GSM operatörleri firmalarımız var. Beykent Üniversitesi mezunuyum. Siyaset bilimi ve kamu yönetimi bitirdim ama ticaretle uğraşmak daha cazip geldi. Ticarete yöneldim. Hobilerim, gezmeyi çok severim. Yeni yerler keşfetmeyi çok severim. Sporla ilgileniyorum. Yüzmeyi çok severim. Anlatacaklarım kısaca bu kadar.
0: Harika. Gezmeyi severim derken yakın yerler, uzak yerler, yurt içi, yurt dışı.
1: Yurt içinde gezmediğim çok az yer kaldı. Artık iyi. Yurt dışı seyahatleri planlıyoruz. Yurt dışında da birçok yere gittim. Yeni rotalar çizmeye çalışıyorum. Yani gezdikçe insan içi enerji doluyor. Tabii, yeni yerler kesinlikle. Keşfetmek o zaman her zaman daha iyi, o yüzden.
0: Peki gezide var mı bir izlediğiniz rota, bir ne bileyim hani bir gurme durağı gibi mi, yoksa
1: biraz doğaçlama oluyor açıkçası. Doğaçlama hani oluyor. O an bir anda karar veriyoruz bir gecede, ya bir bakıyorum hani diyorum bu zamanda buraya mı gitsek, şu zamanda şöyle mi yapsak, arkadaş ortamında herkes de fikir alışverişi yapıyor. Şu anda da bir uzak doğu rotası çizdik yine. İnşallah kısmet olursa en kısa sürede de bir uzak doğuya gideceğiz.
0: Peki var mı bu gezilerinizde size eşlik eden, bol bol beraber gezdiğiniz bir samimi arkadaşınız veya
1: var mı? Var. Yunus Emre Bey var mesela.
0: Yunus Emre Bey var. Abdullah Bey eşlik ediyor mu size?
1: Abdullah Bey genelde iller arasında yaptıklarımızı ediyor Türkiye içerisinde olanlara. Öyle kendisi mi? De çok yoğun çalıştığı için onun iş durumu pek müsait olmuyor. Bizim dediğimiz gibi biraz da kendi işlerimiz olduğu için

0: Müsaitlik ayırmaya çalışıyoruz.
1: Müsaitlik ayırmaya çalışıyorsunuz. O zaman şöyle yapalım, hemen Abdullah Bey'e dönelim. Eski bir dostunuz bu arada.
0: Evet, Bozkurt
1: Bey. Neyi yaptınız? İki arkadaş, iki kardeş diyelim. Uzun yıllar dostluklarını burada mücadeleye çevirecekler. Buyurun Abdullah Bey. Siz
2: merhabalar Oğuz Bey tekrardan. Abdullah Tan ben, 30 yaşındayım. İstanbul'dayım. Yayın evinde İstanbul mümessili yapıyorum. Kitap üzerine mümessillik. Evet, yayın evinde tıp, sağlık kitapları üzerine yarışma yapıyoruz. 15-16 yıllık bir dostluğumuz var.
1: Harika.
2: Bu süreç içerisinde çokça mücadelelerimiz oldu. Futbol olsun gerek, amatör top oynadık. Masa tenisinde daha yeni yendim kendisini.
1: Evet.
2: Kendisini daha yeni masa tenisinde yenmişliğim var.
0: Kaybettiklerini hiç söylemez ama.
2: Şimdi sıra kültüre geldi. Sizinle programınızı severek izliyorduk. Buraya katılmaya karar verdik.
1: Ha, ne iyi yaptınız. Harika.
2: Geldik, yarışacağız.
1: Çok iyi. Biz de sizi misafir etmekten büyük mutluluk duyacağız.
0: Çok teşekkür ederim.
1: İki dostun, iki kardeşin diyoruz. Mücadelesine beraber tanıklık edeceğiz. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Hazırız oğlum.
1: O zaman birinci etabı, her doğru yanıtımızın 5 puan değerinde olduğu bölümü başlatıyoruz. Evet, birinci etaptayız. Hemen tablomuzu açıyoruz. Bakalım kaç soru üstünden yarışacağız ve nasıl bir kelime gizledik bu bölümde. Bütün kutuları kullandığımız geniş büyük bir kelime sakladık sizin için. Büyük bir kelimeyi sırladık ve ilk etapta 1 ile 25 arasında yarışacağız. 1'den 25'e kadar istediğiniz soruyu tercih edebilirsiniz. Şifre, harf bulmaya çalışacağız. Her doğru yanıtımız da 5 puan değerinde olacak. Hazır mıyız?
0: Hazırız.
1: Peki. O zaman Bozkurt Bey, sizinle başlıyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
0: Ben memleketim olan Erzincan'dan başlamak istiyorum. 24 numaralı soruyu seçiyorum.
1: 24'e baktım. Harika. Hemen uçtan bir soru bulduk. 24 numaralı soru geliyor. Hazır. Antik Roma'nın dili olan ve birçok Avrupa dilinin kökenini oluşturan dil. Süreniz başladı. Hatta hep şu kökenli, Arapça kökenli, bir de Farsça kökenli, bir de kökenli diye ben burada çok söylüyorum. Kelimeler arasında. Peki. Bir harf desteğinde bulunuyoruz. T harfiymiş. Süre sizin için başlıyor Abdullah Bey. Başladı. Ne olabilir bu? T. Antik Roma'nın da dili bu. Birçok Avrupa.
0: Sıra bana geçsin diye
1: bir dakika. Sıra size geçti tabii. Bir harf desteğiyle beraber geçti hem de. Sürenizi başlattı.
0: Ben Latin demek istiyorum.
1: Latin doğru tabii ki. Latindi. Buradaki oluşturulan, Avrupa dilinin kökenini oluşturan dildi. Siz seçiyorsunuz. Kaç numaralı soruyu açalım?
0: 3 numaralı soruyu açmak
1: 3 numaraya istiyorum. Hemen ters köşeye gidiyoruz. 3 numara bir video soru. Önce bir görüntümüz var. İzleyelim beraber. Gezmeyi de çok seviyorsunuz. Bakalım gezip gördüğünüz yerler arasında mı seyrediyoruz?

0: hazırsa sorunuz geliyor. Avrupa kıtasında bulunan ülke diyoruz. Sürenizi de başlattık.
1: Ben Fransa demek istiyorum.
0: Fransa doğru söylüyorsunuz tabii ki. Hemen de yakaladınız. Bir de N harfini buldunuz. N harfi şifre harflerden, kelimemizin ortalarından bir harf açtınız. Fransa'ya da gittiniz mi?
1: Nasip olacak inşallah.
0: Nasip olacak inşallah.
1: Planlarımız doğrultusunda var.
0: Peki. İnşallah yakın süre içerisinde, ama görüntülerden hatırladınız hemen değil mi?
1: Evet.
0: Film kareleri gibi Fransa'nın güzel karelerini seyrettik beraber. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
1: 5 numaralı soruyla devam edelim.
0: 5 numaralı soruyla devam ediyoruz. Bakalım 5 numaralı soru. 2 harfli güzel bir yer bulduk bile. Müzikte solfej sisteminde bir nota arıyoruz. Sürenizi başlattık.
1: Do.
0: Do değil.
1: Re.
0: Re değil.
1: Mi fa.
0: Mi değil. Fa değil.
1: Do re mi fa.
0: Süreniz doldu, dikkat. Do re mi. Değil. Fa. Sürenizi başlatayım.
2: Sol.
0: Süre başladı.
2: La. Si.
0: Bir öne.
2: Fa. Do re mi fa sol.

0: Doğru kabul ediyorum. Ben doğru yakayım da. Sonra gümrüteye gitmesin. La dediniz çünkü. İlk başta la dediniz. Ben geriye doğru saralım derken. Doğru söylüyorum değil mi? La dediniz.
1: Evet, evet dedim.
0: İlk söylediğiniz la'ydı.
1: Dedim kayıtlara bakalım.
0: Kayıtlara bakalım. Ara gitmeye bize gerek
2: yok. Ben kabul etmiyorum.
0: Gerçekten söyledi dostunuz. Ben ayrımcılık yapmıyorum.
1: Kesinlikle.
2: Yok problem.
0: Peki. Yo diyor hemen Bozkurt Bey. Tabii ki Bozkurt Bey. Kayıtlar elimizde. La'yı bulduk. Bir de L harfi açtık. Sizle beraber devam ediyoruz.
1: 21 numaralı
0: Abdullah
1: soru.
0: Bey, 21 numaralı soruya gidiyoruz. Gelsin bakalım. Ticari malların sevkiyatı sırasında düzenlenen resmi belge. Süreyi başlattık. Bir resmi belge düzenlenir. Ne?
1: Sevgisel resmi.
0: Üstünde
1: değil,
0: hatta
1: değil.
0: Yazar böyle bir... Bozkurt Bey diyor ki gel Oğuz, gel Oğuz. Bir harf desteğini verelim ve süreyi sizin için başlatalım Bozkurt Bey.
2: Ben irsaliye demek istiyorum.
0: İrsaliye oğlum. Doğru söylüyorsunuz tabii ki. Ticaretle de ilgilenen biri olarak irsaliye düzenliyorsunuz.
2: Evet.
0: Değil mi? Özellikle sevkiyat sırasında önemli bir belge, irsaliye belgesi. Buyurun.
2: Ben 20 numarayla devam ettim.
0: 20 istiyorum. Numaralı soruya gidiyorum. Hazırsa geliyor. İlgi ve bağlantı anlamına gelen Arapça kökenli kelime. Sürenizi başlattık. İlgi ve Arapça kökenli bağlantı kuruyor, ilgileniyor. Çok da ne kadar da Arapçada da vardır. Ne kadar da bizimle alakadar gibi süreyi başlatıyorum. Süreniz başladı Abdullah Bey.
1: İlgi ve bağlantı. Alan.
0: Alan değil. Ağla.
1: Alar, alay.
0: Vallahi yardımcı olmaya çalışıyorum.
1: Çok yardımcı oldunuz Oğuz Bey.
0: Peki. Çok da bir kelime, bir harf ihtiyacımız var. Süreyi sizin için başlatıyoruz Bozkurt Bey.
2: Alan, alak.
0: Alak, doğru yanıt. Telaffuz ettiniz. Alakadar olmak. Evet. İlgilenmek.
2: İlgi alaka.
0: Alakadan geliyordu. Abdullah Bey orada beni dinlemedi. Ben alakadar olmak dedim ama oradan evet,
1: kaçtı. Şifreyi yanlış anladı.
0: Şifreyi yanlış anladık. Biz belki programın sonuna doğru beraber bir ortak dil oluşturabileceğiz. Sizle devam edelim. Kaç numaralı soruyu açalım Bozkurt
2: ben
0: Bey?
2: Ben bir numarayla devam etmek
0: bir
2: istiyorum.
0: Bir numaraya gidiyoruz. Hemen geliyor. Yolculuk eden insanlardan oluşan topluluğu ifade eden. Bu sefer de Arapça kökenli bir kelime soruyoruz. Sürenizi başlattık.

0: maçlara da giderken denir ki hazır sürenizi başlatacağım. Bakalım ne olabilir? Fil. Ne olabilir fil? Hani maçlara da hep beraber ne gidilir? Hep beraber gidiliyor. Topluluk yok. İfade yok mu?
1: Yok.
2: Ben de hala çıkartamadım.
0: Çok iyi. O zaman size bir harf desteğinde bulunduk. Süreyi başlattık.
2: Ha, geldi. Geç kaldın. Teşekkürler. Kafile.
0: Kafile tabii ki. Doğru yanıtı aldık Bozkurt Bey'den. Ama Abdullah Bey, dedim ki maçlar, beraber, topluluk, evet, hep beraber. Kafile denmez mi? Ben mi yanlış biliyorum?
1: Evet. Siz doğru biliyorsunuz. Açılana kadar ben onu aklıma getiremiyorum.
0: Getiremediniz.
1: Heyecandan olsa gerek.
0: Harika. O zaman birazdan yeneceğiz. Hiç sıkıntı değil. Her doğru yanıtımız 5 puan. Zaten dostumuz, arkadaşımız kazanıyor. Yabancıya da gitmiyor puanlar.
1: Öyle bir şey yok Oğuz Bey.
0: Ama öyle,
1: öyle yok. Yok, öyle bir şey yok.
2: Ezeli rekabet ebedi olsun.
0: Ezeli rekabet olsun. Peki sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı
2: sanırım? Ben 2 numarayla devam etmek istiyorum.
0: 2 numara. Peki. Tek harfli açılmamış bir kelimeye gittik. Geliyor. Bir şeye erişmiş, kavuşmuş olma durumunu anlatan kelime. Sürenizi başlattık.
2: Fail.
0: Fail değil.
1: Bana gelecek mi?
0: Bu gidişle gelecek. Ve bu gidişle geldi.
2: Aklıma direkt fail geldi. Odakladım kendimi.
0: Fail değildi ama zaten Abdullah Bey gözümün içine bakıp söylemişti. Süreyi başlatayım.
1: Nail.
0: Nail. Doğru. Ne harfiydi buradaki?
1: Bende jeton şimdi düştü Oğuz Bey. Bozkurt genelde açılmış, tek harfli kalmış puan toplamak için
0: tabii.
1: Şey yapıyor.
0: Oralardan küçük küçük emniyet kıyılardan.
2: Evet. Tamamen doğaçlama gidiyor.
0: Emniyet kıyılardan fazla açılmadan.
1: Dostunuz tamamen doğaçlama gidiyor. Arkadaşınız dediniz, bana yaptığını gördünüz değil mi?

0: Ama şimdi sıra sizde. Bence siz de aynı avantajı kullanın.
1: 6 numarayı açalım.
0: Harika. Geliyor. Hazır mıyız? Bir fotoğraf var. Önce fotoğrafımızı bir görelim. Bakın, fotoğrafa da çok takılmayın çünkü bunu başka şekilde de bilebilirsiniz. Sorunuzu okuyorum, lütfen dikkat edin. Nişasta veya unla yapılan yoğun kıvamlı tatlı veya yemek.
1: Helva.
0: Değil, sürenizi başlattık. El ne olabilir? Böyle.
1: Yok.
0: Yok mu? Bir harf desteğinde bulunan bakalım Bozkurt Bey'de var mı? Bozkurt Bey hazır mısınız? Süreyi sizin için başlattık. Soru daha kaptırıyor kente, Bozkurt Bey.
2: Kente desin.
0: Bakın fotoğrafa takılmayın dedim.
2: Hiç aklıma gelmedi.
0: Aklınıza gelmedi mi? Belki ilk harf açılırsa gelecek Abdullah Bey aklınıza. Bakalım hangi harf açacağız? İlk harfimizi açtık. Süreyi de sizin için başlattık. Tek harfe ihtiyacımız var.
1: Pelte. Pelta, pelte.
0: Pelte. Pelte. Doğruydu. Pelte.
1: Bu bilgi bende yok bu arada.
0: Pelte, pelte. Esas tatlı, yoğun.
2: Eski isimde diyor.
0: Olmak.
2: Evet.
0: Tatlı, ağır, yoğun, tatlı. Yok.
1: Bu bilgi bende yok. Programdan bir şey öğrenmiş oldum o zaman.
0: Galiba süper. Harikasınız. Gerçi biz de çalışırken öğrendik aynı şekilde. Nişasta veya unla yapılan yoğun kıvamlı tatlının pelte karşılığını... Sizle devam ediyoruz. Kaç numara?
1: 4 numarayı açalım.
0: 4 numaraya gidiyorum. Hazır geliyor. Bunu kesin bileceksiniz. Çocukların oynadığı cam bilyeye verilen ad aynı zamanda bir üzüm türü. Süreniz başladı.
1: Misket. Misket.
0: Harika. Bir 5 puan daha yazdınız. İyice çekişmeli hale geldi yarışma. Başa baş bir mücadeleydi. İki eski dostun mücadelesine tanık oluyoruz. Buyurun.
1: Eski dost yeni düşmanız artık. Öncelikle onu söyleyeyim Oğuz Bey. 59 numara.
0: Ama biz üzülürüz. 59'a gidemiyoruz. 1.25.
1: Çok pardon. Doğru.
0: 1.25.
1: Çok doğru. Özür diliyorum. 32 değil. O da değil. 10.
0: Biraz daha buyurun gelin. 10 numaralı soruya gidiyoruz. Açıyoruz. 10. Çok basit bir soru. Hazır mısınız? Boru sesi. Süreniz başladı.
1: Do.
0: Boru sesi. Bulmacalarda da çok çıkar. Boru sesi.
1: Yok.
0: Yok mu?
1: Yok.
0: Bozkurt Bey hazır mısınız? Nereden bir harf gelecek? Desteği bizden, bilmek sizden. Sürenizi başlattık. Abdullah Bey geçtikten sonra
2: tu, eyvah. Tu, ta, te,
0: ti. Ti doğru yanıt. Evet, ti. Ama bu bölümleri seyrederken çok güleceksiniz.
2: Ama aklımıza gelmiyor heyecanlar. Ben ona bir tane paslamıştım, o bana pasladı.
0: Size pasladı.
1: Benimki
0: harikasınız. Boru sesiydi, ince ti. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 9 numarayla devam etmiş.
0: 9 numaraya gidiyoruz. Harika. Bir video soru geliyor. Çok güzel yerlerden soru yakalıyorsunuz. Seyredelim bakalım neresi geliyor.

0: Yunanistan'ın başkenti, tarihi Akropolis ile bilinen şehri soruyoruz size. Neresi acaba burası? Sürenizi başlattık.
1: Atina.
0: Atina doğru yanıtını da aldık. Ozkurt Bey'den bir doğru yanıt daha geldi. Size devam ediyorum. Son 4 soru bilgisini verdim. Buyurun.
1: 12 numarayla devam etmek istiyorum.
0: 12 numaralı soruya gidiyorum. Adalet, doğruluk veya bir kişinin sahip olduğu yetkiyi ifade eden kelime. Süreniz başladı.
1: Hak.
0: Hak. Bir doğru yanıt daha aldık. Bir de harf açtık. K harfi açıldı. Şimdi sizle devam ediyorum. Son 3 soruya geldik. Kaça açalım?
1: 23 numarayla devam etmek
0: 23
1: istiyorum.
0: 23 numaralı soru geliyor. Uyarı anlamında kullanılan, resmi ve günlük dilde yer alan kelime. Süreniz başladı.
1: İkaz.
0: İkaz. Bir doğru yanıt daha geldi. 1-5 puan daha yazdık haneye. Sizle devam ediyorum. Son 2 soru.
1: 17 numarayla devam etmek
0: 17 numara geliyor. Tamamen yok olmak, mahvolmak anlamına gelen kelime. Süreyi başlattık. Sıra size geliyor Abdullah Bey, dikkatli. Mahvolmak.
1: İflas diyeceğim ama. İflas.

0: Ağzımız yine ticarete gitti.
1: Peki bir harf açılsın. İlk harfimiz H. Bir şey oldu denir böyle. Lak. H.
0: Olmadı mı Abdullah Bey?
2: Yok.
3: Geç geldi.
1: Ne oldu? Bir şey fısıldadınız ama.
2: Şimdi şey yazdıktan sonra.
1: Ama sizden önce Bozkurt Bey fısıldamıştı onu. Süreyi başlatayım Bozkurt Bey'de. Süreniz başladı.
4: Helak.
1: Helak. Doğru, helaktı. Son soruyu açıyorsunuz. Abdullah Bey de son anda helak dedi. Görmeyin diye ama değil mi? Doğru söylüyorum. Evet. Helak dediniz.
2: Ben aslında süreyi kaçırdım mı? Yoksa benden duydu da mı söyledi?
3: Yok. Ben direkt
1: sizden helak. Duymuş olsun diye.
3: Direkt peki, açılınca zaten
1: destek olmuş diye. Olun arkadaşınıza.
2: Arkadaşımız sonuçta. Düşmanımız değil Oğuz Bey.
1: Şimdi düşman oldu.
3: Dediğin gibi olsun.
1: Evet,
3: hadi.
1: Buyurun Bozkurt Bey.
3: Ben 7 numarayla
1: final yapalım diyorsunuz.
3: Bey,
1: peki 7 evet. Numarayla bu etabı kapatalım. Finali burada yapalım diyorsunuz. Geliyor sorumuz. Hamurun kabarmasını sağlayan canlı mikroorganizma fermentasyon unsuru diyoruz. Süreyi başlattık.
3: Maya.
1: Maya doğru yanıttı. Ve birinci etap bitti.
2: Tebrik ediyorum.
3: Tebrik ederim.
1: Nasıl?
2: Çok iyi yarışma. Çok iyi yarıştı.
1: Birinci etapımızı bitirdik. Geldik. Puan tablosuna bir bakacağız. Kaç puan aldık? Kaçar doğru kelime bildik bu etapta? Yusuf Bozkurt Şahin.
2: 12.
1: Bozkurt Bey 11 kelime bildiniz. 11 doğru yanıt aldık sizden. Her doğru kelimemiz 5 puan değerindeydi. Dolayısıyla 55 puanla bu etabı tamamladınız. Abdullah Bey, Abdullah Tan 4 doğru yanıt alabildik ve 5 puandan 20 puanla bu etabı tamamladınız. Hazırsak ikinci etaba geçiyoruz o zaman. Efendim sır küpünün ikinci etabına geçiyoruz. 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız bölümdeyiz.

0: Evet efendim, sır küpünün ikinci etabındayız. 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız, her doğru yanıtında 10 puan değerinde olduğu etaptayız. İki dostun mücadelesini beraber seyrediyoruz, beraber tanıklık ediyoruz ve hemen dönüyorum. Birinci etabın önde tamamlayan yarışmacımız Bozkurt Bey'e. Bozkurt Bey, sizle başlıyoruz. 120 saniye için hazır mısınız?
1: Hazırım Oğuz Bey.
0: Peki, 120 saniyeniz var. 10 soru yönlendireceğim. İstediğiniz kadar pas deme hakkınız var. Sesli ve video sorularda sürenizi durduracağız. İstediğiniz kadar izleyebilir ve dinleyebilirsiniz. Hazırsanız 120 saniyeyi kuruyorum ve okumaya başlıyorum. Keşanlı Ali Destanı kimin eseridir?
1: Pas.
0: Pas dedik. Hemen bir sesli sorumuz var. Önce dinleyelim.

0: Savaşçı. Evet, Savaşçı Kahvesi. Dinlediğiniz şarkıyı kim seslendirmektedir?
1: Etkisinden çıkamadık hala. Ferdi Tayfur.
0: Ferdi Tayfur, güzel. Atasözüne göre lafla yürümeyen nedir?
1: Peynir gemisi.
0: Harika. Ilgaz Dağları hangi bölgededir? Ilgaz.
1: Bölge mi dedi?
0: Evet, hangi bölge?
1: Anadolu, İç Anadolu.
0: Değil. Değil.
1: Marmara, Ege, İç Anadolu.
0: Pas. Pas dedik. Bir videomuz var. Önce izleyelim. Görselimizi görelim.
2: Eşinizin etrafında üç tur dönerek her dönüşünüzde göz göze gelin ve selamın aleyküm deyin. Kim yapıyor bunları ya? Afiyet olsun aşık.
3: Sana da aşık. Patates testaltısı da yapmış karım.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.

0: Zombilerin Savaşı filminin hem senaristi hem de kadın başrol oyuncusunu soruyoruz.
1: Upse Özay.
0: Harikasınız. George'un Ön adlı 1984 romanının yazarıdır. George Ön adlı 1984.
1: Pas.
0: Peki. Toprağı kazıp kaldırmak için kullanılan ağaç saplı demir araç.
1: Kazma.
0: Kazma doğru yanıtı. Hemen bir sessiz sorumuz daha var. Önce dinliyoruz.
2: Don

0: unutulmaz ozanımızı soruyoruz.
1: Aşık Veysel.
0: Harikasınız. Kemer Korkuteli Konya altı ilçelerinin bağlı olduğu ilimizdir.
1: Antalya.
0: Antalya. Michael Jordan hangi sporla ünlüdür?
1: Basketbol.
0: Harika. Hemen başa dönüyorum. Keşanlı Ali Destanı kimin eseridir?
1: Pas.
0: Pas dedik. Hemen gidiyorum. Ilgaz Dağları hangi bölgededir?
1: Karadeniz.
0: Karadeniz. Bir doğru yanıt daha geldi. George Ön adlı 1984 romanını soruyoruz.
1: Biraz destek istiyorum siz.
0: Artık burada destek olmayayım çünkü çok iyi bir yarışma çıkarttınız. Buradan pas. Sonra Abdullah Bey çok sert bakıyor, sakın diyor.
1: Keşanlı
0: Ali Destanı'na tekrar gidiyorum. Peki. İki soru.
1: İkisi de kitap.
0: Ve ikisi de evet. Esasında bildiğiniz edebiyat. Yerden geldi. Keşanlı Ali Destanı kimin eseridir diye sormuştuk.
1: Dilimin ucundaydı, çıkmadı. Altıncı soruyu hakim olamadım ama.
0: Haldun Taner diyeceğim. Diğerini biliyordunuz diye düşünüyorum. Olur. George Ön adlı Orwell olabilir mi? Yani George Orwell evet, olacaktı. Orwell. 1984 romanının yazarıydı.
1: Yazarlık olsun.
0: Harika. İki soruydu. Cevap veremedik ama hiç önemli değil. Çok güzel bir 120 saniye çıkarttınız.
1: Teşekkür
0: bütün sesli
1: ederim.
0: Ve video soruları bildiniz. Hemen geliyoruz Abdullah Bey'e. Abdullah Bey seyrettiniz. Var mı takılan aklınızda?
2: Yok, ilk soru haricinde hemen tüm cevaplar ortaktı. Orwell'da o romanı okudum ben daha önceden.
0: Harikasınız. O zaman inşallah siz de sorularınızı hızla yanıtlayacaksınız. Arayı da kapatacaksınız diye düşünüyorum, umut ediyorum. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Sizin sürenizi kuruyoruz. Başlıyorum okumaya. Şu çılgın Türkler kimin eseridir?
2: Pas.
0: Peki. Kaz Dağları hangi bölgede yer alır?
2: Ege.
0: Harika. Hemen bir sesli sorumuz var. Önce dinleyelim.

0: Kader diyemezsin. Buyurun.
1: Bergen.
0: Bergen, harikasınız. 89'da trajik şekilde kaybettiğim sanatçı. Atasözüne göre mızrağın sığmadığı şeydir. Mızrak nereye sığmaz?
1: Torba. Torba.
0: Başka?
1: Kese.
0: Başka?
1: Pas.
0: Peki. Pas. Sıvıları alçak yerlerden çekip yüksek yerlere çıkarmaya yarayan araç.
1: Pompa.
0: Bilgi benzeri.
1: Pas.
0: Peki. Hemen bir videomuz var, seyrediyoruz.
2: Allah senin cezanı versin Nurten. Gerdanlığım gitti, yetmedi. Bütün maaşımı, emekli maaşımı ben bu ıvır zıvıra yatırdım ya.
3: Yani ama Allah var, çok profesyonel. Ben daha önce böylesine Homeland dizisinde izlemiştim Maide teyze. Bu ajanlar peşlerindeki diğer ajanları atlatabilmek için böyle türlü türlü numaralar yapıyorlardı. Ama bu kadın manyak bir şey çıktı.
0: Evet, sorumuz geliyor. İzlediğiniz Maide'nin günlüğü filminin başrol oyuncusunu soruyoruz.
1: Ezgi Mola.
0: Harikasınız. Yüzyıllık yalnızlık romanının yazarıdır Gabriel Garcia.
1: Pas.
0: Peki. Bandırma Bigadiç Burhaniye'nin bağlı olduğu ilimiz. Bandırma Bigadiç.
1: Balıkesir.
0: Balıkesir tabii ki. Hemen bir sesli soru geliyor. Gelsin bakalım, dinleyelim.
4: Bahçe duvarında açtım, bahçe duvarında açtım, sarmaşık güllere dolaştım.

0: Neşet Ertaş.
1: Harikasınız. Ben de öptüm, sevdim, helalleştim deyince soruyla helalleşeceksiniz zannettim. Hemen sorunuz geliyor. Messi hangi ülkenin vatandaşıdır?
0: Arjantin.
1: Arjantin. Hemen dönüyorum ilk soruya. Şu çılgın Türkler kimin eseridir? Özak.
0: Pas.
1: Özak
0: pas,
1: hemen pas. Yürüdüm. Atasözüne göre mızrağın sığmadı.
2: Torba.
1: Benzer. Un.
2: Torbası.
1: Un.
2: Torba.
1: Un. Unun pas. Değil. Torbası değil. Peki diğeri geliyor. Sıvıları alçak yerlerden çekip yüksek yerlere çıkartmaya yarayan araç.
2: Su pompası, hava pompası, süzgeç.
1: Böyle şey. Emme basma.
2: Yok, pas.
1: Var var, niye yok? Var. 100 yıllık. Ah Abdullah Bey. Ah nasıl yok, hepsi var. Şimdi söyleyeceğim, eyvah diyeceksiniz.
3: Mızrağı çok kötü kaçırdın.
1: Gerçekten.
2: Aklıma gelmedi ya.
1: Ya nasıl söyleyeceğim peki. Hemen gidiyorum. 3-4 tane sorumuz var. Hiç sıkıntı değil. Şu çılgın Türkler kimin eseridir? Özakman. Turgut Özakman desem.
3: Evet.
1: Değil mi? Turgut Özakman'ı biliyordunuz ve çok da duyduğumuz bir isimdi. Şimdi sorunuzu okuyacağım. Hazır mısınız? Atasözüne göre mızrağın sığmadığı şey neydi? Un.
2: Hala
1: torbası değildi. Poşeti değildi.
2: Kesesi. Kese.
3: Un evet. Diyor un.
1: Un
3: diyor Oğuz Bey. Daha ne desin şu, sana?
2: Yok.
1: Çuval.
3: Çuval.
1: Mızrak çuvala sığmaz derler ya. Peki. Sıvıları alçak yerlerden. Yemin ediyorum sıvı getirdim burada.
2: Neydi? Ben onu gördüm. Ben zaten soruya odaklanamadım sizden dolayı Oğuz Bey.
1: Tulumba değil miydi efendim?
2: Evet.
1: Tulumbaydı o da. Hemen gidiyorum. Son sorunuz. 100 yıllık yalnızlık romanının yazarı Gabriel Garcia Marquez.
2: Zaten bende yoktu.
3: Herkes.
1: Peki. Evet, güzel bir 120 saniyede sizinle çıkarttık Abdullah Bey. Hemen puan tablosuna bakalım. Bakalım kaç soru tamamladık. Puan tablomuzda nasıl bir duruma geldik. Yusuf Bozkurt Şahin bu etapta, ilk etapta yarıştı ve 135 puana geldi kendisi. Abdullah Bey, Abdullah Tan. Bu bölümde 3-4 soru bilemedi ve 80 soruyla 80 puanla doğru yanıtlarını verdiği etabı tamamladı. Hazır mıyız? Şimdi hazır çekişmeyi olur. Birazcık daha yükselteceğiz. Artık butonlar devreye giriyor ve 3. etaba gidiyoruz. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
1: Peki. Efendim, butonların devreye girdiği 3. etaba geçiyoruz.

0: Evet efendim, Sır Küpü'nün 3. etabındayız. Her doğru yanıtımızın 10 puan olduğu ve yarışmacılarımızın seçtiği butonların karar verdiği 3. etaptayız. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
2: Ben olmayı. Çok değilmişim. Onu anladım şu an.
0: Hazırsınız. Moralleri bozmak yok. Rekabeti bırakmak yok. Kaçla başlayalım Bozkurt Bey?
1: 16 numarayla başlamak istiyorum Oğuz Bey.
0: 16 numaraya gidiyoruz bakalım. 16 numara. İçten içe düşünmek, tasarlamak anlamına gelen eski kullanımlı fiil soruyoruz. Sürenizi başlattık. Kim butonu kullanacak? Buyurun Bozkurt Bey.
1: Eski kullanımlı fiil.
0: Peki, zor bir soru belirledik ama harf desteğinizi biz hemen sağladık. S geldi, süreyi başlattık. İçten içe düşünmek, tasarlamak anlamında eski kullanımlı fiil.
1: Asele.
0: Burada bir harf daha açalım. Esinlenmek üstüne gidin diye bir ipucu vereyim size. Esinlenmek yardımcı olsun. Esele. Süreyi başlattık. Kim butonunu kullanıyor? Bozkurt Bey kullandı.
1: Esele.
0: L

0: de değil.
1: Esene
0: ne de değil. Efendim, bir harf desteği, bir saniye, bir dakika, önce bir harf desteğimizi verelim. Şimdi bir harf desteği bizden, bakalım son harfimizi görelim. Son harfimiz ne? Acaba sistemi açıyoruz, kim önce butonu kullanacak? Açıldı sistem. Buyurun
2: efendim. S-M.
0: M harfi.
2: M harfi.
0: Tebrik ediyorum. L değildi, N değildi. M'yi hemen cımbızla yakaladı. Kaçırdık. Abdullah Bey. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar
2: 15.
0: veriyor.
2: Kaç? 15.
0: 15 numaralı soruya gidelim. Geliyoruz. İki harfli bir yer. Pişirilmiş yemek halk arasında evi ifade eden de geçer. Süreyi başlattım. Buyurun Abdullah.
2: Aşevi.
0: Aşevi. Aş doğru yanıttı. Buranın kelimesiydi. Sizle devam ediyorum. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor Bozkurt Bey. Butonlara dikkat. Hangi soruyu açalım?
2: Hemen bakıyorum.
0: Hemen bakıyoruz. Bakıyorum. Kaç numaralı soruyu açıyoruz? Bakalım.
2: 40.
0: 40. 40'a gidiyorum. Hemen 40 geliyor. Eski Mısır mitolojisinde güneş tek harf ihtiyacımız var. Kim basacak? Açtık butonlarımızı. Buyurun Bozkurt Bey.
1: La.
0: La sa, değil.
1: Sa. Ba.
0: Önce butona basan karar verir. Bakın tek harf açamıyorum. Süreyi evet. Başlattım. Buyurun Abdullah.
2: Ra.
0: Ra doğru, güneşti. Mısır mitolojisinde Ra'ydı kelimemiz. Size devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Dikkat edin butonları kullanmaya.
2: 31 numaralı soru.
0: 31'e hemen gidiyorum. Bilinçli ve isteyerek yapılan davranışı anlatan sıfat, süre başladı. Faali bilerek yaptı. Nasıl yaptı? Buyurun Bozkurt Bey.
1: Kasti.
0: Kasti tabii ki. Faali bilerek yaptı. Kasti faal yaptı. Abdullah Bey, Bozkurt Bey yakaladı. Bir de K harfi bulduk oradan. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 34 numarayla devam etmek
0: 34
1: istiyorum.
0: 34 numaraya devam evet. ediyoruz. Geliyor. Evet. Cümlede ilişki kuran, tek başına anlam taşımayan dil bilgisi terimini soruyoruz. Süreyi başlattık. Cümlede ilişki kuran, tek başına anlam taşımayan. Cümleyle. Buyurun Bozkurt. Özne. Söylemeyin. Diyecektim zaten, doğru değildi. Onu söylemiş olayım. Bir de harf desteğinde bulunuyoruz. Süreyi tekrar başlatıyorum. Hazır mıyız? Eller butonda, süreyi başlattık. Bakalım kim butonu kullanacak ve bu dil bilgisi terimini bulacak. A olduğuna göre ne olabilir? Peki bir harf desteği daha veriyoruz. Eller butonda mı? Heyecan iyice yükselmişti. İki dostun mücadelesi, süre başladı. Ne olabilir bu? Da. Da. Basın. Buyurun.
2: Adal.
0: Adal değil.
2: Aday.
0: Aday da değil. Peki. Bir harf desteği sonra. Evet biliyorsunuz, biliyorum. Buradan sonra tek harfe ihtiyacımız var. Süreyi başlattık. Buyurun Abdullah.
2: Edat.
0: Edat. Tebrik ederim. Hemen tak diye yakaladınız. Açıldık. Soruyu. Abdullah Bey kendine güvenle. Edat doğru yanıtını verdi. Bir de şifre harf buldu. T harfiydi. Buradaki şifre harfimiz. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 14.
0: 14'e gidiyoruz. Bakalım 14'te ne arıyoruz? Hazır mıyız? Geliyor sorumuz. Bir fikri savunan kısa ve net ifade akademik çalışmalarda da kullanılır. Süre başladı. Buyurun Abdullah.
2: Tez.
0: Tez. Doğru yanıt tabii ki. Tez. Kürsümüz lütfen bize kalsın diyoruz.
1: Geçemeyiz.
0: Buyurun, sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım tez yanıtından sonra?
2: 25.
0: 25 geliyor. Yanardağ'dan çıkan erimiş kaya kütlesi, sürenizi başlattık, butonları açtık. Buyurun abla.
2: Love.
0: Love doğru yanıt aldınız. Tebrik ediyorum. 10 puanlık bir doğru yanıt daha yazdık haneye. Sizdeyiz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: O zaman 32.
0: 32 peki. 32 numaraya gidiyoruz. Bakalım 32'de ne sakladık? Yaşamak için gerekli olan soluk alıp verme işlemi, süre başladı. Buyurun Bozkurt Bey.
1: Yakaladım soruda. Nefes.
0: Nefes doğru yanıttı. Harikasınız. Nefes yanıtıyla devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz.
1: 36 numarayla devam etmek istiyorum.

0: 36 numaraya gidiyorum. Hazreti Muhammed tarafından tebliğ edilen dini soruyoruz efendim. Süre başladı. Kim? Buyurun Abdullah.
1: Müslümanlık.
0: İslam. İslamiyet. İslam, Müslümanlık, İslamiyet yanıtını tabii ki kabul ediyoruz. İslamiyet'ti. M harfi de şifre harfimizdi. Bu yanıtla beraber çok da geniş bir yelpazeyi açtık. Siz devam ediyorsunuz, siz seçiyorsunuz, butonlar karar veriyor.
1: 13 numara.
0: 13 numaraya gidelim bakalım. 13. Osmanlı döneminde düzen ve askeri kurallarla ilgili kullanılan, günümüzde karakol anlamında kullanılan, buyurun Bozkurt Bey.
2: Nizamiye.
0: Nizamiye doğru yanıtıydı. Size 10 puan kazandırdı. Sizinle devam ediyoruz. Abdullah Bey küçük bir soluk aldı. Butonla arası gayet iyiydi. Bozkurt Bey seçimi yapıyor.
2: 35 numarayla devam etmek istiyorum Oğuz Bey.
0: 35 numaraya gidiyoruz. Bakalım 35'te ne arıyoruz? Bedensel veya işlevsel eksikliği olan durumu anlatan sıfat. Süre başladı. Kim butonu kullanıyor? Buyurun Abdullah.
1: Sakat.
0: Sakat tabii ki. Harikasınız. Bir 10 puan daha aldık. Bir de şifre harf buldunuz. Tebrik ediyorum. Sizle devam ediyorum.
1: 41.
0: Peki geliyor 41 numaralı soru. Hazır mısınız? Çok rahat bileceksiniz. Eller butonda. Temiz olmayan, leke veya pislik anlamına gelen kelime. Açtık butonları. Buyurun Bozkurt Bey.
2: Kir.
0: Kir tabii ki. Sizle devam edeceğiz. Kaç numaralı soruyu açacağız?
2: 49 numarayla devam etmek istiyorum abi.
0: 49 numaralı sorumuz geliyor. 49. Bir video sorumuz var. Önce videomuzu izleyelim. Görüntülerimize bakalım. Bakalım ne geliyor.

0: Harika bir de spor. Kayak sporunu engeller arasından geçerek yapılan yarış türü süre başladı. Buyurun Bozkurt Bey.
1: Snowboard.
0: Snowboard değil. Böyle böyle aradan geçerek, hatta adı da bu dönüşlerden gelir. Süreyi biz bir harf açalım. L harfi geldi. Süreyi başlattık. Bir şey yaparlar. Snowboard değil de Buyurun Abdullah Bey.
2: Slalom.
0: Slalom, doğru yanıtını aldık. Tebrik ediyorum. Snowboard, SL.
1: Gitti, spora gitti aklım. Spora harekete gitti. Değil de.
0: Doğru, slalomdu.
1: Evet.
0: Bu sporumuzun engellerin arasından geçerek yaptığımız yarış. Evet, sizle devam ediyoruz. Bir 10 puan daha yazdık. Hanemize bir de şifre harf bulduk.
2: 30 numara.
0: 30 numara. Soru önermeyeceğim çünkü o zaman bir terslik olduğunda ben yanlış yönlendirmiş olabiliyorum. Hazır mıyız? Sorumuz geliyor. Yolculukla ilgili olan süre başladı. Yolculukla ilgili. Yolculuk. Ramazan'da deriz ya, o şu anda tutmasa. Buyurun Abdullah Bey.
2: Sefer.
0: Sefer.
2: Sefer.
0: Bir harf eksik olarak buldunuz ama doğru buldunuz. Seferdi. Kim önce butonu kullanacak? Açıyorum. Buyurun Bozkurt Bey.
1: Seferi.
0: Seferiydi tabii ki.
1: Teşekkür
0: doğru ederim. Yanıt. Sefer değil.
3: Arkadaşlıklar bugünler için.
0: Sefer değil, seferi. Değil mi?
1: Evet.
0: Ramazan deyince belki, oruç deyince oradan.
2: Siz öyle söyleyince zaten direkt aklıma geldi.
0: Direkt oradan aklınıza geldi. Tek harfle kaçırdık. Sağlık olsun. Siz seçiyorsunuz Bozkurt Bey. Kaç numaralı soruyu açalım? Aşağılara doğru inmenizi öneriyorum. 58 olur, 60 olur.
1: 58 numarayla devam edelim Oğuz Bey.
0: 58 gelsin hemen. 58 bakalım, bir video soru olması lazım. Notlarıma bakıyorum. Evet, bir video soru. Size de bugün bayağı bir gezi sorusu sorduk. Bayağı bir bölge sorduk. Önce izliyoruz. Bakalım, görüntülerimizi seyredelim hep beraber.

0: ABD'de bulunan plajları ile ünlü şehrin Türkçe okunuşunu soruyoruz. Kim basacak butona? Butona açtık. Buyurun Bozkurt Bey.
1: Miami.
0: Miami tabii ki. Doğru yanıttı. Miami. Amerika. Zaten hiçbir gezi sorusunu kaçırmadınız. Tebrik ediyorum. Gerçekten gezmeyi.
2: Çok gezen biliyormuş demek.
0: Çok gezen biliyormuş ve seviyormuş. Belli. İlgisi var Bozkurt Bey'in. Evet siz de devam edelim Bozkurt Bey. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 45 numarayla devam etmek istiyorum.
0: 45 numarayla soruyla evet. Açıyoruz. Bakalım gelelim 45'e. Bu arada son sorumuzu açıyoruz. Bilginiz olsun bu bölümde. Sorunuzu okuyorum. Ahlaki değerler ve doğru davranış kurallarıyla ilgili kavram. Süre başladı. Çok da tik değil derler. Tik değil. Buyurun Bozkurt Bey.
1: Fiil.
0: Bir harf testinde daha bulunalım. Çok da doğru değil. Çok da süreyi başlatalım. Çok da Buyurun Bozkurt Bey.
1: Etik.
0: Etik değil derlerdi. Kesinlikle doğruydu. Evet. 55 öneriyorum. Eğer şifre harf arayacaksak. 55 öneriyorum.
1: Numarayı açalım.
0: 55 mi?
1: Evet.
0: 38, 39, 61 ile de yürüyebiliriz diyorum. 55'i okuyorum. Geliyor 55 numaralı soru. Tarihi metinlerde toprak veya arazi ölçü birimi olarak kullanılan kelimeyi soruyoruz. Çok da zor bir yer buldunuz. Buyurun sürenizi başlattım. Kim cevap vermek isteyecek? Toprak veya arazi ölçü birimi. Peki bir harf desteği bizden. Sonu R. Sürenizi başlattık. Buyurun Bozkurt Bey.
1: Metre?
0: Metre değil. Bu birazcık daha tarihi, eski, toprak, arazi biraz size destek olsun. Arazi kelimesi ama A ile başlayabilir. Ona göre kelimenin gerisini getirebilirsiniz. Sürenizi başlattım. Harfleri ona göre seçebilirsiniz. Çok buyurun.
2: Akare.
0: Akare doğru yanıt. 10 puan yazdık hanemize. Bir de harf açtınız. E harfini açtınız. Yetik kısmı belirlendi. E harfini bulduk. Harf önerilerimi söylüyorum. 51, 38, 39, 61 ama bu demek değil ki kolay soruları söylüyorum.
2: Çok özür dilerim.
0: Buyurun.
2: Ben cevap hakkı kullanabiliyor muyum? Soruyu açabiliyor muyum?
0: İşte şimdi olmuyor. 4 sorumuz var. 4 soru sonra önce puana bakacağız.
1: Cevap hakkı.
0: 4 soru içerisinde eğer geçerseniz Bozkurt Bey birinci tahmin hakkı size geçecek. Bakalım bulabilecek misiniz? Ve geçebilecek misiniz? Buyurun.
2: 60.
0: 60. Peki geliyor 60. Bilgili, ilim sahibi kişiyi ifade eden kelime süre başladı.
2: Alim.
0: Bir saniye. Bozkurt Bey. Buyurun.
2: Cevabı da verdik.
0: Cevabı da verdik.
1: Alim demek istedim.
0: Alim tamam. Süper. 10 puanı aldı. Yalnız süreniz dolmadan söylemezseniz bu sefer de hakkınız yanacak.
2: Nasıl bir dost olduğumu gördünüz değil mi?
0: Gerçekten kötü gün dostu demeyeyim. Can yoldaşı diyeyim. Harikasınız.
2: İnşallah
0: çok kaybeder. Güzel bir yarışma çıkıyor. El birliğiyle bulacağız.
1: Ben galiba hatırlamaya başladım gibi.
0: Hatırlamaya başladınız mı? Son 3 sorum. 3 tane daha harf açacağız. Arkasından yanıtlarınızı alacağım. 38, 39, 61, 51 önerdiğim kutular. Buyurun.
1: 51 numarayla devam edelim.
0: 51 numaraya gidiyoruz bakalım. 51'de ne arıyoruz? Bir işi yapabilme kabiliyeti. Doğuştan gelen yeti. Süre başladı. Buyurun Bozkurt Bey.
1: Yetenek. Yok.
0: Doğru yanıtı aldık. Yetenekti. Abdullah Bey der ki nasıl bulamazsın bunu? Yetenekti dedi. Bir de şifre harf açtınız. Son sorulara giriyorum. Son iki soru açacağım. Destek oluyorum. 57-61.
2: Çok özür dilerim.
0: 27.
2: Benim matematiksel olarak şu an Bozkurt'tan önce cevap verme hakkım kalmadı. Doğru mu?
1: Evet.
0: Şöyle. Evet yaklaştınız. 30 puan. Evet 20-10. Ama puan tablosuna net bakmamız lazım. isterseniz riske atmayın. Ama Bozkurt Bey yanlış kelime de bulabilir orada.
1: Bir harf yanlış söylesem sana geçecek.
2: Bir yanlış harf burada söylemezsin yani Bozkurt. Şurada da lütfen söyleme. Yalvarıyorum söyleme.
0: İsterseniz başka yerlerden şöyle 47 olabilir.
1: 47 numarayla devam edelim.
0: 47'ye bakalım. Peki 47 birazcık da bir heyecan katalım o zaman.
1: Evet.
0: Kaçmak, bulunduğu yerden uzaklaşmak anlamında kullanılan kelime. Süreniz başladı. Ne yaptı? Buyurun Bozkurt Bey.
1: Firar.
0: Firar etti. Evet. Peki. Son soruyu açıyorsunuz. 19'u öneriyorum.
1: Evet, daha 19. Da önermem. Çorum'u açalım Abdullah Bey.
0: Peki. O zaman
1: Doğuz Bey.
0: 19 numaralı sorumuz geliyor. Ağızdan ağıza aktarılarak yayılan bilgiyi ifade eden terim. Süre başladı. Abdullah Bey destek olsun diye dedim bunu size. Olmadı mı? Ne
2: yok.
0: Olabilir?
2: Tevatür.
0: Tevatür tabii ki son saniyede bildi. Bir 10 puanı aldı. Abdullah Bey harikasınız. Hemen yakaladınız. Ama ne yapmamız gerekiyor? Hemen puan tablosuna bakmamız gerekiyor. Bakalım. Kaçar puan topladık ve nasıl bitirdik etabı? Bakalım. Yusuf Bozkurt Şahin. Şu anda gördüğüm kadarıyla önümdeki tablodan Yusuf Bey'in 10 doğru yanıtı var. Ve bakalım birinci, ikinci etap, üçüncü etap sonunda kaç puan toplamış durumda? Evet, 235 puan topladı Bozkurt Bey. Abdullah Bey arayı güzel kapattı ama yetmedi. Son bölümde yaptığı çıkışta bir 40 puanlık küçük 4 soru esasında. 4 minik evet. Soru. Hatırlatırım başta 2 soru benden evet. Vardı. Almadınız onu şifreleri. Evet, geldik tahmin sırasına. Bozkurt Bey, hazır mıyız?
1: Hazırım Oğuz Bey.
0: İlk tahmin sırası sizde. Tahmininizi alacağım ama doğru kelimeleri ve kelimeyi net bir şekilde ifade etmenizi, tek seferde söylemenizi çok önemli ısrar ediyorum. Değiştiremezsiniz.
2: Soraç. Soraç. Bak beni dinle Soraç.
1: Elektromanyetiksel demek istiyorum.
0: Hangi harfleri belirliyorsunuz?
1: Edirne.
0: Evet.
1: Rize.
0: Evet.
1: Ankara.
0: Edirne, Rize ve Ankara. Kelimemizi tanıyor musunuz, biliyor musunuz?
1: Evet.
0: Elektromanyetiksel. Acaba bu bölümde sakladığımız şifre kelimemiz miydi? Abdullah Bey sizce doğru mu?
2: Doğru.
0: Söyledi. Doğru mu söylüyor Bozkurt Bey? Tebrik ediyoruz Bozkurt Bey. Tabii ki doğru söylüyorsunuz. Elektromanyetikseldi. Bu bölümde sakladığımız şifre kelimemizdi. Üçüncü etabın sonuna geldik. Elektromanyetiksel doğru yanıtıyla etabımızı tamamladık.

0: Evet, 15 yıllık dostluğun mücadelesine şahit olduk. Beraber çok keyifli bir yarışma çıkarttık, değil mi? Kelimelerin, harflerin
1: evet,
0: gizemli dünyasına şöyle bir yolculuk yaptık. Unuttuğumuz kelimeleri hatırladık. Bir küçük değerlendirme alayım. Abdullah Bey.
2: Kazanan arkadaşım başlasın.
0: Öyle mi? Peki, kazanan arkadaşımız. Buyurun Bozkurt
1: çok
0: Bey.
1: Keyif aldığımız bir program oldu Oğuz Bey. Çok teşekkür ederiz. Biz sizlere teşekkür ederiz. De. Gerçekten televizyonda izlenildiği gibi değilmiş. Burada olmak daha farklı bir şey. Çok eğlendik. Çok teşekkür ederiz size. Çok keyif aldık.
0: Biz teşekkür ederiz. Ne iyi yaptınız, geldiniz. Beraber bizimle bu keyifli deneyimi yaşadınız. Abdullah Bey, siz nasıl değerlendireceksiniz? Nasıl başladı?
2: Benim ilk olarak size söylemek istediğim, lütfen bu işin rövanşını yapalım.
0: Rövanşını yapalım.
2: Rövanşını yapalım. Kesinlikle tamam. İstiyorum. Ben heyecanımı falan yendim. Tekrar karşılaşmak istiyorum arkadaşımla. Hatta siz bu sefer ona destek olun. Öyle yarışalım.
0: Bir de öyle yarışalım.
2: Peki. Öyle yarışalım. Program açısından da inanılmaz bir program. Keyifli program. Zaten sizi daha önceden de izliyorduk. Umarım tekrar burada oluruz arkadaşımla beraber.
0: Bizim kapımız her zaman açık.
1: Teşekkür ederim.
0: Önce bir bunu evde beraber bir değerlendirelim. Evet, diyelim üzerine bak, ondan sen burada sonra bunu yapmışsın. Bir de televizyonda ekran

0: da seyretmek de rahat olur. Evet.
1: İzleyememe şansımız yok mu? Lütfen ya.
0: Beraber bir izleyin bakalım. Üzerine küçük bir kritik de alalım. Güzel yorumlarınızı, değerlendirmelerinizi alalım. Sonra yarışmak isterseniz bizim her zaman kapımız açık.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Bizi aramanız yeterli.
3: Biz de severek ve geliriz.
0: Bugünün önemi için diyeyim, okudukça bizi hatırlamanız için küçük birer hediyemiz var A Para Kütüphanesi'nden. Buyurun, okudukça bizleri
2: çok teşekkürler
0: hatırlayın isteriz.
2: Buyurun, çok teşekkür ederim.
0: Evet efendim, geldik bir yarışmanın daha sonuna. Siz de bu keyifli deneyimi bizle beraber yaşamak isterseniz lütfen bize ulaşın. sirküpü@apara.com.tr adresine yazın. Sizi de burada misafir edelim. Beraber bu keyifli deneyimi yaşayalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.

0: Allah'ım yağmur ver Allah'ım.
1: Amin.
0: Gökyüzünden bize yağmur ver Allah'ım. Amin.
2: Yağmur duasına çıkan Trakyalılar umduklarından bambaşka bir şeyle karşılaşırlar.
3: Benim oğlum Bahadır bize bir çılgın performans gösterecek.
4: Alacağım parçayı.
2: Köye akın eden Amerikalı, Alman ve Rus ajanlar.
5: Meydandaki deliğin sebebi nedir? Amerikanlar buraya neden geldiler?
2: Her anı kahkaha dolu mükemmel bir komedi.
6: Dün gece buraya düşen gök taşıymış.
7: Büyük taşı getirirseniz eğer 1 milyon dolar para vereceklermiş.
8: 1 milyon mu?
9: 1 milyon.
2: Göktaşı bu akşam 20'de A Para'da.

Girmek yasak. Pyongyang yakınındaki 215 numaralı tesis. Başkomutanın emri.

0: başım, bildirilecek bir vukuat yok. İsterseniz biraz uyuyabilirsiniz. Bir gelişme olursa sizi ararım.
1: Ne oldu? Nasıl buldun beni?
2: Aç karnına mı çalışacaksın? Liderimize böyle hizmet edemezsin. Zaten bu işi karnımızı doyurmak için yapmıyor muyuz?
1: Buraya geldiğinden kimsenin haberi var mı?
2: Merak etme. Gelirken yüzbaşıya bilgi verdim. Umarım baharatı istediğin gibi olmuştur. Biliyor musun?
1: Neyi?
2: Ben...
3: Silah sesi, silah sesi! Hemen komuta merkezine dönün! Acele edin! Silah sesi,
1: beni
3: silah sesi! Hemen komuta merkezine dönün! Acele edin!

0: Yüzbaşın bir ipucu bulduk. Tesis 215'teyiz.
1: Aferin. Şimdi bekleyin. Oraya geliyorum.
0: Soygun bitip haydutlar kaçana kadar beklememizi mi istiyorsun? Biz giriyoruz. Hemen gelin. Harun, sen arkayı tut. Diğerleri gelsin.
2: Yoldaşım, desteği bekleyelim.
0: Güneş doğana kadar mı?

0: taranıyor.
1: Kımıldamayın.
0: Temizleyin.
1: Kımıldamayın.
0: Size kımıldamayın dedi. Şimdi sayacağım. Üçe kadar silahlarınızı bırakmazsanız kafanıza birer kurşun yiyeceksiniz. Bir, iki,
2: Lim Chel Rung. Sana beklemeni söylemiştim. Neden dinlemiyorsun? Ha? Ah, yoldaşlar arasında kan dökülmesine gerek yok değil mi? Ha? Şimdi silahlarınızı bırakın ve sizinle şöyle yüz yüze konuşun. Yani bir düşün. Bu klişelerle krallar gibi yaşayabiliriz. Bir daha hiç çalışmamıza gerek kalmaz. Haksız mıyım?
1: Kapa çeneni.
2: Öyle mi? Ver. Ben çenemi kaparsam onun kafası uçar.
1: Dur!
2: Silahını bırak. Diğerlerine de bırakmalarını emret. Aşağı gelin.

Siper alın! Hayır! Hayır!

Hey Chilrung, iyi misin? Bu sana garip gelecek ama seni hiç sevmemiştim. Cumhuriyete sadık bir emir kulundan başka bir şey değilsin. Sadık bir kul. Seni şanslı serseri. Ha? Hey, Chilrung. Şu anda hayatta olmanın tek sebebi köpek gibi sadık olduğun liderin değil, benim merhamet dolu yüreğim. Sana bir görev vereceğim. Gidip cumhuriyete söyle. Bu klişeleri halkımın kanının bedeli olarak alıyorum.

0: Tesis 215'te üretilmiş olan bu süper banknot, paranın üstündeki tüm güvenlik önlemlerini mükemmel şekilde taklit edebilmektedir. Ve tüm sahte para denetleme teknolojilerini başarıyla atlatabilmektedir. Şu anda dünyanın hiçbir yerinde sahte olduğunu tespit edecek bir araç yok. Uzun yıllar süren meşakkatli çalışmaları sonucu yaratılan bu kalıpların üstündeki şekiller 1 mikrometreye kadar...
1: Sonuca gel.
0: Bahsi geçen bu klişeler çalındı efendim. 2010'daki kalp kara skandalından sonra uluslararası sahnede süper banknotların varlığını açıkça reddetmiştik. Bu klişeler ortaya çıkarsa uluslararası toplum tarafından
1: savaş
0: da
1: savaş görülürse... çıkabilir. Parti emriyle yapılan üretim savaş ilanına eşit bir etkiye sahip olacaktır. Küpeliler kim?
0: Chagi Sunk efendim. 44 yaşında. Ordu saflarında yükseldi ve Körfez Savaşı'nda silah uzmanı olarak görev yaptı. Eylül ayında özel bir polis timini yönetmek için ülkeye döndü. O zamandan beri yüzbaşı rütbesiyle görev yapıyor. Uyuşturucu çaldığı suçlamasıyla rütbesi indirildi. Karısı aile borçları yüzünden hapse atıldı ve hapiste öldü. Bu hırsızlığı gerçekleştirmek için eski timini bir araya getirdiği düşünülüyor efendim.
1: Lanet olsun.
0: İç Güvenlik Bakanlığı Cumhuriyet'ten kaçış rotasını belirlemeyi başardı. Ayın 12'sinde Chung Da'ya ulaştığı tahmin ediliyor. Pekin'den geçerek Dalian'a gittiği sanılıyor.
1: Çin'de mi? Bu bilgi doğru mu? Öyleyse sınır dışı edilmesi için işbirliği talebinde bulunun.
0: Çinli yetkililerle temas halindeyiz. Ama Çin'in sadece mola yeri olduğunu düşünüyoruz. Bugün Dalian'dan uçağa bindiği bilgisine ulaştık. Gittiği yer... Seul şehri.

0: Dursana! Dur!
1: Olamaz ki işte.
0: Ne yapacaksın şimdi? Seni yakalamak için. Ne hallere düştüğümü gördün mü? Gördün mü? Tamam. Tamam, sakin ol, tamam. Seninle bunu konuşabiliriz, ha?
1: Yaklaşma, bak deşerim seni, ha?
0: Tamam.
1: Benden uzak duracaksın, tamam mı?
0: Sana yaklaşmayacağım, tamam. Durur musun lütfen?
1: Yaklaşma.
0: Tamam, dur.
2: Baba, telefonunu açsana. Lütfen meşgul numarası yapma. Baba,
0: kızımla konuşabilir miyim?
2: Lütfen meşgul numarası yapma.
0: Aç.
2: Baba, telefonunu açsana.
0: Evet tatlım.
2: Baba.
0: Babacığım, şu anda işteyim ben.
2: Cep telefonum ne oldu?
0: Telefon mu?
2: Ama alacağına söz vermiştin. Ne zaman alacaksın?
3: Hadi açık söyle. Ondan rüşvet filan aldın mı?
0: Ne rüşvetinden bahsediyorsun? Ben asla rüşvet almam ki.
3: Öyleyse neden adamın kaçmasına izin verdikten sonra destek istedin?
0: Çünkü önce aramak için zamanım olmamıştı, tamam mı?
3: O serseriyi yakalamak için o kadar zaman harcamıştın. Adamların haftalardır onu bulmak için takipteydi ama hepsi boşa...
0: Evet, biliyorum, çünkü heba olan benim emeğimdi.
3: Taviz vermeyi bırak artık.
0: Ne dedin? Dursana biraz. Öyle bir laf edip sonra da kalkıp gidemezsin, tamam mı?
3: İşler iyi gitmiyor. İş soruşturma bürosu beni sıkıştırıp duruyor. Ortalık sakinleşene kadar seni 3 ay görevden uzaklaştıracağım.
0: Sahi mi? Hay lanet olsun. Adam bana keskin bıçakla saldırdı. Ne sanıyorsun? Robocop olduğumu mu? Şef Pio!
4: Dedektif Kang.
0: Seni aptal. Sana operasyondan önce şefe haber ver dememiş miydim ben?
4: Önce onu tutuklamamız gerektiğini sanıyordum.
0: Tam bir geri zekalısın. Burası akademi değil, tamam mı?
4: İsterseniz gidip hemen şefle konuşurum.
0: Ne diyeceksin?
4: Benim hatam diyeceğim.
0: Geçti artık, boş ver. Çaylak olarak işe böyle bir hatayla başlamamalısın. Git artık. Olan oldu. Bu da polisliğin bir parçası. Neyse artık, tamam, hadi gir içeri.
4: Ya ama...
5: Demek ki 12. bölge tim lideri Kaptan Cha Gi-sung ülkeden kaçmayı başardı, öyle mi? Ama timindeki binbaşı Lim Cherol-yung hala burada. Beni neden canlı bırakmadın?

0: bırakmış olabilir. Konuş. Kâh ile birlikte planınız ne?
1: Öldür beni. Çünkü öldürmezsen cehennemin en dibine kadar bile gitse çağının peşinden gideceğim.
0: Çıkın. Gelecek hafta Seul'de Güney Kore ile Kuzey Kore arasında bakanlar düzeyinde bir toplantı olacak. Bu bizim talep ettiğimiz çok önemli bir toplantı. Şimdi delegasyona sen de dahil olacaksın. Gidip Kâh'ı yakalayacaksın.
2: Almadım hayır, almadım rüşvet. Yona, prensesim sen miydin? Gel
3: baba,
2: yanıma,
3: telefon.
2: Gel. Tamam ama şu perdeyi bir kapatır mısın önce lütfen?
3: Telefon!
2: Tamam
3: hadi,
2: tamam şimdi uyuyorum.
3: Söz vermiştin, ne zaman alacaksın?
2: Yapma lütfen, tamam tamam. Bugün alacağım, bugün alacağım, bugün alacağım. Tamam yeter ki git, hadi git. Şu perdeyi kapat lütfen, hadi. Hadi, hadi şu perdeyi kapat lütfen.
3: Hadi kahvaltıya gelsin.
2: Ama canım hiç istemiyor.
4: Enişte, enişte kalk. Acil bir durum.
2: Ne? Ne oldu?
4: Çok acil $1000 ihtiyacım var. Borç verir misin?
2: Sanırım ne diyorsun sen? $1000 mı?
4: Sus. Sessiz ol. Hadi bu ay çok alışveriş yaptım. Bütün kartlarımın limitini doldurdum. Hadi ama.
2: Git ablanla konuş. Ablanla konuş tamam mı? Hadi. Hadi ablanla.
4: Enişte. Bana yamuk yapmayacaksın değil mi?
2: Hayır, ne olur gidip ablandan istesen olmaz mı?
4: Sonra hesabıma gönderirsin. Oldu mu? Teşekkür ederim.
5: Ne oluyor burada?
4: Gerçekten yüzünün halini gördün mü? Zavallı eniştemin canını çıkarıyorlar. Bari sen ona iyi davran.
5: Kesin yine bir şey istiyorsun. Hey, hadi kalk. Kalk sana diyorum. Ya, hadi işe gitmeyecek misin sen?
2: Neyiniz var sizin bugün ha? Bırakın da uyuyayım biraz. Lütfen bugün izinliyim. Lütfen.
5: Canım ben ne bileyim? Şef Pio arıyor.
2: Umurumda bile değil.
5: Ben cevap veririm öyleyse. Alo?
2: Bana ver.
5: Konuşacağını biliyordum. Kahvaltıya gel.
2: Canım istemiyor. Alo.
6: Hey Zintay.
2: Ne işin var
6: çok
2: burada?
6: Çok çöp çıkmış ha?
2: Yardım. Hayır bırak.
6: İyi uyudun mu?
2: Hem de nasıl. Şimdi gidip kendime geçinmek için ek iş bulmam lazım. 15 yıllık ortaklığımız buraya kadarmış. Sadakat dediğin şeye
6: bak. Evet evet, arkadaş olduğumuz için sana anlayışlı davrandım. Unutma, takip sırasında bir şüphelinin kaçmasına izin verdin ha. Ayrıca baskındaki kayıp 5000'i de unutmayalım.
2: Evet. Bana bunu mu söylemeye geldin?
6: Merak etme tamam mı, merak etme. Sicilin işlenmemesi için ayarlama yaptım. Hepsi unutulmuş.
2: Ver senin yalanını.
6: Hadi yürü.
2: Ortak bir soruşturma mı?
6: Evet, gelecek hafta gerçekleşecek bakanlıklar arası toplantıdan haberin var mı? Delegasyonda bir dedektif de olacakmış. Bir sansür bürosu ajanı. Her neyse. Güney'e kaçan bir suçlu olmuş ve onu kendileri yakalamak istiyorlar.
2: Nasıl bir suç işlemiş bu adam?
6: Bilmiyorum ki. Bu doğrudan emniyet müdürlüğünden gelen bir emir. Bu görevi almak için herkes her türlü torpili kullanıyor ama ben senin için araya girdim ve işi kaptım. Sen adamı takip edeceksin.
2: Dur bir dakika. Bir komüniste bebek bakıcılığı mı yapacaksın?
6: Sakın ona da söylemeye kalkma.
2: Boş versene.
6: Ne?
2: Her zaman adil bir toplum için çalıştım ama sen bana rüşvetçi bir polismişim gibi davranıyorsun. Şimdi de bu işi yapmamı mı istiyorsun? Söyler misin? Ülkem için daha ne kadar fedakarlıkta bulunmam lazım acaba?
6: Senin için umut yok. Gerçekten yok. Anlamıyorsun değil mi? Ben burada senin teşkilatta yeniden herkesin gözdesi olmanı sağlayacağım. İyi tamam, boş ver sana. Sana yalvarmayacağım. İstemiyorsan işi Çağla veririm, olur biter.
2: Hey, dur. Sana bu işi almayacağım demedim. Sadece düşünüyorum dedim, tamam mı? Ayrıca böyle bir görevi bir çaylağın eline emanet edemez.
6: Biliyorum, henüz buna hazır değil.
2: İşte ben de bunu düşüneceğim dedim ya.
6: Tamam öyle düşünebilirse. Bu kadar çöp nereden çıkıyor ha? Şuraya bak.
7: Bugün saat 12.30'da gerçekleşen toplantı sonrasında alınan kararları bir basın toplantısıyla açıklandı.
3: Enişte.
7: İçeriden
3: uzaktan kumandayı uzatsana.
7: Görüşmeler olumlu geçiyor. İşbirliğinin...
2: Dur bir dakika, dur.
7: ...için uygun ortamın yaratılmaya çalışıldığı... ...iki Kore arasındaki bakanlıklar arası görüşmeler... ...önümüzdeki günlerde de devam edecek. Toplantılar ülke dışında da merakla izleniyor.
1: Bu görevden sonra eski işine geri döneceksin. Üstelik iyi gider.

0: gerekirse terfi bile alabilirsin. Özel bir terfi. Maaşında da iyi bir artış olacak. Şimdi söyle bana, insanın eline ne zaman böyle bir fırsat geçer?
1: Hayatım, her şey için teşekkür ederim. İşler yakında yoluna girecek.
2: Ne?
1: Teşekkürler diyorum, yakında her şey yoluna girecek.
2: Git kendini al, buzdolabına koydum.
1: Neyi alayım ben? Sana teşekkür ediyorum. Ayağını burada.
2: Çekilsene yolumdan.
1: Ne yapıyorsun? Neden peşinden geliyorsun?
2: Sana buzdolabında dedim ya.
1: Aa, tamam tamam. Git al, olmuyor, olmuyor. Anlaşamıyoruz. Belli oldu bu. Tamam.
3: Hakkında soruşturma mı açılmış?
0: Evet, ama bu sadece idari bir hatadan ibaret. Sonunda hepsinin bir yanlış anlama olduğu anlaşıldı. Eskiden çok başarılı bir polisti. Herkesin takdirini kazanmıştı. Emniyet müdüründen şahsen ödül bile aldı. Sivil operasyonlarda tam bir uzmandır. Evet.
3: Her neyse. Anlaştık. Ya senin görevin gece gündüz.
1: Evet.
3: 7 gün 24 saat Kuzey Koreli dedektifin yanında kalmak olacak. Gözünün önünden ayırmayacaksın. Olağan dışı her şeyi bize bildireceksin. Şef Puyo, siz de ona gereken her şekilde destek vereceksiniz. Anlaşıldı mı?
0: Elbette.
3: Daha önce de dediğim gibi, bu ortak gerçekleştirilen gizli bir operasyon olacak. İstihbaratın soruşturmaya dahil olduğunu bilmemeliler. Bu sadece Güney için değil, ayrıca Kuzey için de geçerli. Beni anladınız mı?

Sırayı bul ve klişeleri al. Sakın bulmadan da dönme. Bu el telefonunu kullanmayı öğrendin mi? Güney insanlarını bununla kontrol ediyor. Silahını kaptır ama bunu kimseye kaptırma. Sadece 3 günüm var. Önce Park Moon Ho'yu bul. Güneyde kaçakçılık yapıyor. Eskiden çağın adamlarından biriydi. Onunla hala bağlantısı olmalı. Seni çağa götürecektir. Kişisel intikam duygunu bu işe bulaştırma. Unutma.

0: Sen dedektif Lim'sin değil mi? Güney'e hoş geldin. Memnun oldum, memnun oldum. Tamam. Ben cinayet masasından Cintay'e. Hey. Kuzey'den getirdiğin silahı el koyuyorum. Burada çalıştığın sürece silahın bende kalacak. Görev bitince ben sana geri vereceğim. Ortak operasyonun en önemli kolu...
1: O silah Cumhuriyet'in malıdır. Onu geri ver.
0: Kural bu ve sen de uymak zorundasın. Roma'da Romalı gibi davranacaksın diye bir söz var. Duymadın mı sen? Hadi gidelim.

0: Hayır, sen de geçene. Vergilerimizi sizin suçluyu yakalamak için harcıyoruz. Bari boşa gitmesin.
1: Ha. Güney peşine bir yılan takacaktır. Aradığın şeyin klişeler olduğunu asla öğrenmemesi gerek.
2: Kuzey'in aradığı adamın adı Cha Ki-sung. Basit bir hırsız için iki Kore arasında görüşmeleri başlatamayacaklarından ya da ortak görev isteyemeyeceklerinden kesinlikle emin olmamız gerekiyor.
0: Tam 20 yıldır bu işin içindeyim ve bana söylenmeyen şeyleri anlamak benim işimdir. Evet, bu işin ağırlığını omuzlarımda hissetmeye başladım bile. Güney Kore'nin onurlu bir dedektifi olarak bu soruşturmayı hemen sonuçlandıracağımdan emin olabilirsiniz.
2: Daha bitmedi ama.
0: Otur.
2: Öncelikle Cha Ki-sung'un yerini belirleyip onu tutuklamak zorundayız. Senin görevin sadece onlarla işbirliği yapıyormuş izlenimi vermek ve onların adamını Cha Ki-sung'dan uzak tutmak olacak.
0: Söylesene, seni buraya götüren nedir acaba? Ortak operasyonla ilgili dosyayı okudum da çok fazla şey yazmıyorum. Yani sıradan bir katil Kuzey ile Güney arasında böyle bir işbirliğini tetikleyecek kadar önemli olamazdı, öyle değil mi? Hem bana sorarsan katilin biri kaçıp gitti diye sevinmeniz gerekmez mi? Adam artık sorun çıkaramazdı. Yani bunlar bana mantıklı gelmiyor.
3: Mantıklı gelmesi de gerekmiyor. İşini yap yeter.
0: Demek öyle ha? Bak, şu bayrak. Onu takmaya devam edeceğim. Kural 2, bu gizli bir görev. Gizli görev, tamam mı? Ben sana görevle ilgili bilgi vermeye çalışıyorum. Sen kalkmış benim kolumu bükmeye çalışıyorsun ha? Ha? Dua et orada kendimi tuttum. Yoksa seninle öyle kötü bir başlangıç yapmış olacaktık ki hiç sorma, yani iyi bitmeyecekti. Elimden zor kurtuldum. Ne utanç verici. Etrafına bak, güneyde her yer kamerayla dolu. Toplam 3 milyon civarında var. Bizi her saniye takip ediyor olacaklar. Duyuyor musun beni? Gizli bir şey yapmak mümkün değil. O yüzden burada, gerçi kuzeyde de her zaman izleniyorsunuzdur ya. Aslında o kadar farklı değiliz. Sabahın köründe ilan dağıtmaya başlamışlar. Evet. Bunlardan hiç gördün mü? Al bu telefonu kullan. Kendi numaramı kolay ara diye sık kullanılanlara ekledim.
3: Bende de var.
0: Var mı? Bunu da kullanabilirsen olmaz mı? Tamam, senin numaranı ver bari.
3: Gerek yok.
0: Ama versen iyi olur, çünkü ne olur ne olmaz acil bir durumda aramam gerekir. Tam bir gerizekalı. Bunu evine dönerken geri alırsın. Şimdi neye ihtiyacımız var? Gitmek istediğin bir yer var mı? Seul Kulesi ya da Itaewon gibi. Bak, bu senin Seul'e yaptığın son yolculuk olabilir.
3: Burada usta bir dedektif misin sen?
0: Ne, öyle mi dediler? Evet, öyle sayılırım. Neden?
3: Çünkü bana daha çok tur rehberi gibi göründün de.
0: Ne, ben dedektiflik nasıl yapılır bilmiyor muyum? Şu an elimizde takip edebileceğimiz bir ipucu yok ki. Patronlarım Çağ'ın yerini bulmaya çalışıyor. Biz de onları bekliyoruz işte.
3: Meng Dong'a gidelim.
0: Alışveriş yapacaksın. Tamam, öyle olsun. Asker olmak daha iyi değil miydi? Neden? Neden polis oldun ki?
3: Başka bir yol bul, trafik olmayan.
0: Keşke olsaydı ama maalesef yok. Yani GPS'e göre şu an en iyi yol bu. Petrole sahip olmayan bir ülke olarak neden böyle bu kadar çok araba var anlamıyorum. Aklım almıyor. Bir açıklaması da yok.
3: Güneyli polisler her zaman böyle midir? Bütün gün trafikte bekleyip telefonunuzla mı oynarsınız? Suçluları böyle mi yakalıyorsunuz?
0: Bak, Seul'de trafik sıkışıklığından kaçamazsın, tamam mı? Bu trafiği nasıl atlatmamı bekliyorsun? Şu bakışın yok mu? Kanımı donduruyor, biliyor musun?

0: Bak seni yanıltmasın, bunu sadece ambulanslar yapabilir. Her neyse, ne diyordun? Myeongdong'a şüpheliyi aramaya mı gidiyoruz? Orada olduğunu nereden biliyoruz? Seninle orta az, bana da biraz bilgi versen iyi olur sanki.
1: Of. Diamond daire 1108. Can'ın bir ortağının orada kaldığını öğrendik. Park Myeongko.
0: Aa, o kadarını söylesen yeterliydi zaten.
2: Mapo bölgesinde bir rehine vakası. 40 yaşlarında bir adam bir kadını bıçakla rehin tutuyor.
0: Nasıl bir dünyada yaşamaya başladık böyle anlamıyorum. Pekala, burası D1. Olay yerine yakınız, gidip bir kontrol edeceğiz, tamam?
1: Ne yapıyorsun?
0: Ya sizi duymadın mı, sende bir rehine var.
1: Aldığın emirleri unuttun mu yoksa? Hangisi önemli, görev mi rehine vakası mı?
0: Vatandaşın güvenliği her zaman polisin birinci önceliğidir. Eğer gitmezsem o kadını bıçaklar ve...
1: Yalan söylemeyi bırak.
0: Tanrı aşkına. Şimdi beni bıraksan iyi olur, tamam mı? Seninle birbirimize sarılacak kadar samimi değiliz. Dur tamam. Bak tamam, bunu konuşabiliriz, tamam mı? Bırak diyorum, lanet olsun, bırak. İn şu arabadan. İn aşağı. İn dedim. İn arabadan. Hadi bırak beni, yürü. Sen benim ne olduğumu sanıyorsun ha? Durup dururken beni itip kalkmaya, kolumu kıvırmaya falan kalkışıyorsun. Haberin olsun. Şu an seninle göre... Bak çok büyük hata yapıyorsun ha. Ver şunu. Tamam, sakin ol. Ateş kes. Beni çözersen seninle iki demokratik insan olarak konuşuruz. Ya da ister

0: komünist gibi konuşuruz. Heh. Çeyaldırıyorsun. Beni dinle. Çeyaldırıyorsun. Hey çeyaldırıyorsun. Hey. Hey bekle dur. Hop. Hey. Lim çeyaldırıyorsun. Vay canına. Bu adam gerçekten aklını kaçırmış olmalı. Özel kuvvetler falan umurumda değil. Bunun ne yeri ne zamanı, tamam mı? Dedektifli, senden bir taksiyi takip etmeni istiyorum. Seul 19 BA 6918. Evet işte o 6918.
1: Buyurun efendim. Buyurun ister misiniz? Efendim mağazamıza bekleriz. Teşekkür ederim. Mağazamız bu tarafta. Siz de ister misiniz?

0: Dyer Mayhew apartmanı. Dyer Mayhew apartmanı numara 1108.
1: Hey! Demek tek parça halinde gelebildin. Dedektif gel biraz konuşalım ha, hadi. Dursana, konuşmamız lazım. Hey, neden? Neden böyle burnunun dikine gidiyorsun ki? Artık hiç kimse yaya soruşturma yapmıyor. Hepimiz CSI olduk. Bir sürü teknolojik zımbırtı var. Yeter ki kullanmayı bil. Sana söylüyorum he.

0: lanet olsun.
1: Plaka veriyorum. Seul 32SA2914 Myeongdong'dan Jongryo'ya gidiyor. Durunca beni ara, tamam mı?
2: Kuzeydam, halk arasındaki adı Bingdu. Bu lanet şey ister Çin malı olsun ister Kuzey Kore malı, bir kilosuna 1000 papel çok fazla.
3: Bu senin burada aldığın o kalitesiz mallara hiç benzemez.
2: Bakıyorum kuzeyden kaçıp geldiğinden beri çok değişmişsin. Ama sıradan bir uyuşturucu satıcısın. Tamam, ver şunu bana. Oy. Senin lanet olası pislik.
3: Ne bu arada? Eğer bundan da isteyen olursa haberim olsun. Sadece uyuşturucu pazarlamıyorum. Bende çeşit çok.
4: Park Min-Kol.
5: Bırak.
4: Chak Gi-Sung nerede?
5: Kolum. Kolum.
6: Kimsin sen? Bu sahte gibi mi görünüyor?

0: Neredeler?
1: Itaybon'dalar. Itaybon.
0: Itaybon mu?

0: 아, 영준 힘쓰.
1: 아빠.
2: 저놈 쇼 하려 봐. 야, 안에 들어왔어.
3: Birini buldum. Dalian A257'de, 18 numarada. Wang Buyuan adını kullanıyor efendim.
4: Devam et, çıkış kapısına bak.
3: Tamam.
4: Arabanın sahibini kontrol edin.

0: Ark geldi efendim.
1: Ark Minko.
2: Bıkmadın mı hala? Selam vermeyi bırak. Burası özgür bir ülkem.
1: Tekne ve silahlar yarın hazır olacak.
2: Güzel.
1: Ama küçük bir sorunumuz var. Kuzey Kore'den gelen biri sizi arıyor olmalı efendim. Muhtemelen tesis 5014'ten. İki kişi vardı. Güney Koreli olan ona Lim Cheol Ryung diye seslendi.
3: Aklını mı kaçırdın? Elindeymişken tüm dünyaya gizli bir operasyonda olduğumuzu duyursaydın bari.
4: Orada neredeyse ölecektim, tamam mı? Lim'e ulaştığımda bir baktım, adam aksiyon filmlerindeki gibi davranıyor. Tam ona yetişmeye çalışırken çocuğun biri yolun ortasına
3: atladı. Tamam, boş ver. Park ne oldu?
4: Kaçtı tabii. Çoktan tabanları yağlamıştı.
3: Kaçmasına izin mi verdin? Hem de biz onu sorgulayamadan.
4: Ne, kasıtlı mı yaptım yani?
3: Hayır, ona inanamıyorum. Bu arada Cha Ji-sung'un dosyası sonunda geldi. Eski bir Kuzey Kore subayıymış. Lim'in yanından 7 gün 24 saat ayrılmayacaksın ve sorun çıkmasına da izin verme.
4: O kadar da kolay değil. Yani adam...
3: İlgilendirmez. Gerekirse eve yanında götür. Bu çok önemli bir adamla, önemli bilgilere sahip biriyle ilgili bir şey olabilir. Bu yüzden bir düşün. Ya onunla ortak görevdeyken onu öldürecek olursa, o zaman ne olacak sanıyorsun? Kabak bizim başımıza patlar. Senin ve benim başıma. Ona telefonu verdin mi?
4: Kendi telefonu ver.
3: Tanrı aşkına. Telefonu ona vermen gerekiyordu ama.
4: Adam onu takip edeceğimizi biliyor. Onu almaya nasıl ikna edecektin? Ne yapsaydım? Zorla cebine mi soksaydım yani?
3: Ah, lanet olsun. Şimdi nerede?
5: Dedektif Lim. Ben dedektif Lee Dong-hoon. Dedektif Kang'ın ortağıyım. Başka bir deyişle sizinle aynı takımdayız. Anladınız mı? Memnun oldum efendim. Ülkelerimiz şu anda ayrı olabilir ama aynı ulusun evlatlarıyız, değil mi? Eğer ortak ekip olarak bu işi

0: iyi bir şekilde sonuçlandırırsak...
1: Evet, efendim, iyi bir şekilde sonuçlandırırsak çok iyi olur yani.
0: Bildirilecek bir gelişme yok efendim.
1: Olsa şaşardım zaten. Pardon. Hadi gidelim. Hadi. Evet, ne yapacaksın şimdi? Park ortadan kayboldu ve çağ hakkında da bilgi bulamadık. Bulmak için kapı kapı dolaşmayı düşünmüyorsundur herhalde. Bu sadece 50 yıl sürer. O da herkes kapıyı açarsa tabii.
2: Sen müdahale etmemiş olsan onu yakalamış olacaktım.
1: Hadi. Bu taraftan. Hem şüpheliyi kaybettin hem de şehirde terör estirdin. Sözde gizli operasyon. Şu bacaklarını biraz çeker misin lütfen? Ya da dur, ben üstünden atlayayım. Dur bir dakika. Ama biraz aç bari. Aha, çok oldu. Dur. Birleştir. Dur. Ben iyice terlemeye başladım. Ay, ne zaman bitecek bugün? Şu hale bak. Gerçekten bıktım, usandım ha. Pekala dedektif. Benim için de çok zor. Artık birbirimize güvenebilir miyiz lütfen? Ha? Seninle bir süre ortak olarak kalacağız. Şu çağ denen adamı birlikte yakalayalım diye. Şu anda yerini belirliyor bile olabiliriz. Bu ülke içinde ulaşabileceğimiz noktaların sınırını küçümseme.
2: Ha? Eğer yerini bulursan önce bana haber vermeni istiyorum. Bunu yaparsan Güney Kore soruşturma kurallarına uyarım.
1: Elbette haber veririm tabii.
2: Kelepçeyi çıkar.
1: Ya yine kendi başına çekip gidersen?
2: Ben de ortak görevimize güvenmek istiyorum.
1: Artık seninle birlikte çalıştığımıza göre kötü adamların kaçacakları delik kalmadı değil mi? Şimdi bak, çayı yakalarsam sen benim için ne yapacaksın söyle.
2: Ha? Ne yapmamı istiyorsun?
1: Hay, dünyada en çok istediğim şey ne biliyor musun? Tamam dur. Evet, $100,000 istiyorum. Ha? O zaman çocuğumu özel okula gönderebilirim. Baldızımı evlendirebilirim ve kalanı da karıma veririm. Ve belki de büyük bir eve çıkarız. Anlıyor musun beni? Buna ne dersin ha? Nasıl fikir? Ha? Söyle. Hadi. Bak, bu 3 gün boyunca hayatını kuzey için tehlikeye atan bir güney polisi için bence bu fazla bir şey değil. Ha? Ne kadar maaş aldığımı biliyor musun? Duyduğun zaman şoke olacaksın ama bak. Şimdi vergiler düştükten sonra... Yıllık yaklaşık $38,000. Hadi böl bakalım 12'ye. Ha, ne yapıyor şimdi? Evet. İşte sen ona 3000 de yani. 30'a böl onu da. O zaman ne oldu? Asgari ücretten aza geldi günlüğü. İnanılmaz değil mi? İyi akşamlar hanımefendi. Hayatım. Misafirimiz var. Gel, çekinme, gir. Gel işte. Bak, bu benim yeni ortağım ha. Yakışıklı değil mi? Henüz kalacak bir evi de yok. Bu yüzden bir süre bizimle kalabileceğini söylemiştim. O da senin hoşuna giden şeylerden almak istedi. Ne düşünceli adam, öyle değil mi? Bak. Çok da tatlı. Bize kızarmış piliç aldı. Oy, bak bu da benim kızım. Hop, söyle bakalım, sen kimin kızısın? Söyle bakayım ha. Kimin kızısın sen, söyle.
3: Tabii ki annemin. Ha,
1: peki ne zaman benim olacaksın ha? Hey, Bay Lim'e merhaba desene. Hadi.
3: İyi akşamlar.
1: Ne var?
4: Merhaba.
1: Ne oldu?
4: Bir otele yerleştiremez miydin? Zaten aptaldın, daha da aptal oldun.
1: Yalnız biraz sessiz olursan seni duyuyor çünkü. Orada öyle dururken hakkında konuşman ayıp olmuyor mu şimdi?
4: Canım, kibar ne olmuş? Biraz. Ne? Ne dedim ben?
1: Tamam, sus artık. Gel, sen ayakta kalma, gel otur. Bak, biz böyle yaşıyoruz. Bu evin reisi benim, yani istediğin gibi girebilirsin, hadi.
4: Kim demiş girebilir diye?
5: Hadi, konuğumuza kabalık ediyorsun.
1: Bu kadın var ya beni... Neyse, çok keskin bir dili vardır ama aslında iyidir. Hadi gir içeri.
5: Gelebilirsin. Bak, evet, çekinme.
1: Zaten giremeyecek olsan davet etmezdim. Ayakkabılar çıksın yalnız.

0: Oh, o kadar yakışıklı ki.
1: İçeride mi?
2: Evet, neden?

0: Bu gece burada yatabilirsin. Bu aslında Yona'nın odası. Umarım çok rahatsız olmazsın.
1: Eğer bir şeye ihtiyacın olursa çekinmeden benden isteyebilirsin.
0: Burası benim odam. Sana iyi geceler.

0: kaçağının yerini belirledikten sonra yanımdaki polisi atlatıp ortadan kaybolacağım.
1: Unutma, 48 saatin kaldı. Klişeleri geri alamazsan en azından onları yok et.
0: Bu görevi canım pahasına tamamlayacağım.
2: Umarım hoşuna gider. Bunları senin için hazırladım. Tadına bak. Özellikle sevdiğin ya da istediğin bir yemek var mı? Söylersen senin için pişirebilirim.
3: Aa, ne dersin? Bak, neler diyor. Son 3 yılda bir kez bile yemek pişirdiğini görmedim. Birdenbire başımıza aşçı kesildi.
2: Misafirimiz var abla.
3: Umarım yemek hoşuna gider.
0: Merak etmeyin, seçici değilim. Ben ne bulursam yerim.
2: Kuzeyli miydi?
4: Evet. Orada hayat çok zor olduğu için buraya iltica etti. Ne de olsa burada harika bir hayat yaşıyoruz, öyle değil mi? O da kuzeyli bir polis, yani kibar davranın. Yiyon. Hadi bunu da ye yavrum. Sen kimin kızıydın söyle.
5: Annemin.
4: Ya demek ona veriyorsun ha, aferin peki. Ne kadar da kibar bir kızsın. Çok da iyisin, aferin. Aferin. Ama biraz da keşke bana verseydin işte.
0: Sen yeterince yiyorsun.
3: Lütfen çekeyim mi?
4: Bak böyle kibarlık yapıp durmana gerek yok. Güney'de yeterince yemek var. Belki gerek olandan fazla
2: çok
4: bile.
2: Çok duygusuzsun. Bugünlerde açlıktan ölen mi var? Abartma lütfen.
4: Dünyadan haberin yok senin. Biraz gazete okusaydın ya. Bir sürü aç var dünyada.
3: Sen enişteni ciddiye alma.
4: Ne?
3: Aldırma.
4: Ha.
3: Karşında oturuyor, görmüyor musun? Sen ona bakma, boşver.
2: Kulak asma.
5: Babam çok kaba.
3: Ve çok da kötü.
2: Çok kötü. Tüm Kuzey Koreliler açlık çekmiyor. Bu kişiden kişiye değişir. Bana açlık çekiyormuş gibi görünmedi derisine baksanıza.
4: Niye?
2: Eniştem adına senden özür dilemek istiyorum. Hep böyle düşüncesizdir.
4: Hadi adama bakmayı bırakın da yemeğinizi yiyin. Hadi sen de durma, hadi ye.
3: Evet,
4: hadi, hadi acelemiz var.
3: İstediğin kadar ye. Ha, yesene.
4: Yalnız karım diye söylemiyorum, çok iyi yemek yapar ha.
6: Patron.
7: Evet.
6: Arabanın sahibini bulduk.
7: Tamam, seni sonra ararım. Söyle.
6: Adı Jang Song-tae. DS Holding'in genel müdürü.
7: DS Holding.
6: Evet. DS Tatilköy ve Otel Zincir'in kardeş şirketlerinden. Yönetim kurulu başkanı da Yoon Dae-hak. Triad'ın Çinli patronu olarak tanınıyor.
7: Adamlarımızı Yoon ve Jang'ın peşine tak. Çayla bağlantı kurduklarında haberim olsun.
8: Özgür hayat hoşuna gitti mi? Burada çok daha rahat değil misin?
9: Evet, özgür bir adam gibi yiyor ve özgür bir adam gibi uyuyorum.
8: Paran varsa özgürlük burada kolaylıkla satın alınabilir. O zaman sağ ya da sol kanat diye bir şey kalmaz. Onlar ne tarafa baktığına göre değişir ama yukarı ve aşağı değişmez. Şaşırırsan yere çakılırsın.
9: İstersen sohbeti bırakıp konuya gelelim. Ne dersin ha?
8: Hadi, bunun bir şey ispatlamadığını biliyorsun. Parayı basan klişeleri görmem gerek. Burada öyle küçük bir rakamdan bahsetmiyoruz. Klişelerin ne yapabildiğini bir görelim. Onların da gerçek olduğundan emin olmalıyız, değil mi?
9: Benim ne olduğumu sanıyorsun?
8: Dünyada sahte para tespiti teknolojisi çok gelişti. Bizim de uzmanlara ve ekipmana ihtiyacımız olacak.
9: Fazla zamanım yok.
8: Sadece 2 gün. Onaylamamıza izin vermek ya da vermemek sana kalmış ama anlaşma yapmak bana kalmış.
9: Gerçekten cesur bir adamsın. Lanet olası.

0: ben ülkeme ihanet ettim. O klişeler için ailemi ve dostlarımı bırakıp geldim. Şimdi organlarımı da mı istiyorsun?
1: Çok çalıştığını biliyorum ve karşılığını da almalısın ama... burada bu kaynaklara sahip olan tek kişi benim.
0: Doğru. Öyleyse bekleyeceğim. 24 saatin var. Uzmanlarını ve ihtiyacın olan her şeyi getirebilirsin. Yarın klişelerle birlikte burada olacağız.
1: Çok akıllıca.
0: Ama seni uyarıyorum. Eğer bana kazık atarsan seni öldürürüm.
2: Geriye sar lütfen. Dur. Bu adam nereye gidiyor? Bu. Bodrum'a iniyor. Ne var orada? Bir gümrüksüz alışveriş mağazası ama şu anda açık değil.
3: Gümrüksüz mü?
2: Evet. Tamam. Teşekkür ederim.
3: Önemli değil.
2: Elimizde kanıt olmadan giremeyiz ki. Önce mahkemeden emir çıkartmamız lazım.
4: Park çıkarken farklı bir çanta taşıyordu.
2: Bu her zaman olabilir. Ne anlamı var ki?
4: Dur.
2: Ne? İşte. Burada şüpheliler aksi ispat edilene kadar masumdur. Kuzey Kore'ye benzemez. Yani mahkum edilene kadar istedikleri yere gidebilirler. Burada bizim kanunlarımıza uymak zorundasın.
4: Ben Güney dedektiflerinden değilim.
2: Ben sana işin yasal olması için yapman gerekeni söylüyorum. Sonra başımız derde girer. Merhaba, nasılsınız bakalım? Size bir şey sormak istiyorum.
5: Ne var?
2: Park Myung-ho'yu aramak için geldik. Dün saat 3 civarı buraya gelmiş. Onu tanıyorsunuz değil mi? Şu koca kafalı ve tuhaf bir saç modeli olan tip var ya. Onu güvenlik kameralarından görmüştük. Yani bize yalan söylemeyin boşuna. Onun burada ne işi var? Ha, arkadaş. Hey sen bıçakçı, beni tanıyorsun. Gel bakayım buraya.
6: Ay, içine edeyim.
2: Gel dedim gel. Nereye nereye? Hey nereye gidiyorsun?
7: Patron, gel haberler kötü.
2: Gel dedim.
7: Yandık yandık.
8: Patron, patron.
7: Ne çocuk gibi canım bağırmayı.
8: Yemin ederim çok yanıyor.
2: Nasıl, ne biçim bir yer böyle?
8: Canım acıyor.
2: Ha? Ay. Ne oluyor burada böyle? Devlet size dürüst bir dükkan açmanız için her türlü imkanı sağlamış. Bu sahte mallar ne? Ha, şunlara bak.
5: Hey. Sen kimsin?
2: Bu yerin patronu sen misin? Senden polisle işbirliği yapmanı istiyorum. Park Myung-ho'yu tanıyor musun?
5: Yanında arama emri getirdin mi?
2: Şu anda postada ama o gelene kadar konuşabiliriz herhalde.
5: Yani haklarımı hiçe saydım ve buraya mahkeme emri olmadan mı geldin? Sen aklını peynir ekmekle mi yedin ha? Pislik herif.
2: Bak seninle yanlış bir başlangıç yaptık. İstersen baştan alalım ha, ne dersin? Ha, bak tanıştırayım, bu da dedektif. Ver şunu.
5: Bu gerçek
2: ver
5: mi?
2: Dedim. Ver şunu dedim bana. Hey. Ha?
5: Burada
2: ver
5: hiçbir
2: dedim.
5: Yetkin yok. Mahkeme emri olmadan hiçbir şey yapamazsın, tamam mı? Ha?
4: Park nerede?
5: Hey, bu takım sana çok yakışmış.
4: Bunu bir daha sormayacağım.
5: Biliyor musun, hiç kibar bir adam değilsin. Ha? Konuşmasam ne olacak?
4: Adaleti engellemek ciddi bir suçtur. Eğer işbirliği yapmazsanız müdahale hakkımız doğar.
7: Patron.
4: Bir dedektife kafalı diyemezsiniz. O kanunları uygulayan bir memurdur. Buna göre davranılmayı hak eder.

0: Ay.
1: Pislikler sizi. O tuvalet kağıdı mıydı?
2: Bizim orada tuvalet kağıdı silah değildir.
1: Burada da kimse öyle olduğunu düşünmez. Özellikle nasıl kullanıldığını görmemişlerse.
3: Sen bunu nasıl böyle bu hale...
2: Bana saldırdılar. Kendimi savunmak zorundaydım.
1: Evet tamam, buna hakkın vardı ama... Yani ne bileyim...
2: Parkın numarası kayıtlı. Yerini tespit ettir.
1: Alo şef. Beni bu görevden alır mısın lütfen ha? Heh. Biraz önce neler olduğunu biliyor musun ha? Lim bir düzine iri yarı haydudu yere serdi. Hem de bir rulo tuvalet kağıdıyla. O kadar hızlıydı ki ne olduğunu bile anlayamadım. Yemin ederim ki takip edemedim yani. Ne?
3: Triad mı dedin?
4: Bak şimdi, DS Holding kurumsal bir çete ve çok iyi organize olmuşlar. Ve Çağ buraya indikten sonra hemen onlarla bağlantıya geçmiş.
3: Ciddi misin?
4: Ha? Tamam. Lim'in cep telefonuna istediğim gibi o mikrofonu yerleştirdin mi?
1: Elbette yerleştirdim.
5: Öyleyse neden hiç sinyal almıyoruz?
1: Ben bunu nereden bilebilirim acaba?
4: Bak Çintay'ı. Bu olayı çözmek zorundayız. Çağ neden iltica etti? Triad'la bağı ne ve ne yapmayı amaçlıyor?
5: Sonunda basit bir terfiden fazlasını elde edebiliriz. Lim'den bilgi almaya çalış. Teşkilat bile hiçbir şey bilmiyor. Bu şeyi ikimiz bitirebiliriz.
6: Efendim. Buldum. Evet.
4: Tamam. Dinle. Parkın yerini belirledik. Yongdung Pol Mahallesi.
5: Dosin Sokağı 66 numara. Biz de oraya geliyoruz. Parkı yakaladığınızda bize teslim edeceksiniz. Onu biz sorgulayacağız. Bu işin altında bambaşka işler var.
7: Abla, eniştemin maaşı ne?
8: Vergiler ve sigorta düştükten sonra yıllık yaklaşık 30 bin.
7: 30 bin mi?
8: Evet.
7: O kadar mı?
8: Ne demek o kadar mı? Biz bu parayla geçiniyoruz. Ayrıca okul paranı da ödedik.
7: Şu anda 100 bin maaşla işi olan bir sürü erkek benim için sıraya giriyor. 30 bin kazanan bir polisle evlenmek attan inip eşeğe binmek gibi olacak. Büyük bir attan küçük bir eşeğe.
8: Yoksa sana evlenmemi teklif etti?
7: Eğer istersem elbette edecek. Benim adım Park Min-young.
8: Ne olmuş adım buysa? Ha? Sen beleşçiden fazla bir şey değilsin ki. Bu arada bugün giydiğin o elbiseyi nereden buldun? Senin yüzünden kaçta kaldığımı unuttum. Ayrıca şu anda iş bulup evden taşınmaya odaklanmam gerek.
7: Üstüme gelme, tamam mı?
8: Kim üstüne geliyor? Görünüşüne niye bu kadar önem veriyorsun?
7: Sanki sen önem vermiyorsun. Ne büyük bir şok.
8: Evet. Ben de çok şaşırdım. Hatta şoke oldum.
7: İnanılmazsın.
9: Sonra bir kamyonete çarparak durdu. Kameraların önünde filmleri aratmayan sahneler yaşandı.
7: Bu...
9: Hiç kimsenin yaralanmamış olması büyük bir mucize. Evet.
7: Abla.
9: Kavga eden adamların
7: değil mi?
9: Ya da aralarındaki meselenin ne olduğuysa gizemini koruyor.
8: Bak.
9: Gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Gelen son bilgilere göre herhangi bir...
8: İnanamıyorum. Bunu aklına bile getirme, tamam mı?
7: Bizden... O kadar...
8: Ne diyorum ben sana? Gelirdin mi sen? Tanrı aşkına.
1: Ne yaptığını görüyor musun? Artık şarjör yerine tam oturmuyor.
2: Lütfen burada bekle. Parkın kullanacağı başka bir çıkış olabilir.
1: Dur bir dakika. Benim sana nasıl... Bak, sana güvenmediğimden değil... Takım olarak çalışırsak daha başarılı oluruz diye düşündüğüm için söyledim.
10: Hoş geldin.
7: Sonra o da kendinden geçer.
1: Vay canına, burası mı?
10: Ne oluyor?
1: Ben polisim. Burası bayağı duman altı olmuş ha? Nedir bu yer? Vay canına.
10: Bilelim. Eminim.
0: Ben burada temelli olarak yaşasam olmaz mı? Silahlar ve tekne için tüm ayarlamaları yaptım. Hatta kendi payımı bile istemiyorum. Yani benim için yüzbaşıya burada kalmak istediğimi söyler misiniz?
1: Hey. Evet evet, kolay gelsin, hadi bakalım. Yüzüne bakayım. Ha.
6: Ne var? Kimsin?
1: Ne?
6: Sana diyor, kimsin?
1: Aa, buranın patronu sen misin? Kimsin sen bakayım?
6: Ha? Ne işin var burada?
1: Ha, ben Park Ming Ho'yu arıyorum. Buralarda mı?
6: Defol git buradan, hadi.
1: Baş. Şu adamlara da bir bakın. Değil mi, baksana. Seni yine hafife alıyorlar. Görüyor musun dostum? Onlara şöyle güzel bir... Hey! Çeval Yung! Hey, sakın yaklaşmayın. Bak, ateş etmek... Lanet olsun, durun ben. Ben bir kişiyim, siz kaç kişisiniz? Bakın, uzak durun ha. Olmaz, ayıptır. Ayıp. Yapmayın bak. Hey! Evet. Nasıl yapmıştı bunu? Öyle. Hop. Evet. Hadi gelin. Hadi. Hadi gel. Gel hadi. Ha?
11: İhanet riskine giremeyiz.
1: Lütfen.
12: Park'ın işini bitirdim.
11: Ya Lim?
12: İyi adam lafının üstüne gelir. Gel, seni istiyor.
11: Hey Chael Ryung, Park'ı bu kadar çabuk bulmanı bekleyemiyordum. Canını bağışladığım zaman bu işin peşini bırakman gerekirdi. Seni dostluğumuz çok eskiye dayandığı için öldürmedim. Ama buraya kadar beni yakalamaya gelişin gerçekten büyük bir hata.
13: Çeneni kapat ve bekle. Senin işini kendi ellerimle bitireceğim.
11: Ne yazık. Oysa şu anda mezarının başındasın.

0: O pislik de kimdi öyle?
1: Siz birinci ve ikinci katları tutun.
0: Neden öldü ki şimdi bu? Bütün emirler ve kanıtlar boşa gitmiş oldu. Aa, telefonu.
2: Vuruldun mu?
0: Tabii ki vurulmadım. Vurulsam çoktan ölürdüm. Ölmediğime göre ben... Ben lanet olsun. Beni deşmişler. Aa, acıdı. Oh,
3: Yaklaşmayın.
4: Hadi. Neler oldu burada böyle? Kancing Tai nerede?
2: Dedektif Kang.
0: Ne oldu? Ne?
2: Şerif.
0: Hey, gel.

0: Siz... Kan?
1: Aa, merak etme, bir şeyim yok.
0: Acil servise gitmeniz gerekiyor.
1: Hayır, tamam dedim. Bu polisliğin parçası işte. O kadar da büyütme. Şimdi bunu nasıl karıma anlatacağım, o ayrı mesele.
2: Sen iyi misin?
1: Elbette değilim. O kadar çok acıyor ki. Bu arada bunu bana nasıl yapabildin? Ha? Adamlar üstüme gelirken sen beni yalnız bırakıp gittin. Yani birbirimizi kollayacaktık. Hani ne oldu? Sadakatsizliğinle beni hayal kırıklığına uğrattın. Ha, neyse. Şu şey var ya, Farkı öldüren şu iri yarı adam. Bu bizim aradığımız Çağ değildi, değil mi? Lanet olsun. Sana bir şey sorduğumda bir kez olsun bana cevap ver lütfen. Bak, burada bu görev için hayatımı tehlikeye atıyorum ben. Sen... Ha, tamam. Aman neyse, tamam, boş ver. Ortak görevin canı cehenneme.
2: O da Çağ'ın adamı. Herhalde Çağ'ın eskiden bir asker olduğunu öğrenmişsindir.
1: Yanında öyle kaç adam var peki?
2: Bilmiyorum. Bölüğü yaklaşık 12 askerden oluşuyordu ve... Eğer askerleri de yanındaysa...
1: Lim Childring. Söyler misin? Güneyde neler oluyor böyle? Yani... Kuzeyden bir subay askerleriyle birlikte buraya neden kaçmış olabilir ki? Yani... İltica için olamaz, değil mi? Ben sana bildiğim her şeyi anlatıyorum ama sen bana hiçbir şey anlatmıyorsun. Bu suskunluğa devam edemeyiz böyle. Çağ kim ve burada ne işi var ha? Sen bu adamı yakalamayı neden bu kadar saplantı haline getirdin acaba?
2: Bir süre önce bir sansür bürosu Tim'ini öldürdü.
1: Ve?
2: Benim ailem gibiydiler.
1: Ha, yani şu fotoğraftaki adamlar.
2: Bize beklememiz emredilmişti. Ama benim yüzümden...
1: Senin yüzünden mi?
3: Sokaklarda istirdiğiniz terör yetmedi bir de başımıza. Ha? Cinayet işi mi çıkardınız, öyle mi? Sana Parkı yakalayın demiştim, öldürün değil.
1: Hayır, onu biz öldürmedik.
3: Siz kimsiniz? Sen ve Lim mi? Artık biz mi oldunuz ha? Çıkmaya falan mı başladınız yoksa? Tamam, siz yapmadınız. Peki kim yaptı ha?
1: Çağ burada yalnız değil, askerleri de yanında.
3: Ne?
1: Park'ın kaçırdığı silahlar onlara gitmiş olmalı.
4: Şu anda yanında en az 10 tane adam vardır.
3: Bu bilgiyi Lim'den mi aldın?
1: Elbette.
4: Peki Çağ'ın asıl amacı ne? Bunu o da bilmiyor ki, benim anladığım bu.
3: Ne demek bilmiyor? Daha fazla bilgi almaya çalış.
4: Bak, sen ne sanıyorsun beni, sülük falan mı? Nasıl sızdırayım acaba? Ayrıca Park'ın cep telefonundan son...

0: Uzmanlık alanın ne?
1: Şiddet içeren şeyler.
0: Ha, sadomasoşizm, anladım. Benimki cosplay. Kendini o elektronik kelepçeden nasıl kurtaracağını öğrenmek ister misin?
2: Yardım et, yardım et. Kolum kırılacak. Yardım et.
3: O da polis olmalı.
2: Bırak.
4: Lanet olsun.
1: Benden bir şey saklamadığını söylemiştim.
4: Özür dilerim, tamam mı? Bak, cep telefonunu almak istemedin. Ben de seni bulamayınca endişe etmeye başladım. Ya yabancı bir ülkede başını derde sokacak olursan o zaman... Ha, neyse, tamam, boşver, hepsini meraktan yaptım. Dinle, ben bunu kesemiyorum maalesef. İyi, tamam, bir daha deneyeceğim. Bence her şey kesilebilir. Azim. Önemli olan azim işte. Heh, az kaldı, az. İşte çıktı. Tamam. Gücümün son damlasına kadar kullan. Hey! Ne yapıyorsun sen? Bunu iade etmem gerekiyor. Tanrım. Gerçekten çok dayanıklıymış. Sen nereye gidiyorsun ha? Dur, benimle gel, dur. Çeal Ryung.

0: Cevap duruyor.
1: Seni kim böyle patakladı söyler misin?
0: Yavaş yavaş, acıdı acıdı, dur yavaş.
1: Sen de kımıldama o zaman.
0: Dur. Tamam, yeter bu kadar. Biraz morluk işte, bir şey yok. Tamam.
1: Nereye gidiyoruz? Buraya gel. Çek elini. Aptal mısın nesin? Hadi. Öyle bebek gibi ağlayıp durma karşımda.
0: Çok kötü çimdikledi, ne yapayım?
1: Suratına bakayım. Hadi bana dön de bakayım.
0: Bu kadar yeter, teşekkür ederim. Tamam kalsın.
1: Gel buraya dedim.
0: Lütfen.
1: Hadi. Bak bir daha bıçaklanırsan seni terk ederim, anladın mı?
0: Ben de gidip keyfimden bıçaklanmıyorum herhalde.
1: Tabii. Neden sürekli dayak yiyip geliyorsun? Gören de seni tanrı için çalışıyorsun sanır. Sırf sen dayak yedin diye suçlular işlerini bırakıp gitmeyecek. Nedir bu adalet merakı? 9 yaşında bir çocuğun var senin.
0: Aman yeter, kafamı yeterince ütüledin zaten.
2: Bayım, siz de tıpkı babam gibi polissiniz değil mi? Öyleyse çok iyi dövüşüyor olmalısınız. Siz de babam gibi kötü adamları silahla vuruyor musunuz? Çünkü babam öyle yapıyor.
3: Doğru.
4: Soyun.
3: Ne?
4: Yani kolunu sıva. Şu elinin haline bak.
3: Gerek yok.
4: Hayır. Bu daha da kötü olmuş. Bu ellerle nasıl oturabiliyorsun? Evet, maaşın düşük. Ama yine de böyle yaralandığını görmek istemem. Evlenecek olursan güneye mi yerleşeceksin? Fazla bir malının olmadığının farkındayım. Ama ben böyle şeylere pek aldırmam.
3: Hayır. Benim bir sevgilim var.
4: Neden bunu bana daha önce söylemedin ki? Şu erkekler. Çok utandım.
2: Kusura bakmayın.